0: Yolları 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. Anlaşma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla New York'ta düzenlendi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etti. Ülkesinin askeri gücünün savunma amaçlı olduğunu söyledi. Washington'un tehdit ve baskılarına boyun eğmeyeceklerini, savaştan korkmadıklarını vurguladı. İran'ın nükleer silah geliştirme amacının bulunmadığını da belirtti. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Töreni 10. Bölüm. Yazan Thomas Tryon, radyoya uygulayan Nuran Devres, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut.

rolünde oynayan sanatçılar: anlatan Cüneyt Gökçer, Ned Kerim Afşar, Beth Tomris Oğuzalp, Kate Işık Yenersu, Maggie Nuşen Girgin Koç, Robert Bozkurt Kuruç, Verti Şakir Gürzumar, Amos Fikret Ergin, Jake Tolga Aşkıner.

karısı Beth ve kızı Kate ile birlikte uzak küçük bir köye yerleşen Ned Conston, önceleri iyi ve basit kişiler olarak gördüğü köy halkının binlerce yıllık ilkel, fanatik törelerini hala sürdüren ve kimsenin de bunların dışına çıkmasına izin vermeyen tuhaf bir topluluk olduğunu anladıkça tedirgin olur. Bu insanların kökü çok eski bir Afrika kabilesine dayanmaktadır. Beth çok değişmiş, köyün diğer kadınlarının ve özellikle Bayan Fortune'un etkisine girmiştir. Yine bu kadının telkinleriyle yeniden bir çocuk sahibi olmayı amaç edinmiş, bütün mutluluğunu buna bağlamıştır. Tamar adlı genç dul kadının evine gitmesi de Beth'i kocasından büsbütün uzaklaştırır. Yıllardan beri astımlı olan Kate ise şiddetli bir kriz geçirerek ölümünün eşiğine gelir. Fakat doktorun umut kalmadığını bildirdiği sırada yetişen Bayan Fortune kızı yeniden hayata döndürür. Bu olay Ned ve Beth'in kadına büyük bir minnet duymasına neden olur. Öte yandan karıştığı garip bir olay Ned'in huzurunu kaçırmakta, bu köyde inanılmaz derecede garip bir şeyler olduğu kuşkusunu vermektedir.

0: Ve? Ne kadar dalgınsın?
1: Annemi düşünüyordum. Biliyor musun, hatırlıyorum onu. Kullandığı sabunun kokusunu, odasındaki mobilyayı, renkleri, ses tonunu.
0: Ama sevgilim, annen öldüğünde sen sadece 2 yaşında değil miydin?
1: Evet, ama hatırlıyorum işte. Gül renkli bir sabahlığı vardı. Kolları dantellerle süslüydü.
0: Evet, bunları hatırlaman imkansız sevgilim.
1: Sonra yok oldu gitti. Ölmüştü. Odada babam, hemşire kala kalmışlardı.
0: Bak canım, senin sinirlerin bozuk anlaşılan. Ne diyeceğim, bir süre için New York'a gidelim. Doktor Herman seni bir gözden geçirsin. Belki yardıma ihtiyacın vardır.
1: Hayır,

0: Ona ihtiyacım yok artık.
1: Ama sevgilim, bir buhran geçirdiğin dönemde Doktor Herman sana yardım etmişti. Kendini kötü hissedersen yine ona gitmeni istemişti.
0: Kendimi çok iyi hissediyorum Ned. Ned, sana söylemeliyim artık. Bir bebek bekliyorum.
1: Ne?
0: Evet, bir çocuğumuz olacak.
1: Ned, öyle şaşırdım ki. Ne zamandan beri eminsin?
0: Kate'in hastalandığı gün.
1: Sevgilim, şimdi her şeyi anlıyorum. Neden beni bir türlü bağışlamadığını, neden benden uzaklaştığını. Bu müjdeyi bana vermek için hazırlanıyordum ve ben Tamar'ın evine gitmiştim. Neler hissetmiş olabileceğini çok iyi anlıyorum sevgilim. Bunu başka bilen var mı?
0: Bebeği mi? Bayan Fortune biliyor tabii. Bir de Maggie.
1: Beth, çok mutlu ettin beni.
0: Bahar'da doğacak. Bahar festivalinden önce. Ona annemin adını vereceğim, Elizabeth. Ama belki de erkek olur. En iyisi ismi Bayan Fortune'ın seçmesi.
1: İyi ama sevgilim, bizim çocuğumuza isim seçmek hakkımız değil mi?
0: Yok. Bizim için yaptıklarından sonra Bayan Fortune'ın fikrini almadan olmaz.
1: Peki nasıl istersen.
0: Düşünsene Ned. Yeniden çarşı pazar dolaşıp bebek eşyaları alacağız. Kayrola, araba, patikler. Oh, ne hoş değil mi? Ama mama hazırlamasını unuttum. Sen ölçüleri hatırlıyor musun?
1: Yeniden öğrenirim be. Çocuğumuz da olsun, bu bahar ben de mısır ekeceğim. Nasıl? Ned Constan mısır çiftçisi.
0: Baba! Baba!
1: Ne oldu Kate? Niye bu kadar heyecanlısın?
0: Ne var kızım?
2: Bertie, onu bulmuşlar, az önce getirdiler.
0: Sonunda buldular ha.
1: Nerede şimdi biliyor musun?
2: Postanenin arkasında penceresi demir parmak tutulu bir oda var, oraya koydular.
1: Bir suçlu gibi, iyi ama ne yaptı ki çocukça?
2: Baba çok kötü görünüyordu.
0: Yaptığı sana göre suç olmayabilir Ned. Ama Cornwall Kumpalka öyle düşünmüyor.
1: Kanuna karşı gelmedi ki, onu hapsetmeye ne hakları var?
0: Bunların kendilerine göre yasaları var. Bertie bu yasalara karşı geldi.
1: Tanrım, Beth, bütün bunların mantıktan ne kadar uzak olduğunu görmüyor musun?
0: Bura halkını hiç ilgilendirmeyen bir şey varsa o da mantıktı Ned.
1: Bertie, komiser sadece 10 dakika görüşmemize izin verdi. Neden bilmiyorum, olup biten hiçbir şeyi anlamıyorum artık. Ne yaptın Bertie, suçun ne? Bunların amacı nedir? Sana ne yapacaklar? Neden buraya hapsettiler? Anlıyorum, beni suçluyorsun. Bak, mektubun elime geçtiğinde hemen anlamıştım. Zarfı buhara tutarak açmışlardı. Adresini böyle öğrendiler.
3: Onlara siz söylediniz Bay Constant.
1: Yemin ederim bunu yapmadım Murphy.
3: İyi ama benim Jake Smith adıyla yazacağımı nereden biliyorlardı da üzerine bu ad yazılı olan zarfı açtılar?
1: Nasıl öğrendiklerini bilmiyorum. Ama mektubu Tamar'ın açtığına eminim.
3: Artık önemli kalmadı. Her şey bitti.
1: Bak Bertie, dinle beni. Karanlık bastıktan sonra geleceğim. Parmaklıkları demir testereyle keserek seni buradan çıkaracağım.
3: Lütfen gidin artık Bay Constan.
1: Niçin Bertie?
3: Artık hiçbir yere gidemem. Nereye gitsem beni bulurlar. Bulurlar ve yine buraya getirirler.
1: Doğru söyle Bertie. Yasaları mı çiğnedin yoksa?
3: Evet. Bu köyde garip yasalar vardır. Artık beni bırakın Bay Constan. Bana ne siz ne de başka biri yardım edemez. Yoksa kendi başınızı derde sokarsınız. Onların istediği de bu zaten. Onlar istediklerini hep elde ederler Bay Constan.

0: Ne oluyor Amos? Kilisede bir toplantı falan mı var?
1: Evet. Kadınların toplantısı Bay Constant. Sizi bırakmazlar.
0: Neyi konuşuyorlar acaba?
1: Nereden bileyim? İçeride değilim ki. Allah'tan değilim.
0: Amos, Amos. Zavallı Worthy'ye ne yaparlar acaba?
1: Bilmem. Belki biraz gözünü korkutup salıverirler. Şey, Jack Stamp'ın başına gelenleri duydum. Ama herhalde onu ziyaret etmeme izin vermezler.
0: Bu köyde galiba her şey kadınların iznine bağlı. Her neyse, Jake'e gittiğimde senden söz ederim Amos.

0: Hasta kızcağız bu sefer ağlamaya başladı. Ağlaması hıçkırıklarla kesiliyordu. Ne yapacağımı şaşırdım.
1: Su getirip selam Ned. Robert bak Ned gelmiş. Sonra çok iyi ettin Ned. Ben kilisedeki toplantıya gidiyorum. Robert yalnız kalmamış olur.
2: Gel Ned. Bir dostla konuşmak kitap dinlemekten çok daha iyi.
1: Damlan şurada. Yanında da pamuk.
3: Maggie, ne toplantısı yapıyorsunuz kuzum?
1: Siz erkekler hep böyle kadınların işine burnunuzu sokmaya bayılırsınız değil mi? Ama izin verin de bizim de sırlarımız olsun.
3: Ama Beth bu toplantıya katılmıyor değil mi?
1: Yok, Beth, Sophie ve birkaç kişi daha katılmıyor. Biz eskiler toplanıyoruz. Hoşça kalın. Ned, dolapta vişneli dondurma var. İstersen al.
0: Hayli geç, saat 10'a doğru hasta olarak.
2: Şu teypi kapar mısın Ned?
0: Başım dönüyor.
2: Hay hay. Sağ ol. Bazen dinlerken dikkatimi toplayamıyorum. Aklım bambaşka yerlere gidiyor. Eski günlere. Romanın bir pasajını kaçırıveriyorum. Bandı geri almak da bana çok güç geliyor.
3: Dinlemek okumanın yerini tutuyor mu Robert?
2: Hayır. Tanımlamanın görmenin yerini tutamayacağı gibi. Körlük çok ani bir darbe oldu benim için. Her neyse. Bazı tragedyalar konuşulmayacak kadar acıdır. Her gün Maggie koluma girip beni bahçeye çıkarıyor. Çiçeklerin duruşunu, renklerini anlatmaya çalışıyor. Ama ne? Dünyanın en iyi ozanları bile gözlerin görebildiğini anlatamaz.
3: Robert, Morty'nin durumu ne olacak?
2: Bilmiyorum. İnsanların en değer verdiği şeyleri çiğnemek doğru değil Ned. Bu insanları akla hiç de yakın gelmeyecek şekilde Mısır'a adeta tapıyorlar. Daha doğrusu toprağa, bereket simgesine. Çünkü o sayede yaşıyorlar. Morty ise hasat lordu seçildiğinde yüzlerine tükürür gibi bunu istemedi. Onurları kırıldı. İnandıkları değerlere hakaret edilmesine göz yumamadılar.
3: Ben bütün bunları çok garip buluyorum.
2: Bak dostum. Cornwall Kum sadece bir köylü topluluğu değildir. Bir klan kabiledir. Anlıyor musun?
3: Penrose kabilesi ha?
2: Öyle de diyebiliriz. Evet. Doğaya yakın olan, eğitim ve uygarlıktan pek etkilenmeyen toplumlar bronz çağındakine yakın özellikler gösterebilirler. Onlar gibi Cornwall'lular da toprağa hayat veren unsur olarak görüyor ve onu yüceltiyorlar. Worthy onların en şerefli bir ünvan saydıkları şeyi küçümsedi. Bunu hoş görecek olurlarsa gençler cesaret alır. Ondan sonra da kuralları çiğneyenlerin ardı arası kesilmez.
3: Yani başkalarına örnek olsun diye Worthy'yi cezalandıracaklar mı?
2: Benim bildiğim bu kadar Ned. Başka soruların varsa Bayan Fortune'a sor. En doyurucu cevapları ondan alırsın.

0: Günaydın Ned. Betelale soğanı getirmiştim. Ben kendimkileri dikeli epey oldu ama vakti geçmiş sayılmaz henüz. Sen nereye?
1: Gidip Worthy'ye bir bakayım Maggie. Çocuğu çok merak ediyorum.
0: İyi ama Worthy gitti Ned.
1: Gitti mi? Nereye, ne zaman?
0: Sabah erkenden Bayan Tatum onu otobüse binmesi için Justin'in otomobiliyle ana yola götürdü. Tabii Bay Pettinger'le Bay Tatum'la sıkı bir pazarlık ettikten sonra.
1: Peki hepsi bu kadar mı?
0: Ne demek yani? Daha ne olsun? Koskoca çocuğu da dövecek değiller ya. Zaten hapsedilmek yeterince korkutmuştur onu.
1: Gittiği yeri biliyor musun?
0: New York'a gideceğini söylemiş ama bilinmez. Bugünlerde gençlerin ne yapacağı belli olmuyor.
1: Amos, söyle bana, gerçekten ne oldu Worthy'ye?
2: Onu ana yola götürdüler Bay Constant. New York otobüsüne binecekmiş.
1: Sen gördün mü? Yani gözlerinle gördün mü?
2: Evet. Postanedeki o odadan çıktığında yanında babasıyla Bay T.

0: Allah'ım vardı.
1: Çok şükür çocuk kurtuldu.
0: Öyle. Ama o gözdağı ona ömrünce yeter Bay Constan.
1: Neyse, çok kötü şeyler beklediğim için bayağı şaşırdım. Galiba benim biraz sinirlerim bozuk Amos. Belki de olmayacak şeyleri icat edecek kadar. Umarım Cornwall Kumb'un büyüsü aklımı yitirecek kadar etkilemez beni.

0: Ahmet, merhaba canım. Neredeydin bütün gün? Not da bırakmamışsın, seni çok merak ettim.
1: Arabayla biraz dolaşmaya çıkmıştım.
0: İyisin ya, çok tuhaf bir halim var.
1: İyiyim, bir şeyim yok.
0: Sen benim en yakınımsın, bana söylemelisin. Sevgilim, ağlıyorsun, ne oldu?
1: Artık hiçbir şeyin önemi yok, hiçbir şey.
0: Neden, ne oldu, anlatsana.
1: Ne, o kadar emindim ki. Bugün kasabaya gittim, Doktor Bonfis'e. Yanılmışım, bebek falan beklediğim yokmuş. Net.
0: Ama emin olduğunu söylüyordun.
1: Yanılmışım işte. Çöl gibi verimsiz, kısır bir kadınım. Bir şey yetiştiremiyorum içimde. Tanrım, ne kadar istiyordum, ne kadar umut etmiştim.
0: Sevgilim, mutlu olmak için ikinci bir çocuğa ihtiyacımız yok ki. Biz böyle de mutlu değil miyiz?
1: Ama ben istiyordum, çok istiyordum. Umut bağlamıştım. Ama gerçekte bir avuç çöl kumu kadar bereketsiz, kısırmışım.
0: Böyle konuşma be. Birbirimizi sevmiyor muyuz? Birbirimize yetmiyor muyuz?
1: Anlamıyorsun. Bayan Fortune, bir erkeğin her zaman bir kadını anlamayacağını söylüyor. Ne kadar doğru. Benim o çocuğa ihtiyacım vardı, anlıyor musun?
0: Sakin ol, sakin ol. Evet, biliyorum, bekleyiş içindeydin. Hayal kırıklığına uğradın. Ama geçecek Beth. Bunu öğrenmek belki şok oldu senin için. Beth, canım, yanında ben varım. Kate var. Biz senin için bir şey ifade etmiyor muyuz? Birbirimize destek olur, bu kötü günleri atlatırız Beth.

Nasıl oldun Jack? Yaran iyileşiyor galiba ha? Bak Jack, biz dostuz. Benden korkman için bir sebep yok. Anlamıyorum. Bak, sen beni anlamaya çalış. Bu işi yapan Soğukusları mahkemeye vermeliyiz Jack. Bu yaptıklarının cezasını çekmeleri gerek. Biliyorum, konuşamıyorsun. Okuyup yazman da yok ama yine de işaretlerle tanıklık edebilirsin. Belki de ormanda öldürdükleri adamın iskeletini bulduğunu anladılar. Konuşmaman için yaptılar. Doğru mu? Başını salla. Ormana tekrar gittin mi? İskeleti gördükten sonra. Ha? Gittin, öyle mi? Peki iskeleti yine gördün mü? O da evet. Yine o ağacın uyuğunda mıydı? Oradaydı. Oh, anlamıyorum Jack, ne var? Nereye gösteriyorsun? Ocak. Peki ne var ocakta? Görmemi istediğin bir şey mi? Aramamı mı istiyorsun? Peki, ararım. Tuğlaları kaldırır bakarım, oldu mu? Demek buraya bir şey gizledin. Başına gelenlerden sonra mı koydun buraya? Evet ha? Fil dişi bir bilezik. Ne demek oluyor bu? Nereden aldın? Tanım yoksa... Yoksa iskeletin kolunda mıydı? Şu halde... Jack, müthiş bir şey. Bu senin Justin'e sattığın, onun da Grace Everdeen'e hediye ettiği bilezik değil mi? Öyleyse ormanda gördüğün iskelet Grace Everdeen'in. Peki. Grace'i de Soğukuslar mı öldürdü? Hayır, öyle mi? Nedir o? Bir kadın, öyle mi? Kadın mı demek istiyorsun? Bu işleri yapan bir kadın. Bir değil, birçok kadın. Aha. Bir tanesi başkan ha? Gözlüklü, öyle mi? Uzun boylu. Birçok kadın ama içlerinde en çok sözü geçen bir tanesi gözlüklü. Uzun boylu ha? Jake, müthiş bir şey bu.

Bir haber ver ey sabah, ne oldu gülistanım benim? Kimler ile salınır servi hıramanım benim? Bimenşe'nin Acemaşiran makamındaki eserini Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Topluluğu'ndan dinledik. Eserin başında da Gazi Girayhan'ın Acemaşiran Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Acemaşiran ve Bayati makamında eserler yer alacak. İkinci eserimizi Küçük Koro'dan dinleyeceğiz. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Acemaşiran makamındaki Ağır Semai. Ey lebleri gonca, yüzü gül, servi bülendim. Ey gamzesi aşubi cihan, şahı levendim. Ben de eyledi sevdayı muhabbet beni cana, rahmeyle benim halime ey zülfü kemendim.

Güftesini Cemalettin Altıntaş'ın yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Acema Şiran şarkısını Nesrin Sipahi'nin yorumundan dinliyoruz. Bu hal zuhur etmesin bir daha. Ederse tüten gönül püryan olur. Kimseye söylenmez bu ateş. Söylenirse iffete kıtal olur. Söndür ateşi ah kendi eleminle. Bekle ukbağda. Bakalım neler olur.

Güftesini Bekir Sıtkı Erdoğan'ın yazdığı Rüştü Eriç'in Acemaşıran şarkısı var sırada. Erol Bingöl'den dinliyoruz. Ben sende bulup kendimi yalnız sana verdim. Savruldu bu yangınla dumanlar gibi derdim. Ruhum uçuyor, kuşların esrarına erdim. Hiç böyle derin gönlüme düşmezdi sevda.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acıma Şiran şarkısını Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Aşık oldum, talihim efkendedir. Kimse de yoktur kabahat, bendedir. Çünkü gönlüm ey sitemkar, sendedir. Kimse de yoktur kabahat, bendedir.

Şakir Ağa'nın Acemaşiran makamındaki şarkısı var sırada. Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Bakma sakın benden yana, küstüm, gücendim ben sana. Nafile yalvarma bana, küstüm, gücendim ben sana.

Güftesi Hulusi Demirelli'ye, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Acıma Şiran şarkı var sırada. Gönül İpek'ten dinliyoruz. Gönül sana tapalı, kapın bana kapalı. Şaşırmışım yolumu bu sevgiye sapalı. Susuyan ırmak arar, olmaz sevende karar. Güzelleri olmazsa bu dünya neye yarar?

Bülbül-i şeydaya döndüm, dehri görmez gözlerim. Aşıkım Leyla'mı gurbet elde her dem özlerim. Fecri yok, mehtabı yok, sonsuz şebi eldadayım. Lütfet artık afitabım, ben cemalin gözlerim.

Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Bayati eseri var sırada, Güler Basuşen'den dinliyoruz. Ağlatma beni, incitme aman, divane dilin hal oldu yaman. Nittim sana ben ey kaşı keman, böyle cefanın yoktur safası.

Sıradaki bayati eseri yine Güler Basuşen'in yorumundan dinleyeceğiz. Kemal Kaplancalı'nın güftesini yazdığı Alaaddin Yavaşçı'nın bayati şarkısı. Gönlümde yanan aşk ile viran olayım gel. Gel gülşene zevkinle perişan olayım gel. Bülbüllerin efkanına bigane kalınmaz. Gül handine bülbül gibi hayran olayım gel.

Sırada Kemani Ali Ağa'nın Bayati'yi eseri var. Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Daim seni ben arardım, gizli gizli hep sorardım, derdi aşkınla yanardım, buldum seni ben nihayet, bu ne devlet, ne inayet.

Güftesi Necla Gürer'e, bestesi Erol Sayan'a ait Bayati şarkıyı Sevim Deran'dan dinliyoruz. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin. Öyle derin nakşetmiş ki felek seni şu gönlüme, hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.

Kemani Rıza Efendi'nin Bayati eserini Nadir Hilkat Çulha'dan dinliyoruz. Ne semtten canım bu geliş, bize mi yoksa gösteriş?

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Zaman su gibi aktı geçti. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Sizlere yeniden TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi ümit ediyorum. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Bu gecelik sizlere Tamburi Mustafa Çavuş'un Bayati eseriyle veda ediyoruz. Koray Safkan'dan dinliyoruz eseri. Çıkalım saydığı şikare, çatarız belki o yare. Geçmez gönül dilberinden, dokunur zülfü nigare. Yarın gece görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngerçek hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Oğuzhan Yılmaz ve Sertaç Canbaz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya, sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Çok önemli bir konudan bahsedeceğiz bugün. Akran zorbalığını konuşacağız sevgili dinleyenler. Hepimizin duyduğu, aslında birkaç kere belki de çocuğumuzdan işittiği, belki de bu akran zorbalığı mı yoksa değil mi diye kafamızın karıştığı bir konu bu. Biz de işte özellikle son dönemde de yaşanan bir takım hepimizin üzüldüğü olaylardan da hareketle bu akran zorbalığını konuşalım istiyoruz. Sorularımızın tüm cevaplarını, konu hakkındaki aydınlatıcı bilgileri program konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Psikoloğu Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar'dan alacağız. Ailece başladım. Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Feyza.
0: Şimdi akran zorbalığı çok önemli bir konu. Bu zaten bir kere konuşulduğunda belki çözülecek konulardan biri de değil, ama ne kadar çok bilgi edinirsek, ne kadar çok bu konuda aydınlanırsak hepimiz için çok iyi olacak. Geleceğimiz için çok iyi olacak. Çünkü bazen gözden kaçan birçok şey olabiliyor ve o gözden kaçanlar işte büyüyüp dağ olup ne yazık ki sıkıntılı durumlara yol açabiliyor. Şimdi akran zorbalığı deyince bu son dönemde çok popüler olan bir konu. Evet, bu güzel, bu konuda bir farkındalık yaşanması güzel, insanların bu konuyu konuşması güzel vesaire, ama bazen her şey akran zorbalığı olarak adlandırılabilmeye başlandı. Bu da tabii ki konunun aslında ciddiyetine zarar vermeye başladı. Ufak bir işte çarptık kolumuzu, bir günlük sinirle birine bir şey söyledik vesaire, hemen bazen feveran halinde veliler okullara gelip benim çocuğum akran zorbalığına uğruyor diyebiliyor. Ya da tam tersi, o çocuğun zorbalık yaptığını düşünebiliyor. Bazen de tam tersi, böyle daha da uç noktada çok büyük aslında ipuçları verirken bu ne ki, normal bizim zamanımızda da oluyordu bunlar diyebiliyorlar. O yüzden şöyle bir tanım lazım. Neler akran zorbalığı içerisine girer?
1: Ne kadar güzel tanımladınız aslında. Şimdi her çağın bir insan tanımı var ve bu insan tanımı o insanın, o çağın erdemlerinin de aslında çerçevesini çiziyor. Hı hı. Düşünsenize, bundan 200 yıl öncesinde insan ihtiyacına göre kölelik vesaire bile kabul edilebilir bir durumdayken, biz bugün aslında az önce söylediğiniz gibi bir dokunuşun zorbalık olup olmadığını tartışabilir, evet, hale geliyoruz. Öyleyse hak temelli yaklaşımlar günlük hayatımızın ne kadar içinde ve biz bunları aslında ne kadar içselleştiriyoruz? Şimdi bir taraftan bunu konuşabilir halde olmalıyız. Öyleyse çerçeveyi net koyalım. Bir şeyin zorbalık olabilmesi için öncelikle iki kişi ya da gruplar arasında dengesizliğin olması, güç dengesizliğinin olması çok önemli. Bir sonraki adım, sürekliliğin olması çok önemli. Yani öyleyse bir kerelik bir iş değil, bu. Hı hı. Ve bunun altyapısında ne tür bir planlamanın olup olmadığı çok kıymetli. Mesela bu bir kere olur ama onun art alanında onu nasıl denk getireceği, neler yapacağı ve onu hayatının ne kadarının merkezine getirdiği bizim için çok önemli. Ve

0: Bunun nasıl toplum tarafından önemsendiği ya da önemsenmediği. Öyleyse hem sözel hem fiziksel toplum tarafından şu günlerde belki de en fazla zorluğu yaşadığımız durum bana yan baktı, bana kötü baktı diye, değil mi? Trafikte, yolda yürürken ciddi anlamda sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Öyleyse bir, bu bakışı nasıl anlamlandırıyoruz?
1: Evet.
0: O bakışın bizim üzerimizdeki yarattığı etki aslında kendimizi güvende hissetmediğimiz, çok ciddi bir zorlanma içerisinde olduğumuz ve birazdan da aslında tehlikeye maruz kalacağımıza dair bir takım ipuçları, kodlar aldığımızı ifade ediyor. Şimdi bu çağın bilim insanlarından Daniel Siegel'ın bir beyin modeli var. Dinleyicilerimiz ellerini bir yumruk yaparlarsa, bileklerinin alt kısmının aslında bir sürüngen beyin olduğunu düşünsünler. Neden bir oraya sürüngen beyin deniyor? Çünkü tüm amfibiyenlerde, sürüngenlerde de bu tarz bir atak halinin olduğu söyleniyor. Bu ne demek? İnsan hala daha evrimi devam ettiği için dış dünyada kendini yeterli ve güvende hissetmiyor. Bu yüzden hep bir alarm durumu içerisinde. Bu ne demek? Tehlikeye karşı sürekli bir ataklık hali var.
1: Aslında bu geçmişte insanın hayatını kurtaran bir şey, değil
0: Aynen
1: mi?
0: öyle.
1: Evet.
0: Şimdi de aslında öyle. Mesela yoldan geçerken, karşıdan karşıya geçerken, eğer biz bu yapımız olmasa, bir arabanın bize çarpmasını engellememiz mümkün değil.
1: Tabii.
0: Ama bu yapıyı o şekilde kullanmayıp da inanılmaz derecede korku ve keder içerisinde kalsak, karşıdan karşıya geçip zamanı da yönetemeyiz, işlerimize de yetişemeyiz. Öyleyse sürüngen beyinden gelen mesajlar her zaman gerçekçi mesajlar olmayabilir, sahte mesajlar da olabilir. Tıpkı o bana yan baktı mesajında olduğu gibi.
1: Yani bizi aslında o sürüngenlerden ayıran şey o mesajı doğru yorumlamak olmalı, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Öyleyse hafızamızda bu tarz mesajların nasıl yerleştiği, çünkü bizi ilk öğrenmemize kadar götürüyor ve onunla eşleşen mesaj aslında gerçekçi mesaj olmayabilir. O vakit davranışlarımızı aslında biz o mesaj üzerine bina ediyoruz. Bu aslında ne demek? Biz görerek öğrenen bir canlıyız. 1960'larda yapılan bir takım deneyler var. Sosyal öğrenme diyoruz biz buna. Bandura'nın çalışmaları. Hacı Yatmazları herkes çok sever. Bir oyun odasının içerisine çeşitli Hacı Yatmazlar koyuyorlar ve çocukları serbest bırakıyorlar. Bir sürü oyuncak var. Bakalım o Hacı Yatmazlarla da nasıl oynayacaklar diye. Çocuklar bilindik oyunları ve oyuncakları, dağarcıklarında olan şeyleri sergiliyorlar. Sonra odaya erişkin birisi giriyor ve Bobo denen bir Hacı Yatmaz var. Ona bir yumruk atıyor.
1: Evet.
0: Sonra tekme atıyor. Sonra babanın üstüne çıkıyor. Onunla güreşiyor. Ondan sonra iş yuvarlanıyor vesaire ve odadan dışarıya çıkıyor. Şimdi bunu izleyen bir grup çocuk babaya inanılmaz derecede saldırganca davranmaya başlıyor. Bir grup çekimser kalıyor. Sonra çekimser kalanların da bir süre sonrasında o saldırgan davranışları sergileyenler gittikten sonra babaya karşı inanılmaz derecede gerilimli bir davranış örüntüsü sergilediğini görüyoruz. Öyleyse demek ki öğrenme ve dağarcık ne kadar kıymetli. Burada gün içerisinde bir sürü alanda sözel, fiziksel, duygusal sömürüye ve saldırıya maruz kalan izleyici grubun kendini korumak adına olumsuz davranışları ne kadar içselleştirdiğini söylememiz de mümkün. Peki şimdi bu noktada bizim zorbalık tanımımız ne olacak? Sistematik, güç dengesizliğinin olduğu ve planlı olarak yapılan her türlü eyleme maruz kalmak. Ama peki bunun süresi ne? Bir hafta, bir ay, bir yıl. İşte burası çok kritik. Burayı anlamlandırabilmemiz bizim için çok önemli. O yüzden bizi dinleyen dinleyicilerin, anne babaların, öğretmenlerin, erişkinlerin davranışsal örüntüye özellikle ergenlerde ve çocuklarda çok hassas olması lazım. Her zamankinden daha farklı davranış kalıpları, içe dönme,
1: Evet.
0: sessizlik, okula gitmeyi reddetme, geri çekilme, sürekli olarak irkilme, sese karşı belirgin davranışlar.

0: Onlara karşı kendini savunmasız hissetme ve bu konuyla ilgili nasıl yardım isteyeceğini bilememe. Demek ki evlerde bugünlerde ağırlıklı olarak konuşacağımız konulardan başlıcası zorbalık nedir? Hangi tür davranışlar zorbalığın aslında örnekleri olabilir ve buradan nasıl korunacağımıza dair olan kısım.
1: Evet.
0: Korunma sana birisi olumsuz bir davranış yaptığında git ona misliyle karşılık ver
1: Evet,
0: değil.
1: bu denebiliyor. Yani bunun
0: Evet.
1: ne kadar bilgi sahibi olsanız da, işte psikolojik hakkında kitaplar okusanız, belki o alanda eğitim alsanız da, orada bir çocuk var ya, o sizin en değerliniz ya. Ona bir şey olduğunda işte bu kadar sakin kalamayabiliyor. Sen de ona şöyle deseydin o zaman, sen de vursaydın o zaman gibi şeyler denebiliyor hakikaten. Çünkü çocuk söz konusu olduğunda bazen mantık devreden çıkabiliyor hakikaten.
0: Şimdi zorbalığa maruz kalanı da aslında biz yetiştiriyoruz. Yani aile yetiştiriyor. Öyleyse şimdi çuvaldızı biraz kendimize batıralım ve zorbalığı ortaya çıkaran aile yapılarına bir bakalım.
1: Evet.
0: Hakkını koruyamayan, kendini ifade edemeyen, evinde değerli ve yeterli görülmeyen ve baskı altında yetişenlerin büyük bir bölümünün zaten zorba olmaktan başka bir
1: Çaresi
0: şansı
1: yok.
0: yok. Ama bunun yanında helikopter ya da buldozer aile diye tanımlar var ya. Her çocuk ne yapacaksa ondan önce yapmak, düşmesi gerekiyorsa onun yerine düşmek, önündeki
1: Evet.
0: her şeyi silip süpürüp ona temiz, mükemmel bir alan açmaya çalışanlar da aslında çocuğun hayati deneyimler geçirmesini engelledikleri için onun varoluşu karşısında ciddi bir tehdit, onlar da zorba. Yani sınırların kalktığı, kişinin kendini ifade etmesi için ipuçlarının bırakılmadığı her alanda da aslında zorba olmanız ya da zorbalığa maruz kalan olmanız olası. Çünkü hiçbir kodu okuyamıyorsunuz. Çünkü siz tereyağından o kıl çeker gibi hazırlanmış
1: Evet,
0: ya da
1: steril bir
0: steril
1: ortamda
0: bir ortamdan
1: büyümüşsünüz.
0: geliyorsunuz ve hiçbir tehlikeyi gözetemiyorsunuz. Yani elinizi yumruk yaptığınızda sürüngen beyninizin size herhangi bir şey göndermesi mümkün değil. Öyleyse duygu merkezinizle hatırlama merkeziniz arasında bir koruyucu kalkan, bir bağ yok. Ne yapacaksınız şimdi? O vakit demek ki ben aile olarak nasıl bir rehber olduğuma bakmalıyım. Çok katı, kuralları keskin belirli olan, aferinlerin belirli olduğu bir ortam mı? Yoksa çocuk her ne yaparsa kendisi deneyerek bulsun, yaparak bulsun ve ben hiçbir şeye karışmayayım, onun yoluna hiçbir engel koymayayım diyen grup mu? Demek ki benim her ikisinde de iyi bir rehber olmadığım ortada. Öyleyse anne baba olarak daha etkin, çocukla birlikte deneyerek ve onun deneyim kazanmasına izin verici olduğum yapılar çok ciddi anlamda aslında zorbalığı önleyici yapılar. Buna demokratik aile yapısı da diyebilirim. Ama biraz daha sınırların belirgin olduğu ve ötekinin davranışlarını yorumlayabildiğim ve anlamlandırabildiğim kısımlar çok kıymetli.
1: Diyelim ki hocam bu belirtiler var, dediğiniz gibi okula gitmek istemiyor, belki içine kapandı, iletişim kurmuyor, soruyorsunuz anlatmıyor vesaire. Çünkü sen zorbalığa mı uğruyorsun dediğinizde zaten çoğu zaman böyle bir şey kabul de etmeyebilir çocuk, anlamayabilir de. O aşamada böyle bir ipucu olduğunda o aile ne yapmalı, nasıl harekete geçmeli?
0: Şimdi orada çocuğun yakın ilişkilerine bakmak çok önemli. Mesela çocuklar yakınlık kurmak isterler. Çünkü orası güvenli bir alandır ve çocuğun kendini ifade edebildiği ve kabul gördüğü, varlığının onandığı bir alandır. Yakın ilişkiler içerisinde eğer çocuk reddediliyorsa ya da sürekli olarak o yakınlık kurduğu kişinin ihtiyaçlarını ve isteklerini yerine getirmek konusunda zorlanıyorsa işte benim oraya dönmeye ihtiyacım var. Çünkü orada koşullu bir ilişki var ve çocuk sadece ötekini memnun etmek üzerine var ve kendi varlığını hiçbir koşulda hissedemiyor. En ufak bir kendini onaylama davranışında bulunduğunda da yok sayılıyor. Gruptan dışarıda bırakılıyor ya da arkadaşı tarafından artık istenmiyor ve sevilmiyor.
1: Şimdi bu yaşlarda arkadaşlık çok önemli.
0: Evet.
1: Siz her ne kadar tamam onlar sana böyle davrandıysa, sen de bir müddet kendin bir şeyler yapmaya çalış ya da sen bu şekilde de değerlisin, kendi kendine bir şeyler yaparak da o arada işte sınıfta kendini ifade edebilirsin gibi desen.

0: de o çocuk o gruba dahil olmak isteyecek. Ama diyorsunuz ki işte o herhangi bir davranış sergilediğinde ancak değerli, onun haricinde değer görmüyor. Bu ikilemi nasıl çözeceğiz hocam? Yani tabii ki çocuğun bir ait olma ihtiyacı var, bir grup içerisinde olmaya çalışıyor ama orada da böyle bir davranış var. Orada biz ne yapabiliriz? Aslında değişmesi gereken karşı taraf değil mi?
1: Kesinlikle ve bu söylemle aslında biz kendi çözüm yöntemimizi çocuğumuza aslında dikte etmiş oluyoruz. Onun oradaki duygusunu, kendini ifade edememenin onun üzerindeki yükünü bir kere görmezden geliyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü alt metinde şunu söylüyoruz: sorun çıkarma ve aslında rutini sürdür. Çünkü asıl işin senin okula gitmek ve hani bilgiyle donanmak.
0: Evet.
1: Oysa ki okul sadece bilgi vermiyor ki. Eğitimin en kıymetli tarafı grubun bir parçası olabilmek. Demek ki ben çocuğun kişiliğindeki ikinci kıymetli tarafı görmezden geliyorum. Çünkü bir birey olabilmem iki şeye bağlı. Bir, kendimi ifade edebilmem. İkincisi, grupla birlikte hareket ederken o grubun içerisinde ben olarak var olabilmem. Yani okulda çocuk aslında grupla da birlikte hareket edemiyor, kendini de ifade edemiyor. Şimdi bu noktada yapılacak şey çok hızlı bir şekilde galiba okul rehberlik servisiyle ilişkiye geçmek, orada çatışan unsurun ne olduğunu bulmak. Çünkü çatışma çözümü tam da özellikle 10-18 yaş arasında dağarcığıma kattığım bir şey. Burada saldırgancı tutum, patavatsızca bir tutum ya da içe dönüklükten ziyade öz düzenlemeyi nasıl sağlayacağımı öğreniyorum. Yani burada bir hak temelli yaklaşımı öğreniyorum. Merhameti deneyimliyorum, hakkaniyeti öğreniyorum ama aynı zamanda kendi sınırlarımı da görmüş oluyorum. Demek ki burada sadece aileyle paylaşmak değil, bunun toplumun her kesiminde aslında içselleştirmeye ihtiyacım var. Bobo örneğinde olduğu gibi.
0: Evet, hepsi birbirini etkiliyor çünkü.
1: Ailenin buradaki temel yaklaşımı öncelikli olarak duyguyu görmek ve çocuğun gündelik hayatının ne kadar sekteye uğradığını fark etmek. Uyku düzeninin bozulması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, içe çekilme, sohbet etmenin azalması, sosyal medyaya daha fazla yönelme, kendini ifade etmeye dönük işlevsel olmayan kaynaklar arama başladığı andan itibaren aslında çocuk için kendini ifade etme alanının okul değil başka mecralar olduğunu görüyoruz. O zaman da tehlike
0: Tabii.
1: başlıyor. Bu da aslında çocuğun kendine yaptığı bir zorbalık. Çünkü kendi değerini görmüyor ve kendini indirgemeye başlıyor bu sefer. Öyleyse çocuğun kendini ifade edebileceği alanların kuvvetlendirilmesi çok önemli.
0: Aslında orada o kişilerle sorunu çözmekle vakit kaybetmek yerine burada bu kişiyi güçlendirmeye çalışmak. Evet.
1: Bazı durumlarda ne yaparsanız yapın, bir arpa boyu bile yol kat edemiyorsanız, ilişkiyi o noktada sabit tutmak, dondurmak ve kendinizi başka alanlarda güçlendirmek çok kıymetli ve önemli.
0: Evet.
1: Çünkü ben biliyorum ki aslında ben sorunu çözmek için orada her şeyi denedim ama işlevsel bulamadım. Genellikle benimle konuşan çocuklar şunu söylüyorlar: sınıfın içinde kendime bir yer edinemediğimde, o zaman başka sınıflarda özellikle teneffüslerde yalnız kalmamak için yan yana gelebileceğim arkadaşlarımı bulmaya çalışıyorum. Ya da işte daha fazla kitap okuyorum. Tek başıma hani yürüyorum. Bazen şarkı söylüyorum. Bazen hani topumu getiriyorum. Onunla oyun oynuyorum. Bir süre bu beni idare ediyor. Ama okuldan çıktığımda o kadar dolu oluyorum ki mesela evde hiç konuşmadan duramıyorum. Sürekli hareket halindeyim ve hani ödevlerimi yapmak evet istiyorum ama o zaman sosyalleşmek daha kıymetli olduğu için kardeşimle daha çok zaman geçiriyorum, kuzenimi arıyorum, işte sitedeki arkadaşlarımla bir araya gelmeye çalışıyorum. Bu çocuk ne yapıyor aslında? Kendini güçlendirmeye çalışıyor.
0: Ve bu normal ve aslında sağlıklı mı?
1: Bu olağan dışı zor koşullarda evet sağlıklı. Bu o çocuğun sorun çözme pratiklerini bize gösteriyor ve psikolojik sağlamlığını gösteriyor.
0: Evet.
1: Diğer tarafta okula gitmeyi seçmemek, çocuğun aslında ne kadar kırılgan bir doğası olduğunu, yalnızlaştırıldığını ve yardım isteme kültürünün de olmadığını bize gösteriyor. Ya da yardım isteme biçiminin erişkin tarafından duyulamadığını. Çünkü ben okula gitmek istemiyorum.

0: ya da sabah karnı ağrıyor. Ne zaman okul günü olsa sen hep karnın ağrıyor. Ya şu dersler, şu matematikte olan problemini bir türlü çözemedin diyorum.
1: Hı hı.
0: Çünkü benim çerçevem sadece onun öğrenmesi ve o yaklaşım üzerinden aslında çocuğumla ilişki kurduğumu bana gösteriyor. At metine baksam. Ya bugünlerde sen çok keyifsizsin. Hiç arkadaşlarından söz etmiyorsun. Olumlu ya da olumsuz senden bir veri gelmiyor. Ne oluyor?
1: Evet.
0: Nasılsın? Yani çocuğumla konuşma dilimi gözden geçirmeye ihtiyacım var. Çünkü ben ötekileştirici, suçlayıcı hep sen dilini kullanıyorsam, o zaman çocuğumla bir ilişkim yok. Sadece ona ne yapması gerektiğini dikte ediyorum demektir. Hadi erişkin olarak şimdi kendime bakma zamanım. Ne olmakta? Çünkü demek ki ben de çocuğuma bu anlamda zorbalık ediyorum. Zorbalığın değil mi bir üst boyutu mobbing. Evin içerisinde anne babanın ilişki modeli. Ona nasıl seslendiği, eşlerin birbirine ismiyle mi sesleniyor? İşaret değil mi? Zamirleriyle mi sesleniyor? Nasıl bir ton var evin içerisinde? Yaşam birbirine teğet mi geçiyor? Üst perdeden gürültülü mü? Yoksa hiç ilişkisiz mi? Ya da çok iç içe ve mahremiyetin olmadığı bir iletişimden mi söz ediyorum? Benim çocuğumla kurduğum ilişki biçimi aslında onun dış dünyaya ne kadar hazır olduğunu ya da dış dünyada kurduğu ilişkiyi de aslında ifade ediyor.
1: Ne kadar çok aslında bu konuda konuşulacak şey var. Ne kadar çok etken var birbirini etkileyen. Ve dediğim gibi ne kadar konuşsak da aslında bir anda çözülecek bir konu değil ama açtığınız pencereler çok kıymetliydi hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz bize aktardıklarınız için. İşte yine iletişim demiş olduk sonuç olarak değil mi? Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Psikoloğu Profesör Doktor Şebnem Soysal Acar bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Oğuzhan Yılmaz ve Sertaç Canbaz'dı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Geçirdiği hastalıklara rağmen olimpiyatlara damga vuran kürekçi Steve Redgrave. 1962'de İngiltere'de doğan Steve, kürek sporuna 16 yaşında başladı. 1979 yılında Dünya Gençler Kürek Şampiyonası'nda performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk kez olimpiyat sahnesine çıktığı 1984 Los Angeles yarışmalarında altın madalya kazanırken aynı başarıyı 1988 Seul'de de devam ettirdi. Hem altın hem de bronz madalyanın sahibi oldu. 1992'de kariyerinin zirvesindeyken İngiliz sporcuya kolit teşhisi konuldu. Barcelona olimpiyatlarına az bir süre kalmıştı ve zorlu şartlara rağmen antrenmanlarına odaklandı. 1992'de de üçüncü kez altın madalyaya uzandı. 1996 Atlanta olimpiyatlarında birincilik kürsüsüne çıkan İngiliz sporcuya 1997'de bir de diyabet teşhisi kondu. Hastalıklarla mücadele eden Steve Redgrave pes etmedi. 2000 Sydney olimpiyatlarında tarih bir kez daha tekerrür etti ve İngiliz kürekçi altın madalyaya uzandı. 5 kez üst üste olimpiyat şampiyonu olan Steve Redgrave, Dünya Kürek Şampiyonası'nda da 9 altın madalya kazandı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağistan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
0: Dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulak.

0: ben de olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Yine çok güzel bir şehirdeyim. Evet, vatanımızın her karış toprağı benim için kıymetli ve güzel. Bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Ama bazı şehirler var ki baktığınız yerden gecesi ayrı, gündüzü ayrı hayranlık uyandırıyor insanda. Şöyle anlatayım. Sultanahmet'e, Topkapı'ya, Galata'ya, Eminönü'ne, Halic'e, Boğaz'a, köprüye aynı anda bakabiliyorum. Sanki bulutlara elim değecek. Karaköy'ün üst kısmında bir kuledeyim. Bildiniz, Galata Kulesi'ndeyim. Buraya kadar gelmişken size de anlatayım istiyorum bu kuleyi ve tarihini. Galata Kulesi 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından ahşap bir fener kulesi olarak inşa edilmiş. Dünyanın en eski kulelerinden biri. 1204'te 4. Haçlı Seferi esnasında büyük oranda hasar görmüş. 1348 yılına gelindiğinde Cenevizliler kuleyi bu kez yığma taşla Galata surlarına ek olarak yapmışlar. 14. yüzyılda Bizans'ın gücünün azaldığını hatırlatmak isterim. İşte bu İtalyan asıllı Cenevizli vatandaşlar da fırsattan istifade Galata'ya yerleşerek buralara yavaş yavaş sahip olmuşlar. O zamanlar adı İsa Kulesi'ymiş ve şehrin en yüksek binasıymış. Tabii bu yapıyı şimdiki Galata Kulesi'nin temeli olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü şu anki görüntüsünden oldukça uzak. Kulenin 2. Murat'ın desteğiyle tamamlanmış olduğunu da söyleyeyim. 1445-1446 yılları arasındaysa Galata Kulesi yükseltilmiş. Demek ki o dönemde yaşayan insanlara yüksekliği az gelmiş. 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle kule Türklerin eline geçmiş. Cenevizliler şehir fethedilince bu kulenin yıkılacağını zannetmişler ama Fatih Sultan Mehmet oldukça duyarlı davranmış ve bu yapıyı yıktırmamış. Onlar da kulenin anahtarını Osmanlı'ya teslim etmişler. 2. Beyazıt döneminde gerçekleşen ve adı Küçük Kıyamet olan deprem esnasında kule zarar görmüş. Mimar Murat Hayrettin 1510 yılında kuleyi büyük oranda bir Türk eserine dönüştürmüş. Kule yıllar içerisinde farklı amaçlara hizmet etmiş. Cenevizliler döneminde gözetleme kulesi olarak, 16. yüzyılda ise Kasımpaşa tersanesinde çalışan harp esirleri için barınak olarak kullanılmış. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazılanlara göre 10 katlı zindan olarak kullanılmışlığı da var. Sonrasında gemi levazım ambar deposu olmuş. Yüksek konumda bulunduğu ve boyutlarından dolayı astronomi çalışmalarına da ev sahipliği yapmış. Galata Kulesi 18. yüzyıldan itibaren mehterhane ocağı yangın gözleyicilerine tahsis edilmiş. Ayrıca Hezarfen Ahmet Çelebi'nin meşhur uçuş denemesini Galata Kulesi'nden başlattığı rivayetler arasında. Ben de bir uçuş denemesi yapmak istiyorum, müsaade eder misiniz? Galata Kulesi'ne baktığımızda geçmişte bir araya gelmiş kültürlerin yansımasını görebiliyoruz. Galata Kulesi bugün yerli ve yabancı turistlerin en gözde ziyaret alanlarından. Ziyaretçiler içeriye girebilmek ve o manzarayı görebilmek için saatlerce bekliyor. Çünkü kulenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bazılarımıza kuleye dışarıdan bakmak bile yetebilir. İçerisine girdiğinizde ise gördüğünüz manzara sizi çok etkileyecek. Buraları gezip gördükten sonra siz karar verirsiniz. Ben iki türlüsünü de çok seviyorum. Biz 5 kadın 1 olduk, yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. Dakika.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve

acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yüreğinde şefkat ve merhamet olan hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından okuduğu dizelere ilişkin paylaşım yaptı. Birleşmiş Milletler kürsüsünde yalnızca bir şiirin dizeleri değil, vicdanın ve hakikatin sesi yankılandı dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin küresel şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını söyledi. New York'ta Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, ABD ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık dedi. Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda da oldukça iyi bir konumda bulunduğunu ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bölgedeki istikrarsızlığın en büyük kaynağının İsrail'in saldırgan politikaları olduğunu söyledi. Ümit ediyorum ki Mekke Anlaşması diğer ülkelerin katılımıyla faydalı ve etkin bir savunma anlaşmasına dönüşecektir dedi. Kurtulmuş, Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonunda hitap etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye hedefiyle bin yıllık kardeşliğin daha da pekiştirileceğini söyledi. Türklerin ve Kürtlerin birlikteliği, bu coğrafyadaki barışın da temel yapı taşıdır dedi. Kars'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuşan Bakan Güler, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Barış Kurulu, Gazze'nin yeniden inşası ve yönetilmesi için 2 milyar 450 milyon dolar tutarında 6 aylık plan hazırladı. İlk aşamada 66 taslak proje üzerinde çalışılıyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak, adliyeye giderek ifade verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükselirken, dönemin başgardiyanı Ömer Vatan, ifadesinde Kozinoğlu'nun cezaevi günlerini anlattı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da 4 ayrı operasyonda 1 tona yakın uyuşturucu ve kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı açıklamalar dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Kremlin, Zelenski Putin'le görüşmek isterse Moskova'ya gelebilir dedi. Diplomasi çabaları sürerken Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve Zaporijya'yı hedef aldı. Kiev'deki saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1.
1: Saat 6.
0: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunu söyledi. ABD'de iş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vergi kayıplarına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik dedi. Cumhurbaşkanı 2020

2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda yapılan anlaşmanın imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Ekonomi yönetimi ve iş dünyasının ABD temasları sürüyor. New York'taki 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Türkiye ve ABD iş dünyası yatırım ve enerji gündemiyle bir araya geldi. Toplantılarda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 100 milyar dolarlık ticaret hedefini vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise enerji alanındaki işbirliği fırsatlarına dikkati çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin gelecek vizyonunu Amerika'da bulunan iş dünyasıyla paylaştıklarını söyledi. Bölgesinde güvenli liman haline gelen Türkiye için yatırımcıların olumlu görüşleri olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta TRT Haber'e röportaj verdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Saldırıda yaralanan öğrencilerden 3'ünün tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Meclis okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu üyeleri olayın meydana geldiği Manisa'ya gitti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den emniyet müdürlerine okul güvenliği talimatı geldi. Çiftçi her okulun risk durumunun ayrı ayrı değerlendirilmesini, tehditlerin önceden tespit edilmesini istedi. Siber birimler ve istihbarat imkanları da risklerin belirlenmesinde etkin kullanılacak. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak adliyeye giderek ifade verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükselirken dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ifadesinde Kozinoğlu'nun cezaevi günlerini anlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş istifa açıklamasında siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'da 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Ülkesinin askeri gücünün savunma amaçlı olduğunu söyledi. Washington'un tehdit ve baskılarına boyun eğmeyeceklerini, savaştan korkmadıklarını vurguladı. İran'ın nükleer silah geliştirme amacının bulunmadığını da belirtti. Haberleri sunduk.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusu yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Ege'de hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde kuzey ile öğle saatlerinde geneli 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı 8, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısı yer yer 3,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saat

Saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50, yer yer 75 santimetre, görüş iyi olacak. Denizlerimizde hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz Etiler Camii İmam Hatibi Sayın Mehmet Yüksel Hocamız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Mehmet Hocam, sizinle bugün camileri konuşalım. Camilerimizin Müslüman kültür ve medeniyette çok önemli bir

0: rolü var. Evet. Hatta medeniyet merkezi, kültür merkezidir cami. Neden? Çünkü Müslüman arasındaki sosyal ilişkiler orada gelişir, güçlenir. Birbirlerini tanırlar. Bunu yayabiliriz ama camilerimizin fonksiyonlarını konuşarak başlayalım isterseniz. Buyurunuz.
1: Bir cami tanımı yapalım.
0: Tabii.
1: Yeryüzünün ilk mabedi, ilk camisi Mescid-i Haram'dır. Kur'an-ı Kerim'de böyle tanımlanıyor.
0: Aynen öyle. Evet.
1: Adem Aleyhisselam evet, tarafından evet, inşa edilmiştir.
0: Evet.
1: Cami cem eden, toplayan demektir. Bir araya getiren. Burada tabii ideal birlikteliği, amaç birlikteliği, kulluk bilincindeki birliktelik hepsi bir araya toplanmış oluyor. Yani biz camiye ne diyoruz? Allah'ın evi diyoruz. Beytullah. Allah'ın evet, evi. Caminin fonksiyonları dediniz. Cami birinci olarak temel işlevi mabet olarak görev yapması, ibadet alanı olarak. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de bir takım fonksiyonları olmuş caminin. Başlangıçta idare merkezi olmuş, eğitim amaçlı kullanılmış, Allah'ın adı anılan, sabah akşam tesbih edilip namaz kılınan evler olarak tanımlanır mesela Nur suresi 36. ayet-i kerimede. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 camiye önem veriyor. Mescid-i Haram, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi kendi bizzat inşa etmiş oldu. Bir de Mescid-i Aksa, Kudüs'teki bu 3 mabedin ziyaret amacıyla gidilmesi gerektiğini ve buralarda yapılan ibadetlerin daha faziletli olduğunu müjdelemiştir Peygamberimiz. Bunların dışında Peygamberimizin en çok sevdiği cami Kuba Mescididir. Yani takva üzere kurulu mescid olarak tanımlanır. Bizde mescid olarak kullanılmıyor. Çoğunlukla cami olarak kullanılıyor.
0: Ama mescid daha böyle mescid denince çaprazı
1: daha küçük çaplı mahalle yani, arasında.
0: Yani secde edilen evet, yer manasında aslında bakarsanız bu böyle manası var. Cami daha böyle kül bir yapıyı adeta evet, müştemilatıyla
1: külliyesiyle.
0: Evet evet, onu andırıyor.
1: Tam da bu noktada şunu izah etmemiz lazım. Eğitim öğretim merkezidir evet, cami. Evet, kültür evet, merkezidir evet, aynı evet, zamanda. Evet. Tarihin tertipli ve düzenli ilk üniversitesi Ashab-ı Sufe'nin eğitim görmüş olduğu Mescid-i Nebevi'dir.
0: Evet,
1: talebe
0: evet,
1: sayısı 400. Baş müderrisi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu şu sözleriyle teyit ediyor. Ben muallim olarak gönderildim. İslam'a göre ilim zikirden daha önemlidir. İlim öğrenmek. Bu eğitim öğretimde Hazreti Peygamber'in yardımcıları da var. Ubade bin Samit isimli sahabe Peygamberimizin evet, yardımcı öğretim görevlisi. Mescitte sadece erkekler eğitim görmüyor. Hanımlar evet, da eğitim görüyor.
0: Doğru.
1: Kadınların dini konulardaki kültürleri. Hazreti Ömer gibi mesela sertliğiyle bilinen bir halifeye itiraz edebilme cesareti vermiştir bu eğitim. Yani nitekim Hazreti Ömer mehirlere sınırlama getirmek istediğinde kadın kalkıyor diyor ki hayır diyor. Allah'ın şöyle bir ayeti var. Nasıl böyle bir yola gidersin? Ve Hazreti Ömer diyor ki kadın Ömer'i susturdu. Tarihi seyre baktığımız zaman pek çok alim mescitlerde yetişmiş, camilerde yetişmiş. Ebu Hanife, İmam Malik, Hasan Basri Hazretleri. Camilerde genelde okutulan dersler var. Tefsir, hadis, tarih, mantık, cevir, tıp, astronomi, edebiyat, hitabet, hat sanatı, tesip dersleri okutulmuş tarih boyunca. Ve sanatın en güzel eserlerini sanatçılarımız camide icra etmişler. Osmanlı döneminde Fatih, Sahn-ı Seman medreseleri, Süleymaniye medreseleriyle bu ilimler zirveye ulaşmış. İlmi eserler camilerde saklanmış. Aynı zamanda kütüphane olarak da kullanılmış. Bunlara hizane deniliyor kitapların saklandığı yere. Caminin bir diğer fonksiyonu devlet müessesesi olarak kullanılmış Hazreti Peygamber döneminde. Peygamberimiz Mescid-i Nebevi, bakınız evini yapmadan önce 6 ay biliyorsunuz Eyüp Sultan Hazretleri'nin evinde misafir oluyor. 6-7 evet, ay. Önce camiyi inşa ediyor. Bizzat kendisi de bedenen çalışıyor bu camide. Ve bu camide icra edilen mesleklere baktığımız zaman hemen aklımıza Süleymaniye Külliyesi geliyor. Süleymaniye Külliyesi Peygamberimizin Mescid-i Nebevi'ni geliştirmiş halidir. Sağlık birimi olarak kullanılıyor, eğitim birimi olarak kullanılıyor. Adli işler orada görülüyor. Savaş kararları burada alınıyor, savaş eğitimleri burada yapılıyor. Hatta Peygamberimiz gönüllüleri kaydettiği defter var. Savaşa katılacak olanları, gönüllü olanları kaydediyor deftere. Siyasetin merkezi olarak kullanıyor. Peygamberimiz aynı zamanda devlet başkanıydı. Eviyle mescit bitişik inşa edilmişti. Din ve dünya işlerini buradan yürütüyordu. Halifeler döneminde de böyle olmuş. Kamu yönetimi açısından halk şikayetlerini gelip Peygamberimize Mescid-i Nebevi'de arz ederdi.

0: İktisadi hayata dair sözleri var peygamberimizin. Devlet bütçesi ve harcamaları ile ilgili hükümler ihtiva eden tek kitap Kur'an-ı Azimuşşan. Kur'an'ın bu iktisadi hükümleri asr-ı saadette camide yürütülmüştür. Asr-ı saadet dediğimiz mutluluk çağı.
1: Evet.
0: Evet. Adalet hizmetinde de adli işler orada görülmüş. Davalara minberin yanında bakmış peygamberimiz. Mesela yalan yere yemin etmeyi peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de yasaklamış. Böyle bir vakadan dolayı. Askeri amaçlarla kullanılmış. Hastane olarak kullanılmış. Bazen savaş esirleri bile orada tutulmuş. Barındırılmış. Mesela peygamberimizin bu savaş dönemindeki camiyi merkeze alması bize de ilham kaynağı olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda, değil mi? İstiklal Savaşı'nda camiler milli birliğin sağlandığı ve düşmana karşı ilk toplu hareketlerin başladığı yerler olmuş.
1: Örgütlenmelerin başladığı
0: yerler. Evet, örgütlenelim.
1: Hocam bir müzik arası verelim müsaade ederseniz. Olur mu? Devam edelim inşallah.
0: Evet, lütfen.
1: Kemani Ali Ağa'nın Şehnaz Peşrevi'ni merhum Niyazi Sayın ve merhum Necdet Yaşar seslendiriyor. Buyurunuz.

0: Mehmet Hocam, caminin fonksiyonlarını konuşuyorduk. Tabii çok fazla fonksiyonu var caminin. Yani
1: Evet.
0: toplumsal işlevleri, fonksiyonları da var. İsterseniz ben size bırakayım sözü ve siz buyurun devam edin.
1: Cami önemli tabii. Yani biz eser arasından önce Kurtuluş Savaşı'nda Mehmet Akif Ersoy'un Nasrullah Camii'nde Kuvayi Milliye'ye destek amacıyla cihat vaazları verdiğini biliyoruz. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Vatan bütünlüğü içinde camilere ihtiyaç var. Hakeza Sultanahmet Meydanı'ndaki miting, o büyük miting, Hadi Edebiyatı vardı orada konuşma
0: Evet,
1: yapıyor. O mitingde yine cami bahçesinde icra ediliyor. O açıdan cami çok çok önemlidir. Caminin öneminden dolayı bakınız Bosna Savaşı'nda, 90'lı yıllardaki Bosna Savaşı'nda ilk ne yaptı Sırplar? Camileri
0: tabii,
1: bombaladılar.
0: tabii,
1: Önce
0: tabii,
1: camileri
0: tabii,
1: yok
0: tabii.
1: etmeye çalıştılar. Balkanlarda namaz kılarken kendinizi İstanbul'da gibi hissediyorsunuz. Bunun için zaten o İslam'ın silüetini yok etmek için yapılan saldırılardı. Sahabenin A takımı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki gençler, hepsi camide yetişti bunlar. Gençleri de yine aynı şekilde biz camiye odaklamamız gerekiyor. Efendimizin yeryüzü bana mescit kılındı. Buradan yola çıkarak da çevre temizliği açısından da biz çevreyi kirletenlerin cami kirletmek gibi suçlu olduklarını söyleyebiliriz. Camiler bizim sigortamızdır. Kur'an-ı Kerim'de 28 yerde cami ismi geçiyor. Müslümanlar dünyada belli bir yerlere gittiklerinde ilk aradıkları şey namaz kılabilecekleri camidir.
0: Doğru.
1: Yine kardeşliklerini pekiştirdikleri yerdir buralar.
0: Doğru.
1: Dili, rengi, ırkı ne olursa olsun
0: Yani
1: aynı
0: bir
1: safta omuz omuza namaz kılınıyor. Yine
0: Mehmet hocam.
1: mahalleyi ayakta tutan, dinamik tutan şey camidir. Çünkü biz
0: Kesinlikle.
1: cenazeleri oradan kaldırıyoruz. Düğün, dernek işlerini buradan hallediyoruz. Efendimiz döneminde nikahlar da camide kılınıyordu. Yine cami, mahallede bir hasta varsa, ihtiyaç sahibi biri varsa bunu cami üzerinden öğreniyoruz. Orada arkadaşlarımızı organize edip o ihtiyaç sahiplerini, ihtiyaçlarını gideriyoruz.
0: Yani çok mükemmel bir sosyal iletişim alanı binası aynı zamanda cami.
1: Evet, sosyalleşe bir insanların sosyalleşebildikleri yine cami olarak özellikle yaşlıların
0: İletişim bakımından
1: iletişim
0: da yani
1: açısından da. Evet.
0: iç iletişim, tanışma, durumlarını öğrenme
1: Evet.
0: vesaire gibi hakikaten çok fonksiyonel bir özelliği var.
1: Evet. Çocuklar da büyüklerden sosyalleşmeyi camide öğreniyorlar. Büyükler birbirlerine
0: Doğru,
1: nasıl
0: doğru.
1: davranıyorsa onlar da öyle davranıyor. Mesela cami kapısında çıkışta kavga olduğunu göremezsiniz. Herkes birbirine nezaketle. Çünkü
0: Evet.
1: camiye girmenin bir adabı var.
0: Doğru.
1: Bu adabı cami düzeni organize etmek için de Peygamberimizin mükemmel bir sözü var. Diyor ki camiye ilk giren daha çok sevap kazanır. Ve saf düzeni açısından da bu insanları belli bir nizama sokmak için. Çıkışta da en geç çıkan daha çok sevap kazanmış olur. Böylece oradaki izdihamı önlemeye yönelik bir hadis-i şerif bu. Efendimiz cami yaptırmanın faziletinden de bahseder. Yani kim bir cami yaparsa Allah da ona ahirette, cennette bir köşk inşa eder. Yine cami açısından mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitlerde öyle dünya kelamı konuşmaya pek de hoş bakmamıştır. Özellikle mesela günümüzde işte siyasetin, sporun ya da böyle belli ayrılıkların konuşulacağı yer değildir cami. Siyaset başka yerde yapılmalıdır. Camiye
0: Evet.
1: sokulmamalıdır. Yani kendini yönetmekten aciz olan insanların, yani keşke önceliğimiz siyasi aidiyetler değil de hakikat olabilmiş olsa. Yani hakikatin ölçüsünün siyaset değil de siyasetin ölçüsünün hakikat olduğu bir kültür geliştirebilsek bu da camide gerçekleşebilecektir. Aynı. Çünkü cami, Diyanet İşleri Başkanlığımız şemsiye kurum. Biz herkesin hocasıyız.
0: Tabii canım.
1: Evet,
0: Tabii.
1: bütün siyasi aidiyetlerden bağımsız, bütün
0: Kesinlikle.
1: tabelalardan üst bir kimliktir Diyanet,
0: Kesinlikle.
1: cami. Kuşatıcı ve bu şeyi bozmamak lazım.
0: Ayrıca siyasi aidiyet başka bir şey.
1: Evet.
0: İnsanların Allah'a iman noktasında ortak olmaları başka bir şey hocam.
1: Evet.
0: Yani aynı şeyi düşünmeyebilirsin siyaset konusunda ama aynı kıbleye dönüyorsun. Aynı Allah'a iman ediyorsun. Dolayısıyla
1: Evet.
0: onların belki de hani bu Türkiye'de maalesef siyasetin insanları getirdiği bir kutuplaşma var ya.
1: Evet.
0: O kutuplaşmayı bertaraf etmelerini sağlayabilecek yani uzlaşmalarını ve bir araya gelmelerini sağlayacak yegane kurum camidir.
1: Evet. Tevhidin gerçekleştiği yer
0: Evet
1: cami.
0: tabii.
1: Evet, o kutuplaşmaları törpüleyen,
0: Aynen
1: yani
0: öyle.
1: işçiyle cumhurbaşkanı aynı omuz omuza namaz kıldıran, aynı
0: Evet,
1: safta bir araya
0: tabii.
1: getiren
0: Tabii.
1: oluşumdur cami.
0: Tabii
1: O açıdan
0: kesinlikle.
1: cami cem eden ve toplayan anlamında.
0: Öyle bir manası var.
1: Öyle bir manası
0: doğru,
1: var.
0: Doğru.
1: Ama şunu da belirtmem gerekir. Cem evleri caminin alternatifi değildir. Cem evleri kültür merkezidir. Caminin fonksiyonu başka, oranın fonksiyonu başka. Bunu da ifade etmek gerekir.
0: Dipnot olarak. Hocam aslında yine kültürümüzde camilerle alakalı söyleyeceğimiz çok şey var.
1: Evet.
0: Lakin programımızın süresi buna el vermiyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok şey
1: ben teşekkür
0: öğrendik.
1: Ederim.
0: Allah razı olsun. Allah bizi camilerimizden ayırmasın diye dua ederek bitirelim programımızı. Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Çok sağ olun.
0: Efendim Mehmet Yüksel hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Günaydın Türkiye. Günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir günün ilk saatlerindeyiz. Şehirler uyanıyor, yollar hareketleniyor, evlerde güne hazırlık telaşı başlıyor. Kimi işine yetişmenin, kimi okulun, kimi de yeni bir güne umutla başlamanın hazırlığında. Takvimler bize Eylül'ün sonunu gösterse de her yeni sabah hayatın yeniden başladığı küçük bir başlangıç aslında. Eylül'ün son günlerinde sonbaharın dinginliği ve yeni bir günün heyecanını birlikte yaşayalım. Kahveniz, çayınız hazırsa, güne bizimle başlamaya hazırsanız Günaydın Türkiye başlıyor. Hepinize huzurlu, sağlıklı ve güzel bir gün diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Günaydın Türkiye programının yapımcısı Azer Yılmaz Aydın. Teknik yapımda Arif Karaman ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Erzurum yöresine ait sevilen bir türküyle programımıza başlayalım. Gürkan Özpeker seslendiriyor. Hani yaylam, hani senin ezelin. Güz gelende döker bağlar gazelin.

Sevgili dinleyiciler, bugün Günaydın Türkiye programında hangi konu ve konuklara yer verdiğimizi paylaşalım sizlerle. İlk olarak tarım köşesinde Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Nesrin Yıldız'la toprak verimliliği ve akıllı tarım üzerine söyleşi gerçekleştireceğiz. Sonrasında sağlık diyeceğiz ve uzman diyetisyen Sayın Cansu Arslan'la son dönemde özellikle zayıflama ve iştah kontrolüne yardımcı olduğu bilinen sandalos sakızının sindirim sistemi ve metabolizma üzerine muhtemel etkileri üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu güzel sohbetlere şarkılar ve türküler eşlik edecek. Şimdi gelin Zeynep Bastık'a kulak verelim. Her yerde sen.

0: Değerli dinleyenlerimiz, tarım diyoruz. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Nesrin Yıldız bizlerle birlikte. Sayın Yıldız, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın Yıldız, bugün toprak verimliliği ve akıllı tarım üzerine konuşacağız efendim. Genel bir tanımla başlayacak olursak,

0: toprak verimliliği nedir ve tarımsal üretim için neden bu kadar kritik bir öneme sahiptir?
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ne güzel başladınız. Toprak verimliliği önemli bir konu. Verimli toprak demek bitkiye uygun miktar ve oranda nem, yani su, oksijen ve besin elementlerince, bizler besin elementi diyoruz, çiftçi deyimiyle gübrelerle destekleyebilen toprak anlamına gelir. Bu özellikleri nedeniyle bizim topraktan beklentilerimiz temelde bu üç faktördür ve temelde bu üç faktörü yönetmektir. Tabii bugün bunlar arasında besin elementleri, gübreler, yeni nesil gübre sınıfına falan gireceğiz. Tabii ki toprak verimliliğinin önemi şöyle, her bitki her toprakta yetişmez, her toprak her bitkiyi desteklemeyebilir. Çünkü bitkilerin de kendilerine göre çevresel ve toprakla ilgili istekleri vardır. Ayrıca bitkilerin de genetik olarak değişmeyen bir üretim potansiyeli vardır. İnsanoğlu bu üretim potansiyelini optimize etmek için elinden geleni yapar. 1970'lerden bugüne sizler de belki biliyorsunuz, Yeşil Devrim adı altında toprağın eksiklerine yönelik çalışmalar devam etti ve bu kapsamda gübreler önemli bir yer aldı. Besin açıkları toprakların belirlendikçe verimin arttığı, kalitenin arttığı fark edildi. O bakımdan günümüzde ise işte iklim değişikliği gibi bir takım aşırı hava olayları nedeniyle bizlerin bu alıştığı tempo biraz değişti. Daha şartları, imkanları daha zorlamak adına elimizden geleni yapmaya başka bir yöne doğru kaydı her şey. Gerek ürünler olarak, gerek yönetimi olarak, gerek teknoloji olarak artık bize çok iş düştüğünü fark ediyoruz. Çok çalışmamız gerektiğini de bu arada vurguluyoruz, evet. Efendim.
0: Sayın Yıldız, bölgemizdeki ve ülkemizdeki toprakların genel verimlilik durumunu değerlendirdiğinizde en sık karşılaştığımız temel sorunlar nelerdir?
1: Tabii ki önce biz coğrafyamızı tanıyalım. Coğrafyasını tanımayan insanlar hiçbir alanda ölçülemediğini yönetemez, öyle diyelim. Bizim ülkemiz topraklarının tarımsal anlamda, toprak potansiyeli anlamında oldukça iyi olduğunu söylerim. İnsanoğlunun denetleyebildiği bazı eksiklerimiz var. Özellikle topraklarımızın, tarım topraklarını tabii kastediyoruz. Tarım topraklarının organik madde içeriği düşüktür. O kadar düşük ki %2'lere çıkan toprak çok az oranda. Bu oranı artırmak topraklarımıza her anlamda sigorta olacaktır. Organik maddenin eksikliği nedeniyle de azot özellikle dünya çapında bütün toprakların açlık çektiği bir elementtir normalde. Ama bunun da temel kaynağı normalde organik maddedir. Organik maddeyi doğal olarak yükseltirsek doğal olarak da organik maddeden gelen azottan bitkiler faydalanır. Her ne kadar atmosferdeki azot ve yer kabuğundaki azot tonlarca olsa da bunlardan bitki istifade edemiyor. Çünkü elementel azot dediğimiz moleküler azot olduğundan dolayı mutlaka dışarıdan azotlu gübre uygulaması yapıyoruz. Ve bu azotlu gübreyi de yerel üretemiyoruz çoğunlukla. Yurt dışından dövizle alıyoruz. Gerek ara maddeleri gerekse ham maddeleri.
0: Evet. Sayın Yıldız, bitki besleme açısından toprağın doğru analizi çok önemli değil mi?
1: Biz tabii bugünkü konumuzda işte bu analizlere tabii ki değinmek istiyoruz. İyi bir temel oluşturduk sizinle. Toprak analizi tek başına da yetmiyor. Gübre analizi, su analizi, bitki analizi, artık yaprak analizleri gündemimizde önemli bir yer kaplıyor. O nedenle topraklarda bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinlerin bitkiye sağlanabilmesi adına mutlaka tahliller, yani analizler, aynı insan sağlığının takibi gibi tahliller yapılacak ve eksik olan besin ya da besinler ne kadar noksan, bunları ne şekilde vereceğiz, ne zaman uygulayacağız, bu konulara gireceğiz. Dolayısıyla tabii ki analizsiz olmuyor. İşte bu analizlerinde bugüne kadarki sürecinde bizler laboratuvar süreçleri, manuel ya da daha sonra daha komplike cihazlarla, detaylı analizlerle bugüne geldik. Fakat şimdi daha çok hızlandık. İşte bugünkü sohbetimizin esas çığır açan konularına gelmiş durumdayız. Gerek akademisyenler, gerek çiftçiler, gerek karar vericilerimiz artık bu konuda bizleri teşvik edecek, güçlendirecek, destekleyecek açıklamalarını, uygulamalarını da bekliyoruz.
0: Evet.
1: Gübre dediğimiz şeyler ise bugün bitkilerin gelişmesinde, toprak verimliliğinde bahsettiğimiz, çevresel faktörlerden bahsettiğimiz konuların dışında verimde büyük bir pay alan önemli bir girdidir. Gübreler bugün topraklarda bizim bitkilerden elde ettiğimiz verimin, bakın

0: Hiç mütevazı olmayacağım. %65'lere varan, yani kesinlikle %60 ortalama bir tepki aldığımız önemli bir materyallerdir. Bunları toprakta eksik olduğu sürece, yetersiz olduğu sürece toprağa ilave etmezsek bitkilerin normal gelişme sürecinde mutlaka bir aksilik yaşayacağımızı göze almamız gerekiyor. Gerek vejetatif gelişmeleri, gerekse generatif gelişmelerinde mutlaka bu girdileri uygulamak zorundayız. Peki bunları nasıl tespit edeceğiz? İşte bunların tespitinde de laboratuvar analizleri, sera tarla denemeleri, bitki büyüme tepki denemeleri, verim denemeleri yaparak uyguluyoruz. Periyodik cetvelde hepimiz biliriz, yüzün üzerinde element var. Bu elementler arasında 16-17 tanesi bitkilere mutlaka esansiyel ve gerekli elementlerdir. Bu elementlerde iki gruba ayrılır. Bir kısmı çok daha fazla ihtiyaç duyulan, bir kısmı az ihtiyaç duyulan ama önemleri asla değişmeyen, her ikisi de son derece önemli. Gerek fizyolojik gerek biyokimyasal açıdan hepsi gerekli, önemli. İşte bu 17 element dışında biz bugüne kadar bu gübrelerle ilgili bunları toprağa eksik olanını toprağa sağlayacağımız zaman tek besinli, çok besinli, çeşitli gübreler kullanıyorduk. Geleneksel tarımda herkes bunu biliyor, çiftçilerimiz de artık biliyor. Yıllar öncesinde NPK dediğimiz 3 element üzerinde durulduğu durumlardan bugün artık mikro elementleri de geçtik. Yararlı elementler dediğimiz bütün bitkiler için gerekli o esansiyel elementler dışında bazı bitkilerin özel istekleri olan, onları motive eden, teşvik eden elementleri de artık zorluyoruz, belirlemeye çalışıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Dünya çapında küresel olarak takip ediyoruz ve yerel uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü her ülkenin, her coğrafyanın kendine özel bir doğası vardır. Biz ne yapıp yapıp da dışarıdan her aldığımız şeyi de kendi ülkemiz topraklarına olduğu gibi de uygulamıyoruz. O yüzden çalışmalar artık yararlı elementler dediğimiz makro elementler, azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır. Daha sonra geçiyoruz mikro elementlere. Potasyum, kükürt. Daha sonra mikro elementlere geçiyoruz. Bunların hepsi yıllardır bitkiler için eksiklikleri olduğunda uygulanan elementler. Mikro elementler demir, bakır, çinko, mangan, molibden, bor, klor, nikel diye gidiyor. Karbon, hidrojen, oksijen havadan sudan gelen elementlerdir. Bunlar zaten böyle hep insanoğlunun çok da denetiminde olmayan yağışlarla ya da işte atmosferik girdilerle. Bunun dışında efendim bir de yararlı elementler var. Mesela ben lisans öğrencisiyken bu elementlerden iki tanesi böyle cetvellerin altında öylesine yazılıydı. Sodyum, silisyum vesaire gibi. Fakat şimdi biz bu elementler üzerinde de duruyoruz. Bunlarla ilgili limiti zorluyoruz. Acaba bazı bitkilere gerekli ama her bitki için durum nedir? Onlara da gerekli mi? O kadar gizli arka plan güçler ki bunlarda. Bitkilerde gelişmeyi motivize eden, ne diyeyim artık ivme kazandıran etkilerinin olduğu araştırmalarla ortaya konuyor. Bunlardan da örnekler verecek olursam kobalt var, vanadyum var, ondan sonra alüminyum var, nikel var, sodyum var. Silisyum var, selenyum var. Dahası bir sürpriz cümle daha kurayım. Biz bugün nadir elementlerden bahsediyoruz. Bakın Türkiye'de bugün nadir ülkelerde Çin'den sonra ikinci sırada bu elementleri kapsayan bir ülkeyiz. Dünya çapında ne kadar sorun varsa hepsi topraktan geçiyor. Hepsi toprakla ilişkilidir. Sorun da topraktadır, çözümü de topraktadır. Küresel ısınma, göçler ve açlık, bütün hepsinin temelinde toprak vardır. İşte bu nadir elementlerde bile bitkilerin motive olduğu elementler var. Bunlarla da artık uğraşmamız lazım. Gübre kullanmak da aynı insanların ilaç kullanması gibidir. Dozunu, kullanma zamanını, kullanma şeklini veya uygun
1: Bilmek de
0: ilacı
1: gerekir, değil mi?
0: tabii bilmek, doktorun bunu en iyi şekilde tarif etmesi gibi bizler de çiftçilere reçeteler sunarız. Ve yeri geldiğinde çiftçiler birbirleriyle haberleşerek imece usulü bile bilgiler alabiliyorlar. Şu ana kadar bu gübreler yerine konsa da bazı aşırılıklar, bilinçsiz yaklaşımlar da söz konusu oldu ve çevreyi kirletme durumuna düştük. Sulara, havaya kaçan bazı elementler var. Hareketli, yaramaz çocuk gibi. Onların kontrolü adına yeni nesil gübrelerde daha kontrollü üretim adına güzel gübreler üretildi. Mesela kontrollü ve yavaş salınan gübreler var bunlar arasında. En başta azotu kapsar bu gübre çeşitleri. Azot çok kolay yıkanarak sulara gidebilen ve buharlaşarak gaz halinde atmosferi kirletebilen bir özellikte. O yüzden onun yavaş salınarak bitki gelişme süresi boyunca bitkiye servis eden değişik granüller halinde kaplamaları, hani bazı ilaçların enterik kapları vardır ya, bunların da böyle kaplamaları var bazı özel malzemelerle. Çok teknik kelimeler kullanmak istemiyorum. Bunun dışında bazı gübreler bitkilere, yavaş salınımlı gübreler dışında daha küçültülerek, nano boyutta ufalanarak uygulanan gübreler daha hızlı biyoyarayışlılığa, hızlı bir emilime sahip gübreler. Dolayısıyla nano gübreler de bu arada çıkmış durumda. Bunun dışında topraklarımızda organik madde eksik dedim ya. Organik maddeyi de içinde barındıran gübre çeşitleri çıkıyor birlikte. Hem organik gübre var, hem de hangi mineral gübre eksikse o birlikte sunulan organo mineral gübre çeşitleri çıktı. Bu yeni nesil gübreler gerçekten daha etkili. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu döneme hitap eden, ayrıca da havaya suya kaçma riskleri kolay kontrol alınan bu ve benzeri gübreler çıktı. Biyo gübreler var. Toprakta kilitlenen elementler oluyor, engellenen. Onların aradaki bağını çözen mikroorganizma içeren gübreler de uygulanabiliyor. Teknoloji olarak zihalar. Biz İHA diyoruz ya, insansız hava araçları. Zirai insansız hava araçları, dronlar gibi. Bunlar da bir takım yaprak gübrelerini, ilaçları dağıtabilen, olası traktöründe tarlaya giremediği durumlarda vesaire de bunu kolayca bitkilere uygulayabilen çeşitler. Yine GPS entegrasyonu olan, yani global konum belirlemeye bağlı navigasyon telefonlara, uydulardan alınan sinyallerle yine tarlalarda gübrelerin o tarlaya tamamının değil eksik olduğu yerlere dağıtılan türlerine ait bir takım teknolojiler geliştirilmiş oldu. Bir de bunun dışında mesela yapay zekadan destek alan, sensörlerden destek alan bir takım uygulamalar var. Bu uygulamalarda yine uzaktan telefonunuzla vesaireyle arazide bitkiyi takip etmek, gerekirse görüntüleriyle eksikliklerini, besin eksikliklerini takip ederek hangi gübre eksik, ne kadar uygulayacağız vesaire noktasında her zaman için en azından kullanıcıya, uygulayıcıya, yetiştiriciye yardımcı olacak teknikler oluyor. Ama bunlar daha dijital, daha kolay, elinizde tabletle yürütebileceğiniz şeyler. Ama mutlaka benim buradaki bir önerim de şu olacak, mutlaka bitkiye sormak lazım uygulamaların sonucunu. Bitki en üst mercidir. Verimiyle, kalitesiyle, ürünüyle, rengiyle, biyokütlesiyle bitki okeyleyecek sizin yaptıklarınızı. Toprak sağlıklıysa insan da sağlıklıdır ve Hipokrat da öyle demiştir. Hipokrat der ki, gün gelecek insanoğlunu doktorlar ilaçlarla değil gıdayla yönetecek, besinle yönetecek. Besini ilaç, ilacı besin olacak. O yüzden bizim bu çabalarımız aslında sonuçta tüm canlıların sağlığı için gübrelerde önemli. Toprakta bu nedenle sağlıklı olmak durumundadır.
1: Sayın Yıldız, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiniz.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Besleme Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Nesrin Yıldız bizlerle birlikte oldu. Toprağın verimliliği, gübreleme ve akıllı tarım üzerine kendilerinden bilgiler aldık. Birlikteliğimiz müzikle sürüyor.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlanan Günaydın Türkiye programında Elif Buse Doğan'ın güzel bir türküsünü dinledik. Sallan boyuna bakayım dedi sanatçı. Sırada sevilen sanatçı İlyas Yalçıntaş var. İncirler olana kadar kalsaydım bari diyecek sanatçı.

0: Uzman diyetisyen Sayın Cansu Arslan bizlerle birlikte. Sayın Arslan merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Yıldıray Bey.
0: Teşekkür ederiz. Sayın Arslan, son dönemde özellikle zayıflama ve iştah kontrolüne yardımcı olduğu bilinen sandaloz sakızının sindirim sistemi ve metabolizma üzerindeki muhtemel etkilerini konuşacağız. Dilerseniz öncelikle sandaloz sakızı nedir diye söze başlayalım.
1: Elbette. Sandaloz sakızı, sandaloz ağacının gövdesinde ya da dallarında oluşan çiziklerin arasından sızan aromatik ve yoğun kıvamlı bir reçine aslında. Bu reçine hava ile temas edince Yıldıray Bey katılaşıyor ve toplanıyor. Bu doğal oluşum sakız olarak yüzyıllardır aslında kullanıldığı kültürümüzde biliniyor.
0: Sağlık üzerine olası etkileri nelerdir?
1: Sandaloz sakızına baktığımızda yapılmış kısıtlı çalışma olsa da içeriğindeki aktif bileşenlerle olası etkileri oldukça dikkatimizi çekiyor. Öncelikle mide asidini dengeleyici, prebiyotik etkisiyle bağırsak florasını destekleyici ve bağırsak hareketlerini arttırıcı olası bir etkisi olduğunu biliyoruz. Hatta aromatik bileşenleri sayesinde ağız kokusunu önleyici olarak da sıklıkla kullanılıyor. Midede çözüldüğünde ise kıvam verici. Bizim dinleyicilerimiz eğer daha önce tükettiyse bana hak vereceklerdir. Oluşturduğu bir kıvam hissi var. Ağızda da çiğnenirken aynı zamanda yuttuğumuzda bol suyla tüketelim diyeceğiz. Birazdan o noktalardan da bahsetmeye çalışacağım. Midede oluşturduğu bu etkisi sindirimin daha yavaş ve kontrollü ilerlemesini sağlıyor. Bu etkisiyle de aslında kan şekerindeki ani yükselmelerin oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor. İştah kontrolünde bize destek oluyor diyebilmemiz mümkün.
0: Sandaloz sakızı nasıl tüketilebilir?
1: Aslında adını sıkça duyduğumuz alan olan zayıflama sürecindeki etkisi sebebiyle son süreçlerde daha çok danışanlarımızın, hastalarımızın dikkatini çeken bir bitki oldu. Sandaloz sakızı bir bitki aslında reçinesi oldu dememiz daha doğru olur. Burada dikkatini çekmemizdeki asıl sebep aslında zayıflama dediğim gibi. O yüzden tüketimine geçmeden evvel bu noktayla alakalı bir detayı daha aktarmak isterim Yıldıray Bey. O da şu: zayıflamada dikkatinizi çekmesinin sebebi aslında sandaloz sakızının vücutta oluşturduğu termojenik etki. Yani vücut ısısını hafifçe yükseltiyor, enerji harcamasını artırıyor ve yağ depolarının kullanımını kolaylaştırıyor diyebiliyoruz. Bu amaçla da kullanılmak istenirse de biraz evvel söylediğim mide bağırsak problemlerimiz için destekleyici bir yaklaşım olarak görülmesini de beklerken sandaloz sakızını biz aç karnına kullanalım diyoruz. Aç karnına bir nohut büyüklüğünde çiğnenmesi, üzerine 1-2 bardak oda sıcaklığında su tüketilmesi bizim için yeterli oluyor. Bazı sandaloz sakızı formatları daha sert olabiliyor. Onları toz haline getirip suya karıştırarak da tüketebiliriz. İştah kontrolü, sindirimde olumlu etkileri düşünüldüğünde bu suya bir miktar elma sirkesi de ekleyebiliriz. Son dönemde bu kullanımın da arttığını görüyoruz. Yani sandaloz sakızı, ılık su ve elma sirkesi üçlüsünün bir arada kullanımında olumlu etkiler görülüyor diyebiliyoruz. Hatta geçmiş dönemde bir kullanım şekli daha var Yıldıray Bey. Onu da aktarmak isterim. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de fayda sağlasın isterim. Bal ve limon ile karıştırılarak toz hali bağışıklık sistemi

0: sistemini güçlendirici olarak da kullanılabilir diyebiliriz.
1: Gün içinde hangi zaman diliminde kullanımını tavsiye edersiniz?
0: Sabahları aç karnına kullanımı bizim için daha doğru olur deriz. Ama bu noktalarda bilimin bize söylediği şu şekilde tüketilmelidir diye bir kavram yok aslında Yıldıray Bey.
1: Sayın Arslan, kimlerin tüketmesi risklidir?
0: Bu kıymetli soruyu sorduğunuz için teşekkür ediyorum Yıldıray Bey. Çünkü gerçekten bu tarz besinlere biz bazen mucizevi gibi yaklaşıp sanki sınırsızca tüketebiliriz ya da tüm sorunlarımızın çözümü ondaymış gibi davranabiliyoruz. Bugün bizim sizinle yayında buluşma amacımız da buydu aslında. Yani elbette sandalo sakızını yakından tanıyalım. Ancak sandalo sakızının olumlu ve olumsuz noktalarını da bilerek aslında hiçbir besinin mucizevi olmadığını, tüketilebilir olduğunu vurgulayalım istemiştik. Tüm bu olası olumlu etkilerinin yanında o yüzden sandalo sakızının fazla tüketiminin baş dönmesi, kusma yapabileceği, mide bağırsak sağlığımızı olumsuz etkileyebileceği, özellikle zayıflama konusunda az evvel de belirttiğim gibi hiçbir besinin tek başına mucize bir besin olmadığını unutmamamız gerekiyor. Alerji riskine karşı ilk kullanımda çok düşük bir miktar tercih etmeliyiz. Gebeler, emziren annelerimiz, kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar da kesinlikle öncelikle bir hekim önerisi almalıdır diyebiliriz. Ve daha çok geleneksel deneyimlerle, uzun yıllardır faydaları nedeniyle kullanılan sandalo sakızının tıbbi bir tedavi yöntemi olarak değil de destekleyici bir yaklaşım olarak görmemizin daha doğru olacağını belirtmeliyiz.
1: Sayın Arslan, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum başta davetiniz için. Sonrasında da bizi evlerine misafir eden, dinleyen herkese, danışanlarıma, çalışma arkadaşlarıma, dostlarıma, aileme kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Hoşçakalın. Değerli dinleyenlerimiz, sağlık dedik. Uzman diyetisyen Sayın Cansu Arslan bizlerle birlikte oldu. Son dönemde özellikle zayıflama ve iştah kontrolüne yardımcı olduğu bilinen sandalos sakızının sindirim sistemi ve metabolizma üzerindeki muhtemel etkileri üzerine kendilerinden bilgiler aldık ve birlikteliğimiz müzikle devam ediyor.

Her başlangıçta yeni bir anlam vardır sevgili dinleyiciler. Bugün sizler de yeni başlangıçlara yer verin hayatınızda. Her yeni gün yeni bir başlangıç değil midir zaten? Atakan Ilgazdağ sizlerle. Yeni bir gün diyecek sanatçı.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlanan Günaydın Türkiye programında sırada sevilen sanatçı Melihat Gülses var. Bestesi Avni Anıl'a ait nihavend bir eserde "Bir Eylül getirdi sevgini bana" diyecek sanatçı.

Daha yeni günaydın demiştik oysa. Zaman nasıl geçti anlamadan bir programın daha sonuna geldik. Bizler keyif aldık sizlerle olmaktan. Gününüze bir nebze olsun güzellik kattıysak ne mutlu bize. Bizler program yapımcınız Azer Yılmaz Aydın, teknik yapımda Arif Karaman ve spikeriniz ben Yıldıray Yıldız. Sevdiklerinizin

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklamlar. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: 21-27 Eylül tarihleri arasında Asus 15,6 inç MB166C 5MS 60 Hz Full HD IPS taşınabilir monitör 5199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Reklamlar.
8: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürdü. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde hitap eden Erdoğan, iklim değişikliği konusunda artık kaybedecek vakit yok dedi. Türk Hava Yolları, 150 Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerilim azalmazsa Rusya'ya zor bir kış geçirtebileceklerini söyledi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Erdoğan, ABD'deki Türklere ve Müslümanlara kenetlenme çağrısı yaptı. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.
2: Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidi.

0: eşidine hayır diyoruz. Sizleri siyasette, ekonomide, akademide, kültür ve sanat hayatında çok daha güçlü ellerde görmek istiyoruz. İslam coğrafyasını kana ve gözyaşına bulamak isteyenlere dur demenin yolu buradan geçiyor. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor. Türkiye'ye atılan iftiraları boşa çıkarmanın yolu aynı şekilde buradan geçiyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde ikili görüşmelerini sürdürdü. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı New York'taki Türk evinde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Ermenistan arasındaki temaslarla bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında ticaret ve ulaştırma alanlarındaki normalleşme sürecine destek verdi. İlişkilerde yakalanan olumlu ivmenin devamının önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Ardından da Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi New York'taki Türk evinde kabul etti. Terörsüz bölge için kritik adımlardan biri daha atıldı. Görüşmede Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Sincar bölgesi terörden temizlenecek. Bölgenin temizlenmesinin ardından kararlaştırılan mekanizma doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak hükümetine devredecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bölgedeki istikrarsızlığın en büyük kaynağının İsrail'in saldırgan politikaları olduğunu söyledi. Ümit ediyorum ki Mekke Anlaşması diğer ülkelerin katılımıyla faydalı ve etkin bir savunma anlaşmasına dönüşecektir, dedi. Kurtulmuş, Suudi Arabistan'ın Milli Günü dolayısıyla verilen resepsiyonda hitap etti.
2: Bölgemizdeki istikrarsızlıkların kaynağı, en büyük kaynağı, hiç şüphesiz İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşla birlikte hem Körfez bölgesi hem de Hürmüz Boğazı maalesef fevkalade güvensiz bir bölge haline gelmiştir. Bu ihtiyacın ortaya çıkardığı sonuçlardan birisi de geçtiğimiz kısa bir süre önce Mekke Savunma Anlaşması olarak gündeme gelen Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma paktının harekete geçirilmiş olmasıdır. Ümit ediyorum ki bu anlaşma sağlam temeller üzerinde gelişerek bölgemizdeki diğer ülkelerin de katılımıyla hatta geniş İslam coğrafyasındaki

0: çatışmasına dönüşecek. Biz bölgemizde ve dünyada barış istiyoruz, istikrar istiyoruz. Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin egemenliğine saldırıda bulunmasına asla rıza göstermiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin küresel şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını söyledi. New York'ta Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, ABD ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık dedi. Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda da oldukça iyi bir konumda bulunduğunu ifade etti.
2: Bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Kısacası, Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir. Amerika ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık. Bu işbirliğini nükleer dahil enerjinin tamamına genişletmeyi hedefliyoruz. Öte yandan Amerika ile ekonomik münasebetlerimizi yalnızca ticaret rakamları üzerinden okumak doğru değildir. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye ile stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.
1: Erdoğan programları kapsamında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA iş güdümünde düzenlenen toplantıya da katıldı. ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunu söyledi. ABD'de iş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vergi kayıplarına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik dedi. Cumhurbaşkanı 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inandığını vurguladı.
2: Savaşın doğrudan ve dolaylı etkileri olmasaydı 2026'yı %20'lerin başında bir enflasyonla kapatacaktık. Mevcut koşullarda yılı %28 civarında tamamlamayı öngörüyoruz. 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz. Mali disiplin tarafında oldukça iyi bir konumdayız. Vatandaşlarımızı ve reel sektörü yükselen akaryakıt fiyatlarından korumak amacıyla vergilerde indirime gittik. Bundan dolayı oluşan vergi kaybına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik. Yılı milli geliri oranla %3,1 bütçe açığıyla kapatacağız.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, New York'ta iş dünyasıyla bir araya geldi. Açıklamalarda güçlü işbirliği vurgusu öne çıktı. Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasında ticaretin 38 milyar dolara ulaştığını söyledi. Mehmet Fatih Kacır da önümüzdeki dönemde kritik teknolojilerde Türkiye-ABD ortaklığının daha güçlü hale getirileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nepal'de meydana gelen sel felaketinin iklim değişikliği konusunda kaybedecek vakit olmadığını gösterdiğini belirtti. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek olan COP31'in önemini vurguladı. İklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz dedi.
2: Son bir yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Nepal'de meydana gelen sel felaketi artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi. COP31'i 9

0: 20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz. İddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız. COP31 vizyonumuzu uygulama COP'u anlayış itibariyle inşa ettik. Bilhassa elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz.
1: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Washington'a kritik bir ziyarette bulunuyor. 10 yılı aşkın bir aradan sonraki ziyarette ABD Başkanı Trump Xi'yi havalimanında karşıladı. Trump'la Xi'nin görüşmelerinde iki ülke arasındaki ticari ilişkiler önemli başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle gümrük tarifeleri, nadir toprak elementlerinin küresel tedariki ve yapay zeka alanındaki rekabetin gündeme gelmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesi yalnızca ekonomik başlıklarla sınırlı kalmayacak. ABD ile Çin arasındaki ilişkilerde uzun süredir önemli yer tutan Tayvan meselesinin yanı sıra Çin'in İran'la ilişkileri ve bölgedeki gelişmelerinde görüşmelerde ele alınması bekleniyor. Birleşmiş Milletler'de yuvarlak masa konularından biri teknoloji kaynaklı kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadeleydi. Toplantıda hitap eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, teknolojilerin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik yeni şiddet biçimlerine de zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti. Hızlı, kararlı ve etkili aksiyonlar almalıyız uyarısında bulundu. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, New York'taki gündemdeki KATSA yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarafların çalıştığını ancak bunun zaman alacağını söyledi. Yaptırımların kalkması için ABD Kongresi'ni işaret etti. Kongrenin üst yönetimi Türkiye'nin yanında dedi. Barak, Türkiye'nin stratejik konumunun önemini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın bölgesel meseleleri sık sık ele aldığına da dikkati çekti. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. İmza töreni Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda düzenlendi. Türk Hava Yolları ile Boeing arasındaki anlaşma kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlandı. İlave 50 adet Boeing 737 MAX uçağı için de opsiyon hakkının bulunduğu bildirildi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. 14 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 şüpheli hakkında adli kontrol işlemi uygulandı. 3 zanlının mahkemedeki işlemleri devam ediyor. Sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddialarına ilişkin soruşturma genişletilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yurt dışına kaçırıldığı belirlenen paraların mağdur yatırımcılara iade edilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Gürlek, en kısa zamanda mağduriyetler giderilecek dedi. Akın Gürlek, soruşturmanın nasıl başladığını anlattı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izne dikkat çekti. Sermaye Piyasası Kurulu'nun suç duyurusu üzerine bir sürece başladık dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş, siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Yavaş, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamalarının ardından istifa etti. Sarı, bir süre önce Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'i de bilgilendirdim sözüne sert tepki gösterdi. CHP'nin belediye başkanı ise genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Başka partinin genel başkanına bilgi verdim diyemez dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'nın 7 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı açıklamalar dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, BM

Genel Kurulu kürsüsünde saldırılara devam etmeleri halinde kış aylarının Rusya için acı verici geçeceğini söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ise müzakereye hazırız ama operasyon sürecek mesajı geldi. Dünya New York'taki BM Genel Kurulu'nda gelen açıklamalara gözünü çevirmişken sahada da hareketlilik sürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus füzelerinin hedefi oldu. Son saldırılarda 2 kişinin öldüğü, ikisi sağlık görevlisi 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Gündüz saatlerinde de Rusya İHA'larla saldırdı. Birçok farklı nokta vuruldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 40'a yakın Ukraynalı yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürdü. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde hitap eden Erdoğan, iklim değişikliği konusunda artık kaybedecek vakit yok dedi. Türk Hava Yolları, 150 Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gerilim azalmazsa Rusya'ya zor bir kış geçirtebileceklerini söyledi.

0: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi'ndeki ilk maçında yarın Kocaeli'nde Fransa'yı ağırlayacak. Saat 21.45'te Turku Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Alman hakem Felix Weyer yönetecek. UEFA Uluslararası Ligi'nde Fransa ile karşılaşacak A Milli takımımız hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmaya ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ve hafif sakatlığı süren Muhammed Şengezer idmana katılmadı. Bugün kampa katılan Mustafa Eskihellaç da çalışmalardaki yerini aldı. Lamine Yamal Ballon d'Or ödülü hakkında ilginç bir çıkışa imza attı. Barcelona'nın genç yıldızı ödülün gol ve istatistiklere bakılarak değil futbol severlere heyecan veren oyunculara verilmesi gerektiğini savundu. Anadolu Efes Euroleague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleriyle Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı İç Anadolu'yla Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Bursa, Uşak 20, İstanbul 21, İzmir, Van, Kars, Erzurum 26, Antalya, Adana 30, Çanakkale, Rize 23, Afyonkarahisar, Zonguldak, Samsun 19, Trabzon 22, Hatay, Malatya, Mardin 29, Konya 18, Bolu 17, Sinop 24, Diyarbakır 33, Siirt 32 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Antalya-Isparta yolunun 0 ile 12. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun Gerede istikameti 21 ile 22. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sundu.

0: reklamlar.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güven.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
5: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
6: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Değerli sürücüler, size bir soru sormak istiyorum. Yan yana sıralanmış bir ağır vasıta, bir hafif ticari araç ve bir de otomobil düşünün. Bu araçların hepsi 80 km hızda yan yana gitse, hepsi belirlenen bir noktada aynı anda sert fren yapsa, hangisi önce durur? Ağır vasıta mı? Hafif ticari araç mı yoksa otomobil mi? Bunu bilmek neden önemli? Bahsettiğim 3 araç tipi trafiğin %90'ını oluşturuyor ve trafik içinde beraber hareket ediyor. Sürücülerin güvenliği için her aracın fren kapasitesine hakim olmasında fayda var. Bu soruyu akademide sınıflarda sorduğum zaman cevap genellikle ağır vasıta oluyordu. Katılımcılar ağır vasıtanın daha fazla lastiği ve freni olduğu için erken duracağını savunuyordu. Ancak durum böyle değil. 80 km hızla giderken fren yapan otomobil 18 metrede durabilir. Hafif ticari araç 22.5 metrede dururken ağır vasıta otomobilin tam 2 katı mesafede 36 metrede durur. Motosiklet dahil trafik içindeki hiçbir araç otomobil kadar hızlı duramaz. Otomobille sert fren yaptığınız an siz dursanız bile diğer tip araçlar sizi yakın takip ediyor ise onlar duramayabilir. Bu gibi tehlikeler önlem olarak otomobil sürücüleri arkalarında onları yakın takip eden diğer tür araçlara yol verip arkalarını boşaltmalıdır. Güvenli yolculuklar.
5: Güvenli yolculuk.

Gündem. Günaydın sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Muhammed Enes Yılmaz yapımcımız, Ataman Kılıç ses kayıtta, mikrofondaysa ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 24 Eylül Perşembe ve gündemin başlıkları ise şöyle. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap eden Cumhurbaşkanı Recep

0: Tayyip Erdoğan, Gazze'deki insanlık dramından Birleşmiş Milletler'de reform çağrısına, Ege ve Doğu Akdeniz'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar birçok konuya değindi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkesinin diplomasiye hazır olduğunu ancak ABD'nin tehdit ve baskılarına karşı savaştan korkmadıklarını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Haftası kapsamında geldiği New York'ta, Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31'in lansmanını yaptı.
1: Ekonomi.
2: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
1: Politika.
2: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
1: Spor.
2: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
1: Yaşam.
2: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.

Gündemde başlıkların ardından gazetelerin ilk sayfalarından haberlere geçiyoruz. Şimdi ise sevgili dinleyicilerimiz ve Milliyet gazetesinin bugün manşetinde insanlığın geleceği bu buluşmada Terminator zirvesi haberi yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin yapay zeka kaynaklı büyük siber saldırılar ve ulusal güvenlik krizlerine karşı acil hat kurulmasını görüşecek. Ancak taraflar çiplerden yatırımlara kadar teknoloji savaşında geri adım atmaya yanaşmıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ABD'ye ulaştı. Başkan Trump ve eşi Melania Trump, Jinping ve eşini bizzat karşıladı. ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bugün Washington'da yapacağı zirvenin gündeminde yapay zeka kaynaklı ciddi olaylar için karşılıklı bildirim mekanizması kurulması bulunuyor. Detayları ise Milliyet gazetesi ilk sayfasında paylaşmış. PKK Irak'ta Sincar'dan çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'taki Türk evinde Irak Başbakanı Ali Ezdeydi'yi kabul etti. Görüşmenin ardından yayınlanan ortak açıklamada Türkiye ile Irak'ın güvenlik alanındaki işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Taraflar Sincar'da Irak Devlet Otoritesi'nin bütünüyle tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgedeki varlığına son verilmesi konusunda anlaşmaya vardı. İklim zirvesinde COP31 mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki iklim etkinliğine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada COP31 vizyonumuzu uygulama COP'u anlayışla inşa ettik. Sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefler belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz dedi. Yavaş CHP'den istifa etti. CHP sözcüsü Sarı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yıl dönümünde yaptığı görüşmeyle ilgili yeni parti lideri Özel'i de bilgilendirdiği açıklamasını eleştirip kimse kendini Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstünde görmemeli dedi. Bu açıklamadan dakikalar sonra Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş'ın ardından 8 ilçe başkanı da istifasını sundu. Hürriyet gazetesi, hedefle uygulama yaklaşmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı ile çektiği fotoğraf da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde iklim etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Liderleri 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'e davet etti ve zirvenin başarılı olması için destek istedi. Alınacak kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalıştıklarını söyledi. Tehlikeyi gör, okula sokma. Manisa'daki okul saldırısının yankıları sürerken İçişleri Bakanı Çiftçi, İl Emniyet Müdürlerine okulların güvenliğiyle ilgili net talimat verdi. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirinizi alın. Türk tırcılar Avrupa Birliği'ne giremiyor. Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ürünü taşıyan tırlar gümrük kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye'den AB'ye ihraç ürünü taşıyan tırcılar son 10 gündür gümrükte vize sorunu yaşıyor. Birçok tırcı kapıdan dönmek zorunda kalıyor. 90 gün şartı kriz çıkardı. Avrupa Birliği ülkeleri son 180 gün içinde AB'de 3 ay kalan tırcıları kapıdan sokmuyor. Ancak tırcılar yükleme, boşaltma ve gümrükteki beklemeler nedeniyle bu süreyi mutlaka dolduruyor. Sektör temsilcileri 50 bin tır sürücüsünden 25 bininin bu sorunu yaşadığını, çözüm için uzun süreli kalma hakkı tanıyan D tipi vize önerisini dile getirdiler diyor Hürriyet gazetesi. Yine emlakta kurallar değişiyor haberi de var. Ticaret Bakanlığı sahte ilanlar, fiyat manipülasyonları ve kayıt dışı emlakçılığı önlemek için yeni kurallar getiriyor. Geçiyoruz akşam gazetesine. Vazgeçilmez aktör Türkiye, tarihi konuşma dünyada yankılandı manşeti var bugün akşam gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler reformu, Filistin meselesi ve bölgesel gerilimlere dair sözleri dünya basınında geniş yer buldu.
Terra'nın patronuna tutuklama, fon soruşturmasında tutuklanan Terra ve Pusula portföyün patronlarının da aralarında olduğu 11 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Terra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız dahil 5 kişi tutuklandı. İki patrona suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması

Ardından Sincar'dan da çıkarılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki iki üssü kademeli olarak Bağdat'a teslim edecek. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge vizyonunun ilk adımını Suriye'de atan ve PKK-YPG varlığını sonlandıran Türkiye, şimdi de Irak'la benzer bir tarihi anlaşmaya imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, PKK'nın ikinci kandili Sincar'ın terörden arındırılması için mutabakata vardı. New York'taki Türk evinde varılan anlaşmanın detayları da netleşti. Sincar'da sadece devlet otoritesi hakim olacak. Silahlar Bağdat yönetimine teslim edilecek. Uygun görülen unsurlar için entegrasyon süreci başlatılacak. Türkiye, Başika Zilkan üstlerinden kademeli olarak çekilecek. Mansur Yavaş istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ankara depremi haberi de yer alıyor. Aylardır CHP'de mi kalacak, yeni partiye mi geçecek diye tartışılan Mansur Yavaş nihayet kararını verdi. Bağımsız devam edecek. Şara'dan Trump'a New Jersey'yi hediye edin. Ahmet Eşşara, Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanımasını isteyen Donald Trump'a verdiği cevabı şöyle aktardı. Golan Tepeleri, Birleşmiş Milletler kararlarına göre Suriye toprağıdır ve devredilemez. Kendisine şakayla karışık, neden Golan'ı veriyorsun ki? New Jersey senin mülkiyetinde. Orada sana oy vermeyen çok sayıda demokrat da var. İstersen orayı İsrail'e ver. Ama Golan senin değil ki başkasına bağışlayabilesin, dedim, diyor Şara. İşte bu açıklamalarda Türkiye gazetesinde yer alıyor. Yeni Şafak gazetesi Birleşmiş Milletler'de her söz Filistin haberini manşetine taşımış. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile güvende değil. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler'e New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararını uygulayabileceği korkusuyla gidiyor. İsrail medyasına göre Netanyahu'nun uçağı New York yerine New Jersey'ye inecek. Netanyahu genel kurulda konuştuktan hemen sonra da Tel Aviv'e dönecek. Ülkede ayrıca birçok protesto gösterisi bekleniyor, diyor Yeni Şafak gazetesi. İsrail izole oluyor. Artık tüm dünya özgür ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini, İsrail'in soykırım ve işgal politikalarını durdurmaması halinde dünyadan izole edileceğinin güçlü mesajlarını veriyor. Sabah gazetesine geçiyoruz. Küresel uyanışın öncüsü Erdoğan. Yıllardır mazlumların sesini Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya duyuran Başkan Erdoğan, diğer liderlere de ilham oldu. Erdoğan'dan esinlenen liderler bu sene kürsüde hem Gazze'nin dramını anlattı hem de Birleşmiş Milletler'in adaletsiz yapısını eleştirdi. Turkuaz'da futbol şöleni başlıyor. Uluslar Ligi'nde heyecan bugün başlıyor. Nefes kesen 3 karşılaşma Turkuaz ekranlarında olacak. A-Spor'dan canlı yayınlanacak günün önemli maçında Hollanda ile Almanya karşılaşacak. Portekiz Galler A Haber'de, Norveç Danimarka maçı ise A2'de ekrana gelecek, diyor Sabah gazetesi. Nasıl bir ekonomiye geçiyoruz? Gözler itfa süresi gelen bonolarda. Borsa İstanbul'da fon krizi kaynaklı satış baskısı sürerken piyasada bu kez aracı kurumların kredili işlemleri finanse etmek için ihraç ettiği bonoların itfa süreci yakından izleniyor. Aracı kurumların ihraç ettiği bono itfalarının yeni bir satış dalgası yaratabileceği uyarısı yapılıyor. Soruşturulan fonun iştiraki bir bankanın 50 milyar liralık tahvil ihracı bulunduğu belirtiliyor. Giyimde yeni rota Suriye ve Özbekistan, maliyet ve kur baskısı nedeniyle düşük katma değerli üründe rekabet gücünü önemli ölçüde yitiren Türk hazır giyim sektörü, Mısır'ın ardından üretim rotasını Suriye ve Özbekistan'a çevirdi. Suriye'de işçilik maliyetlerinin Mısır'dan da ucuz olduğuna işaret eden sektör temsilcileri, Özbekistan'ın ise güçlü üretim altyapısıyla avantaj sunduğunu belirtiyor. Gazete turumuzu noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve aranın ardından devam ediyoruz gündeme.

0: şahsi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
4: Uçarsın.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
12: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
13: Güzel bir yatsan.
14: Reklamlar.

0: reklamlar.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri huzur.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.11 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Bizler de gündemde ilk bölümde Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Sayın Güldru Gezer'le bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Sayın Gezer, hoş geldiniz programımıza, günaydın.
2: Hoş bulduk Sinem Hanım, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Tabii 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu konuşmaya sürdürüyoruz. Zira genel kurul konuşmaları çok dikkat çekiciydi. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temasları da vardı. Yine baktığımızda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la, Irak Başbakanı Ali Zeydi ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmalarında sadece kendi bölgemizi ilgilendiren mevzular yoktu. Dünyanın birçok noktasındaki sorunlar, zulümler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında yer aldı. Önemli görüşmelere imza atıyor dedik. Birleşmiş Milletler'de alınan kararlar var. Evet, ama bu kararların tabii bir yaptırım boyutunun olmadığını biliyoruz. Sadece çağrılarda bulunabiliyor ülkeler, devlet başkanları. Sayın Güldru Gezer, Antonio Guterres'in de açıklamaları vardı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Buradan başlayalım isterseniz sohbetimizi. Çok daha fazla konuştu, çok daha yüksek ses tonuyla dile getirdi Gazze'deki yaşananları. Biraz da görev süresinin sonuna yaklaşması dolayısıyla ben bu ses tonunun yükseldiğini düşünüyorum, ama Antonio Guterres'in yapmak istediklerini ve bu genel sekreterlik dönemi boyunca...

0: yaptığı çalışmaları şöyle bir gözümüzün önünden geçirirsek eğer, nasıl bir Birleşmiş Milletler dönemi geçti arkamızda, nasıl bir Birleşmiş Milletler geçmişi bıraktı Guterres?
1: Şimdi tabii Guterres esasında sinemanın bize yabancı olan bir kişi değil. Zaten Portekizli bir siyasetçi. Onun dışında genel sekreter olmadan evvel Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseriydi. Dolayısıyla Türkiye ile yakın işbirliği olan bir bürokrattı. Ve sonrasında genel sekreter olunca da yine Türkiye ile ilişkilerini hep yakın tuttu. Ama tabii belki de dönem itibariyle çalkantılı dönemlerde genel sekreterlik yaptı Guterres. Yani birinci Trump dönemi, ikinci Trump dönemi, işte ekonomik kriz, pandemi, savaşlar, Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki istikrarsızlık, Afrika'daki bir takım çatışmalar. Yani birçok yapay zekanın ortaya çıkması, iklim değişikliği konusunda maalesef istenilen adımların istenilen hızda atılamadığı için artık iklim değişikliğinin ciddi bir tehdit haline gelmiş olması. Yani bunların hepsi esasında Guterres'in dönemine denk geldi. Dolayısıyla kolay bir genel sekreterlik dönemi geçirmedi Sayın Guterres. Bir de şunu da tabii dinleyicilerimize hatırlatmakta fayda var. Neticede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Birleşmiş Milletler'in, yani uluslararası bir örgütün en üst düzey bürokratı. Kendisinin yetkileri üye ülkelerin ona çizdiği çerçeveyle doğrudan bağlantılı ve sınırlı. Yani kendi başına hareket etme marjı çok olmayan bir genel sekreter. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkan bir kararın uygulamaya konulmasıyla sorumlu. Onun dışında ajansların, işte bu UNICEF olabilir, çocuklara yönelik Dünya Gıda Programı vesaire vesaire, Dünya Sağlık Örgütü, onların gündelik işleyişinin de pürüzsüz bir şekilde işleyemesini sağlamasıyla hani mükellef. Ama onun dışında kendi başına bir işte karar alıp şuradaki çatışmayı şöyle durduralım ya da şu savaşın bitmesi için şöyle bir karar alalım diyebilecek yetkilerle donatılmış bir genel sekreter değil. O yüzden de tabii ki yapabilecekleri, yani sadece Guterres için değil, bütün Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri için, mesela NATO Genel Sekreteri için de benzer bir durum. Üye ülkeler nasıl bir karar alırsa genel sekreter onu uygulamakla sorumludur. Dolayısıyla hani çalkantılı bir dönemde, çok zor bir dönemde, jeopolitik bölünmelerin derinleştiği bir dönemde, eşitsizliğin yoğunlaştığı ve güvenin sarsıldığı bir dönemde aslında Guterres genel sekreterlik yaptı. Ama dediğim gibi Türkiye'ye hep yakın durdu. Türkiye ile işbirliği yaptı. O yüzden hani Sayın Cumhurbaşkanı da zaten BM Genel Kurulu marjındaki temaslarında ilk olarak Sayın Guterres ile bir araya geldi. O da önemli. Dolayısıyla hani bizim açımızdan baktığımız vakit, evet, hani istediği her şeyi yapabildi mi? Belki yapamadı, ama ona çizilen çerçeve içerisinde elinden gelen gayreti gösteren bir genel sekreter profili çiziyor.
0: Evet. Sen Güruh Gezer, başlıklar çok fazla, o yüzden hemen bir başka başlığa geçmek istiyorum. Şimdi biraz sonra Amerika Birleşik Devletleri, İran arasındaki son gelişmeleri de konuşacağız, sizinle değerlendireceğiz, ama öncesinde Suriye Devlet Başkanı'nın açıklamaları da dikkat çekiciydi. Şimdi bir panele katıldı Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşara ve bu panelde ABD Başkanı Donald Trump'la arasında geçen konuşmayı kamuoyuna aktardı. Golan Tepelerinin işgali ve egemenliği üzerine bir sohbet gerçekleşmiş. Tabii bunu bir şakalaşma olarak da ifade ettiğini söyleyebiliriz, ama sonrasında şakanın ötesinde gerçek şu ki Golan Tepeleri oranın halkına aittir. Ne bir Suriye Devlet Başkanı'nın ne de bir ABD Başkanı'nın bu toprakları başkasına devretme yetkisi vardır diyor. Şimdi Şara rahatlıkla Donald Trump'ın ondan Golan Tepelerini İsrail'e bırakmasını istediğini dile getiriyor. O zaman siz de New Jersey verin, Golan Tepelerini değil, neden New Jersey vermiyorsunuz gibi bir diyalog var aralarında. Bu kadar kolay mevzu edilebilmesi biraz şaşırtıcı değil mi toprakların? Ne dersiniz?
1: Kesinlikle öyle, ama işte Sinem Hanım zaten meselenin özünde şu yatıyor. Artık 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzen temellerinden sarsıldığı için, uluslararası hukuk tamamen ayaklar altına alındığı için yani bu böyle bir hani ev alım satım, hani emlakçıya Trump hani şu evi şu ona sat, onu o evi al, buna sat, onu alayım, buna vereyim gibi bir böyle bir sanki anlayış. Şimdi böyle bir şey aslında Sayın Şara çok güzel söylemiş. O zaman sen de kendi topraklarından bir kısmını ver birilerine, İsrail'e evet. ver, ona ver, buna filan. Yani maalesef gelinen aşamada bu tarz söylemler de bu yani bir takım ülkelerin başka ülkelere yönelik mütecaviz tutumlarının da cezasız kalmasına yol açıyor. Yani ne olacak canım, işte senin topraklarının bir kısmı alıversin X ülkesi ya da Y ülkesi, ya da işte bir ülke gitsin başka bir ülkeyi işgal etsin. Yani onların da zaten tarihi başka bir takım husumetleri vardı, olabilir. O zaman 100 yıl gerisine dönecek olursak ya da 200 yıl gerisine dönecek hı hı. olursak dünyada bambaşka bir tablo çıkar, bambaşka bir harita ortaya çıkar. Yani burada Ukrayna'yı kastediyordum esasında. Hı hı. Yani şunu söylemek istiyorum tabii, yani Sayın Trump'ın Golan Tepeleri İsrail'indir demesiyle ve ilk döneminde zaten Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıdı. O Golan Tepeleri, o bölge tabiatıyla İsrail'in olmaz. Netice itibariyle oraları zaten işgal altındaki Golan Tepeleri bölgesi diyoruz biz ona. Evet. Oraları Suriye topraklarıdır ve İsrail'in de 1967 sınırlarına dönmek suretiyle, yani hem işte Batı Şeria'dan Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz konuşmalarında geçmişten bu yana BM Genel Kurulu'nda hep İsrail ve Filistin topraklarının haritasını gösterir. Yani burada baktığımız vakit İsrail'in hem Filistin topraklarına hem Lübnan'a hem Suriye'ye yönelik bir genişlemeci bir politikası olduğunu görüyoruz. Yani bunun kabul edilmesi tabiatıyla mümkün değil. O zaman siz bir de buna göz yumduğunuz takdirde Çin gider Tayvan'ı alır. İşte efendim Ukrayna, Rusya Ukrayna'nın Kırım bölgesini ilhak eder. Kimse bir şey demez ki, bu oldu 2014'te. Ve kimse bir şey demediği için ondan sonra biz 4 yıla geçkin bir savaşlı hali hazırda karşı karşıyayız. Yani bunların böyle azımsanması, normalleştirilmesi tabiatıyla doğru değil. Çünkü her ülkenin ulusal egemenliği esastır. Siyasi bütünlüğü esastır. Ve başka bir ülkenin de o ülkenin topraklarına işgal etmesi gibi bir durumun tabii ki uluslararası hukukta BM şartında yeri yoktur.
0: Evet. Şimdi Suriye'de yaşanan gelişmeleri biz yakından takip ediyoruz. Sizinle sıklıkla da konuştuk burada. SDG'nin entegrasyonunu halen daha takip ediyoruz. Bir yandan da baktığımızda Irak'ta önemli gelişmeler var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Türk evinde Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi kabul etti. Ortak bir de açıklama yaptılar bu kabulün ardından. Türkiye ile Irak'ın güvenlik alanındaki işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldığı, tarafların Sincar'da Irak Devlet Otoritesi'nin bütünüyle tesis edilmesi, yasaklı yabancı silahlı unsurların bölgedeki varlığına son verilmesi konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı. Bir anlamda terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye geçiş konusunda yeni aşamalar kaydediyoruz. Bu konudaki değerlendirmenizi de almak isteriz.
1: Şimdi Sinem Hanım, sizinle çokça bu meseleyi konuştuk esasında. Türkiye yani PKK terörünü bitirme konusunda gerekli imkan ve kabiliyetlere her zaman sahipti. Ama başka ülkelerin terör örgütünü desteklemesi, finansman kaynağı sağlaması, silah sağlaması nedeniyle maalesef evet. Terör örgütünün kökünü kazımak bu kadar kolay olmadı. Ama gelinen noktada Suriye'de yönetimin değişmesi, mevcut yönetimin PKK konusunda en ufak bir hoşgörü göstermemesi, Aynı şekilde Irak'la olan ilişkilerimizdeki olumlu seyir, mevcut bir önceki başbakan ve hali hazırdaki başbakanın Türkiye ile işbirliğini öncelemesi, bu çerçevede PKK'nın sona erdirilmesi, kökünün kazılması yönünde önemli adımların atılmasıyla beraber sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölge hedefine de ulaşmak mümkün tabii ki olacaktır. Ben çok olumlu bir adım olduğunu esasında değerlendiriyorum. Yani çünkü baktığımız vakit PKK nerede var? Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta ve İran'da sıcak olarak. Yani KCK yapılanması altında bu dört ülkede barındırılan bir terör örgütüydü PKK. Şimdi Suriye'yle işbirliğimiz var. Irak'la artan oranda işbirliğimiz var. Artık o kilidin kapanması, hani böyle terörsüz bölge sürecinin sonuna gelinmesi için bir de onun İran ayağı var. Ama Irak'ta, yani şunu söylemek istiyorum. Yerel destek olmadan bu terör örgütünün barındığı ülkelerin merkezi hükümetleri tarafından gerekli kararlı tutum sergilenmeden siz istediğiniz kadar mücadele verin. Tam anlamıyla bir başarıya ulaşmak mümkün değil ama gelinen noktada hem Suriye'nin hem Irak'ın artık bizimle aynı sayfada olduğu ve PKK'nın sadece Türkiye için değil aynı zamanda kendi ülkeleri için de bir zarar olduğu anlamış olmaları, bir tehdit teşkil ettiği, istikrarlarına bozucu bir unsur olduğunu idrak etmiş olmaları sayesinde bu adımlar atılıyor.
0: Evet. Şimdi bir başka komşumuza geçeceğiz, İran. İran, Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu en azından bu zirve dolayısıyla orada bir görüşme gerçekleştirdi ve müzakere sürecinin kapısı aralandı diyebiliriz. Tabii karşılıklı açıklamalar da var. Baktığımızda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklaması dikkat çekici. İran'ın ara seçimleri beklediği yönünde bir yorum yapılıyor. Rubio buna Washington'un demokratik süreçlere ilişkin iç dinamikleri iyi anladığını, İran'ın Kasım seçimleri sonrasında ABD'nin adım atamayacağı yanılgısında olduğunu düşündüğünü söylüyor. Bir de mutabakat var. En azından Körfez ülkeleriyle yapılan görüşmeler sonucu boğazların serbest ve saldırılardan uzak tutulması gerektiği konusunda uzlaşma olduğunu dile getiriyor Marco Rubio. Peki İran'da neler oluyor? İran Cumhurbaşkanı dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. Mesut Pezeşkian konuşmasında bu savaşla ilgili, savaşın gidişatı ile ilgili yaptığı önemli konuşmada İran'ın askeri kapasitesinin savunma amaçlı olduğunu belirtiyor. Ülkesinin ABD ve diğer düşmanlarına karşı koyabilmek için güçlü olması gerektiğini dile getiriyor. Nükleer enerjiye ihtiyacımız var, nükleer silaha değil diyor bir kez daha. Nükleer silah geliştirme amaçlarının olmadığını dile getiriyor İran Cumhurbaşkanı. Bu açıklamalar ışığında ABD-İran arasındaki gidişatı nasıl yorumlamak lazım?
1: Tabii sizin de işaret ettiğiniz üzere tarafların görüşmesi, diyalog kanalının açık olması elbette önemli. Ama bu taraflar arasında ve özellikle İran'ın Amerika'ya yönelik derin güvensizliğini ortadan kaldırmaz. Çünkü İran hep şunu söylüyor. Biz iki tur zaten müzakere yapıyorduk. O iki tur müzakere sonunda hani bir çözüme ulaşmak yerine bir savaşa girdik. Şimdi biz de dolayısıyla evet müzakereleri açıyoruz ama bir yandan da müteyakkız bir şekilde Amerika'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya cevap vermek üzere hani ordumuzu hazırda tutuyoruz. Savaşa da hazırız mesajı veriyorlar. Çünkü yani Amerika'dan gelen mesajlara baktığınız vakit düşünsenize yani bir ABD başkanı ya da herhangi bir lider Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden oradan barış mesajı verilmesi gerekirken ben İran'ın yok etmeli miyim yoksa işte diplomasi yoluyla sorunumu çözmeliyim, evet, bunun kararını vermem gerekiyor diyor.
0: Evet.
1: Yani İran'ı yok etmekle tehdit eden bir ABD başkanı var. Şimdi siz kendinizi İran'ın yerine koyun, müzakere pozisyonu bağlamında, atacağınız adımlar bağlamında dolayısıyla yok edilmeye yönelik de tedbir almanız lazım. Müzakere masasına oturmaya yönelik de bir takım hazırlıklar yapmanız lazım. Yani dediğim gibi olumluydu tabii ki bu görüşmenin yapılması. Hatta bir ara işte efendim acaba Sayın Trump'la Sayın Pezişken bir araya gelirler, görüşürler mi gibi bir takım düşünceler de dillendirildi. Ben ona çok açıkçası ihtimal vermiyordum. Hı hı. Çünkü Pezişken

0: ve İran açısından, yani hani Trump'ın bu kadar çok zamanı geldiğinde hakarete hamiz ifadeler kullanmasının üzerine İran Cumhurbaşkanı'nın Trump'la yüz yüze gelmesi ihtimali bana biraz çok düşük geliyordu. Trump herkesle görüşüyor, onda bir şey yok, ama netice itibariyle teknik düzeyde Witkoff'la Erakçı görüştüler. 3 saatte sürdüğünü anlıyoruz görüşmenin. Temennimiz tabii buradan yeniden bir müzakere sürecine bu görüşmelerin evrilmesi. Ama Amerika ve Marco Rubio şu açıdan haklı. Netice itibarıyla İran bu meseleyi ağırdan alıyor. Çünkü seçimlerde Cumhuriyetçilerin kaybedeceklerini ve hiç değilse yani temsilciler meclisinin demokratlara geçeceğini biliyorlar ve bunun da Trump'ı daha zor duruma sokacağını biliyorlar. O yüzden de süreci seçimlere kadar yaymaya, tansiyonu belirli bir düzeyde, yani kontrollü bir gerginlikle bu süreci ilerletmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum.
1: Evet, bir son başlığımız da şu. Şimdi Çin Devlet Başkanı Xi Jinping artık Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington'da ve ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldiler ve önemli bir görüşme gerçekleşecek ki ABD Başkanı Donald Trump 64 yıl sonra bir ilke imza atarak resmi ziyaret için ülkeye gelen Çin lideri Xi Jinping'i hava üssünün uçağının kapısında görkemli bir törenle karşıladı. Alçak uçuş gerçekleştirdi uçaklar. Çok önemli, güzel görüntü diyebiliriz dünya adına, ama tabii bu görüşmelerin arka planında neler yapılacak, neler konuşulacak? Çünkü bir İran mevzu var ki Çin'in gizli olarak destek verdiği de zaman zaman dile getiriliyordu Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Ne dersiniz? Nasıl bir görüşme gerçekleşir iki devlet başkanı arasında?
0: Tabii şu önemli. Yani Amerika artık Çin'i bir süper güç olarak görüyor ve ona göre de davranıyor. Yani bundan evvel ben hegemon gücüm, benim dediğim olur anlayışı biraz vardı Çin'e yönelik olarak. Yani Amerikalılar biraz daha Çin'i dikkate almaları gerektiği ve ona göre davranmaları gerektiğini idrak etmiş vaziyetteler. Şimdi bu zirveden önemli bir şey çıkacak mı? Açıkçası hı hı. Çok önemli böyle bir açılım olacağını ben düşünmüyorum. Ama tabii neler konuşulabilir? Tabii ki tarifeler meselesi. Hı hı. Geçen sene biliyorsunuz bu Trump ilk geldikten sonra tarifeleri böyle yüzde neredeyse 200'lere çıkardı. Çin de misliyle mukabele etti. Ondan sonra mecbur tansiyon düşürüldü ve tarifeler konusunda bir mutabakata vardılar. Belirli bir düzeyde tutulması konusunda. Şimdi bu tabii gündeme gelecek. Teknoloji kısıtlamaları meselesi var. ABD'nin Çin'e yönelik olarak uyguladığı bu özellikle yarı iletkenler meselesi vesaire. Nadir toprak elementleri meselesi var. Bu çok önemli. Yani yeşil dönüşüm için, lityum bataryaları için vesaire. Yani Çin neredeyse bu meselenin teki, yani Çin'de tekeli var. En iyi teknoloji onlarda, bu ender toprak elementlerinin çıkartılması vesaire konusunda. Dolayısıyla ender toprak elementleri meselesi görüşecektir. Yani onun dışında sizin bahsettiğiniz üzere tabii yapay zeka. Yani yapay zekayı nasıl kontrol edeceğiz? Bir işbirliği halinde mi kontrol edilecek, geliştirilecek? Amerika ona pek yanaşmıyor, Trump yönetimi daha doğrusu. Zaten Trump onu bir tehlike olarak görmüyor. Zaten yapay zeka da demedi en son BM Genel Kurulu görüşmesinde, süper zeka dedi.
1: Evet.
0: İşte onun dışında yani bu meselelerin dışında tabii ki bir de Orta Doğu'daki sizin işaret ettiğiniz üzere girelim ve İran meselesi. Evet. Yani Amerika Çin'e şunu söyleyebilir, İran üzerinde baskı uygula, masaya oturmalarını sağla. Şimdi İran'dan biliyorsunuz İran'ın enerjisinin %90'ı yani hem yani petrolün %90'ı Çin'e gidiyor. Çin için fevkalade önemli. Yani şu anda rezervleri olduğu için Çin tam olarak bu Hürmüz'deki krizin etkisini belki hissetmiyor, ama bu savaşın sürmesi halinde özellikle Babil Mendeb, yani Kızıldeniz'inde kapanmasıyla beraber öyle bir durum ortaya çıkar ise tabii ki bu artık Çin'e de etkileyecektir. O yüzden Amerika'nın da belki yani Çin'e yani İran'a olumlu yönde telkinde bulunun. Desteğinizi, bir takım destek verdiğini açık kaynaklardan biliyoruz. Hem Rusya'nın hem Çin'in. Yani bu desteğinizi kesin, evet, deme ihtimali var. Buna karşılık da Çin şunu söyleyecektir: ben İran'la evet iş yapıyorum, sen bir takım bankalarım, bir takım şirketlerimi yaptırımlardan muaf tut diyecektir. Hı hı. Çünkü neticede

0: istemiyorum. Ama böyle ciddi bir sonuç çıkacağını da beklemiyorum.
1: Sayın Gülruh Gezer, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Kolaylıklar dileriz. Dış Politika Enstitüsü Programlar Direktörü Sayın Gülruh Gezer bizimleydi.
2: Reklamlar. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Japan Dilek Noel'a zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.37 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündem programında şimdi ABD-İran arasındaki ilişkileri çok daha detaylı konuşacağız. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba efendim, hoş bulduk.
1: Dün İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda seslendi, konuşma yaptı ve şimdi bu konuşmayı biraz önce Sayın Gülruh Gezer'le değerlendirdik ama baktığımızda Milliyet Gazetesi'nde de şöyle bir haber yer alıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İran'a ilaç olmadı şeklinde haberleştirilmiş bu. Ne umuyordu Birleşmiş Milletler'den İran, ne buldu ve bu konuşma İran halkı tarafından beğenildi mi? Ne dersiniz son gelişmeler ışığında?
2: Yani evet, dediğiniz gibi dünyanın gözü kulağı bir bağlamda özellikle İran-Amerika meselesinde New York'taydı. Ve bunun için de aslında çalışmalar yapıldı. Bundan iki gün önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı özellikle Katar ve Pakistan aracılığıyla İşte Kushner ve Witkoff'la görüşmeler gerçekleştirildi. Burada İran'ın burada kurulu

0: yetkililer tarafından belirlenen talepleri tekrar iletildi. O talepler aslında bildiğimiz talepler ama öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı noktasındaki muhasarayı kaldırması istendi. Ondan sonra var olan bütün cephelerdeki savaşlar durdurulmalı. İran'ın yurt dışında olan paraları tekrar İran'a aktarılmalı. Şu anda yoğunlaştırılmış ve geçmişte de devam eden ambargoların kaldırılması, bunların yapılması halinde de Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği dile getirildi. Bununla ilgili aslında İran'da da tartışmalar oldu. İşte nasıl Witkoff'la Kushner'la görüşür veya Lim'de bu meseleleri falan. Sonra İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı açıklama gereği duydu. Biz dedi Dışişleri Bakanımız Abbas Arakçı'ya bu konularla ilgili görüşme düşüncelerimizi bildirdik. Dolayısıyla bizim adımıza hareket ediyor şeklindeki ifadesi. Öte taraftan hani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmeler İran'a ilaç oldu mu olmadı mı meselesi. İran aslında kısa vadede çok şey de beklemiyor yani. Çünkü İran'ın kendi talepleri var. Biraz önce saydığımız talepler. O talepler karşısında Amerika'nın da bir direnci var. Dolayısıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu da müzakereleri nihai noktada bir anlaşma değil. Bunu da var olan savaşın bir parçası olarak görüyor. Yani müzakere de bir savaş çeşididir şeklinde yaklaştığı için hemen meselelerin çok çabukça hallolabileceği inancı da aslında bu tarafta yok. Çünkü netice itibariyle Mesut Pezişkian'ın özellikle dün işte siyah takım elbiseyle dikkat ederseniz çıktı. Elinde İran'ın ABD ve İsrail tarafından öldürülen lideri Ali Hamenei'nin posteri ve Minap'ta şehit edilen 168 çocuğun işte resimlerini yer aldığı katalogla ve dedi ki ben dedi lideri öldürülen İran'dan, çocukları okula giderken katledilen İran'dan geliyorum. Ve dedi İsrail ve Amerika bize saldırılarda bulunurken İsrail aynı zamanda atom bombası üretmişken ve kendileri denetlenmezken bize denetçiler gönderiliyor. Bizim nükleer enerjiden vazgeçmemiz talep ediliyor. Oysa dedi nükleer enerjiden biz vazgeçemeyiz. Artık çağımızın bir enerji kaynağı. Biz onu tıpta kullanıyoruz, sanayide kullanıyoruz. Dolayısıyla hayatın her biriminde değerlendiriyoruz ve biz bundan barışçıl anlamda istifade ederek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu bizim doğal hakkımızdır. Kimse bundan bizim vazgeçmemizi talep etmesin dedi. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin hem karadan, havadan yapmış olduğu ambargoların insanların hayatlarını çok ciddi manada sıkıştırdığını, yine saldırganlık noktasında işte 200 yıldır dedi biz herhangi bir devlete direkt savaş açıp onlarla savaşmamışız dedi. Biz dedi kendi ülkemizi savunuyoruz, bizim insanlarımız öldürülüyor, bir sürü kurumlarımız yok edildi. Biz savunma yapıyoruz dedi. Bize terörist diyorlar ama gerçek terörizmi gerçekleştirenlere de bir şey denmiyor dedi. Biz dedi bunların karşısında asla boyun eğmeyeceğiz ve bunlar saldırdığı müddetçe biz saldırılarına karşılık vereceğiz diyerek aslında bir yönüyle de netliğini hani o anlamda ortaya koydu. Sonra şeyi dedi işte bizim vatanımızı içimizde bulunan unsurları harekete geçirerek bölmek istiyorlar, yok etmek istiyorlar. Ve ilginçtir, dün de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanlarından ve İran Sistan Belucistan Eyaleti'nin Serevan bölgesinde bulunan Seccat Operasyonu'nun komutanı General Hüseyin Zarifi, Ceyşul Ak, İranlıların tabiriyle Ceyşul Zulmat, terörist grubu tarafından öldürüldü. Yani bu çatışmalar da hani içte de devam ediyor bu sıkıntılar. İran bütün bunların farkında. Amerika Birleşik Devletleri elinden geldiğince hem barış masası adı altında hem de sahada İran'ı sıkıştırmak istiyor. İran da buna karşı direniyor. Ve dediğimiz gibi yani İran aslında ileri sürdüğü şartlardan şu an için geri adım atmış değil. Bir barışın sağlanabilmesi için ya bir tarafın taviz vermesi lazım veya taviz vermeyeceklerse bile ortak noktada buluşabilecekleri bir alan meydana getirecekler ki bir istifade olsun. Aksi takdirde bu gerginlik biraz daha devam edeceğe benziyor. Bakalım, yani normal şartlarda Trump açıklama yapmıştı. İşte Pezişkian hani görüşmek isterse ben görüşmeyi açayım falan. O da henüz gerçekleşmedi. Günün sonunda ne olacak işin doğrusu onu şu an için söylemek erken. Fakat mevcut durumda şu anda hani bir anlaşmanın olabileceğiyle ilgili net bir ifade yok. Fakat Trump şey dedi, yani biz dedi İranlılarla görüşüyoruz. Bu önümüzdeki süreçte bakalım, umarım iyi şeyler ortaya çıkar diye yani temennilerini söyledi. Biz de gözlemliyoruz, bakalım yani bu iş nerede düğümlenecek. Öte taraftan Yemen meselesi şu anda gündeme tekrar hani ciddi manada oturdu.
1: Evet.
0: Babul Mendeb, Hürmüz, yani bunlar az bu şeyler değil. Bu noktalarda da hani bir anlaşmanın sağlanması biraz süreç alacak ama bir hakimiyet, bir varoluş meselesi olduğu için bunun hemen öyle bir çırpıda hallolacağını şu an için beklemek ve New York'tan net bir barışın çıkacağını da söylemek şu an için olası değil. Bakalım süreç bize neyi gösterecek.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimleydi kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz, aranın ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
5: Sensat.com.
6: Çok güzelmiş.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
2: Saat 8.47'yi gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu konuşuyoruz. Tabii bu genel kurulun yaşandığı, konuşmaların yapıldığı dönemde bir yandan savaşlar da sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında hafta başında savaşın şiddetlendiğini, saldırıların çok daha kuvvetli bir şekilde karşılıklı olarak gerçekleştiğini ifade etmiştik. Şimdi çok daha fazlasını konuşacağız. Gazeteci Siyament Kaçmaz bizimle. Sayın Kaçmaz, hoş geldiniz.

0: İyi sabahlar.
1: İyi sabahlar, günaydın.
0: Rusya-Ukrayna savaşı hangi aşamada? Son bilgiler ışığında ne dersiniz?
1: Şöyle söyleyelim, bundan yaklaşık 2 ay önceye kadar biraz daha sizin de az önce girişteki ifade ettiğiniz gibi daha şiddeti düşük seviyelerdeydi. Artık stabil bir duruma gelmişti ancak hafta sonu Rusya'da gerçekleştirilen parlamentonun alt kanadı Duma seçimleri 20 Eylül'de gerçekleştirildi. Daha doğrusu 3 gün sürdü. 18-20 Eylül. Bunun öncesinde özellikle Ukrayna tarafından gerçekleştirilen bu petrol rafinerilerine ve e-ticaret platformlarına yönelik saldırılardan sonra Rusya biraz şiddeti arttırmıştı. Bu dozaj giderek de artmaya devam ediyor. Onu görüyoruz. Karşılıklı olarak Ukrayna tarafından buraya insan hava araçlarıyla gerçekleştiren saldırılara Rusya'da artık son dönemlerde biraz daha farklı silah türleriyle de karşılık vermeye başladı. Uzun menzilli silahlarla karşılık vermeye başladı. Tabii ki bir yandan da iki ülke arasında görüşmeleri ayarlamak için ABD'nin inisiyatif aldığını görüyoruz. Daha önce Trump'ın temsilcileri Moskova'ya gelmişti. Sonradan Kiev'e gitmişlerdi. Ve dün tabii ki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ABD mevkidaşı Rubio ile bir görüşme gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler oturum arasında ve tabii Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Lavrov bir konuşma gerçekleştirdi. Son durumu özetledi. Daha çok Avrupa ülkelerinin ve Batı'ya yönelik kapsamlı bir eleştirilerin olduğu bir konuşmaydı. Ama Ukrayna krizinin 2004'ten bu yana yaşanan aşamaları olduğunu ifade etti. Ve şunu çok net bir şekilde ifade etti. Biz çok acı tecrübeler edindik. Hem İstanbul'da hem Minsk görüşmelerinde dolayısıyla müzakereler devam etse bile askeri operasyonu durdurmayacağız mesajını çok net bir şekilde verdi. Bu çok altı çizilecek bir detaydı konuşmasının arasında. Rusya şu an itibariyle tamamen son koymuş olduğu, önüne koymuş olduğu hedefler doğrusunda ilerlediğini ifade ediyor. Müzakerelerle devam edebiliriz, askeri olarak devam edebiliriz ancak bizim amaçladığımız sınırlara gelinceye kadar biz bu operasyonu durdurmayacağız ifadesini çok net bir şekilde kullandığını görüyoruz. Yani kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi ya askeri operasyonlarla ya da müzakerelerle biz o çizdiğimiz sınırlara ulaşacağız ifadesini kullanıyor ve bu son dönemlerdeki ateşkes ve sonrasında müzakereler konusunda da yapmış olduğu açıklamada da bu ateşkesin tamamen Ukrayna'nın tekrar silahlandırılması için kullanılacağını belirterek biz bunu durdurmayı düşünmüyoruz. Evet, müzakerelere kapımız açık. Müzakere gerçekleştirebiliriz ama askeri operasyonu durdurmayacağız noktasında devam ediyor. Dediğim gibi şu anda sahada Rusya ilerlediğini ifade ediyor Rus Savunma Bakanlığı. Karşılıklı olarak sahaya baktığımız zaman Ukrayna tarafından insan hava araçlarıyla gerçekleştiren saldırıları görüyoruz. Onun dışında Rusya'nın vermiş olduğu cevapları görüyoruz. Ancak son günlerde Karadeniz'de sanki biraz daha bu sivil gemilere yönelik saldırılar biraz daha durmuş görüntüsüne büründü sanki. Çünkü geçtiğimiz ay çok şiddetli oradaki gemiler ki Türk gemileri de dahil olmak üzere saldırıya uğramıştı ve Türkiye'nin de çok tepkisini çekmişti. Karadeniz'in gerilmesini Türkiye en az isteyen ülkelerden bir tanesi. Zaten dün Zelenski ile görüşmesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine de ifade etti. Bir an önce Karadeniz'deki durumun ve eskiden Türkiye'nin inisiyatifiyle gerçekleştiren o tahıl koridorunun bir an önce tekrar açılması için çağrıda bulunmuştu. Genel anlamda görüntü bu şekilde.
0: Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da ifade etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari gemilere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu, Karadeniz'de seyri sefer güvenliğinin artırılması gerektiğini ifade etmişti. Bir de doğrudan müzakere çağrısı vardı. Türkiye'nin bu noktada müzakerelerin yeniden canlanması için, canlandırılması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurgulamıştı. Şimdi bir de Rusya'nın son dönemde İngiltere ile arasının açıldığını da görüyoruz. Yani

0: Yani zaten açık olan bir ilişki düzeni vardı ama son dönemde bir de Moskova İngiltere'nin Kiev'e silah tedarikini artırmasına tepki gösteriyor ve Ukrayna içindeki veya dışındaki İngiliz askeri tesislerinin hedef alınabileceği tehdidinde bulunuluyor. Bu konuda yeni bir gelişme var mı, açıklama var mı?
1: Ya siz aslında çok net özetlediniz. Çünkü Rusya aslında İngiltere'nin bu olayın artık tarafı olduğunu çok net ifade ediyor. Zaten İstanbul'daki görüşmeler dün Lavrov'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında da dile getirdi. İstanbul'daki görüşmeler

0: kontrol aldığını ve barışın önünde bir engel olduğunu ifade ediyor. Bir noktaya geliyoruz ancak sonradan ABD'nin fikri değiştiriliyor ifadesini kullanmıştı Lavrov. Hatta biliyorsunuz 2025 Ağustos ayında Putin'le Trump görüşmüşlerdi Alaska'da ve bir noktaya getirmişlerdi ve Lavrov dün ona atıfta bulunarak işte İstanbul'daki görüşmeleri İngiltere durdurmuştu. Son Ukrayna'ya kadar savaşma kararı aldırmıştı. İşte Alaska'daki görüşmeleri de gömenler yine kendileri oldu. Oysa ki Alaska'da biz anlaşmıştık ifadesini kullandı. İngiltere biliyorsunuz yaklaşık 10-15 gün önce Boris Johnson yine ortaya çıkmıştı ve Rusya'nın hedefindeki bir trenden hemen öncesinde oradan geçtiği ortaya çıkmıştı. Sanki Rusya'nın onu hedef aldığı şeklinde Batı medyasında ifade edilmişti. Ancak bununla ilgili herhangi bir doğrulama gelmedi. Rusya böyle bir şey yapmadığını ifade etti. Ama genel anlamda İngiltere'nin bu tutumundan Rusya son derece rahatsız. Daha önce de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sormuşlardı. O da şöyle demişti. Ukrayna'nın içerisinde bize karşı oluşturulan her türlü askeri hedef bizim için vurulabilecek bir hedeftir. Bu askeri eğitim olabilir, silah konuşlandırması olabilir ifadesini kullanmıştı. Bir gazetecinin kendisine peki Ukrayna'nın dışındaki bir hedef İngiliz hedefine karşı bir saldırı olur mu ifadesini sorusunu kendisine yönlendirdiğinde de bu askeri bir sır cevabını vermişti. Dolayısıyla Rusya'nın İngiltere konusundaki tavrı aslında tam olarak net olarak ifade edildi üst taraftan. Oradan çok rahatsız olduğunu ifade ediyor ama genel anlamda baktığımız zaman Türkiye'nin, ABD'nin şiddetli bir şekilde elini taşın altına koyarak bu olayı çözmeye çalışırken Avrupa'nın bu kadar sessiz kalması aslında soru işareti. Çünkü onlar en ufak bir adım attılar. Belki bu olay çok daha hızlı çözülebilecekken
1: evet,
0: onlar tutumunu biraz daha sessiz kalarak korumaya ve Ukrayna'ya silah desteği vererek sürdürmeye çalışıyorlar.
1: Evet, açık olmasa da gizli olarak savaşın devam etmesini bekliyor nitelikte adımlar atıyorlar aslında. Tabii bu da bir soru işareti sizin dediğiniz gibi. Sayın Siyament Kaçmaz, bir de Rusya'daki parlamento seçimlerini konuşalım. Bu parlamento seçimleri sonucu nasıl ortaya çıktı? Bir de bu seçim sonuçları savaşın gidişatıyla ilgili halkın aslında savaşa bakışıyla ilgili bir yorum yapmamıza gerektirir mi?
0: Aslında şundan başlayalım. Son söylediğinizden başlayalım. Bu seçimler öyle bir noktaya geldi ki özellikle konuşmamızın bir kısmında da ifade etmiştik. Ukrayna'nın buradaki e-ticaret platformlarına ki orada irili ufaklı birçok insan Rusya'nın herhangi bir ücra köşesinden kendi ürettiği sattığı bir platformdu. Bu depolara yönelik saldırılar gerçekleştikten sonra ki bu seçimlerden önceydi Rus halkının herhangi bir daha önceki Ukrayna'ya karşı sempati duyanlar, hani bunun niye bu hale geldiğini düşünenler, kafasında soru işareti olanların aklındaki o soru işareti de gitti diyebiliriz. Hı hı. Sanki Rusya halkı bu konuda konsolide oldu ve bir bütün olarak hiçbir şekilde Ukrayna'ya taviz verilmemesi gerektiğini, hatta öyle bir noktaya geldi ki Putin daha neyi bekliyor noktasına geldiler. Çünkü eskiden Ruslar hani niye vuruyoruz, neden bu noktaya geldik diye düşünürken son dönemlerde artık tamamen Rusya bu konuda sanki bütün bir fikre ulaşmış gibi. Ne muhalefet partilerinden ne sokaktaki konuştuğumuz apolitik insanlardan herhangi bir şekilde bunun devam edip etmemesi konusunda eskiden tereddütlü açıklamalar vardı. Artık çok net biz bu işi sonuna kadar götürmeliyiz düşüncesine. Yani halkın tamamı neredeyse devlet politikasına yaklaştı diyebiliriz. Bunun seçimle bir bağlantısı olmadan söylüyorum. Tabii seçimler hafta sonu gerçekleştirdi. Aslında Rusya bu seçimleri savaş ortamında yapabildiğini göstererek bir anlamda aslında çoktandır seçim yapması gereken Ukrayna'nın bir türlü seçim yapmamasına da sanki bir atıfta bulunurcasına zamanında seçimlerini yaptı ve herhangi bir şekilde sorun yaşamadan seçimlerin bittiğini teyit ettiler. Henüz resmi açıklamalar yapılmadı. Resmi açıklamalar yarın gelecek ama tabii ortaya çıkan tablo çok net. Özellikle iktidardaki Birleşik Rusya Partisi, ki bu Putin'in partisi, %

0: %57 üzerinde bir oy alarak ilk defa seçimlere katıldığından bu yana 450 sandalyeli parlamento alt kanadı Duma'da 350 sandalye alarak rekor kırmış oldu.
1: Evet.
0: İkinci parti Komünist Partisi %13, yani aradaki farkı göresiniz diye söyledim. %57 ile %13 gibi bir fark, artık dinleyicilerimiz daha iyi anlayacaklardır. 5 partinin %5 barajın üstünde kalarak meclise girdiğini söyleyebiliriz. Genel Peki. anlamda sorunsuz geçti diyebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Seçimlerle
0: ilgili kesin sonuçlar da yarın açıklanacak.
1: Sağ olunuz. Kolaylıklar dileriz Sayın Siyament Kaçmaz. Teşekkürler. Gazeteci Siyament Kaçmaz bizimle birlikteydi. Şimdi haberler, ardından devam edeceğiz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türklere ve Müslümanlara kenetlenme çağrısı yaptı. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunu söyledi. ABD'de iş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vergi kayıplarına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik dedi. Cumhurbaşkanı, 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Türk evinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi de kabul etti. Erdoğan, Ali El-Zeydi görüşmesinde terörsüz bölge için kritik adımlardan biri daha atıldı. Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Sincar bölgesi terörden temizlenecek. Bölgenin temizlenmesinin ardından kararlaştırılan mekanizma doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak hükümetine devredecek. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda yapılan anlaşmanın imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş istifa açıklamasında siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'da 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. Zeytindalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler şehit uzman çavuş için taziye dileğinde bulundu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve

net bir mesaj verdi. Kaybedecek tek bir anımız bile yok dedi. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşan Guterres, Türkiye ve Avustralya'ya da teşekkür etti. Türkiye Birleşmiş Milletler çatısı altında gıda ve tarım alanında da sesini ve gücünü yükseltmek istiyor. BM Gıda Tarım Örgütü FAO'nun genel direktörlüğüne Türkiye'yi temsilen aday olan Mehdi Eker, Türkiye 12.500 yıllık tarımsal gıda arkeolojisine sahip bir coğrafya. Eğer FAO'yu yönetirse inşallah bu meseleleri çözme konusunda daha iyi bir güç ve irade ortaya koyar dedi. Pakistan'la Afganistan arasında gerilim yeniden tırmandı. İslamabad yönetimi sınırdaki 10 farklı noktaya hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Haberleri sundum.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: deyince vatan. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Reklamlar.
1: Bağımlılık.
0: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
1: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
0: Unutma, bağımlılık kader değildir.
1: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
0: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
1: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Saat 9'u 8 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündem ikinci bölümle karşınızdayız. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan da vurguladı.

0: İklim adaletini, kalkınma önceliklerini, Nepal'deki afet vurgusunu ifade etti ve Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki konuşmasında da kayıtlara geçen en sıcak dönemlerden birini yaşadığımızı hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bu açıklamalar ışığında bir de Kasım ayında ülkemizde COP31 gerçekleşecek. Biz COP31'i de değerlendirmek istiyoruz. Açıklamaların ve COP31'in önemini İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Orhan Şen'le değerlendireceğiz. Sayın Şen, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir lansman gerçekleştirdi. Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 ile ilgili tanıtım yaptı. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Haftası kapsamında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar da çok dikkat çekiciydi. Artık kaybedecek zamanımız yok uyarısında bulundu Cumhurbaşkanı. Bu aciliyet çağrısını nasıl okumak lazım Sayın Orhan Şen?
1: Evet, yani esasında Sayın Cumhurbaşkanımızın ben de dinledim dünkü konuşmasını. Önemliydi çünkü artık iklimden kaynaklı afet riskleri, afete dönüşecek riskler çoğalmaya başladı dünyada. Hani Türkiye'de hep görüyoruz, hani neredeyse her sene bir bölgeden yani meteorolojik karakterli veya doğa kaynaklı afetlerin olduğunu. Bunun yanında tabii kimin aklına gelirdi Himalayalardaki dağdaki buzulların eriyip ayrılacak, oradan çökecek, aşağıdaki nehrin önünü kapatacak, göl yapacak ve ondan sonra o gölde biriken su dayanamayacak ve aşağıdaki işte kaç bin kişiyi öldürecekti yani. Dolayısıyla bu tür şeyler, doğal afetler artık artmaya başladı dünyada. Yani biz hep şunu söylüyoruz. Bu doğal afetleri meydana getiren, oluşturan kim? Afeti oluşturan aslında insan kendisi oluşturuyor. Yani eğer siz afete ulaşmadan evvel riski iyi yönetseydik bu afetleri azaltırdık. Bunu da yapamıyoruz. Ama tabii ki bu riskler nasıl doğuyor? İşte bu küresel ısınma da bu riskleri artıran, riskleri oluşturan faktörlerden bir tanesi. 1850 yıllardaki sanayi devriminden sonra atmosferdeki karbon miktarının artması, hava sıcaklığını, yani atmosferin, dünyanın atmosfer sıcaklığını arttırmaya başladı. Bu da dengeleri bozmaya başladı dünyada. İşte yani bir örneğidir Himalayalardaki, Nepal'deki o kaza diyelim, çünkü bir buzulun oradan çıkıp en azından daha öncesinden bunu önüne geçirebilirdi. Önüne geçilemezdi ama hani o bölge boşaltılabilirdi.
0: Evet.
1: Boşaltıldığı takdirde afet oluşmaz. Evet, şimdi bundan dolayı bu iklim zirveleri çok önemli hale gelmeye başladı zamanla. Yani bunun ilk şeyi Rio de Janeiro'da yapılan, o zamanki Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanı'ndı galiba, Süleyman Demirel'in katılımıyla başlayan bu zincir devam ediyor her sene. Geçen sene Bakü'deydi. Bu sene de burada. Ondan önce Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Daha sonra da önce de Mısır'daydı ve bu şekilde Orta Doğu bölgesinde dönüyor bu COP'lar 31'i. Dolayısıyla bu bölgede önemli esasında. Orta Doğu bölgesinde de iklim değişikliğini daha iyi hissediyoruz. Şimdi bu bakımdan baktığımız zaman Türkiye'de yapılması bir önemli bir toplantının Türkiye'de yapılması bence çok iyi oluyor.
0: Evet.
1: Yani ama bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım bizim. Müsaade ederseniz şu başlıklara şöyle bir bakalım, bu sene ne konuşulacak burada? Hani her sene bir şeyler konuşuluyor. İklimden zarar, bu küresel ısınmadan zarar verilenlere yardım için işte 300 milyar dolarlık bir fon ayrılması kararlaştırılmıştı ta Mısır'da yapılan toplantıda. Fakat o gerçekleşmedi. Onun haricinde her toplantıda bir şeyler oluyor. Bu sene Türkiye'de yapılacak toplantıda müsaade ederseniz çok kısaca anlatayım.
0: Lütfen.
1: Biz sıfır atık ölçeklenebilir döngüsel ekonomi çözümleriyle ortak yönetimin iklim aksiyonu konuşulacak. Bir sürü toplantılar olacak bu esnada. Ayın işte 9'undan 20'sine kadar devam eden bir toplantı olacak. Ben de büyük bir ihtimalle orada olacağım. Okyanuslar ve denizler son derece önemli. deniz ekosistemlerini korumak ve iklim dayanıklılığı için mavi karbonun potansiyelini açığa çıkartmak için ne yapılması gerekiyor dünyada? Bu da son derece önemli. Şimdi okyanuslar ve denizler deyip geçmeyelim. Son derece önemli. Çünkü atmosferdeki hava kütlelerini oluşturan esasında denizler üzerindeki denizlerin sıcaklığı, deniz suyunun sıcaklığı ve denizler üzerindeki havanın bu fiziksel olarak denizden aldığı şeylerdir. Sıcaklık ve nemdir. Siz mesela bu sene bir ne yapıyoruz? Bu sene önemli bir meteorolojik olay var. Süper El Niño diyoruz. Süper El Niño geliyor.
0: Evet.
1: Süper El Niño başladı esasında da daha şeyini Ekim ayında ve Kasım ayında iyice kendisini gösterecek. Türkiye bu Süper El Niño'dan şey yapacak, etkilenecek. Süper El Niño nasıl oluşuyor? İşte denizlerin denizlerindeki suyun ısınması veya işte soğumasından kaynaklanan bir olay, meteorolojik olay. Ve Türkiye'de de bu sene ılıman bir kışı geçireceğimizi tahmin ediyorum. Ve yağışlı bir kış olacak ama kar yağışı az olacak. Bunların hepsi çok önemli. Hmm. Türkiye'de kar yağışının az olması bence büyük bir sorun.
0: Evet.
1: Niye? Çünkü bazı Anadolu'da özellikle su toplama şeylerini, barajlarındaki sulama barajlarındaki suyun esas kaynağı kar erimelerinden meydana gelir. Eğer kar erimeleri az olursa bu buralarda sıkıntı olabilir. Önümüzdeki yaz ayı için söylüyorum. Dolayısıyla okyanus ve denizlerdeki bu ekosistemlerin korunması ve iklim dayanıklılığı için mavi karbon potansiyelini açığa çıkartmak önemli. Gıda güvenliği son derece önemli. Sürdürülebilir ve dayanıklı gıda sistemlerine küresel geçişi ileri taşımak. Ya bu da önemli. Gıda güvenliği şimdi Türkiye'de bakıyoruz. Bazı bölgelerimizde sadece Türkiye'de, dünyada da böyle. Artık hangi tarımı yapmamız gerekir, nerede? Bu tamamen bu şeyin atmosferin ve atmosferin etkisiyle değişen bir sistem. Yani eğer sizin suyunuz yoksa derece gün metodu dediğimiz bizim bir metot vardır. Bir bitkinin bir derece gün sayısı vardır. Yani belirli bir derecede belirli bir süre geçirmesi lazım olur. Eğer bunlar değiştiyse o zaman sizin gıda güvenliğiniz de azalıyor demektir. Dolayısıyla bunlar da tartışılacak. Ha, diğer bir önemli konu bu toplantıda iklim dirençli şehirler. İşte hep görüyoruz. Giresun'da su bastı. İşte Rize'de heyelan oldu. Ve bunları hep yaşıyor Türkiye. Dolayısıyla iklime dirençli şehirler, yani şehir içerisinde su baskınlarını nasıl kaldırabiliriz? Örneğin yani yağan hızlı yağışların su baskınlarına ne oluyor? Sünger şehirleri derhal şeye geçirmemiz lazım artık. Büyük şehirlerde özellikle. Çünkü artık tamamen betonlaştı büyük şehirler. Bunlar tartışılacak. Ondan sonra tabii bu Paris Anlaşması önemli. Paris Anlaşması'nda bir takım kararlar alındı. Bunların biraz bunlar geride kaldı. Niye geride kaldı? İşte savaş var, şu var, bu var. Artık gündem, dünyanın gündemi daha çok böyle savaşlarla geçirmeye başladığı için Paris Anlaşması esasında çok önemliydi. Dolayısıyla Paris Anlaşması tekrar burada, oradaki maddeler tekrar görüşülmeye başlayacak. Diğer önemli bir konu da gençliği bu şeyin içerisine katmak. Gençlik çünkü çok önemli, genç nesil çok önemli.
0: Evet.
1: Bunu ileriki günlerde bu iklim değişikliğinin meydana getirdiği bu riskleri, şeyleri, afetleri üzerinde konuşacak, düşünecek, önlemeye çalışacak kişiler gençlik olacaktır. Dolayısıyla gençliği ve eğitimi ön plana çıkartmak için bunlar da konuşulacak. Yeşil sanayi, tabii ki yeşil sanayi çok önemli. Bugün sınırda karbon, Avrupa Birliği sınırda karbon şartını koydu. Yani sizin ürettiğiniz bir malın üretirken ne kadar karbon harcadığınıza bakacaklar sınırdaki ticaret esnasında. Eğer fazla karbon harcadıysanız onu almayacaklar. Sadece Türkiye için söylemiyorum, bunu diğer ülkeler için de. Dolayısıyla yeşil sanayi de çok önemli. Tabii ki bunun yanında yeşil sanayi deyince hemen aklımıza ne geliyor? Temiz enerji geliyor. Temiz enerjiye yönelik faaliyetlerin de artması lazım. Temiz enerji son derece önemli esasında. Ama tabii Ukrayna Rusya savaşının başlamasıyla birlikte Avrupa Birliği esasında yeşil mutabakat yayınladı. Türkiye'de Ticaret Bakanlığı da bu yeşil mutabakatı kendisine uyarladı ve Türkiye'de bunu uygulanmaya geçildi. Ama bu Ukrayna Rusya savaşıyla birlikte Rusya'nın Avrupa'ya şeyi kesmesi, doğalgazı kesmesi, hı, Avrupa'nın tekrar kömüre dönmesine neden oldu. Enerji sağlamak için. Dolayısıyla ta Malezya'dan, uzak yerlerden şey getirmeye, kömür getirip termik santralleri, kömürle çalışan termik santralleri. O zaman bu yeşil mutabakat tabii çöpe gitmiş oldu. Dolayısıyla bunlar da konuşulacak. Daha işte Rio'dan çıkan o enerji, yani bütün şeyin, milletlerin bir araya gelip, hı hı, bir çeşitlilik çözleşmenin buluştuğu entegre çözümlerin tekrar şey yapılması, alevlenmesi lazım. Tekrar gündeme gelmesi lazım. Bunlar konuşulacak. Dinamik ve dayanıklı sağlık sistemleri de çok önemli. Bunlar konuşulacak. Dolayısıyla evet, önemli bir toplantı bu. Bence hani aklımdan şu geçiyor. Umarım bu 9-20 Kasım tarihlerinde dünyada ve Türkiye'de önemli bir gündem maddesi çıkmaz da, hmm, buna odaklanırız ve buradaki tabii buraya kimler katılacak? Bilim adamları, liderler katılacak. Hmm. Devlet ve hükümet başkanları katılacak buraya. Bu önemli. Çünkü siz bilim adamları da katılacak, tabii sivil toplum kuruluşları da katılacak. Burada kararlar alınacak ama bunlar uygulayacak olanlar devlet başkanları, yani şey olarak hükümetler ve devletler olacağı için, evet, bunların başkanlarının da katılması bence çok önemli. Bu bence iyi bir şey olacak. Çünkü bu bir daha ne zaman gelir Türkiye'ye sıra belli olmaz ama bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Biz bilim adamları olarak, bizler de orada olacağız büyük bir ihtimalle.
0: Evet.
1: Aklımıza gelenleri söyleyeceğiz ve şey yapacağız.
0: Dileriz evet, gündemdeki ilk sırasını korur. Bizler de çünkü sıklıkla programlarımızda konuşacağız COP31'i. Tabii 9-20 Kasım'da çok daha fazla konuşacağız. Peki Sayın Orhan Şen, bir de şunu sormak istiyorum size. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum söylem değil, eylem ve ölçülebilir sonuç vurgusu yaptı. Bugüne kadarki COP zirveleri genelde temennilerle bittiği için eleştiriliyordu. Antalya'da bu makus talihin kırılabileceğini söyleyebilir miyiz?
1: Evet, bu buraya katılanların bence en önemli şeyi bu olmalı. Çok iyi söylediniz. Çünkü bu şimdiye kadarki bütün toplantılarda, yani bir Paris Anlaşması biraz daha böyle alevli bir anlaşmaydı. Ama diğerlerinde hep söylemde kaldı. İşte demlerinde bahsettiğim Mısır'da işte veya işte diğer bundan önceki yapılan şeylerde iklimden zarar gören, bu küresel iklim değişikliğine neden olmamasına rağmen en büyük zararı gören Afrika ülkeleri başta olmak üzere bunlara bir fon ayrılması düşünülmüştü ve sözde kaldı. Onun için bu toplantıda, Türkiye'deki bu toplantının örnek olması lazım. Bunları eyleme geçirilmesi lazım. Sayın Bakanımız bu konuda çok iyi şeyleri var. Çalışıyorlar bakanlık olarak. Dolayısıyla bizler de, yani medya olarak bizlerin de bu toplantıya çok önem vermesi lazım. Dolayısıyla yani demden söylediğim çok önemliydi benim. Hı-hı. İnşallah bir gündem, evet, maddesi çıkmaz bugünlerde de bunu hep konuşuruz. Bunu işte sizler, medyadaki arkadaşlarımız bunları dile getirirler. Bizler de bu söyleşilerde sizlere yardımcı oluruz, konuşuruz, ederiz, evet, ve gündeme taşıyıp ondan sonra bunu uygulayıcılara, yani uygulayıcılar kimdir? Yerel yönetimlerdir, hükümetlerdir, devletlerdir. Onlara baskı yaparaktan veya oradaki liderlerin bunu aynı bir vatandaş gibi, bir bilim adamı gibi düşünerekten eyleme geçirmeleri lazım. Evet. Yoksa hep şeyde kalır ama Türkiye'deki yapılacak, bu Antalya'da yapılacak bu toplantının bence en önemli farkındalığı bu olması lazım. Eyleme geçirilecek, alınan kararlar eyleme geçirilecek maddelerin çok iyi konuşulması ve eyleme geçirmek için gerekli baskıları yapılacağı bir ortam hazırlanması gerekir. O zaman Türkiye daha iyi anılacaktır. Evet, Türkiye'deki bu toplantıda diye anılacaktır belki 10 sene, 20 sene sonraki toplantılarda. Bunlar eyleme geçirildi diye

0: Onun için Sayın Bakanımızın bu görüşüne ben katılıyorum.
1: Evet, Cumhurbaşkanı da dün iklim zirvesinde konuşurken finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değil ifadesini kullandı. Şimdi tabii yine iklim finansmanının adil dağıtılmaması durumunda Türkiye'yi ne gibi felaketler bekliyor diye size sormak istiyorum. Çünkü tabii ülkeler önlemlerini alıyorlar ama Türkiye gibi Akdeniz çanağındaki o kırılgan ülkeler önümüzdeki 10 yılda ne gibi aşırı hava olaylarını yaşayacaklar diye sorsam bize ne dersiniz?
0: Evet, şimdi bu çok önemli bir soru esasında. Bu da bu toplantılarda belirli günlerde tartışılacaktır. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu, size şey yaptınız, söylediniz, Akdeniz çukurundaki bu ülkelerdeki, yani sadece Türkiye değil, Yunanistan, işte İtalya, İspanya, bu sene gördük biliyorsunuz aşırı sıcaklardan dolayı Batı Avrupa'daki orman yangınları ve buradaki yani 40-50 derecelere çıkan sıcaklardan dolayı ölüm olayları, ki daha tam olarak açıklanmadı ama yüz binler mertebesinde olduğunu tahmin ediyorum Batı Avrupa'daki. Biz biraz kurtardık omega bloğundan dolayı ama bizim bulunduğumuz bölge, Güney Avrupa bölgesi ve Akdeniz çukuru iklim risklerinden en fazla etkilenecek ülkelerden bir tanesiyiz. Birincisi bu, ikincisi nasıl etkileneceğiz? Şundan dolayı etkileniyoruz. 30 derece enlemlerdeki bu tropik iklimin yavaş yavaş kuzeye kaydığını görüyoruz. Şu anda 150 kilometrelik bir yukarı doğru, yani kuzeye doğru kaydığını görüyoruz. Ki 30 derece enlemde, ki bakarsanız dünyanın her tarafında bir çöl vardır. Bu kuru ve sıcak bir iklimdir burası. Bunun kuzeye doğru yavaş yavaş yayılması, neden yayılıyor? Küresel ısınmadan dolayı. Yani ekvatorlardaki fazla ısınma buradaki bu Eddy hücresini, biraz teknik oldu ama, Eddy hücresini genişletiyor. Genişletince yukarı doğru genişlemiyor, atmosferin yukarısına doğru, kuzeye ve güneye doğru genişliyor. Dolayısıyla bu 30 derecedeki bu tropik iklim kuzeye doğru, yani bize doğru yaklaşıyor. Bizde arasında ne kadar mesafe var? Yaklaşık 500 kilometre mesafe var. 150 kilometre daha geldi. Daha da gelmeye devam ediyor. Küresel ısınma arttıkça bu geldik. Ne olacak o zaman? İşte o zaman Türkiye'deki bu yarı kurak bir iklime doğru gidiyoruz. Bu yarı kurak iklim tabii çok önemli. Çünkü su yaşamdır, yani hayattır. Susuz hiçbir hayat düşünülemez. Dolayısıyla son zamanlarda, hani eskiden 10-15 senede bir kuraklık çekiyordu Türkiye bu periyodik olarak. Artık bu 4-5 senelik bir periyoda geldi. Dolayısıyla bu tropik iklimin kuzeye doğru gelmesi Türkiye'deki bu kuraklık riskini daha da artıracak. Dolayısıyla bizim bundan 20 sene, 30 sene önce kişi başına düşen yıldaki su miktarı 1300-1400 metreküpken artık bu 1000 metreküpe kadar düştü. Yani biz su zengini bir ülke değildik, tamam, ama kendimize yeten bir suyumuz vardı. Ama artık 1000'in altına düştüğümüz takdirde biz su fakiri ülkesi olma yoluna doğru gidiyoruz. Dolayısıyla burada etken nedir? Tabii işte hani şehirleşme dedik, sünger şehirleşmeden tutun. Bu uzun, daha fazla başka bir programda konuşuruz. Suyu bunu iyi kullanmamız lazım. Bir de bu iklim değişikliğine karşı Türkiye'nin neler yapması lazım? Bunları tartışmamız lazım. Tabii bu Türkiye için, Türkiye'nin sorunlarını tartışılacak bir toplantı değil ama genellikle Türkiye'nin de bulunduğu Akdeniz çukurunda bu problem var. Kuraklık problemi devam edecek. Kuraklık problemi deyince işte gıda güvenliğine kadar giden, eğer sizin de suyunuz yoksa, iklim değiştiyse, belirli gıdalara yetiştiremiyorsunuz, tarımınız geri kalıyor. Dolayısıyla bunların buradaki sonuçlardan tüm dünyada geçerli olacak ama tabii ki sadece Türkiye'nin bu Akdeniz çukuru değil, musonların olduğu bölgedeki Güney Asya'daki bölgelerdeki ülkeler de iklim değişikliğine en fazla etkilenecek ülkeler. Dolayısıyla bunların konuşulup, dediğimiz gibi,

0: bunların sonuçlarının eyleme dökülmesi gerekir. Dolayısıyla yani Türkiye ilerleyen yıllarda iklim riskinden en fazla etkilenecek ülkelerden bir tanesi. Evet. Yani bir tanesi diyorum işte, siz de söylediniz, Akdeniz Çukuru'ndaki ülkeler.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Orhan Şen bizimle birlikteydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilk iklim zirvesinde konuşmuştu kıymetli dinleyicilerimiz. Hem bu zirvede konuştuklarını, hem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yine New York'ta Kasım'da yapılacak Antalya'daki COP31 lansmanını konuştuk. Tabii iklimle ilgili daha çok şey konuşulacak önümüzdeki günlerde. Biz de bu programlarda konuşmayı sürdüreceğiz. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.
2: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 9.31'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda TRT Spikeri Muhammed Niyazi Çevik bizimle. Sayın Çevik hoş geldiniz, merhaba.
2: Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sizden de Müsiat Expo ile ilgili bilgiler almak istiyoruz. Dün başladı. Müsiat Expo 2026'da neler yapılıyor? Program nasıl? Sizden dinlemek isteriz.
2: Tabii ki sizin de söylediğiniz gibi Müsiat Expo 2026 bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nde dün itibariyle, yani 23 Eylül Çarşamba günü itibariyle ticaret burada temasıyla başladı. Bu fuar 2 yılda bir yapılan bir fuar. İlk olarak 2024 yılında yapılmıştı. Şimdi 21.si düzenleniyor bu yıl. Ve fuarda farklı sektörlerden üreticiler, lider markalar ve uluslararası alıcılar bulunuyor. Müsiat Expo katılımcılara ve dünyanın her yerinden gelen profesyonellere iş bağlantıları kurma ve yeni pazarlara açılma fırsatları da sunuyor ayrıca. Burada yalnızca ürün ve hizmetler sergilenmiyor tabii ki. Aynı zamanda yeni işbirliklerinin doğduğu, ticaret hacminin büyüdüğü ve küresel fırsatların olduğu bir yer burası ayrıca. Ve Müsiat Expo 2026 23 Eylül Çarşamba günü başladı. 26 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek. Fuardaki etkinlik ve standlar sabah saat 10 ve akşam 18 arası da ziyaret edilebilecek ayrıca. Hı hı. İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılan Müsiat Expo, İstanbul'un stratejik konumu ve güçlü lojistik altyapısıyla birleşiyor ve katılımcılara bölgesel ve küresel pazarlara da erişim imkanı sunuyor. Üretimden sanayiye, makineden gıdaya, tarımdan inşaata ve enerjiden birçok sektörü kapsayan geniş de bir yelpazeye sahip. Fuar kapsamında neler var isterseniz onlardan da bahsetmek istiyorum.
1: Buyurun.
2: B2B iş görüşmeleri, uluslararası alım eğitimleri programları ve özel networking etkinlikleri sayesinde katılımcılar doğrudan hedef kitleleriyle buluşma imkanına sahip oluyorlar. Müsiat Expo dünyanın dört bir yanından gelen iş insanlarını İstanbul'da buluşturarak küresel ticaretin önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Fuar farklı kıtalardan gelen alım heyetleri, yatırımcılar ve sektör profesyonelleriyle güçlü ve etkin bir ortam sunuyor. Türkiye'nin güvenli, üretim odaklı ve stratejik yapısını yansıtan Müsiat Expo, katılımcı firmalara markalarını küresel ölçekte tanıtma fırsatı sunuyor ve yeni iş ortaklıkları kurup sürdürülebilir büyüme imkanlarına da sağlıyor. İstanbul Fuar Merkezi'ne bu yıl organizasyona 114 ülkeden 50 bin aşkın profesyonel ziyaretçi gelmesi bekleniyor ve

0: 70 ülkeden de ayrıca 400'ün üzerinde nitelikli alım heyetinin gelmesi bekleniyor. Ve bu yıl 18 farklı sektörden 369 katılımcı firma var fuarda. Ve son olarak İstanbul Fuar Merkezi'ni ziyaret etmek isteyen dinleyicilerimiz toplu ulaşımla gelmek istiyorlarsa Yenikapı Atatürk Havalimanı metrosuyla ya da Marmaray Yeşilyurt durağında inerek fuar alanına ulaşabilirler diyoruz ve sözü buradan tekrar size bırakıyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınıza kolaylıklar dileriz. TRT Spikeri Muhammed Niyazi Çevik'ten aldık bilgileri kıymetli dinleyicilerimiz. Müsiat Expo 2026 devam ediyor. 23-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde diyerek gündemi bugün noktalıyoruz. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Ataman Kılıç, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. 7.30 haberlerinin ardından başladı birlikteliğimiz. Birçok başlığı değerlendirdik bugün. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ana başlığımızdı. Tabii bu perspektifte dünyada yaşanan savaşları da, zulümleri de ve iklim krizini de konuştuk ve geldik sona. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 20 Mayıs 2009 son kez UEFA Kupası ismiyle oynanan futbol turnuvasının final günü. UEFA Kupası'nın 2008-2009 sezonu takımların kıyasıya mücadele ettiği çekişmeli maçlara sahne oldu. İki maç üzerinden oynanan yarı finalde Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev'i, Werder Bremen'se Hamburg'u eledi. Final maçının adresi ise Türkiye'ydi. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında oynanan karşılaşmada tribünler tıklım tıklım doluydu. Almanya'nın Werder Bremen takımıyla Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk arasındaki maçın normal süresi 1-1 tamamlandı. Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Shakhtar Donetsk 97. dakikada bulduğu golle şampiyon oldu ve kupayı müzesine götürdü. Bu aynı zamanda Ukrayna takımlarının elde ettiği ilk UEFA Kupası olarak tarihe geçti. Shakhtar Donetsk'in ikinci golünü atan Brezilyalı Gerson final maçının en iyi futbolcusu seçildi. Turnuvanın ismi bir sonraki sezon Avrupa Ligi olarak değiştirildi. Böylece UEFA Kupası ismiyle oynanan son final maçına Türkiye ev sahipliği yapmış oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağistan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili

0: Avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: 21-28 Eylül tarihleri arasında Ryzen 5 işlemcili 8'e 256 GB Asus Vivobook Go 15 Notebook 23.499 liraya. Lenovo IdeaTab 2.4 GHz 8'e 128 GB 11 inç 2.5K LTE Android tablet 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Reklamlar.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Hasat Töreni 11. Bölüm. Yazan Thomas Tryon, radyoya uygulayan Nuran Devres, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Cüneyt Gökçer, Ned Kerim Afşar, Beth Tomris Oğuzalp, Fortune Macide Tanır, Kate Işık Yenersu, Amos Fikret Ergin, İren Gülşen Girgin Koç, Doktor Bonfils Mehmet Atay.

Karısı Beth ve kızı Kate ile birlikte uzak, küçük bir köye yerleşen Ned Conston, bir süre sonra köyde çok garip, anlaşılmaz bir takım şeylerin olup bittiğini sezer. Köy halkı, kökeni binlerce yıl önceki fetişist bir Afrika kabilesine dayanan ve hala aynı töreleri uygulayan bir topluluktur. Karısının da köyün adetlerini benimsemesi, özellikle Bayan Fortune adlı yaşlı kadının etkisinde kalmasıyla Ned olaylar karşısındaki hakimiyetini kaybeder. Bu garip insanlar arasında akıl erdiremediği şeylere tanık olarak kendini olayların akışına bırakmış, sürüklenmektedir. Karısı giderek kendisinden uzaklaşmakta, başka bir insanmış gibi davranmakta ve Ned onu tanımakta güçlük çekmektedir. Beth çok istediği halde ikinci defa anne olamayacağını öğrenince yıkılmış, kabuğuna çekilmiştir. Öte yandan Ned yaptığı araştırmalar sonucu bazı ip uçları ele geçirmiş, korkunç bir gerçekle karşı karşıya kalmıştır. Bu gerçek Cornwall Kump adlı bu köyün bir vahşet yuvası olduğudur. Köy yüzyılımızda binlerce yıl önceki ilkel bir kabile arasında bir köprüdür.

0: Evet, Bay Constum. Durumu öğrenince eşiniz çok şaşırdı. Aslında bu sık sık rastlanan bir durumdur. Anne olmayı aşırı derecede isteyen bir kadının bünyesi psikolojik durumundan etkilenerek bir takım belirtiler gösterebilir. Gerçekliyse böyle bir şey yoktur. Biz buna fiziksel isteri deriz.
1: Bakın Doktor Bonfils, karımın yeniden anne olmayı ne kadar istediğini ve sonucun olumsuz olmasıyla ne kadar yıkıldığını anlıyorum. Ve vicdan azabı çekiyorum. Daha doğrusu çok emin olmamakla birlikte bir suçluluk duygusu.
0: Neden bay?

0: Constant. Aslında bu konuda gizliden gizliye hep kendimden kuşkulanmışımdır. Kızımız Kate henüz küçüktü. Evimizin karşısında bir Meksikalı'nın işlettiği küçük bir lokanta vardı. Sahibi Pepe Gonzalez çok sevimli bir adamdı. Onunla iyi dost olduk. Pepe'nin Kate yaşlarında bir kızı vardı. Annesi ölmüştü. Kız hastalandı, kaba kulak olmuştu. Babası aşağıda lokantada çalışırken küçük kızın başında ben bekledim. Hastalığı ondan kaptım. Hatta Kate'e de taşıdım. Acaba bu hastalık beni etkilemiş olamaz mı? Yıllardır içimde hep bu gizli kuşkuyu taşıdım. Ama şimdi gerçeği öğrenmek istiyorum doktor.
1: Yani sizin üzerinizde bir test uygulamamı istiyorsunuz?
0: Evet, tahlilin sonunda durumdan kimin sorumlu olduğunu anlarız.
1: Tahminimiz doğru Bay Constant. Yetişkin çağda geçirdiğiniz hastalık sizi etkilemiş. Çocuğunuz olmaz.
0: Bunu öğrenmek karımı biraz rahatlatır doktor. Boyuna kendini suçluyor ve aşağılıyordu. Bu olayın onda yeniden bir ruhi dengesizlik yaratacağından kaygılanıyorum.
1: Yeniden mi dediniz?
0: Evet, daha önce de olmuştu. Beth tamamen değişebiliyor ve hayatı hem kendine hem de sevenlerine zehir edebiliyor.
1: Kusurun kendinde olmadığını öğrenmek ruhen yıkılmasını önler.
0: Teşekkür ederim doktor. Hoşça kalın.
1: Güle güle.

0: İyi akşamlar Bayan Fortune.
1: İyi akşamlar mı? Ne?
0: Demek süt sağıyorsunuz.
1: Hasat törenine bir şey kalmadı. Törende balla kaymak yenir. İkisini de en çok ben götürürüm.
0: Bu da başka bir görenek ha? Burada da doğrusu gelenek ve göreneklerden geçilmiyor Bayan Fortune. Kulaklarım hep bunlarla dolu.
1: Ama bazılarına gene de az geliyor. Törelerin değerini yeterince öğrenemeyenler var hala. Ne yazık ki inançlarımızla alay edenleri her zaman hoş göremiyoruz. Hele dışarıdan gelen yabancılar biraz zor öğreniyorlar Ned. Mesela Robert Hall yıllar önce acı çekti ama öğrendi.
0: Sizi anlamak güç Bayan Fortune. Şunu söylemek istiyorum. Bu çocuk fikrini Beth'in kafasına sokmakla ona iyilik etmediniz, haberiniz olsun. Bir arada mutlu yaşayıp gidiyorduk ama Beth durup dururken yıkıldı.
1: Putala, sen karını tanımıyorsun ki. Bir erkek bir kadının ne dereceye kadar anlar ki? Onun ihtiyaçları, onun istekleri, tüm duyguları seninkilerden farklıdır. Bak, toprak da öyledir. Kadın gibi, anadır. Ekilen tohumu boş çevirmez, doğurgandır, bereketlidir. Yeryüzünde başka hiçbir şey yokken o vardı. Her şey yok olduktan sonra da yine de var olmaya devam edecek. Anlamadığın şeyleri kabul etmek zorundasın Ned.
0: Ya kabul ederim ya da yok olurum, öyle mi?
1: Belki. Ama kabul etmek daha kolay değil mi?
0: Sizden korkacağımı mı sanıyorsunuz Bayan Fortune?
1: Yok canım. Yaşlı bir kadından ne diye korkacakmışsın ki?
0: Ama Worthy sizden korkuyordu. Neden?
1: Seni ilgilendirmeyen işlere burnunu sokma.
0: Worthy'yi oğlum gibi sevdim.
1: Worthy'nin anası da babası da var. Bir ikincisine ihtiyacı yok. Gözünü biraz korkuttuk o kadar. O derse ihtiyacı vardı.
0: Jake Stump gibi mi?
1: Onun dersini Sokslar verdi.
0: Yalan. Sokslar Jake Stump'a dokunmadılar bile. Siz yaptınız. Konuşmaması için dilsiz bıraktınız onu. Onun ormana gitmesini istemiyordunuz. Ama önleyemiyordunuz da. Jake, Gress'in iskeletini bulmuştu. Onu susturmak zorundaydınız. Susturdunuz da. İşte bununla. Yakından bakın Bayan Fortune. Körleştiği için Jake'e verdiğinize söylediğiniz makası tanıdınız mı? Onu ormanda buldum. Jake'i sonsuza dek susturduğunuz gece makasınızı ormanda düşürdünüz. Size rastladığımda makasınızı

0: arıyordunuz. Mantar toplamaya falan çıkmış değildiniz. Siz bulamadınız ama ben buldum Bayan Forge. Zavallı Jack'in dudaklarını da neyle diktiğinizi biliyorum. O meşhur yorganı diktiğiniz iğneyle.
1: Fazla biliyorsun sen Ned. Jack'in çenesi durmazdı. Herkesin işine de karışırdı. Biliyorsun bu kötü bir huy. Ama ben Jack'e dokunmadım. Hepsini Tamar yaptı.
0: Tamar mı?
1: Evet. Bu işi ona bıraktık. En gencimiz, en güçlümüz o.
0: Jack'in neyi söylemesini önlemek istediğinizi de biliyorum. Grace Everdeen'i sizin öldürdüğünüzü.
1: Saçmalama Ned.
0: Grace intihar etmedi. Hasat töreniyle ilgili korkunç bir sırrı öğrenmişti. Justin'i uyarmak istedi. Ama bunu yapmasına engel oldunuz. Bu kez gerçeği Sophie'ye anlatmaya çalıştı. Onu da engellediniz. Grace'i susturmak zorundaydınız. Onu sizler öldürdünüz. Bu kabilenin korkunç kadınları.
1: Grace kendini köprüden kayalara attı.
0: Araştırma yaptım. Almanağı inceledim. O yıl çok yağmur yağmış. Dere yükselmiş. Başını kayalara çatması imkansız. Grace'i öyle susturdunuz. Jack'i de böyle. Jack bir daha sağlığına kavuşamayacak. Siz de biliyorsunuz, ölecek. Ormanda Grace Everdeen'in kemiklerini gördüğünü söyleyemeden ölecek.
1: Benim korkunç, kötü, yaşlı bir kadın olduğumu düşünüyorsun değil mi? Evet, yaşlıyım. Toprak ananın koynuna uzanacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Ama yerime bir başkasını bırakmam gerek. Bunu yapmadan ölmemeliyim.
0: Sizi bir melek sanmıştım Bayan Fortune. Oysa siz cani yoruklu bir sapıksınız. Belki bir ruh hastasısınız. Belki bu o eski kabilenin kuşaktan kuşağa geçen bir hastalığı, kalıtımı. Ama yemin ederim rahat yatağınızda ölmeyeceksiniz. Bütün yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Yargılanacaksınız. Sonunuz belki elektrikli sandalyede, belki de bir akıl hastanesinde olacak ama bu köyde, bu evdeki yatağınızda değil.
1: Budala! Ne yapabilirsin ki?
0: Hemen buradan gideceğim.
1: Yalnız mı?
0: Beth ile Kate'i de alacağım.
1: Onlar seninle giderler mi sanıyorsun? Sen istersen çık git. Ama onlar kalacak.
0: Onları sizin elinizde bırakıp gider miyim? Bir caniler topluluğunun ne yapacağı belli olmaz.
1: Seni aramıza almak istemiştik. Seni sevmeye, benimsemeye hazırdık. Ama sen bize düşmanca davrandın.
0: Artık her şeyi anlıyorum. Beth'i benden uzaklaştırmak için ustaca düzenlediğiniz manevraları da. Tamar'ı başıma bela eden de sizsiniz. Karımla aramı açmak için. Ama hepsini Beth'e anlatacağım. Tanrım, umarım bir şok geçirmez.
1: Budalasın sen. Beth sana asla inanmayacaktır.

0: Bet, ne yapıyorsun canım?
1: Yatak örtüsü işliyorum. Bak, hasat törenini canlandırıyor.
0: Sophie'yi gördüm, buradan çıktı, otomobiline binip uzaklaştı.
1: Ha, evet, buradaydı, çok kaygılıydı. 3 gün sonraki hasat töreninde bulunmak istediğini, Bayan Fortune'un izin vermediğini anlattı.
0: Bet, dinle beni. Buradan gidelim ne olur.
1: Anlamıyorum Ned, neden gitmek istiyorsun?
0: Burada biraz daha kalırsam aklımı kaçıracağım Bet. Lütfen gidelim buradan. New York'a ya da başka bir yere.
1: Artık buradan başka bir yerde yaşayabileceğimi düşünemiyorum. Sonra sanırım kızımıza da bir borcumuz var. Büyük kente alışık bir çocuğa böyle bir yere getir. Tam buradaki hayata uyum sağlayınca yeniden her şeyi alt üst et. Olmaz Ned. Kate'e bunu yapamam. Üstelik sağlığı da düzeldi. Ned, aklına estiği gibi hepimizin hayatını değiştirmek istiyorsun. Bu kadar bencil olma.
0: Bet, Bet, dinle beni. Bayan Fortune'u çok sevdiğini bildiğim için sana söylemek istemiyordum ama söylemek zorundayım.
1: Ne oluyorsun Ned? Bayan Fortune'a bir şey mi oldu yoksa, hasta mı?
0: Ona hiçbir şey olmaz. Felaketlerin başı o. Jake Stump'ı bu hale getiren o. Grace Everdeen'i öldüren de...

0: Kendi yapmadıysa bile başka kadınlara yaptırttı. Emirleri o veriyor.
1: Saçmalıyorsun Matt. Gerçekten çıldırmış olmalısın.
0: İnan bana Beth. Korkunç şeyler oluyor burada. Bir şeyler dönüyor. İnanılmaz korkunç bir şeyler. Grace Everdeen hasat töreninde olup bitenleri biliyordu. Öğrenmişti. Onu susturmak için öldürdüler.
1: Ay, sus yeter. Bunları dinlemek istemiyorum. Hiçbiri doğru değil. Sırf köyden gitmek için söylüyorsun. Ama Bayan Fortune'a dil uzatmana izin veremem. Çocuğumuzun hayatını kurtardı. Günlerce ona baktı. Bizi köy halkına kabul ettirmek için uğraştı. Bütün bunlardan sonra onun için böyle korkunç şeyleri nasıl söyleyebiliyorsun?
0: O bir katil. Bu kadınlar hepsi cani ruhlu birer canavar.
1: Nate yeter artık. Bu insanlar için böyle şeyler söylemeni istemiyorum. Bize yardım ettiler. Bizi benimsediler, sevdiler.
0: Korkunç insanlar bunlar. Korkunç.
1: Hayır sus.
0: Katil, cani.
1: Hayır hayır hayır.
0: Beth kendine hayır. Gel. Kendine gel canım, bak dinle beni.
1: Senden ayrılırım Nate. Ama buradan gitmem. Zaten düşünüyordum.
0: Yine yıllar önceki o kabusu mu yaşayacağız?
1: Sen istediğin yere gidebilirsin. Kate'le ben burada kalacağız. Konvan Kump'ta mutluyuz. Artık sana verecek bir şeyim yok Nate. Bir çocuğumuz olabilseydi belki her şey değişirdi. Ama kısır bir kadının sana verebileceği bir şey yok.
0: Ben sevgilim. Bak. O konudaki duygularını çok iyi anlıyorum. Bir kompleks içindesin. Ama yersiz bu. Beth. Bugün doktora gittim kasabaya.
1: Neden?
0: Kusur sende değil. Bende. Pepe Gonzales'in kızından kaptığım kaba kulağı hatırlıyor musun? O aptal hastalık yüzünden.
1: Yani çocuğu olmayan ben değilim. Sensin öyle mi?
0: Evet. Bu yüzden komplekse kapılmam yersiz ben.
1: Çöl gibi olan sensin ha. Ben değilim.
0: Ne oluyorsun Beth?
1: Kupkuru, verimsiz, kısır olan sensin.
0: Beth.
1: Ben değilim. Ben bereketli ve doğurganım. Toprak ana gibi.
2: Anne, baba. Ne var, ne oldu?
0: Bir şey yok kızım, bir şey yok. Tartışıyorduk sadece.
2: Baba dışarı gelsenize. Köy meydanında eğlence var.
0: Şimdi gelemem Kate.
1: Git Net. Biraz yalnız kalmak istiyorum.
2: Çok güzel ama baba. Meydanda büyük bir ateş yakmışlar. Herkes çevresinde dans edip eğleniyor. Korkulukları yakıyorlar. Bir törenmiş bu.
0: Tören.
2: Ne olur baba gel hadi. Herkes orada.
1: Git Net. Git. Onunla git.
0: Pekala. Sonra görüşürüz.
3: Annemle kavga mı ediyordunuz?
0: Yok canım.
3: Bak herkes ne güzel eğleniyor. Görüyor musun? Kocaman bir ateş yakmışlar.
4: Hepsini. Bütün korkulukları getirin. Ateşe atın. Onları da atın. Yığının en üstüne koyun. Bir tane bile mutlulursa huzurludur.
3: Herkes ne kadar coşkulu Bayan Tatum.
5: Öyle değil mi baba?
4: Elbette. Bu gece bir şölen gecesi. Mısırlarımızın tarlalardan topladık. Hasatı tamamladık. Bereketli bol ürün aldık. Bizde adet. Bu gece tarlalardan toplanan bütün korkuluklar yakılır. Toprağın bize verdiğini aldık. Şimdi de ona teşekkür ediyoruz. Bir hasat daha sona erdi. Bunu kutluyorum.
6: Nasıl? Eğleniyor musunuz Bay Constant?
7: Ama sen de buradasın.
6: Evet.
7: Şunlara bak. Çılgın gibi ateşin çevresinde dans ediyorlar.
6: Bütün yıl tarlada çalıştılar. Yoruldular. Eğlenmeye hak kazandılar doğrusu. Yarın hasat kraliçesi seçilir. Öbür gece ise törenlerin sonuncusu olan hasat töreni var. Gece yarısı ormanda.
7: Bütün bu korkulukları Bayan Fortune mu yaptı?
6: Evet. Doğrusu ya hiç boş durmaz. Nasıl? Güzel yapmış değil mi?
7: Pek de güç bir iş değil. Tahta çıtalar, eski elbiseler, mısır püsküğünden saçlar ve...
0: Amos! Yığının en üstünde yanan korkuluğa bak! Amos!
6: Evet! Asker üniforması giydirilmiş. Apoletleri, sırmaları falan da çok fiyakalı.
0: Yüzüne bak!

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Saat 10.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türklere ve Müslümanlara kenetlenme çağrısı yaptı. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vergi kayıplarına rağmen bütçe hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik dedi. Cumhurbaşkanı 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Türk evinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi de kabul etti. Erdoğan, Ali Ezzeydi görüşmesinde terörsüz bölge için kritik adımlardan biri daha atıldı. Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Sincar bölgesi terörden temizlenecek. Bölgenin temizlenmesinin ardından kararlaştırılan mekanizma doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak hükümetine devredecek. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda yapılan anlaşmanın imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş istifa açıklamasında siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'da 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. Zeytindalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit uzman çavuş için taziye dileğinde bulundu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadesini kullandı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan TÜSİAD eski başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bolak, bir dönem İBB'ye ait Kültür AŞ'de müdürlük yaptı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadelerinde dikkat çekici detaylar yer aldı. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsrail bağlandı.

0: İtalya'da düzenlenecek. Kongre, tohumculuk sektörünün küresel ölçekte önemli buluşmalarından biri olacak. Sektördeki son gelişmeler, üretim teknolojileri ve uluslararası işbirlikleri ele alınacak. Pakistan'la Afganistan arasında gerilim yeniden tırmandı. İslamabad yönetimi sınırdaki 10 farklı noktaya hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Bölgemizin güçlü sesi TRT Çukurova Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 24 Eylül 2026 Perşembe. Bölgemizin nabzı bugün de TRT Çukurova Radyosu'nda atacak. Program ekibimiz Sibel Bektaş, Zafer Arzum ve ben Cem Kurtçu, bölgemize dair haberler, gelişmeler ve çeşitli konuklarımızla size eşlik edeceğiz. Ama önce bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programında Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dair haberleri ve güncel konuları paylaşacağız sizinle. Bizi bölgemiz illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden frekans yoluyla dinleyebileceğiniz gibi, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından yayınlarımıza radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulaması üzerinden de erişebilmeniz mümkün. Bize telefon ve sosyal medya yoluyla ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızdan ilki 0324, yani Mersin'in alan koduyla birlikte 238-8632. 0324-238-8632. Bize ulaşabileceğiniz bir diğer telefon numaramız, Türkiye'nin her yerinden alan kodu kullanmadan 444-48-47. 444-48-47 numaralı telefondan da bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya platformları Facebook, X, Instagram ve En Sosyal'den bize ulaşmak için adres satırına TRT Çukurova Radyosu yazmanız yeterli. İletişim yollarımızı da sizinle paylaştıktan sonra dünden bugüne gündeme yansıyanlara bir göz atalım.

0: Sevgili dinleyiciler, dünden bugüne köşemize Adana ile ilgili ancak İstanbul'da düzenlenen bir etkinlik haberiyle başlıyoruz. 10. Adana Lezzet Festivali İstanbul'da tanıtıldı. Adana Valiliği himayesinde bu yıl 10.sü düzenlenecek Adana Lezzet Festivali'nin tanıtımı için İstanbul'da bir toplantı yapıldı. Acısıyla tatlısıyla 10 yıl onca lezzet temasıyla düzenlenecek festivalin tanıtımı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Valisi Mustafa Yavuz, festivalin 9-11 Ekim tarihleri arasında yapılacağını belirterek İstanbulluları Adana'ya davet etti.
1: Yalnızca bir festivali anlatmak için aslında buraya gelmedik. Adana'nın bir parçasını sizlerle paylaşmak için buraya geldik. Çünkü Adana'yı anlatmaya başladığınızda, Adana üzerine bir sohbet yaptığınızda söz dolaşır gelir mutlaka sofraya. Adana'nın sofrasında paylaşmak vardır. Adana'nın sofrasında dayanışma vardır. Bu şehrin hafızası aslında bir sofradan başlar ve ilerleyip yoluna devam eder. Adana'nın sofrasında çocukluğumuzun, ailemizin, dostluklarımızın izleri vardır ve bu izleri takip ettiğiniz zaman yine o sofralara çıkarsınız. Bu yüzden Adana'da bizler için yemek yalnızca yemek yemek değildir. Aslında bir hikayedir, bir hatıradır ve dostlukların kurulduğu aslında bir ortamdır. İlk seneki organizasyon çok mütevazi, çok böyle acaba olur mu olmaz mı diye başladığımız yolculukta bugün Adana'nın Merkez Parkı'nda, Türkiye'nin en büyük festival alanında, Türkiye'nin en büyük lezzet festivaline ev sahipliği yapıyoruz. Bu açıdan da gerçekten bunun heyecanını yaşıyoruz, bunun gururunu yaşıyoruz. Bu hikayeyi birlikte oluşturduk, bu hikayeyi birlikte yazdık ve bu hikayeyi de inşallah arkadaşlarımız devam edecekler. Diğer taraftan geçmişte birlikte adım attığımız bu festival bugün evet bir marka değeri taşıyor. Artık ajandalarda, tarihlerde Adana Lezzet Festivali'nin tarihleri çok uzun zaman önce yerini almaya başlıyor ve de bu da aynı şekilde devam ediyor. Evet, bu bize gurur veriyor ama diğer taraftan da bize çok büyük bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü kendimizi aşmamız gerekiyor. Adana Lezzet Festivali Türkiye'deki en büyük gastronomi festivali diyoruz. Bizim bunu daha adım adım ilerletmemiz lazım.
0: Sevgili dinleyiciler, biz de 10. Adana Lezzet Festivali'nin 9 Ekim'de başlayacağını tekrar hatırlatalım. Ve dünden bugüne köşemizde Adana ile ilgili bu İstanbul'dan gelen haberin ardından Kahramanmaraş'a uzanıyoruz. Meme Kanseri Eğitim Programı'nın 5. Hekim Buluşması Kahramanmaraş'ta yapıldı. Türk Cerrahi Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında meme kanseri farkındalık ve tarama oranlarını artırma eğitim programı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlendi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlhami Taner Kale farkındalığın önemine işaret etti.
2: Meme kanseri bir halk sağlığı problemi. Dolayısıyla Türk Cerrahi Derneği de bununla ilgili bir farkındalık eğitimi yapıyor yurt genelinde. Onun bir ayağını da Kahramanmaraş'ta yaptı. Zaten gerek Sağlık Bakanlığımız, gerek işte uzmanlık derneklerimiz bu konuya çok önem veriyorlar. Çünkü gelişmiş ülkelerde bu tarama programları ve bu hastalık hakkında farkındalık nedeniyle hastalığın ölümcüllüğünü azaltmak mümkün. Çünkü daha erken tanıyıp daha erken tedavi etmek ancak bu şekilde mümkün olabiliyor. Biz de bunun üzerinde durmaya çalıştık. Hem dünya genelinde hem de ülkemizde bu hastalığı erken dönemde kadınların memesini koruyarak tedavi etme oranları ülkenin batı kesimlerinde daha fazla, doğu ve güneydoğu kesimlerinde daha az. Bu bize şunu gösteriyor, oralarda yani nispeten daha gelişmiş bölgelerde bu konuda farkındalık daha yüksek olduğu için hastalık erken tanınabiliyor ve erkenden tedavi edilebiliyor. Ülkenin daha dezavantajlı bölümlerinde bununla ilgili farkındalığın olmaması veya toplumun bu konuya yeterince uyanık olmaması nedeniyle hastalık daha geç tanındığı için daha fazla kadının memesi tamamen alınmak zorunda kalıyor.
0: Sevgili dinleyiciler, dünden bugüne köşemizde sıradaki haber Osmaniye'den. Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Fakuşağı Mahallesi'ndeki hizmet binasında senaryo gereği bodrum katta bulunan elektrik panolarında yangın çıktı. Alarmın devreye girmesiyle görevli personel binayı boşaltırken bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda mahsur kalan bir görevli merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir görevli ise AFAD ve sağlık ekiplerince sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, tatbikatın binada görevli personelden habersiz yapıldığını belirtti.
3: Habersiz bir tatbikat yaptık. Hem gerçek manada ne kadar zaman dilimi içerisinde müdahale ediliyor. Bir de arkadaşlarımızın reaksiyonları nasıldır, bunu ölçmek istedik. Güzel, başarılı bir tatbikat oldu.
0: Sevgili dinleyiciler, üzücü bir haberle noktalayacağız. Dünden bugüne köşemizi Adanalı genç futbolcu Tolga Kalender defnedildi. Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırma Spor'un 25 yaşındaki futbolcusu Tolga Kalender'in cenazesi Adana'da toprağa verildi. Tolga Kalender için Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Kalender'in ailesi, yakınları, futbolcu arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Biz de Tolga Kalender'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz. Bu haberle dünden bugüne köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza haber rotasıyla devam edeceğiz.

0: Haber Rotası.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri haber merkezimizin takibe aldığı olay ve durumları öğrenmek üzere TRT Adana Haber Müdürlüğümüze bağlanıyoruz. Telefon hattımızda muhabir arkadaşımız Hakan Özdemir bulunuyor. Hakan Özdemir, merhaba.
2: Merhaba Cem Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün neler aktaracaksınız dinleyicilerimize? Takibinizde neler var? Sizden dinleyelim.
2: Şimdi bugün çok güzel hikayelerimiz var. Karaman'da 53 yaşındaki Hasan Araç adında bir istasyon görevlisinin hikayesini işleyeceğiz. Tabii istasyonlar hem hüzünlerin hem sevinçlerin ortak yaşandığı bir alan. Tabii istasyon görevlileri de bunların hepsine şahit oluyor. Tabii ve başlarından da birçok anı birikiyor. Tabii bugün hem yakın zamanda biliyorsunuz bu ulaştırmayla ilgili bir günler yaşanıyor biliyorsunuz. Her sene kutlanıyor ve bu beyefendiyi de hikayesi şöyle başlıyor ve bir öğrencilik yıllarında, lise yıllarında bir bitiriyor, üniversiteye başlıyor, bitiriyor ve diyorlar ki sen bu işe gir, yakın zamanda bir sınav var ve sınavı kazandıktan sonra Türkiye'nin birçok yerinde çalışıyor ve şu anda Karaman'da istasyon şefi olarak görev yapıyor kendisi. Ve tabii sadece anılarından bahsetmiyor. Bu tabii yolcuların güvenli bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde gidecekleri noktaya sağlıklı bir şekilde nakletmek de görevli bu insanlar. Tabii bunların trendeki her şeyden sorumlular. Tabii insanlara da yardımseverlik de yapıyorlar. Yaşlı insanlara, tabii görüntülerimizde olduğu için tabii biraz sözel geliyor ama tabii yaşlı insanların valizlerine yardım ediyorlar. Yardım edilmesi gereken engelli insanlara yardım ediyorlar. Tabii bu Hasan Bey'in de çok güzel bir hikayesi var. Bunu ekranlara taşıyacağız. Bir hikayemiz yine Gaziantep'te olacak. Şehre Küstü Mahallesi'nde Selçuklulardan kalma bir pişirici kasteli var. Bu 700-800 senelik bir kastel. Tabii yerin 12 metre altından çıkan sular Livas adı verilen kanallarla yüzeye çıkıyor. Burada insanların hem su ihtiyacı karşılanıyor hem de birçok çamaşırdan yıkanmaya kadar zamanında kullanılmış ve şu anda tabii daha çok turistik amaçlı kullanılıyor ve bir ibadethane var yanında. Ve burada depremde hasar görmüştü. 2 sene sonra tabii 2-3 sene süren restoran sonra açıldı. Ve yerli yabancı turistlerin de çok ilgisini çeken bir mimarisiyle, mistik havasıyla ve Türkiye'de ve dünyada da çok nadir görülen bir mimari türü. Bunu işleyeceğiz tabii hem özellikle beraber hem turistlerin röportajıyla beraber. Tabii işitme engellilere yönelik bir kurs var Osmanlı'nın Kadir ilçesinde. Burada da tabii birçok insan hem Kur'an-ı Kerim ve temel dini eğitimler de alıyor. Ve tabii normal konuşma dili de öğreniyor. Buradaki kadınların hikayesini işleyeceğiz. Tabii ve son dakika gelen bir üzücü bir haberimiz var. Burada bir şehidimiz var. Şehidimiz bu şey alanında Zeytin Dalı

0: operasyonu bölgesinde kalp krizi geçiriyor. Sağlıklı bir şekildeyken birden rahatsızlanıyor ve şehit oluyor. Ve şehidimize de Gaziantep'ten saat 11'de bir tören düzenlenecek. Memleketi Elazığ'a gönderecek. Orada da defnedilecek. Öyle yeni bir haber merkezimize ulaşan bir haber var. Ve böyle haberlerimiz olacak. Bir gün içerisinde takipte olacağız haberlerimizi her zamanki gibi. Ve sizlere de aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Hakan Özdemir. Biz de şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Karaman'da bir istasyon hikayesi resmedilecek haber merkezimizce ifade ettiniz. Gaziantep'te, Osmaniye'de, bölgemizin kentlerinde çeşitli insan hikayeleri yazılmaya devam ediyor. Bugün haber mesaisi yine oldukça yoğun. Bu yoğun mesaide size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz Hakan Özdemir. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
3: Hava durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, bölgemiz için hava tahminlerini almak üzere Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Telefon hattımızda Sayın Murat Özil bulunuyor. Sayın Özil, merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi mevsim geçişlerini yaşadığımız bir dönemdeyiz Sayın Özil. Hal böyle olunca da hava durumu daha bir merak konusu oluyor. Tahminler ne söylüyor, ne aktaracaksınız bugün dinleyicilerimize?
4: Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'in batısı ile Mersin'in doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezlerinde beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. Adana 30 derece, Gaziantep 28 derece, Hatay 28 derece, Kahramanmaraş 29 derece, Kilis 30 derece, Mersin 30 derece ve son olarak Osmaniye 30 derece olacak. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı olacak. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, batısı ise güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Yine dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısı 1,5 ila 2,5 metre olacak. Görüşümüz iyi, yağış anında orta seviyede olacak şu anki tahminlerimize göre.
1: Murat Özil, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
4: Rica ederim, yayınlar diliyorum.
3: Yol durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, bölgemiz için hava tahminlerini sizinle paylaştık. Şimdi de bölgemiz karayollarına dair birkaç notu siz değerli dinleyicilerimize duyuralım. Üst yapı yapım çalışmalarının devam ettiği kesimler var. Nurdağ-Gaziantep yolunun muhtelif kesimleri, Gaziantep-Yavuzeli-Araban yolu, Kahramanmaraş-Pazarcık çevre yolu ve Kadirli-Osmaniye il yolunda Cevdetiye mevkiinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak akıyor. Göksun Kahramanmaraş Devlet Yolu'nda Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12-13. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Aladağ İl Yolu'nda da yol yapım çalışmaları devam ediyor ve son olarak Adana-Osmaniye Yolu'nun 12-13. Kilometreleri arasında Karaçay Köprüsü yapım işi kapsamında çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak akıyor. Detaylı bilgileri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kgm.gov.tr internet adresinden ve Alo 159 telefon hattından edinebilmeniz mümkün.

0: Tarihte bugün.
1: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızda sıra geldi. Tarihte bugün neler olduğuna. 24 Eylül'de neler yaşandı ve hangi önemli olaylara imza atıldı, duyurmak istiyoruz size. 24 Eylül 1566'da Osmanlı'nın 11. padişahı 2. Selim tahta çıktı. 1852 yılının 24 Eylül günü Fransız Henry Gifford, zeplinle uçan ilk insan oldu. Takvim yaprakları 24 Eylül 1882'yi gösterdiğinde İstanbul Beyazıt Kütüphanesi kuruldu. 24 Eylül 1956'da Türk Dil Kurumu En İyi Yapıt Ödülünü Ali adlı romanıyla Orhan Hançerlioğlu kazandı. 1960 yılının 24 Eylül günü Yüksek Adalet Divanı kuruldu. Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren hayatını kaybettiği zaman takvim yaprakları 24 Eylül 1996'yı gösteriyordu. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz. 24 Eylül 2015'te Suudi Arabistan'da hac sırasında yaşanan izdiham sonrasında 769 kişi yaşamını yitirdi, 900'den fazla kişi yaralandı.

0: Şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyiciler, her perşembe olduğu gibi bölgemizin cennet köşelerinden Osmaniye'ye uzanıyoruz. Osmaniye gündemini muhabirimiz İbrahim Emül aktaracak. İbrahim Emül, merhaba.
2: Merhaba Cem Bey, Osmaniye'den selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Biz de size ve tüm Osmaniye halkına kucak dolusu selamlar ve sevgiler gönderiyoruz. Osmaniye'de gündem her zamanki gibi oldukça yoğun. Bir yandan yeniden inşa ve ihya faaliyetleri devam ediyor. Diğer yandan geçtiğimiz hafta açılan okulların heyecanı yine sürüyor. 7 Ocak İlkokulu'nun eğitim öğretime başlamasının heyecanı da çeşitli basın yayın organlarına yansıdı, yansımaya da devam ediyor. Ben sözü fazla uzatmadan size bırakmak istiyorum. Neler aktaracaksınız bugün Osmaniye'ye dair?
2: Evet, şu anda haber çalışması için Osmaniye'nin yerli ürünü, yer fıstığının hasat programındayız.
1: Evet.
2: Kırmızı beldesinde. Valimeret Fatih Serden geçtiğinde katıldı. Şu anda işte bir hasat yaptı, traktörü binerek ilk hasadı gerçekleştirdi. Çiftçilere bereketli bir sezon diledi. Diğer yandan Osmaniye halimizin Mehmet Fatih Serden geçti de belediye başkanımız İbrahim Çelik. Ama Osmaniye teklifindeki Sarı Su Kayı'nda hafta sonu bir daha gençsin gerçekleştirdi. Jandarma Komutanı Jandarma Şener Keytez'in de katıldığı gezide kayın boyunda yürüyüş yapan Mali Serden geçti ve belediye başkanı Çelik doğal havuzlarda yüzerek serinlikte. Valiliklerden geçti Sarı Su ve Karasay'ın doğal güzelliklerine dikkat çekerek Kerken Belediye Başkanı İbrahim Çelik ise dağının korunması çağrısında bulundu. Yaklaşık 7 kilometrelik yürüyüş parkurunda o şelale ve çok sayıda doğal havuz bulunan Sarı Su Kanyonu doğal seyircilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diğer yandan Osmaniye'de korunma ve bakım altında bulunan çocuklara yönelik az ve diş sağlık kontrolü gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ndeki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde olan çocuklar Osmaniye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Çocukların ağız ve diş kontrolü yapılırken...
1: İbrahim Emül, bir şey rica etsek acaba telefonun konumunu bir miktar değiştirebilir misiniz sesin kalitesi açısından?
2: Evet, tamam.
1: Şimdi sanki daha iyi geliyor. Evet, buyurun devam edin lütfen.
2: Osmaniye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti çocuk evlerinde kalanlar. Çocukların ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapıldı ve bilgilendirme yapıldı diş sağlığı konusunda. Diğer yandan Osmaniye'de yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla yenilenen Akyar Caddesi çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta asfalt kaldırım, refüj ve peyzaj çalışmaları yapılırken 19 elektrik direği ve enerji hatları da yer altına alındı. Açılış programında Belediye Başkanı İbrahim Çelik yenilen caddede makam otosu TOK ile test sürüşü gerçekleştirdi. Başkan Çelik Akyar Caddesi'nin Osmaniye'nin önemli alternatif ulaşım güzergahlarından biri olduğunu belirterek yapılan yatırımın kente hayırlı olmasını diledi. Diğer yandan Osmaniye Veteriner Hekimler Odası'nda Yusuf Ertuğ Tufan 8. kez başkan seçildi. Diğer yandan Osmaniye'nin iş kadını Demet Demir yaklaşık 1,5 dönümlük hobi bahçesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden temin ettiği yerli ve atalık tohumlarla çok sayıda sebze yetiştiriyor.

0: Domates, patlıcan, biber, fasulye ve mısır ve kabak gibi ürünler yetiştiren Demir, elde ettiği tohumları gönüllü paylaşarak çoğalmasına da katkı sağlıyor. Diğer yandan Osmaniye'de 112 acil çağrı merkezinde dün yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Evet. Habersiz olarak düzenlenen tatbikatta senaryo gereği binanın bodrum katında elektrik kaynaklı yangın çıktı. Alarmın ardından personel tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri geldi. Binada mahsur kalan 3 personel ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Hafif yaralı olarak değerlendiren personeller ambulanslarla yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gıddoğusi Arık, tatbikatta personelin hazırlık düzeyi ve ekiplerin müdahale süresinin ölçüldüğünü belirterek uygulamanın başarılı geçtiğini ifade etti. Diğer yandan Osmaniye'de Orman İşletme Müdürlüğü'nün yatırım programında yer alan Zorkun Yaylası Gürdük mevkisindeki orman yollarında üst yapı çalışmaları tamamlandı. Son olarak Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Yeşil Yayla köyünde kayalık alanda mahsur kalan bir keçi Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin başarı operasyonuyla kurtulanlar sahibine teslim edildi.
1: İbrahim Emül, teşekkür ediyoruz. Kırmıtlı'dasınız şu an. Hasat etkinliğine evet. Katılıyorsunuz. Adı Osmaniye ile anılan yer fıstığında hasat başladı. Biz de bereketli bir sezon diliyoruz çiftçilerimize. Evet. Karaçay Şelalesi'nden söz ettiniz. Bu şelale ilgi görmeye devam ediyor. Akyer Caddesi ulaşıma açıldı. Sağlıkta, evet. Eğitimde ve hayatın her alanında çeşitli gelişmeler var. Osmaniye'de evet. Gündem yoğun. Bu yoğun haber mesaisinde kolaylıklar diliyoruz size İbrahim Emül. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. TRT. TRT Çukurova Radyosu.
3: Bereketli Topraklar.
1: Sevgili dinleyiciler, sadece bölgemizin değil, ülkemizin önemli narenciye üretim merkezleri arasında yer alan Hatay'ın Erzin ilçesi, narenciyenin hayatın hemen her alanını şekillendirdiği özel bir yer. Türkiye'nin narenciye üretiminin önemli bir kısmını yapan Erzin, sadece üretimde değil, ihracatta da ciddi başarılara sahip. Bu yıl bazı türlerde hasat başladı, bazılarında ise kısa süre sonra başlayacak. Biz de Erzin'de, Narenciye'de bu yıl ürünlerin durumunu, rekolte beklentisini ve yapılan çalışmaları konuşacağız. Konuyla ilgili bilgiler vermek üzere Erzin Ziraat Odası Başkanı, Ziraat Mühendisi Sayın Hüseyin Erdi Korkmaz telefon attığımızda. Sayın Korkmaz, merhaba, hoş geldiniz Bölge Gündemi programına.
4: Merhaba Cem Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve tüm Erzin'e kucak dolusu selamlar, sevgiler göndererek başlıyoruz.
4: Selamlar.
1: Sağ olun. Şimdi Erzin, az önce de ifade ettik, çok özel bir yer. Narenciye ile adı anılan bir ilçemiz. Peki Erzin'de evet. Kaç dekar alanda narenciye tarımı yapılıyor? Narenciye tarımı Erzin ilçesine nasıl bir katkı sağlıyor? Buyurun efendim.
4: Erzin ilçemizde 163 bin dekar bahçe tarımı yapılmaktadır. Bunun 85 bin dekarı mandalina grubu, 53 bin dekarı da portakal grubu, 5 bin dekar limon, 1000 dekarımız greyfurt ve 19 bin dekarı da zeytin üretimi yapılmaktadır.
1: Evet.
4: Erzin ilçemizin halkımızın çoğunluğu çiftçidir ve gelir kaynağı da çiftçidir.
1: Evet. Temel üretim noktası narenciye olunca pek çok şey de evet. Hayatta narenciyeye göre ayarlanıyor, değil mi Sayın Korkmaz? İşte hatta evlilik dönemleri ona göre ayarlanıyor, borçlar, alacaklar.

0: Sıcaklar buna
1: Tabii
0: göre
1: ki.
0: düzenleniyor. Narenciye'nin hayatın hemen her alanını şekillendirdiği çok özel, güzel bir ilçemiz Erzin. Peki Erzin'de, Narenciye'de daha çok hangi türler yetiştiriliyor? Biz genel olarak mandalinayı, portakalı, greyfurtu biliyoruz ama bunların da alt türleri var sanıyorum, değil mi?
1: Evet,
0: Ve
1: evet.
0: Erzin Narenciyesi'nin de kendine has özellikleri var mı? Bunu da öğrenmek isteriz.
1: Erzin'imizde dediğiniz gibi tüm narenciye çeşitleri var ama tür olarak en çok mandalina grubudur yetiştirdiğimiz. Bu da %70'e tekabül eder üretim alanımızın.
0: Evet.
1: Bizim en büyük özelliğimiz coğrafi konumumuzdan dolayı ilk Türkiye'de erkencilik Erzin'den üretilir.
0: Evet.
1: Bunlar nedir? Bunun yanında aroma, kabuk yapısı ve depo raf ömrü uzun olduğundan dolayı tercih edilmektedir.
0: Evet. Şimdi ürünlerin, narenciyenin %70'ini mandalina oluşturuyor anladığımız
1: Evet.
0: kadarıyla ve erkenci mandalin de Erzin'de yetişiyor. Bu da çok önemli bir özellik Erzin tarımı açısından. Peki bu yıl hangi ürünlerde, hangi türlerde hasat başladı? Diğer ürünlerde takvimle onun da bilgisini alalım sizden.
1: Şu an bakanlığımızın verdiği hasat izniyle beraber Okusi ve Miyovade Satsuma gruplarımızda hasadımız başladı.
0: Evet.
1: Onun dışında devamında gelecek ürünlerimiz de var arkasında. Bunlar nelerdir? Primasolümüz var mesela,
0: Evet.
1: mandalina grubu. Döveşibenimiz var. Ağırlık Satsuma'mız var. W-Murkot'umuz var. Mandalina grubu olarak bunlar var.
0: Evet.
1: Diğer gruplara gireceğimiz zaman erkenci portakal, Novalina dediğimiz Fukumoto, bu Washington ve Valencia cinsleri var, geççi portakal. Bunlar da şu an hasadımız Okusi Miyovace, arkasına Primasol, Döveşibeni, Satsuma şeklinde devam edecek.
0: Evet. Hem Ziraat Odası Başkanı, hem bir üretici, hem de bir ziraat mühendisi olarak bu yılki verim
1: Evet.
0: konusunda neler düşünüyorsunuz Sayın Korkmaz?
1: Erkenci türlerimizde Okusi Miyovace'de rekolte yüksek görüyoruz. Bu da bize tabii kalite anlamında biraz sıkıntı yaşatıyor da Satsuma ve portakal türlerinde bir önceki yıla beklentinizin altında.
0: Evet.
1: Bu da daha net olabilmesi için hasatların başladığında daha net ortaya çıkacak miktar.
0: Evet. Şimdi önceki yıllarda meyvenin dalında kaldığı durumlarla da karşılaşıldı Sayın Korkmaz. Peki meyvenin dalında kalması narenciye tarımında hangi olumsuzluklara neden oluyor? Sanıyorum bu yıl öyle bir risk yok ama dinleyicilerimize bu konuyla ilgili de bilgi vermiş olalım.
1: Şöyle dalında kaldığı zaman bir sonraki yıla verim ve kalite düşüklüğü meydana geliyor. Bunun dışında ekonomiksel olarak sıkıntılara giriyor çiftçimiz. Nedir? Banka kredi borçlarını ödeyemiyor, sulama kooperatiflerine borç ödeyemiyor, ilaç ve gübre maliyetlerini ödeyemiyor. Ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Zaten 3 yıldır bir para kazanamadığı için içerik narenciye tarımında. Üstüne bu meyve kaldığı zaman da bu tür ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Onun aksine bir de en büyük problemimiz meyve dalında kaldığı zaman da Akdeniz meyve sineği ile mücadelemiz daha da artmakta.
0: Evet. Akdeniz meyve sineği ile mücadelede durum ne? Bunun için hangi çalışmalar yapılıyor?
1: İlçe tarımımızın kontrolündeki kontrol tuzaklar takip ediliyor. İlçe tarımımız ara ara mahallelerde toplantılar yaparak da çiftçilerimiz bilgilendiriliyor. Aynı zamanda ziraat odamızda da bununla ilgili afişlerimiz, bildirilerimiz var. Şu an çiftçimiz entegre mücadele, ilaçla mücadele devam ediyor. Ondan yana çiftçimizde bir sıkıntımız yok. Zaten sayımlarda da çok bir popülasyon yoğunluğu görünmüyor.
0: Evet. Peki gelelim ihracat konusuna. Erzin narenciye ihracatında ne durumda ve ürünler daha çok hangi ülkelere gönderiliyor Sayın Korkmaz?
1: Şöyle, ilçemizde üretilen mandalina türlerinin kaliteli ve erkenci olmasından dolayı ilçemizde üretilen miktar, yani Satsuma grubunun %60-70'i ihracata gitmektedir.
0: Evet.
1: Gittiğimiz en büyük pazarımız bizim şu anda Rusya, Avrupa ve Orta Doğu.
0: Evet, Rusya, Avrupa ve Orta Doğu'ya
1: Evet.
0: Erzin'de üretilen erkenci ürünler daha çok ihraç ediliyor anladığımız kadarıyla.
1: Evet.
0: Peki son olarak Erzin'de narenciye tarımının daha iyi noktalara taşınması için neler yapılabilir? Siz durumu nasıl görüyorsunuz? Önerileriniz neler?
1: Şöyle, öncelikle yurt dışında yeni pazarlarımızın açılması, şu an mevcutta bulunan Rusya ve Ukrayna savaşının bir an önce bitmesi. Bunun sebebi şu: Rusya'yla şu an gemi ticaretimizi sağlıklı yapamadığımız için şu an Rusya'ya ihracat yapamıyoruz. Bu tür sıkıntılarımız var. Zirai kredi faizlerinin düşürülmesi, Erzin bölgemize narenciye entegre

0: desteklerin kurulması, gübre mazot desteklerinin arttırılması, mevsimlik işçilerin geldiği zaman barınacağı kalabileceği tesisler kurulmalı. Zaten 3 yıldır çiftçi, Erdin çiftçisi para kazanamıyor, dalında kalıyor, rekolte kalıyor. Yayının başında da söylediğiniz gibi bugün öyle bir risk yok dediniz ama şu anki görüntü, bu Karadeniz koridor hattı açılmadığı zaman şu an öyle bir risk görülüyor. Bizim sıkıntımız bu risklerin bir an önce ortadan kaldırılması. Dediğimiz gibi kredi, tüm zirai kredilerin 2 yıl faizsiz ertelenmesi, desteklemelerin arttırılması. Bizim beklentimiz bir an önce bu koridorun açılması.
1: Evet. Erzin Ziraat Odası Başkanı, Ziraat Mühendisi Sayın Hüseyin Erdi Korkmaz. Çok teşekkür ediyoruz. TRT Çukurova Radyosu.
0: Yayını kapatmadan önce geçen Buyurun. Hafta Adana Yüreğir bölgemizde kaynaklanan afetten dolayı tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dilerim.
1: Evet.
0: Herkes için hayırlı, bereketli bir sezon dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de hem açıklamalarınız için hem güzel dilekleriniz için ayrıca size, sizin nezdinizde de Erzin'deki narenciye üreticilerine biz de bereketli bir sezon diliyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz Sayın Korkmaz. Yolunuz açık olsun.
0: Teşekkür ederim. İyi günler.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak, dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak, hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Bölge basınından özetler.
1: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızda şimdi de sıra geldi. Bölge basınından seçtiğimiz haberleri siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmaya. İlk durağımız Adana'da yayınlanan Toros gazetesi. Lezzet şöleni için geri sayım başladı manşetiyle çıktı bugün Toros gazetesi sevgili dinleyiciler. Adana Valisi Mustafa Yavuz'un İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali tanıtım toplantısında yaptığı açıklamalara yer verilmiş bu haberde. En büyük lezzet festivaline ev sahipliği yapıyoruz demiş Mustafa Yavuz. Dünyadan ve Türkiye'den şefler Adana'da buluşacak ifadelerini kullanmış. Biz de dünden bugüne köşemizde kendi ifadeleriyle Sayın Yavuz'un bu haberi vermiştik sevgili dinleyiciler. Toros gazetesinde sürmanşetten verilen haber de dikkat çekiyor. Kozan'da 5903 hektar yeniden yeşerecek denilmiş. Adana'nın Kozan ilçesinde günlerce süren orman yangının ardından yanan alanların yeniden yeşil dokuya kavuşturulması için sahada yoğun çalışma yürütülüyor ifadeleri kullanılmış. Pamuk üretiminin azaldığı, çiftçilerin artık pamuk ekmediği yönünde bir tespit var. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı'dan gelmiş bu tespit. Buna dair bir haber de Toros gazetesi okurlarına sunulmuş sevgili dinleyiciler. Adana Büyükşehir Belediyesi kentin simge noktalarından Dilberler Sekisi'nde kapsamlı bir yenileme ve çevre düzenleme çalışması sürdürüyor. Buna dair detaylar da okurlarla buluşturulmuş. Bir diğer gazeteye geçelim sevgili dinleyiciler. Mersin'de yayınlanan İmece gazetesi. İmece gazetesiyle yolumuza devam edelim. Okul servislerine sıkı denetim yapıldığı ifade edilmiş bir haberde. MÜSİAD'ın 19 okula mescit yaptırdığı buna dair bir haber yine İmece gazetesinde yer var. Akdeniz meyve sineğine geçit yok başlıklı bir haber de dikkat çekiyor. Mersin'de çiftçilere yönelik gerçekleştirilen saha eğitimlerinde Akdeniz meyve sineği ile mücadele doğa temelli ve çevre dostu yöntemlerle yürütülüyor. Buna dair detaylar da İmece gazetesi okurlarıyla paylaşılmış. Gaziantep'te yayınlanan İlk Haber gazetesine bakalım. Felç ya da engelli kalabilir, hatta ölebilirsiniz manşetiyle çıkmış gazete sevgili dinleyiciler. Bu açıklamalar Gaziantep Kilis Tabip Odası Başkanı Doğan Eroğulları'ndan geliyor. Eroğulları halk arasında boyun kütletme olarak bilinen yöntem konusunda vatandaşı uyardı. Eroğulları sosyal medyadaki reklamlara inanmasınlar. Çünkü bazı

insanların önerisiyle gittiğinizde yerde hayatınızdan olabilirsiniz, sakat, felç ya da engelli kalabilirsiniz. Dolayısıyla insanlar biz hekimlerin düşündüğü kadar kendi sağlıklarını düşünmek zorunda, demiş Doktor Doğan Eroğulları. Buna dair detaylar da okurlarla paylaşılmış sevgili dinleyiciler. Antep fıstığının daha çok tanıtılması gerektiği yönünde bir haber yine İlk Haber gazetesinde yer bulmuş. Ve halı ihracatında Gaziantep'in öncü rolünün altını çizen bir haber. Bununla ilgili yapılan bir toplantıda İlk Haber gazetesinde ilk sayfadan okurlara duyurulmuş. Kahramanmaraş'ta Bugün gazetesine bakalım. Bugün gazetesi Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı'nın açıklamalarını manşete taşımış. Maraş'ı hep beraber daha ileriye taşıyacağız demiş Mustafa Narlı. Kentin sanayi ve ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş. Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlanmasına dikkat çeken Narlı, bu şehre daha çok borcumuz var demiş. Detaylı bir haber çalışması Kahramanmaraş'ta Bugün gazetesinde ilk sayfadan okurlarla buluşmuş. Türk güreşinin nabzı 12 Şubat Belediyesi imzasıyla Kertmen'de atacak. 12 Şubat Belediyesi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliği ile 27 Eylül 2026'da Kertmen Mahallesi'nde Kara Kucak ve Şalvar Güreşi Festivali düzenlenecek. Ödül de var. Dereceye girenlere 5.000 ila 30.000 lira arasında da ödül verileceği ifade edilmiş. Hatay'da yayınlanan Ekspres gazetesiyle yolumuza devam edelim. Zabıta ekiplerinden sıkı denetim başlıklı bir haber dikkat çekiyor manşette. Hatay'da zabıta ekipleri tarafından okul çevresindeki işletmelere yönelik gerçekleştirilen gıda denetiminde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. İşletme sahibinin son kullanma tarihinin üzerinden 21 gün geçen ürünü raftan kaldırmamasını yeni bitmiş diyerek savunması üzerine zabıta ekipleri duruma tepki gösterdi. Buna dair detaylar da okurlarla buluşturulmuş. Antakya Ata Köprüsü yeniden hayat buluyor başlıklı bir haber de dikkat çekiyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde geçtiğimiz ay yıkımı gerçekleştirilen Köprübaşı Ata Köprüsü'nde yeniden inşa çalışmaları başladı. Buna dair detaylar da okurlara sunulmuş. Hatay Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması adına 15 ilçede yol yapım projelerini sürdürüyor. Defne ilçesinde 8 mahalleyi kapsayan 11 kilometrelik grup yolunda çalışmaların başladığı ifade edilmiş Hatay Ekspres gazetesinde. Osmaniye'de yayınlanan Hasret gazetesi otizmli atlet Özgür Salih Köse'nin 7 kez şampiyon olup 3 Türkiye rekoru kırdığını ilk sayfadan duyurduğu haberle vermiş. Biz de bu azmi ve kararlılığı sebebiyle atlet Özgür Salih Köse'yi kutluyoruz sevgili dinleyiciler. Çeşitli haberler, gelişmeler, yeniden inşa ve ihya faaliyetleri Hasret gazetesinde ilk sayfadan okurlara duyurulmuş. Bir başka haberde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde akademik açılış ve TÜBİTAK 2209 projeleri başarı belgesi düzenlendiği yönünde. Buna dair detaylar da okurlara sunulmuş. Kilis'te yayınlanan Vizyon Havadis gazetesine de bakalım. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Zekeriya Akman'ın 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek yeni dönemin ilk dersini verdiği belirtiliyor. Rektör Akman derste Türkiye'nin toplumsal huzurunun güçlendirilmesi, milli birlik ve beraberlik, kardeşlik, demokrasi ve ortak gelecek bilinci üzerinde durmuş. Buna dair detaylar da okurlara sunulmuş. Sevgili dinleyiciler, şimdi de internet medyasından derlenen birkaç habere göz atalım. Kilis'te hibe desteği bekleyenlere müjde, sonuçlar açıklandı deniliyor bir haberde. Kilis'te kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesine yönelik yürütülen 17. etap kapsamında proje sonuçları açıklandı. Program kapsamında hibe desteğinden yararlanmaya hak kazanan başvurular ilan edilirken sonuç listelerinin 29 Eylül 2026 tarihine kadar askıda olacağı ifade edildi. Gaziantep Tekstil'inde yeni dönem faaliyet gösteren KOBİ'ler için dijital dönüşüm seviyeleri mercek altına alınıyor. Gaziantep Üniversitesi İpek Yolu Kalkınma Ajansı ve Gaziantep Sanayi Odası işbirliğinde yürütülen program kapsamında işletmeler tek tek incelenecek. Güçlü ve gelişime açık yönleri belirlenecek. Evet, Kahramanmaraş'tan da bir haber verelim. Kahramanmaraş Büyükşehir'den çiftçiye büyük destek 60

62.500 dekar arazi suya kavuştu. Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime yönelik destekleri kapsamında Dulkadiroğlu Peynirdere Mahallesi'nde 3 kilometre uzunluğunda yeni sulama kanalını hizmete aldı. Bugüne kadar 62.500 dekarlık tarım arazisinin etkin sulama imkanına kavuştuğu yatırımlar 111 milyon liraya ulaştı. Sevgili dinleyiciler, bu haberlerle bölge basınından özetler köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza Ajans Çukurova ile devam edeceğiz.

0: Ajans Çukurova.
1: Sevgili dinleyiciler, haber ajanslarının bölgemize dair geçtiği güncel haberleri sizinle buluşturduğumuz Ajans Çukurova köşemize geldi sıra. İlk haberimiz New York'tan geliyor ve Gaziantep'le ilgili bir haber. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, New York'ta temaslarda bulundu. Birleşmiş Milletler toplantıları için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, temaslarına dair bilgi verdi.
2: Şehri nasıl akıllı şehir yaptık? Şehirdeki Big Data'yı nasıl oluşturduk? Katılımcılığı nasıl sağladık? Bunu yaparken karşılaştığımız zorluklar nelerdi? Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bununla alakalı Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı'nın özel oturumuna katıldık. Yuvarlak masaya katıldık. Hem konuşmamızı yaptık hem soru cevaplarını aldık. Özellikle hanımefendilerin çok büyük bir rolü var burada. Ömine Hanım'ın hem sıfır atıkla ilgili çevre projeleri hem çocuklara dair yapmış olduğu çalışmalarda büyük bir birleştirici gücü var. Her gelen lider işi, her konuşmasının başında bizi bir araya getirdiği için teşekkür ederiz dedi. Yerel yönetici olarak bir kadın gözüyle, bir belediye başkanı gözüyle yapılması gerekenleri, yaptıklarımızı, yapmamız gerekenleri anlatıyor. Çünkü biz OECD'nin şampiyon şehriyiz, EBRD'nin yeşil şehriyiz. Avrupa Konseyi'nin onur ödülünü almış bir yerel kalkınma modeliyiz. Herkes bizim bu yaptığımız çalışmaları 500 bin mülteciye rağmen, 6 Şubat depremine rağmen nasıl yaptığımızı merak ediyor. Biz de bunları paylaşıyoruz. Bir de etkileşim bu. Herkesten öğreneceğimiz bir şey var. Biz de onlardan çok şey öğreniyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, Ajans Çukurova köşemizde New York'tan Mersin'e uzanıyoruz. ÇBK Mersin kadın basketbol takımında hedef Avrupa'nın zirvesinde kalıcı olmak. Halkbank Kadınlar Basketbol Ligi ekibi Çimser ÇBK Mersin tarafından yeni sezon öncesi Yenişehir ilçesindeki kulüp tesisinde medya buluşması etkinliği düzenlendi. As Başkan Ali Adalıoğlu, basın sözcüsü Nihat Yüksel ve baş antrenör Ceyhun Yıldızoğlu Avrupa'nın en iyi kadın basketbol takımı olma hedefi doğrultusunda kararlı adımlarla ilerlediklerini söyledi.
3: Önümüzde büyük hedefler var. Bir başarı daha üstün bir başarı getirir. Biz de buna hedeflendik. Bu yıl da kadromuza yeni katılan oyuncularımızla, eski oyuncularımızla, yöneticilerimizle bunu başarmak için yola çıktık.
4: Bundan sonra önümüze baktığımızda da çok daha büyük hedeflerimiz var. Bunları da başaracağız. Bugün bu yanımızda duran 4 kupa aslında bu kulübün kazanma kültürünün de bir göstergesi. Hedefimiz bu kupaların yanına yenilerini koymak. Sahaya sadece mücadele etmek için değil, kazanmak için çıkan bir takım. Ve böyle olmaya devam edeceğiz. Başkanımız vizyonumuzu çok net koydu. Avrupa'nın en iyi kadın basketbol takımı olmak ve milli takımımıza sporcular yetiştirerek Türk kadın basketbolunun geleceğini güçlendirmek. Kimsa ÇBK Mersin'i Avrupa'nın zirvesinde kalıcı hale getirmek istiyoruz. 7 Ekim'de Mersin'de kendi evimizde Avrupa'nın en büyük kupasını oynayacağız Fenerbahçe ile. Fenerbahçe biliyorsunuz Euroleague Women şampiyonu. Biz Eurocup Women şampiyonuyuz. Yani iki Türk takımı Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek. Bu bizim için çok özel, çok gurur verici.
5: Bütün kulvarlarda yine her zaman olduğu gibi en üstlerde olmaya çalışacağız. Kaliteli kadroların mücadele edeceği bir maç olacak. Biz kendimize güveniyoruz. İyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Genç oyuncularımızla, tecrübeli oyuncularımızla, yabancı oyuncularımızla çıkacağız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Ama mutlaka seyircimizin bizim yanımızda olması lazım. Bu sezon başları zorlu süreçlerdir. Şimdiye kadar da bu zorlu süreçlerde Mersin seyircisi Çimsa ÇBK'yı hiç yalnız bırakmadı. İnşallah bu maçta da dolu tribünlerle beraber seyircimize güzel bir galibiyet tattırırız.
1: Sevgili dinleyiciler, kazaların arttığı yaz döneminde yoğun bakım yaş ortalaması düştü. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

0: Dr. Hasan Murat Gündüz, yaz aylarında motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter kullanımının artmasına bağlı olarak trafik kazalarında da artış yaşandığını belirterek yoğun bakımlarda yatan hastaların yaş ortalamasının düştüğünü söyledi. Profesör Doktor Gündüz gençlere dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
1: Aslında insanların sağlık hizmetine ulaşabilmeleri daha kolay olduğu için özellikle son yıllarda yaş ortalamamız daha yüksek oluyor. Yani daha yaşlı bireyleri tedavilerini yapıyoruz ki onlar da kronik hastalığı olanlar akut durumda yoğun bakımları dolduruyorlar. Ancak yaz aylarında ne yazık ki trafik kazalarının kısmen artışı nedeniyle özellikle motosiklet, elektrikli bisiklet, scooter gibi araçların kullanımında artıştan kaynaklı yoğun bakımda yatan hastaların yaş ortalaması biraz daha ne yazık ki aşağı düşüyor. Ve genç insanları yatırmak zorunda kalıyoruz. Yaklaşık 20-25'li yaşlarda hastalarımız oluyor ne yazık ki. Her hafta birkaç hasta bu nedenle yoğun bakım klinimize yatırıyoruz ve tedavilerini yapmak zorunda kalıyoruz. Ve bunlar da hayatı tehdit eden durumlar. Özellikle kafa travmaları ve göğüs travmaları gerçekten ölüm oranı çok yüksek durumlar. Tabii karın içi yaralanmaları, kemik kırıkları vesaire bunlardan kaynaklı başka sorunların ortaya çıkması da insanların yoğun bakımda yatmalarını gerektiriyor ve hayatı tehdit ediyor. Özellikle kişisel koruyucu ekipmanların giyilmediği, kullanılmadığı durumlarda işte motosiklet ya da elektrikli bisiklet kullanımlarında kafa travmaları gerçekten son derece ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Beyinde kanama, cerrahi gerektiren durumlar ortaya çıkabiliyor. Beyinde şiddetli yaralanmalar insanları ömür boyu yatağa bağlı bırakabiliyor. Çırı sıcak günlerde çok nemli ortamlarda trafik yoğunluğunu çok gerekmedikçe arttırmamak gerekiyor. Ya da mecburen eğer trafiğe çıkılıyorsa da trafik kurallarına gerçekten çok dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Murat Gündüz'ün bu hayati uyarılarıyla Ajans Çukurova köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza kültür sanat rehberiyle devam edeceğiz.
2: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
3: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kültür Sanat Rehberi.
0: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızda son olarak bölgemizdeki kültürel ve sanatsal etkinliklerden birkaçını duyurmak istiyoruz size. İlk durağımız sinemalar. Bu haftanın yerli yapımlarından ikisi Melodi ve Neşeli Notalar adlı animasyon filmi ile Kumar isimli aksiyon filmi. Yabancı yapımlara da bakalım. Kanlı Körfez isimli korku filmiyle Köpek ve Yıldızlar adlı bilim kurgu filmi bu hafta vizyonda ve izleyicilerini bekliyor. Mustafa Sandal bugün saat 21'de Gaziantep Odeon Performans Sanatları Merkezi'nde bir konser veriyor. Deniz turizmi temasıyla düzenlenen Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması sergisi yarın saat 17'de Mersin Marina'da gezilebilir. Pinokyo isimli çocuk oyunu yarın saat 18'de Adana Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde perdelerini açıyor. Karagöz Bezirgan'ın Parası adlı çocuk oyunu 26 Eylül Cumartesi günü saat 15'te Mersin Hayali Cünas Oda Tiyatrosu'nda sahneleniyor.

Gisel isimli bale 26 Eylül Cumartesi ve 29 Eylül Salı günleri saat 20'de Mersin Devlet Opera ve Bale büyük sahnede perdelerini açıyor. Serdar Ortaç 26 Eylül Cumartesi günü saat 21'de Jolly Joker Mersin'de bir konser veriyor. Ve son olarak Büyük Afrika Sirki 27 Eylül Pazar günü 12.30, 14, 15.30 ve 17 saatlerinde Adana Erkan Koli

0: Seyirci Kültür Merkezi'nde izleyicilerini bekliyor. Sevgili dinleyiciler, bölgemize dair gelişmeler ve haberlerle yaklaşık bir saati geride bıraktık ve bir bölge gündemi programının daha sonuna geldik. Program ekibimiz Sibel Bektaş, Zafer Arzum ve ben Cem Kurtçu, hayatınıza yeni hatıralar ekleyecek güzel bir perşembe günü geçirmenizi diliyor. Bugünlük ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Birazdan TRT Çukurova Radyosu yapımı Hayatın İçinden programında arkadaşlarımız sizinle olacak. Hoşçakalın.
1: TRT Çukurova Radyosu bölge gündemini sundu.
2: TRT Çukurova Radyosu.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Hayatın içinden hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı olacak ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Bizden önce yine bir Çukurova Radyosu yapımı olan Bölge Gündemi programıyla arkadaşlarımız sizlerleydi. Biz de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız.

0: Sevgili dinleyenler, bugün birbirinden önemli konu ve konuklarla sizlerle yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız hayatın içinden de. İlk olarak hepimizin hayatında önemli bir yere sahip olan, ancak çoğu zaman yeterince önemsemediğimiz bir konuya değineceğiz. Uyku diyeceğiz değerli dinleyenler. İyi uyuyabiliyor muyuz? İyi uyumak için neler yapabiliriz? Uyku bozukluklarına dair neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Gaziantep Şehir Hastanesi nöroloji uzmanı Doktor Buket Yılmaz sizlerle olacak. Ardından değerli dinleyenler, toplum olarak bizi birbirimize bağlayan, zor zamanlarda omuz omuza durmamızı sağlayan çok önemli bir değer üzerine konuşacağız. Dayanışma ve yardımlaşma üzerine ve konuğumuz Mersin İl Müftüsü Sayın Mustafa Topal olacak. Ardından değerli dinleyenler, şeker hastalığım yok, kendimi gayet iyi hissediyorum diyor olabilirsiniz. Peki kan şekerimiz normalden yüksek seyrediyor mu? Vücudumuz bize bununla ilgili bir belirtiyle haber verebilir mi? En önemlisi, gizli şeker gerçekten diyabete dönüşmeden önce önlem alınabilir mi? İşte tüm bu detayları Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Sayın Bekir Tamer Tetiker'le konuşacağız. Ve son olarak değerli dinleyenler, çevreyi koruma, enerji verimli kullanma ve tarımsal üretimi sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen önemli bir projeye değineceğiz. Atık ısıdan tarıma, Gaziantep'te enerji geri kazanımıyla sürdürülebilir seracılık modeli projesini konuşacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı, Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Sayın Gökhan Yaman sizlerle olacak.
1: Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler, Muazzez Zavacı söylüyor, şu dağları delmiş.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde uyku üzerine konuşacağız değerli dinleyenler. Gaziantep Şehir Hastanesi nöroloji uzmanı Doktor Buket Yılmaz sizlerle, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Gayet iyi, çok teşekkür ederiz. Efendim, bugün hepimizin hayatında olmazsa olmaz ama çoğu zaman da fazlasıyla önemsemediğimiz bir konuyu konuşacağız. Uykuyu konuşacağız. Gerçekten doğru uyuyabiliyor muyuz? İyi uyuyabiliyor muyuz? Ya da uykuya dair en çok hangi problemlerle karşılaşıyoruz? Bunlara değineceğiz tabii ama bir de Gaziantep Şehir Hastanesi uyku bozuklukları laboratuvarı

0: devreye girdi. Burada yapmış olduğunuz çalışmalara da değineceğiz. Dilerseniz sohbetimize hatta buradan başlayalım. Uyku bozukluklarının tanı ve tedavisinde uyku bozuklukları laboratuvarı devreye girdi. Burada hangi rahatsızlıklara bakıyorsunuz? Ardından uykunun temeline, uyku sorunlarının temeline birlikte ineriz.
1: Evet. Şimdi uykunun öneminden bahsedelim öncelikle bence. Uyku aslında beynin ve vücudun dinlenmeye geçtiği pasif bir dönem değil. Oldukça aktif ve sağlığımız için çok önemli bir süreç. Uyku sırasında hafıza ve öğrenme süreçleri düzenleniyor, bağışıklık sistemi destekleniyor, hormonlarımız ve metabolizmamız dengeleniyor. Yetersiz veya kalitesiz uyku ise gün içinde dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, yorgunluk, duygu durum değişikliklerinin yanı sıra uzun vadede kalp damar hastalıkları ve metabolik hastalıklar açısından da önem taşıyan bir durum. Şimdi herkesin 8 saat uyuması mı gerekiyor? İdeal uyku süresi çok sorulan sorulardan birisi. Uyku ihtiyacı yaşa ve kişiden kişiye değişebiliyor. Erişkinlerin büyük bölümünde gece de yaklaşık 7-9 saat uyku yeterli. Ancak yalnızca şu süreye değil, uykunun kalitesine de bakmak gerekiyor. Bir kişi 8-9 saat uyuduğu halde sabah dinlenmemiş kalkıyor ve gün içinde sürekli uyukluyorsa burada araştırılması gereken bir uyku bozukluğu olabilir. En sık karşılaştığımız sorunlardan birisi ise uykusuzluk, yani insomnia. Bunun yanında uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu, uyku sırasında ortaya çıkan hareket bozuklukları, aşırı gündüz uykuluğuna yol açan hastalıklar ve parasomniler dediğimiz böyle uykuda konuşma, yürüme veya farklı davranışların görülebildiği durumlar da var. Özellikle uyku apnesi toplumda oldukça önemli. Çünkü kişi hastalığın farkında olmayabiliyor. Bazen ilk fark eden kişi yanında uyuyan kişi eşi olabiliyor. Bunlar oldukça önemli. Bu nedenle değerlendirilmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Biz de laboratuvarımızda bunları değerlendiriyoruz.
0: Evet hocam çok kıymetli gerçekten bu laboratuvar. Şimdi biraz böyle vatandaşlara ve uykunun temeline inelim. Evet hepimiz uyumadan yaşayamayız. Yani netice itibariyle uyumamız gerekiyor. Dolayısıyla olmazsa olmaz bir şey ve aslında nefes almak gibi bir rutin olduğu için de çok önemsenmiyor bazı durumlarda. Şimdi uyku kalitesi dediğimiz iyi uyuma dediğimiz şeyleri açalım isterseniz hocam sağlıklı uykuyu. Çünkü bugün belki pek çok insana sorsak ben iyi uyuyorum der ama aslında o kadar iyi uyuyor mu sizce?
1: Evet, az önce de bahsettim aslında. Uyku çok önemli bir süreç. İşte dediğim gibi hafıza, öğrenme süreçleri, bağışıklık sistemi, hormon ve metabolizma dengelenmesi için çok önemli bir süreç. 7-9 saat gibi kabul ediyoruz erişkinlerde uyku süresini. Ama uyku kalitesi de çok önemli. Sabah dinlenmemiş kalkıyorsa eğer, gün içinde sürekli uykuluyorsa, burada araştırılması gereken bir uyku bozukluğu olduğu anlamına geliyor. Eğer böyle bir durum varsa bize başvurmalarını öneriyoruz.
0: Evet, belli bir bu gibi durumlarda başvuru yapmak gerekiyor. Peki hocam, gece boyunca işte uyku apnelerini de çok karşılaşıyoruz. Uyku apnesi dediğimiz şey ne peki?
1: Uyku apnesi yani horlama gibi diyoruz ama horlama tek başına uyku apnesi anlamına gelmiyor. Ancak yüksek sesli ve düzenli horlamaya, uykuda nefesin durması, boğulur gibi uyanma, sabah baş ağrıları, ağız kuruluğu, gece sık idrara kalkma veya gündüz aşırı uyku hali eşlik ediyorsa uyku apnesi açısından değerlendirme yapılmasını öneriyoruz. Özellikle yakınlarının uykuda nefesin duruyor, sonra derin bir nefes alarak tekrar başlıyorsun diye bir uyarıda bulunuyorsa bu çok önemli bizim için. Bunları değerlendirmek gerekiyor.
0: Evet kesinlikle. Uykuya dair rahatsızlıkların hocam peki tedavi anlamında tedavisi var mı? Genel hatlarıyla soruyoruz tabii ve buradan da aslında merkezin yapmış olduğu çalışmalara da detaylı bir şekilde bakalım.
1: Tabii ki tedavi hastalığın türüne, şiddetine, kişinin özelliklerine göre planlanan birçok tedavisi var tabii ki. Bunların en başında da polisomnografi testi geliyor tabii ki. Halk arasında uyku testi olarak biliniyor. Hastaya bir gece uyku laboratuvarında uyurken uykusunu çok sayıda parametreyle kayıt altına alıyoruz. Beyin dalgalarını, göz hareketlerini ve kas aktivitesini takip ederek kişinin hangi uyku evresinde olduğunu belirliyoruz. Öncelikle aynı zamanda solunumunu, kandaki oksijen düzeyini, kalp ritmini, horlamayı, göğüs ve karın solunum hareketlerini, bacak hareketlerini kaydediyoruz. Yani aslında kişinin gece boyunca uykusunun ayrıntılı bir haritasını çıkarıyoruz diyebiliriz. Buna göre de hangi hastalığa sahip olduğunu öğrenip buna göre uygun tedaviler uyguluyoruz.

0: Evet. Peki hocam, bu merkeze vatandaşlar nasıl başvuru yapabilecekler?
1: Göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz ve nöroloji hekimlerine giderek buradan polisomnografi testinin istenmesine muayene olup polisomnografi testinin istenmesi dahilinde burada bir gece hastaları misafir ediyoruz laboratuvarımızda ve bir takım parametreler var. Bunları kayıt altına alarak herhangi bir hastalığı olup olmadığını zaten bilgisini veriyoruz sonrasında.
0: Evet, aslında başvuru süreçleri de gayet rahat ve buradaki çalışmalardan da faydalanabilir vatandaşlar. Çünkü sağlıklı uyumadığımız zaman, iyi uyumadığımız zaman vücudumuzda en temelde hocam ne gibi bir problem ortaya çıkıyor?
1: Sağlıklı uyumadığımız zaman hafıza ve öğrenme süreçlerinden dolayı unutkanlık olabiliyor, yorgunluk olabiliyor, dikkat ve konsantrasyon bozuklukları, duygu durum değişiklikleri, bazı psikolojik değişiklikler. Eğer uzun vadede kötü uyunuyorsa bu kalp damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla da ilişkilendirilmiş yapılan çalışmalarda bu çeşit sıkıntılar yaşayabiliyoruz.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten önemli bir laboratuvar ve burada sizlerin yapmış olduğu çalışmaları da konuştuk ki vatandaşların da, en azından uykuya dair sorunları olan vatandaşların da burada bu sisteme, bu laboratuvara rahat bir şekilde başvurabileceğini en azından öğrenmiş olduk. Veda
1: Evet.
0: etmeden hocam, biz koruyucu hekimlik üzerine de her sağlık programında konuşuyoruz. Şimdi sağlıklı uyumak için ya da uyku kalitemizi arttırmak için sizlerin önerileriniz varsa bunları dinleyelim lütfen.
1: Evet. Şimdi uyku bozukluklarının bazen ben zaten kötü uyuyorum diyerek normalleştirmemek gerekiyor. Çünkü birçok uyku bozukluğunun tanısı konulabiliyor ve uygun tedaviyle hem uyku hem de gündüz yaşam kalitesi belirgin şekilde iyileştirilebiliyor. Bu nedenle herhangi bir problem yaşıyorsa eğer hekime başvurmalarını rica ediyoruz. Onun dışında uyku kalitesini artırmak için yattığı odanın ışıklandırılmasının minimuma indirilmesine, herhangi bir telefon, televizyon, herhangi bir uyarıcı bulunmamasına, uyku hijyeni dediğimiz durumu yapmalarını öneriyoruz. Gece çok ağır yiyecekler yememesi, çok fazla sıvı alınmaması gece yatmadan önce. Bunları öneriyoruz aslında. Öncelikle uyku hijyeni öneriyoruz. Ama bariz bir problemi varsa mutlaka bir uyku hekimine gelmesini öneriyoruz.
0: Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum.
0: Çok sağ olun. İyi çalışmalar dileriz. Sevgili dinleyenler, Gaziantep Şehir Hastanesi nöroloji uzmanı Doktor Sayın Buket Yılmaz sizlerleydi.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Toplum olarak bizi birbirimize bağlayan, zor zamanlarda omuz omuza durmamızı sağlayan çok önemli bir değer üzerine konuşacağız. Dayanışma ve yardımlaşma üzerine konuşacağız ve Mersin'de dayanışma ve yardımlaşma kültürünü daha güçlü hale getirme üzerine neler yapılıyor? Tüm bu detayları Mersin İl Müftüsü Sayın Mustafa Topal'dan alacağız. Hoş geldiniz Mustafa Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
2: Hoş bulduk Fatih Bey. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler iyi misiniz?
1: Gayet iyi. Efendim, ihtiyacı olan birinin elinden tutmak, paylaşmanın, iyiliğin çoğalmasına vesile olmak İnsan ruhuna da iyi gelir. Dinimizin de zaten bir emridir. Komşusu açken tok yatmamaktır aslında düstur. Ve biz de bu hususlardan hareketle yardımlaşma, dayanışma kültürüne, ki bu toplumun aslında dinamiklerinde, köklerinde olan kültürlerden bahsediyoruz. Bunu konuşacağız. Tabii Mersin'de neler yapıyorsunuz özellikle? Bunu da konuşalım istiyoruz efendim. Günümüzde çünkü bireysel

0: küreselleşme gibi bir bence dünya üzerinde ciddi bir sorun var. Yani sadece ülkemizi de ilgilendirmiyor aslında. Dünyayı da ilgilendiren bir
1: Evet.
0: problem var. Bireyselleşme, dijitalleşme, bunlar yardım ve dayanışma kültürü nasıl etkiliyor? Aslında çok böyle kafamıza sorular var efendim ama
1: Doğrudur.
0: dilerseniz ilk olarak
1: Doğrudur.
0: Mersin'de yardımlaşma ve dayanışma kültürü üzerine sizler neler yapıyorsunuz? Mersin İl Müftülüğü olarak sohbetimize böyle başlayalım.
1: Teşekkür ederim. Efendim, her şeyden evvel biz Müslümanız. Ülkemiz insanı bu inancı ortak değerde paylaşıyor. İnancımız

0: insanın değerinin yüceldiğini çeşitli ayet-i kerimelerde vurgular. Sadece şunu söyleyelim. Şöyle bir durum anlatılır. Hani bir vakit Rabbin meleklere, Hazreti Adem'e secde edin demişti de melekler secde ettiler, şeytan secde etmemişti. Allah sordu, dedi ki niye secde etmedin, yalnız? Birçok yerde bu şey anlatılır. Bu ayette özellikle şuraya vurgu yapılır. Niye kendi ellerimle yarattığım varlığa secde etmedim ifadesi kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde vardır bu ifade ve insan için kullanılır. İnsan çok kıymetli, çok değerli. Ve insanı diyor biz Cenab-ı Hak bütün varlıklardan üstün yarattık. İnsan cinsi diğer yaratılmış bütün varlıklardan üstündür. Dolayısıyla Allah katında insan çok kıymetlidir. Bunun için biz buradan şunu anlıyoruz. Biz insan olarak insana değer vermemiz gerekir. İnsanın kıymetini Kur'an-ı Kerim'den bu şekilde anlayandan sonra inanan bir kimse insana çok değer vermeli. Dolayısıyla insana hayat kazandıran her şeyi bizim yapma konusunda hassasiyetimiz ne olmalı? Hassas davranmalıyız. İnsanın insana dokunan, insana hayat veren, insana hayat bahşeden. Mesela dayanışma deyince aklımıza hemen maddi yardımlaşma geliyor. Doğrudur.
1: O genel olarak öyle oluyor hocam aslında.
0: Tabii ki hemen öyle oluyor ama aslında yardımlaşmanın hele hele günümüzde daha ziyade bu yönüne bakmak lazım. Yardımlaşmadan maksat nedir? Mesela muhtaç olana maddi kaynak temin edersin, ihtiyaçlarını giderirsin. Bu hayatını devam ettirmesi için ona kolaylık sağlamaktır. Ama günümüz insanın daha çok bence birazcık moralmen yardımlaşmaya ihtiyacı var. Birlikteliğe ihtiyacı var. Programımızı açarken vurguladınız. Gittikçe ferdi yaşamaya, yani bireyselliğe yöneliyor insanlar dediniz. Daha çok bireyselliğe yöneldiğimiz bu dönemde bizim birbirimize moral desteğine ihtiyacımız var. Birbirimize güler yüze ihtiyacımız var. Birbirimizle sabahleyin kalktığımızda bir güler yüzü paylaşmaya ihtiyacımız var. Bence dayanışmanın şu günümüz için söylüyoruz. En büyük noktası günümüzde muhtaç olduğumuz nokta burasıdır. Evet. Buna önem vermemiz gerekiyor. Onun için Allah'ın kendi ellerimle yarattım dediği bir varlık çok kıymetlidir. Bu varlığın hayatını devam ettirmesi gerekir. Mutlu olması gerekir. Huzurlu olması gerekir. Ve dinimizin mutlu ve huzurlu olması için insanın her şeyi var ettiğini buyurduğunu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak'tan öğreniyoruz.
1: Kesinlikle. Efendim aslında günümüzde maalesef işte tabii bireysellik var ama bireyselliğin de ötesinde belki de kapitalist bir dünya düzeninden de ortaya çıkan metalaşma seçeneği de var. Ya insanlar zenginleşmeyi sadece maddi bir zenginleşme olarak bakıp maneviyatı tamamen kenara itebiliyorlar bu hususta. Ama İslam dini buna da karşıdır. İslam dini aslında işte üstünlük takvadadır der.
0: Evet.
1: Yani bunun haricinde manevi olarak yine kendimizi zenginleştirmemizin öneminden dem vurur. Evet, asıl zenginliğin maddi zenginlikler, altınlar, evler, arabalar olmadığını, aslında asıl zenginliğin kişinin gönlünün zengin olması, yani manevi bir zenginlik olduğunu da belirtir. Mesela bu hususlar da bence çok kıymetli hocam. Yani siz ne dersiniz bu hususlara dair?
0: Fatih Bey, şöyle bir şey anlatayım size. Ankara'da bir dostumda misafir oldum. Sabah namazına kalktığımda dilimde şu hadis vardı. Uyanırken bu hadisle uyandım. Arapçasını okuyayım izninizle. Leysel gına an kesratil garaz velakinnel gına gınen nefs. Uyandım bunun bu dilimde Arapçasını tekrar ediyorum. Türkçesi de zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül tokluğudur. Namazı kıldım. Fakat bu habire dilimde, zihnimden gitmiyor. Hatta şöyle biraz uzanmak istedim namazdan sonra. Baktım olmuyor. Birazcık şairlik var. Evet. Dedim ki herhalde bu hadis bana bir şiir yaz diyor.
1: Efendim, ben de dinlemeyi çok
0: izniniz isteriz. Olursa eğer o şiiri yazdım. Sene 2019. 9. ayında 29'u bu aymış. Şöyle şiir. Zenginlik mal çokluğu değil, öz tokluğudur. Komşun aç ise eğer iştahın yokluğudur. Asıl varlık

0: sofrada garibin çok durulur. Varsa da yoksa da aş muhtaçlarla yenir. İşte buna öldükten sonra yaşamak denir. Bilir misin ki nedir senin asıl servetin? Fukaraya kol kanat ol, göster hamiyetin. Eğer varsa kalbinde bir de halis niyetin, öyleyse sana sevin ki tek bir şey söylenir. İşte buna öldükten sonra yaşamak denir. Varsa şayet ardından söz ettirecek eser, fark etmez bu bir insan olur ki er oğlu er, ya da bir yol, bir mektep, akıttığın helal ter, yad edilir nesilden nesile, hep dillenir. İşte buna öldükten sonra yaşamak denir. Bir dilin olsun ki bal ile kaymak dökülsün, sözlerin sırlı olsun, kalplerden pas sökülsün, yokluğun hüzün olsun da ağıtlar yakılsın. İşte buna yadın ile asırlar muhabbetle beslenir. İşte buna öldükten sonra yaşamak denir. Ölüm ölene bayram demiş şair, hatırla. Arif olan anlar bu sırrı iki satırla. Ne iltimasla elde edilir ne hatırla. Kalbi selim ve dahi cömertlikle beslenir. İşte buna öldükten sonra yaşamak denir.
1: Efendim yüreğinize sağlık.
0: Şimdi gerçekten bu hadisi mi? Şerifi okuyunca böyle dilimde dolanınca dedim ki herhalde benden bir şiir istiyor. Bu şiiri yazdım orada. Gördüğünüz gibi insanı mutlu eden varlığı birileriyle paylaşmaktır. Varlık deyince aklımıza yine para gelmesin. Ya ben sıhhatliysem sıhhatimi sıhhatli olmayanlarla paylaşabilmek. Mutluysam mutluluğunu mutlu olamayanlarla paylaşabilmek. Evet. Mesele budur. Bizim insanımızın özellikle endüstriyel çağda, teknolojik çağda, bilgi çağında, bilişim çağında, iletişimin çok güçlü olduğu bir çağda yaşıyoruz. Buna rağmen bireyselleşiyoruz. Onun için daha ziyade insanların neye çok ihtiyacı varsa bizim o yönde kendimizi başkalarına adamamız lazım ki günümüzde maddi yardıma ihtiyaç öbürlerine nazaran biraz azaldı sanki. Maddi tabii ki paylaşacağız, yardımlaşacağız ama insanımıza mutluluk verebilmek için onların ihtiyaç duyduğu her konuda yardımcı olmamız gerekir. Paylaşmamız ve bu manada dayanışmamız gerekir.
1: Evet, aslında efendim bu noktada da gerçekten millet olarak da şanslıyız. Yani bu ülkenin, bu milletin de tarihinde hep yardımlaşma, dayanışma var. Evet. En ufak bir zorlukta aslında çok çabuk kenetlenebiliyoruz.
0: Çok.
1: Ve bu çok çok kıymetli ki şimdi bu hususlarda yine baktığımız zaman hocam, şimdi bayramlarda, işte cuma günlerinde ya da haftanın her gününde, işte dini bayramlarda, kandillerde, aslında camilerde insanın kenetlenmesi için, vatandaşlarımızın kenetlenmesi için önemli yerler. Yani sadece namaz, evet, vakitlerinde aktif olan yerler de değil aynı zamanda. Şimdi yaz bitti elbette ama yazın işte çocuklarımız için kurslar vardı. Kur'an kursları vardı. Sadece Kur'an kursları da kalmıyor aynı zamanda. Yani orası böyle yaşayan bir yer oluyor. Dolayısıyla burada sizler de müftülük olarak aslında bu dayanışma ve yardımlaşma kültürüne direkt olarak destek oluyorsunuz.
0: Doğrudan içindeyiz.
1: Doğrudan içindesiniz hakikaten.
0: Evet. Şöyle diyelim Fatih Bey. Allah namaz istemiş bizden, örnek olarak söylüyoruz. Kendi başımıza kıldığımız namazdan topluca kılınan namazı daha faydalı, daha sevabı çok olarak bildirmiş. Daha fazla nedir? 27 derece diye ifade edilir kitaplarımızda. Daha fazla sevap. Niyedir? Bunu düşünmek lazım. Birliktelik için. Bizi Allah bir araya getirmek istiyor. Bireysel kalmayın. Kendi işiniz var, kendi aşınız var. Bunlarla meşgul olacaksınız. Ama yeri ve zamanı gelince bir arada olacaksınız. 5 vakit namazı camide toplu kılmak Peygamberimizin hayatında terk etmediği bir sünnetidir. Bunda işaret nedir? Sürekli bizi bir arada tutmak. Mesela cuma namazı haftada bir topluca kılınır, camide kılınır. Cemaatle kılmak farzdır. Cuma namazı bireysel kılınmaz. İstemiyor Allah bireysel. Evet. Diyelim cuma namazı kılamayacak, kılmak fırsatın yoksa sağlık açısından veyahut da değişik sebeplerle cuma namazı kılma fırsatı

0: Yoksa cuma namazını senden istemiyor Allah. Yerine o günün öğle namazını kılıyorsun. Cuma namazını dolayısıyla camide toplu kılmayı istiyor. Vakit namazlarında böyle bir mecburiyet yok. Peygamberimizin sünneti. Ama cumada mecbur camiye gitmek. Niyedir? Allah haftada bir, bütün köyse köy, şehirse şehir, mahalleyse mahalle, bütün toplumu, topluluğu bir araya getirmek istiyor. Birbirinizden haberdar olun. Birbirinizin durumundan haberdar olun. Fakirse fakir, zenginse zengin, hastaysa hasta, dertliyse dertli, birbirinizi görün, bilin ve birbirinizin derdiyle dertlenin, sevinciyle sevinin, paylaşın diye. Hatta İmam-ı Azam, biliyorsunuz, evet, Hanefi mezhebinin imamıdır. İmam-ı Azam'a göre cuma namazı tek camide kılınması lazım bir şehirde. Şimdi daha, o imkan evet, kalmadığı tamam, için kılamıyoruz ama bunu niye özellikle öngörüyor? Diyor ki bütün şehir bir araya gelsin. Dinimiz insana hayat verecek ne varsa hepsini istemiş bizden. Hepsini. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah'ın size rızık olarak verdiklerini paylaşın diyor Allah Teala. Düşünebiliyor musun? Rızık olarak verilen, kazancınız bolca, kazandığınız ifadeleri yok. Bol kazanırsanız verin diye bir kayıt yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne var? Allah'ın size rızık olarak verdiklerini insanlarla paylaşın.
1: Evet.
0: Bizde zengin olunca paylaşılır fikri sanki daha ağırlıklı ya. Bu ifadeye baktığınız zaman ekmeğin varsa yarısını komşularınla ye, birlikte ye gibi. Evet. İşte bu düstur üzerine Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok büyük çalışmaları var. Biz de Mersin'imizde, baştaki sorunuza dönüyorum. Biz de Mersin'imizde bu düstur çerçevesinde başkanlığımızın çalışmaları doğrultusunda efendim Türkiye satında 81 vilayetimizde, ilçelerimizle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Mersin'imizde de bu doğrultuda çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. Manevi rehberlerimiz var, koordinatörlerimiz var. Bakın engelli koordinatörümüz var, bağımlılık koordinatörümüz var. Efendim diğer taraftan manevi rehberlerimiz var. Hapishanelerde görevlilerimiz var, hastanelerde görevlilerimiz var. KYK yurtlarında öğrencilere rehberlik eden, öğrencilere yardımcı olan, özellikle manevi rehber diyoruz, rehber kardeşlerimiz var. Onlarla birlikte herkese ulaşabiliyoruz. Her kesime girebiliyoruz. Aile ve dini rehberlik büromuz var. Ailelerin sıkıntılarını, dertlerini paylaşıyoruz. Ayrıca işte insanımız bir araya geliyor, dernek kuruyor, camiler yapıyor veya müftülüğümüz, biliyorsunuz Mersin'de de söz konusu bir külliyemiz var, inşaatımız, o devam ediyor. Bunlar tamamen karşılıklı yardımlaşmayla, biz halkımızda zaten var bu. Öteden beri Anadolu insanında yardımlaşma duygusu çok yüce, çok büyük. Biz de buna rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Mersin'imiz ölçeğinde düşünecek olursak, Mersin'imizde özellikle halkımıza bu konuda rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Eminim ki çok da güzel seviyedeyiz Mersin'de biz. Evet. Türkiye geneline göre düşündüğümüz zaman.
1: Evet. Ne güzel efendim, gerçekten burada çok çok kıymetli çalışmalar da var tabii. Ve bu çalışmalardan faydalanmak isteyenler de özellikle müftülüğe rahat bir şekilde ulaşabilir, detaylı bilgiler alabilir. Çok da kolay, ulaşmak da kolay. Tabii. Detaylı bir şekilde bilgi de alabilir ve tüm bu paylaşımdan, tüm bu dayanışmadan kendileri de faydalanabilir. Efendim artık yavaş yavaş veda edeceğiz.
0: İl müftülüğümüz, merkez, metropol, ilçe müftülüklerimiz ve Taşya'daki diğer ilçelerdeki müftülüklerimiz her zaman halkımızla iç içe. Halkımız her zaman teklifsiz gelebilir. Sadece yoğunluktan ötürü istedikleri zaman belki görüşme fırsat olmuyor ama her halükarda görüşüyoruz.
1: Evet, efendim çok kıymetli. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Şunu da izninizle söyleyebilir miyim?
1: Lütfen.
0: Gelecek hafta, yani 2 Ekim Cuma günü, Allah nasip ederse bu sene Peygamber Efendimiz'in 2025 yılı, Peygamber Efendimiz'in doğumunun 1500. yılıydı. Diyanet İşleri Başkanlığımız 1500. yıl kutlamalarını bir yıl uzattı. Ve bu seneki Mevlüt Kandili ile tamamlandı. Biz Mersin İl Müftülüğü olarak Türkiye'de hiç eşi benzeri olmayan bir antoloji hazırladık. Buna güldeste diyoruz eski tabiriyle. Peygamber Efendimiz'i öven şiirlere naat denir. naat antolojisi hazırladık. Peygamber Efendimiz 63 yaşında vefat etti. 63 tane oraya şiir koyduk. Peygamber Efendimiz'i öven şiirleri koyduk ve bu kitaptan bastırdık.

0: İnşallah halkımıza dağıtacağız. Bunu halkımıza tanıtıcı ve camiler din görevli haftamızın da açılışı programı var. Gelecek hafta Cuma ayın ikisinde. O programa Fatih Koca hocamız sanatçı olarak katılıyor. TRT sanatçılarından Hüseyin İpek katılacak. Meşhur bestekarlardan Amir Ateş hocamız katılacak. Yine meşhur Kur'an okuyucu Davut Kaya katılacak. Halkımızın bundan bilgisinin olmasını istiyoruz ve katılımlarını bekliyoruz.
1: Evet, efendim.
0: Saat 17'de Servet Tazekoğlu salonunda olacak.
1: Buradan da duyurmuş olalım.
0: Çok teşekkür ederim.
1: 2 Ekim'de saat 17'de Servet Tazekoğlu spor salonunda.
0: Evet efendim.
1: Efendim çok teşekkür ederiz.
0: Allah
1: keyifli
0: olsun.
1: Ve güzel
0: çok
1: bir sohbetti.
0: Sağ
1: çok sağ olun.
0: Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Mersin İl Müftüsü Sayın Mustafa Topal sizlerleydi.

0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de.
1: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
0: Erken fark et, geç kalma.
1: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
0: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Bekir Tamer Tetiker. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, merhaba.
1: Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
2: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sizlerle önemli bir aslında konuya değineceğiz hocam. Gizli şeker diyeceğiz. Çünkü insanlar bazen şeker hastalığım yok, kendimi gayet iyi hissediyorum diyebiliyor. Ama kan şekeri normalden yüksek seyredebiliyor. Vücudumuz bazen bize buna dair uyarılar gönderebiliyor. Biz de o yüzden gizli şeker diyabete dönüşmeden önce müdahale edebilir miyiz, edemez miyiz gibi tüm bu detayları sizlerle konuşacağız. Hocam dilerseniz gizli şekerden başlayalım. Nedir gizli şeker dediğimiz rahatsızlık?
2: Öncelikle dinleyicilere sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Gizli şeker aslında kan şekeri seviyesi normalin üzerinde ama henüz şeker hastalığı ya da diyabet demek için yeterli olmadığı dönem. Yani diyabetin erken dönemi, biz buna prediyabet de diyoruz. Diyabetin hemen öncesinde açlık kan şekeri normalin üzerine çıkıyor ama diyabet sınırına ulaşmıyor. Bunun tanımı, gizli şekerin tanımı budur.
1: Evet. Peki hocam, burada mesela gizli şeker dediğimiz durumun belirtileri nelerdir? Yani kişi kendinde neleri gördüğünde? Çünkü bunu şunun için soruyoruz. Çoğu gizli şeker

0: yemekte fayda var. Kan şekerimiz sabah açlıkta baktığımız 70 ila 100 miligram arasında ise biz buna normal diyoruz. Gizli şeker dediğimiz grup sabah açlıkta yani kahvaltı yapmadan baktığımız kan şekeri 100 ila 125 miligram arasındaysa bu gizli şeker tanısını koyduruyor.
1: Evet. Hocam peki bu gizli şeker dediğimiz rahatsızlıkta risk grubu var mı? Yani belli bir yaş, hastalık gibi bir kategori var mı? Yoksa herkes mi aslında tehdit altında?
0: Aslında tabii bizim toplum olarak giderek beslenme alışkanlığımızın kötü olduğunu, daha az hareket ettiğimizi söylemek mümkün. Biliyorsunuz obezite ya da şişmanlık sıklığında biz Avrupa'da ilk sırada geliyoruz.
1: Evet, maalesef hocam.
0: Dolayısıyla her yaş grubu ama özellikle beslenme ve kilo alma ile alakalı gizli şeker için risk grubunda. Bunun dışında ailenin diğer bireylerinde bilinen şeker hastalığı olanlar, kan yağları yüksek olanlar, tansiyonu yüksek olanlar, kilo problemi olanlar, hareketsiz, sedanter yaşayanlar gizli şeker için risk grubunu oluşturuyor.
1: Evet. Hocam peki burada gizli şeker dediğimiz rahatsızlık diyabete ne zaman dönüşüyor ya da nasıl dönüşüyor? Bunun bir süresi var mı? Ya da tamamen diyabete dönüşmeden gizli şekeri tedavi edebilir miyiz? Bu soruyla da aslında biraz tedavi noktasına geçiyoruz.
0: Tabii ki şöyle, aslında gizli şeker diye adlandırılan grubun yaklaşık %30'u ileriki yıllarda eğer önlem almazsak belirgin şeker hastalığına gidecek kişileri oluşturuyor ama iyi haber şu, gizli şekeri biz yönetip diyabete dönmesini önleyebiliriz. Burada da işte tam burasında yaşam tarzı değişikliklerinin önemli olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle sağlıklı beslenme, hani burada rafine karbonhidratların beslenme planından çıkarılması olabildiğince, beyaz un, beyaz undan yapılan ekmek, unlu mamuller, pasta, börek, çörek, beyaz şeker ve beyaz şekerin kullanıldığı gıdalar, işlenmiş gıdalar, bunları olabildiği kadar beslenme planından çıkartmak lazım. Hani lifli sebzeler tüketelim, tahıllar tüketelim, sağlıklı proteinleri beslenme planında tercih edelim ve vücut ağırlığımızı yönetelim. Eğer kilo fazlamız varsa mutlaka egzersiz yaşamımızın bir parçası olsun. Ha burada da egzersiz alışkanlığında da hani önerilerimiz nedir diye soracak olursanız haftada 150 dakika. Bu her gün yarım saatlik bir tempolu yürüyüş de olabilir ya da haftada 3 gün 50'şer dakikalık tempolu yürüyüşlerde güzel bir egzersiz alışkanlığına dönüşebilir.
1: Evet, aslında burada tedavi noktasını konuşuyorduk hocam ve sizlerle bunun önüne nasıl geçebiliriz de konuşalım istiyoruz ki beslenme alışkanlıkları ve spor burada olmazsa olmaz yer tutuyor. Az önce aslında sohbet esnasında siz de belirttiniz hocam. Ülkemizde maalesef obezite Avrupa sıralamasında ilk sırada. Geçmişte şimdi gastronomi anlamında baktığınız zaman Türk mutfağına aslında muazzam lezzetlerimiz var. Sağlıklı pek çok lezzetimiz var. Ve hep uzmanlar Akdeniz tipi beslenmeyi söyler. Biz zaten Akdeniz'de aslında yer alan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu beslenmeden uzaklaşıp maalesef fast food kültürüyle işlenmiş gıdaların aşırı tüketimiyle birlikte burada beslenmede ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Şimdi o zaman gizli şeker dediğimiz rahatsızlığın önüne geçmek istenen şeker hastası değilken doğru beslenme ve spor noktasını hayatımızda nereye koymalıyız ve bunu yaparken de bazen insanlar aşırıya kaçabiliyorlar. Bazı gıdaları hiç tüketmeyebiliyorlar ya da aşırı spor yapabiliyorlar. Bu hususlara dair neler söylemek istersiniz bir hekim olarak?
0: Şöyle, beslenme planı yaparken gerçekten sizin de söylediğiniz gibi tek yönlü beslenme, çok düşük kalorili diyetlerle beslenmek zaman önermeyiz. Beslenme planı sağlıklı olmalı ve süreli olmamalı. Yani bir aylık, üç günlük, on günlük, yirmi günlük değil. Kişinin yaşam boyu sürdürebileceği bir beslenme planı şeklinde olmalı. Özellikle Akdeniz diyetinin burada önemini mutlaka vurgulamak istiyorum. Beslenmede sebze, balık, meyve, tahıllar mutlaka proteinler olmalı. Ama karbonhidrat, özellikle işlenmiş karbonhidrat, rafine karbonhidrat, çabuk emilen, yani 7

0: diyabet olduktan sonra emin olun tedavisi çok zor. Hem kişi için, hem toplum için, hem devlet için. Ama sağlıklı çocukluk yaş grubundan itibaren sağlıklı beslenmek ve düzenli fizik egzersizi, düzenli fizik aktivite yapmak son derece önemli. Burada belki bir şeyi vurgulamak istiyorum. Fizik aktivite yapalım derken zaman zaman görüyoruz. İleri yaş grubunda kalp damar hastalığı olan, kontrolsüz tansiyonu olan kişilerin olma ihtimali yüksek ve sabahın erken saatlerinde egzersiz yaptıklarını biliyoruz, görüyoruz. Bunun biraz riskli olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü sabahın erken saatleri damarları daraltan bazı hormonların da aynı zamanda yüksek olduğu saatler. Dolayısıyla daha ileri saatlerde, ikindi üstü ya da akşam yemekten sonraki saatler, hani bu ileri yaş grubu, risk altındaki gruplar için biraz daha uygun saatler. Ama onun dışında gençler için biraz evvel söylediğimiz her gün 30 dakikalık egzersizler uygun. Ya da haftada 3 gün, her gün yürüyemiyorum diyorsa 50'şer dakikalık tempolu yürüyüşler. Tempolu yürüyüşten de kastımız şu olmalı, hani yanımızdaki kişiyle rahat sohbet edecek şekilde olmayan, hafif biraz böyle nefes nefese kalacak şekilde hızlı yürüyüşler son derece önemli.
1: Evet, aslında sizin de bahsettiğiniz gibi hocam, biz bunları yayınlarda fazlasıyla konuşuyoruz. Tabii tedavi, tıp ilmi iyi ki var. Hastalıkların, pek çok hastalığın artık tedavisi var. Bu anlamda gerçekten insanlık olarak belki çok şanslıyız. Yani bu dönemde yaşadığımız için de, tıp ilminin bu kadar geliştiği dönemde yaşadığımız için de. Ama hep şunu söylüyoruz. En güzel şey hiç hasta olmamak ve bazen yapacağınız küçük bir değişiklik hayatınızda size muazzam bir sağlık sağlayacak. İşte beslenmeden bahsettiniz hocam. Aslında burada beslenme dediğimiz şey sadece... Kimse bunu yapma, böyle olmasın, şöyle olmasın demiyor. Belli bazı kurallara dikkat edip sağlıklı ve dengeli beslenme, her gün yarım saat yürüyüş yapma. Bunlar aslında çok kolay ama sağlığımıza da bir o kadar etki eden şeyler. Dolayısıyla yaşam tarzı değişikliğini ihmal etmemek lazım.
0: Kesinlikle. Zaten yapılan çalışmalar var. Bu gizli şeker döneminde olan hastalarda bir gruba yaşam tarzı değişikliği önerileri var. Bir başka gruba bir ilaç, başka gruba başka bir ilaç tedavisi verilmiş. Yaşam tarzı değişikliği diyabete gidişi önlemede en önemli faydayı sağlayan aktivite. İlaçlardan çok çok daha ön planda.
1: Kesinlikle ve bunu yapmak da dediğimiz gibi çok kolay hocam. Özellikle çocuklara, gençlere de bunu önermek lazım ki günümüzde maalesef çocuklar ve gençler arasında beslenme alışkanlıklarının değişmesi çok daha fazla. Hocam çok teşekkür ediyoruz sizlere. Keyifli ve güzel bir sohbet oldu sizlerle sohbetimiz, ama artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Veda etmeden eklemek istediklerinizi dinleyelim, ardından veda edelim.
0: Çok teşekkür ediyorum size ve dinleyicilerimize. Ben şöyle diyorum, az yemek ve hareket uzun yaşa. Bunun tersi de doğru. Yani eğer çok yersek ve az hareket edersek yaşamımızda hastalıklarla karşı karşıya kalma riskimiz yüksek olur, ama az yer ve olması gerektiği gibi egzersiz yaparsak çok daha uzun ve çok daha sağlıklı, hastalıksız yaşama şansımız olur. Teşekkür ediyorum.
1: Hocam biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten insan belki yaratılışı da binlerce yıllık o geçmişteki İnsanları da düşündüğümüzde bize aktarılan genler de aslında bence az yemeği savunuyor. Binlerce yıl öncesinde karnı tıka basa doyan bir insan olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası hocam.
0: Aynen.
1: Hareket
0: aynen.
1: fazlaydı. Az yiyorduk. Dolayısıyla biraz aslında kendi böyle geçmişimize, o insanlık genine biraz daha inmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok sağ olun hocam. Keyifli bir sohbetti.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Bekir Tamer Tetiker sizlerleydi.

Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Dünyamız uzay boşluğunda bir mavi bilye.
1: Onu ilk kez gördüğümüzde şaşırdık. Hepimiz bu mavi bilyeyi paylaşıyorduk.
0: Bitmez tükenmez değildi. Sınırları vardı.
1: Doğada olup bitene ilgisiz kalmayalım.
0: Başka dünya yok.
1: Başka Türkiye yok.
2: TRT. TRT Çukur.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde önemli bir projeyi konuşacağız. Atık ısıdan tarıma, Gaziantep'te enerji geri kazanımıyla sürdürülebilir seracılık modeli projesini konuşacağız ve konuğumuz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Sayın Gökhan Yaman. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar Fatih Bey, iyi çalışmalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Teşekkür ederim. İyiyiz çok şükür. Sizler nasılsınız?
1: Gayet iyi. Öncelikle projeyi konuşacağız tabii ama tebrik ediyoruz. Çünkü Akdeniz Üniversitesi tarafından bu yıl 28.si düzenlenen Çevre Hizmet Ödülleri 2025 kapsamında Türkiye ölçeği kategorisinde ödüle de layık görüldünüz. Biz evet. Öncelikle tebrik ediyoruz. Ardından da bu proje nasıl bir projedir? Detayları sizden dinleyelim.
2: Evet Fatih Bey, bu projemiz biz daha öncesinde de Antalya Üniversitemizin yaptığı 2022 yılında da yine bir başvuru yapmıştık biz bu çevre hizmetleri ödülleriyle ilgili. Orada da toprak ve suyun maceralarıyla ilgili bir projemiz vardı. O projede de biz yine ödül almıştık. Bu yıl 2025 yılı için de yine başvuru yaptık. Bunda da biz atık ısıyla ısıtılan seramızla başvuru yaptık. Bu serayla da yine bir ödüle layık görüldü. Peki bu projemiz nasıl başladı, nasıl bu aşamaya geldik? Onunla ilgili kısa bir bilgi vereyim. Şimdi biz atık yönetimiyle ilgili, sıfır atık yönetimiyle ilgili atığı biz bir atık olarak görmüyoruz. Biz evet. Bir atığı

0: değer olarak görüyoruz. Bu değeri de nasıl bir şekilde sosyal projeye dönüştürebiliriz diye çalışmalar yürütüyoruz, projeler geliştiriyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Başkanımız önderliğinde. Bu projede şöyle, biz şehirde oluşan katı atıkları, yani kaba tabirle çöpleri topluyoruz. Bunları katı atık düzenli depolama alanlarına getiriyoruz ve düzenli bir şekilde bunları sahada bertaraf ediyoruz. Ama bu bertaraf ederken de buradan çıkan bir gaz oluşuyor. Çöplerin biyolojik olarak parçalanması oluyor. Biz bu çöplerin, o çöp gazını toplayarak elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Biz burada şunu gördük Fatih Bey, bu enerjiye dönüştürürken bu gaz motorlarının, elektrik enerjisine dönüştüren gaz motorlarının tam bir atıkısı oluşuyor. Yani normalde biz çöpleri atık olarak görüyoruz, bunu burada oluşan gazı toplayıp elektrik enerjisine dönüştürürken bu atıkısı niye kullanmayalım dedik.
1: Evet.
0: Nasıl bir proje geliştirebiliriz dedik. Sera yapalım, sera ısıtalım ve böylece burada çilek ve domates yetiştirelim fikri ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'den. Biz de bunun üzerine hemen proje geliştirdik. Nasıl bir şey yaparız, hangi ürünleri seçeriz? Ona karar verdik. Daha önce de bu konuyla ilgili görüşmüştük hatırlarsanız. Şimdi evet. Biz burada domates ve çileği niye seçtiğimizi kısaca bahsedeyim.
1: Lütfen.
0: Şimdi domates ve çilek, biliyorsunuz domates her sofranın, her evin temel bir ihtiyacı olarak bilinir. Herkes kullanır. Çilek de biliyorsunuz bazı dönemler ulaşılması güç, pahalı meyveler arasında yer alıyor ve iyi bir besin değeri olan bir meyvemiz. Biz bu ikisini bir araya getirerek bu seraları oluşturduk. Şöyle söyleyeyim Fatih Bey, aslında özetle kentin çöpü önce elektriğe, oradan çıkan atık ısı seraya, o serada da üretilen sebze ve meyveler gıdaya dönüştürülüyor. Ve bir tık ilerisi de bizim bu ürettiğimiz ürünlerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtımını gerçekleştiriyoruz.
1: Evet.
0: Yani projemiz özetle bu şekilde.
1: Evet. Projenin aslında efendim hem ekonomik hem de sosyal boyutu var. Yani buna da değindiğiniz gerçekten çok çok kıymetli. Yani projede de sadece biz evet tamam sürdürülebilir enerjiyi sağlayalım kısmı yok. Aynı zamanda oradaki ürünler işte belli yaş üstü bireylere dağıtılınca işin sosyal yönü de ortaya çıkıyor. Gerçekten çok çok kıymetli. Tabii bu proje kapsamında enerji verimliliğine, çevreye ve de tabii tarımsal üretime katkısını nasıl anlatırsınız bizlere? Çünkü burada şunun için evet. Söylüyoruz ki özellikle farklı şehirlerde de bu projeyi belki yürütmek isteyen belediyelere evet. En azından evet. Ön ayak olması hasebiyle.
0: Kesinlikle. Fatih Bey şöyle, biraz önce sosyal sorumluluk kısmına özellikle şu cümleleri söylemek istiyorum izniniz olursa. İşin en duygu yüklü ve bizi en çok motive eden kısmı da aslında bu kısımda oldu. Biz bu projeyi sadece bir çevre projesi olarak görmedik aslında. Ya bu serayı oluştururken, atık ısıyı kullanırken. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk, bir vefa projesi olarak uyguladık. O yüzden de hani bu projeyi sürdürülebilir kılmak bizim için gerçekten değerli bir hale geldi. Şimdi diğer belediyelerimizde şöyle ben örnek vereyim. Daha doğrusu örnek olayım. Ya şimdi şöyle, bu atıklar biliyorsunuz bir atık olarak görülmemesi lazım. Bunların bir değer olarak görülmesi lazım. Biz mekanik biyolojik ayrıştırma tesisimizde biz bu atıkları ayrıştırıyoruz. İşte kağıt, yağ, metal, plastik ve kırpıntı dediğimiz, RDF dediğimiz atıktan türetilmiş yakıta dönüştürüyoruz. Ve bu yakıt da aynı zamanda yenilenebilir bir enerji oluyor. Yani çöpün içerisine şöyle düşünün, kalorifik değer 3500 civarında olan bir yakıtla çıkartabiliyoruz. Ve bunları çimento fabrikalarında alternatif yakıt olarak kullanabiliyoruz. Böyle olunca da yine her zaman söylediğimiz gibi döngüsel ekonomiye, sıfır atığa, karbon ayak izi azaltmaya, iklim değişikliğini kontrol altına almaya güzel bir örnek oluyor. Her zaman söylediğimiz gibi bizim gelecek vizyonumuz diğer belediyelere örnek belediyeciliği göstermek ve bu atıkların

0: geliştirerek daha iyi ve daha verimli projeler yapmaya örnek olmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Sağlam
1: İnşallah.
0: şey belgesi olarak.
1: Gerçekten çok kıymetli bir proje çünkü bu projede. Dediğiniz gibi burada aslına bakarsanız gelecekte tabii akıllı şehirlerden bahsedeceğiz. Enerji tüketiminden, geri dönüşümden zaten günümüzde de fazlasıyla bahsediliyor ama gelecekte daha da fazla bahsedecek ve bu
0: Evet.
1: bahis ortaya çıkmadan aslında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi her zamanki gibi yine öncü oldu diyebiliriz
0: Evet.
1: sanırım, öyle değil mi?
0: Doğrudur, doğrudur. Aynen. Ya
1: Peki.
0: şöyle söyleyeyim, biz bölgeye örnek olan bir belediyeyiz. İşte Osmaniye Belediye'miz, Hatay Belediye'miz, Adana Belediye'miz, Adıyaman Belediye'miz. Yani bu bölgedeki Urfa Belediye'miz bizden bir proje geliştirmeden önce bir gelip bizde istişare yaparlar. Ve gelirler bizim projelerimizi gezerler. Ve aynı zamanda biz de onlara gidiyoruz. Onlarla yapılan iyi uygulama örneklerini görüyoruz. Ve hani bu bölgede gerçekten bir lokomotif görevi görüyor Gaziantep.
1: Evet, kesinlikle öyle. İşin sosyal boyutuna tekrar gelecek olursak, burada vatandaşlar sizlere nasıl ulaşacaklar? Bunu daha açıklayalım isterseniz.
0: Şöyle Fatih Bey, dediğim gibi 65 yaş üstü vatandaşlarımıza bizim Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız var. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız kapsamında onlarla biz koordineli çalışıyoruz. Onlar da bu vatandaşlarımızın, 65 üstü yaşlı vatandaşlarımızın bir envanteri ve listesi var. O listeyle onlar bize başvuru yapıyorlar, daire başkanlığımız. Biz üretimi gerçekleştirdiğimizde biz onlarla irtibata geçiyoruz ve onlara diyoruz ki bizim şu an ürünlerimiz hazır, gelip alabilirsiniz. Onlar gelip alıyorlar, kendi ellerindeki liste kapsamında dağıtımlarını gerçekleştiriyorlar.
1: Evet, kesinlikle. Peki gelecekte projeyi geliştirme adına böyle ekip olarak kendi aranızda konuşuyor musunuz? Yani nasıl geliştirebiliriz ya da farklı alanlara taşıyabiliriz gibi.
0: Şöyle Fatih Bey, aslında biz ilk başta bu projede çilekle başladık. İlk
1: Evet.
0: kurduğumuz seramız çilek. Yaklaşık 800 metrekarelik bir alanda ilk çilekle başladık. Çilek inanılmaz bir talep gördü, inanılmaz böyle şey gördü, ilgi gördü. Onun üzerine Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin Hanımefendilerine bu durumu izah ettik, anlattık. Dedik o zaman niye bunu büyütmüyoruz dediler. Ne yapalım dedik Sayın Bakanım. Dediler ki çilek serasının yerine büyülsün, bir sera daha yapın. Hemen biz domates serası işine giriştik. Daha sonrasında domates seramız gelişti. Ve domates serasını yaptık. O da inanılmaz rağbet gördü, o ilgi gördü. Şu an biz hemen yanımızda boş bir alanımız daha var. Oraya da çilek serasını büyütmeyi planlıyoruz. Ve daha belki de çilek serası değilse de daha böyle mutfakta kullanılabilir, daha insanların ihtiyacını görecek bir ürün de üretme yönüne gitmeyi planlıyoruz.
1: Evet, sadece bu iki ürünle sınırlı kalmayacağız. Ürün
0: Evet,
1: portföyümüz
0: evet.
1: gelişecek diyorsunuz, öyle değil mi?
0: Evet, inşallah, inşallah bakalım.
1: Tabii
0: Çalışıyoruz hala.
1: gerçekten çok çok kıymetli bir proje. Projeden bahsettiğiniz gibi siz de bahsettiniz. İşin sadece ekonomik tarafı da yok, işin sosyal tarafı da var. Bu anlamda da aslında Gaziantep'te projeler bitmeyecek. Tabii artık yavaş yavaş veda edeceğiz ama veda etmeden eklemek istedikleriniz varsa onları da dinleyelim.
0: Ben
1: Ardından
0: son
1: veda
0: cümleler
1: edelim
0: olarak
1: lütfen.
0: şunları söylemek istiyorum. Yani biz biraz önce bahsettiğim gibi Fatih, biz atığı çöpe atılan bir olgu olarak görmüyoruz. Yeniden başlayan bir kaynağı olarak diyor, kaynağı dönüştürüyoruz. Çöpleri enerjiye dönüştürüyoruz. Enerjiyi, daha doğrusu çöpleri gaza dönüştürüyoruz. Gazı alıp gaz motorlarını yakarak enerjiye dönüştürüyoruz. Enerjiye dönüştürdüğümüzde orada oluşan atık ısıyı gıdaya. Gıdayı da sosyal sorumluluk olarak vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Ve böylece hem atık yönetimini, enerji üretimini, tarımsal üretimle birleştirip sosyal faydaya çevirmiş oluyoruz. Çünkü bizim için sıfır atık sadece işte dediğim gibi çevre projesi değil, aynı zamanda gelecek nesillere ve vatandaşlarımıza karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. O yüzden de bu
1: Kesinlikle öyle.
0: projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak için elimizden gelen tüm çabaları gösteriyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Ödülü kazandığınızda ne hissettiniz peki?
0: Ya şöyle, ben ödülün maili bana düştüğünde çok
1: Evet.
0: heyecanlandım. Hemen daire başkanıma gönderdim. O da çok heyecanlandı. Hemen o da genel sekreter yardımcımıza. O genel sekreter. İşte bakan hanıma kadar gidiyor bunlar. Yani bizim için çok güzel bir ödül oluyor. Nasıl diyeyim? Çok güzel bir duygu. Sonuçta yaptığınız emeğin başkaları tarafından da değerlendirilip gerçekten ödüle layık görülmesi ayrı bir bize gurur veriyor. Ben gururlandım açıkçası
1: Evet.
0: işinizde.
1: Efendim, tekrar biz de tebrik ediyoruz. Tabii sizin
0: Teşekkür ederim
1: şahsınızda da
0: Fatih.
1: emeği geçen herkes de.

0: tebrik ediyoruz. Çünkü bu bir
1: Evet.
0: ekip işi. Burada emeği geçen herkese de bir kez daha biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Keyifli ve de güzel bir sohbet oldu.
1: Rica ederiz Fatih Bey. Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Sayın Gökhan Yaman sizlerleydi.

Sevgili dinleyenler, Bir Hayatın İçinden programında sonuna geldik. Programı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile New York'ta bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilecek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Washington'a kritik bir ziyarette bulunuyor. Sayın dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep'te de hissedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD, Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumların ekiplerinin saha taramalarına başladığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ana kadar olumsuzluk bulunmadığını, il müdürlüğü ekiplerinin sahada olduğunu bildirdi. Kurum her ihbarın değerlendirildiğini vurguladı. AFAD'da deprem sonrası olumsuz durum tespit edilmediğini, saha tarama çalışmasının sürdüğünü duyurdu. Trabzon'da etkili olan yağışın ardından heyelan meydana geldi. Ekipler toprak altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Orta Hisar ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde bir kişi komşusunun bahçesinde çalıştığı esnada yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının altında kaldı. Ekiplerin başlattığı arama çalışmasında toprak altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyonu evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türklere ve Müslümanlara kenetlenme çağrısı yaptı. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.
2: Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde maalesef sorunlar yaşanıyor. Müslümanlardan entegre olmaları değil, asimile olmaları bekleniyor. Biz ise entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz. Sizleri siyasette, ekonomide, akademide, kültür ve sanat hayatında çok daha güçlü yerlerde görmek istiyoruz. İslam coğrafyasını kana ve gözyaşına bulamak isteyenlere dur demenin yolu buradan geçiyor. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor. Türkiye'ye atılan iftiraları boşa çıkarmanın yolu aynı şekilde buradan geçiyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde ikili görüşmelerini sürdürdü. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı New York'taki Türk evinde kabul etti. Görüşmede Türkiye-Ermenistan arasındaki temaslarla bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke arasında ticaret ve ulaştırma alanlarındaki normalleşme sürecine destek verdi. İlişkilerde yakalana olumlu ivmenin devamının önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barış sürecinde karşılıklı adımlar atılmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile görüştü. Ardından da Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi kabul etti. Terörsüz bölge için kritik adımlardan biri daha atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile New York'taki Türk evinde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Sincar bölgesi terörden temizlenecek. Bölgenin temizlenmesinin ardından kararlaştırılan mekanizma doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak hükümetine devredecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin küresel şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını söyledi. New York'ta Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık dedi. Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda da oldukça iyi bir konumda bulunduğunu ifade etti.
2: Bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Kısacası, Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir. Amerika ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık. Bu işbirliğini

0: Da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA eş güdümünde düzenlenen toplantıya da katıldı. ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vergi kayıplarına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik dedi. Cumhurbaşkanı 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağını inandığını vurguladı.
1: Savaşın doğrudan ve dolaylı etkileri olmasaydı 2026'yı %20'lerin başında bir enflasyonla kapatacaktık. Mevcut koşullarda yılı %28 civarında tamamlamayı öngörüyoruz. 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz. Mali disiplin tarafında oldukça iyi bir konumdayız. Vatandaşlarımızı ve reel sektörü yükselen akaryakıt fiyatlarından korumak amacıyla vergilerde indirime gittik. Bundan dolayı oluşan vergi kaybına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik. Yılı milli gelire oranla %3,1 bütçe açığıyla kapatacağız.
0: Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 Max uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. İmza töreni Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda düzenlendi. Türk Hava Yolları ile Boeing arasındaki anlaşma kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlandı. İlave 50 adet Boeing 737 Max uçağı içinde opsiyon hakkının bulunduğu bildirildi. Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten adımlara Milli Savunma Bakanlığı'ndan net ve kararlı bir uyarı geldi. Kıbrıs ve Ege Adaları'ndaki silahlanma çabalarının barışa katkı sağlamayacağını belirten bakanlık, gerekli tedbiri alıyoruz dedi. Türk kıta sahanlığında da izinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısı 3 denizde devam eden deniz kurduğu bir tatbikatında yapıldı. Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim'in şehit olduğunu bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görev esnasında rahatsızlanan uzman çavuş Sevim'in dün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Paylaşım da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı da yer aldı. Bakan Güler, kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri olacak. Toplantıda süreçlerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları değerlendirilecek. Piyasaların sağlıklı işleyişi ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Yapılacak çalışmada yatırımcıların hak ve menfaat korunması temel öncelik olacak. Kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritası da teknik düzeyde değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlık edeceği toplantının yarın da devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 26 şüpheli tutuklandı. Uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 216 şüphelinin adliye süreci tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 109'u tutuklandı. 84 zanlıya adli kontrol tedbiri uygulandı. 17 yabancı uyruklu sınır dışı edildi. 6 kişi ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamındaki gözaltına alınan şüpheliler arasında İsrail vatandaşlarının da yer aldığı 20 ülkeden 47 yabancı uyruklu yer almıştı. Şebekenin 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenmişti. Suç geliri olduğu iddia edilen 1,5 milyar lira değerindeki mal var.

varlığına 80 araca ve 12 mülke el konulmuştu. Şüphelilerin ilk ifadesine göre kağıt üzerinde sahibi Türk olan şirket fiilen İsrail vatandaşlarına aitti. Yine ifadelere göre İsrailli patronun şoförü maaşları ödemek için araba ve kasayla para taşıyordu. Dolandırılacak kişilerin bilgileri de parayla satın alınıyordu. Yüzlerce mağdurun başvurusu üzerine başlatılan uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılık soruşturmasının çok yönlü olarak sürdüğü kaydedildi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Aralarında AK Partili eski belediye başkanı Ahmet Sungur'la MHP'li eski belediye başkanı Osman Türk Yılmaz'ın da bulunduğu 35 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi. İzmir'de Örnek Köy Konut Yapı Kooperatifindeki zimmet iddiasına ilişkin 19 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İzbeton Genel Müdürü Heval Savaşkaya için zimmete yardım suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis istendi. Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında ise zimmet suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer sanıklar hakkında da 6 yıldan 12 yıla varan hapis cezaları istendi. 18 Kasım'daki ilk duruşma Ali Ağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülecek. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bolak bir dönem İBB'ye ait Kültür AŞ'de müdürlük yapmıştı. İBB iddianamesinde Bolak'a Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürlüğü görevini yürüttüğü döneme ilişkin olarak reklam izinleri karşılığında muvazalı sözleşmelerle rüşvet alınması ve suç gelirlerinin aktarılması suçlaması yöneltiliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırının okulun yakınında gerçekleştiğini vurguladı. Olayın failinin akran zorbalığı yaşamadığını belirtti. Adli süreçteki çocuğun okula yeni kayıt olduğunu ve okula sadece birkaç gün gittiğini söyledi. Bakan Tekin aileleri de uyardı. Çocukların oyun ve sosyal medya platformlarında kimlerle yazıştığını takip edin dedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Washington'a kritik bir ziyarette bulunuyor. 10 yılı aşkın aradan gerçekleşen ziyarette Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Xi'yi havalimanında karşıladı. Trump'la Xi akşam saatlerinde bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkiler önemli başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle gümrük tarifeleri, nadir toprak elementlerinin küresel tedariki ve yapay zeka alanındaki rekabetin gündeme gelmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesi yalnızca ekonomik başlıklarla sınırlı kalmayacak. ABD ile Çin arasındaki ilişkilerde uzun süredir önemli yer tutan Tayvan meselesinin yanı sıra Çin'in İran'la ilişkileri ve bölgedeki gelişmelerinde görüşmelerde ele alınması bekleniyor. Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen F-35 parçalarını taşıyan uçak Hong Kong'a yönlendirildi. Çin'in parçaları ABD'ye iade etmediği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlattığını duyuran Pentagon, sevkiyat sorumlunu doğruladı. Avustralya'da soruşturmaya destek vereceğini açıkladı. Pakistan'la Afganistan arasında gerilim yeniden tırmandı. İslamabad yönetimi sınırdaki 10 farklı noktaya hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Harekatın bir gün önce Afganistan topraklarından Pakistan'a fırlatılan ve hava savunma sistemlerince engellenen İHA saldırılarına yanıt olarak yapıldığını açıkladı. Taliban 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İslamabad yönetimi Kabil'i sınır ötesi saldırılar düzenleyen gruplara barınak sağlamakla suçlarken Taliban yönetimi bu iddiaları reddediyor. Sayın dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden özetler. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile New York'ta bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Washington'a kritik bir ziyarette bulunuyor.

0: A Ligi'ndeki ilk maçında yarın Kocaeli'nde Fransa'yı ağırlayacak. Saat 21.45'te Turka Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Alman hakem Felix Zweier yönetecek. Anadolu Efes Euroleague'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Hava durumuna gelince yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleriyle Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacak, Marmara'da 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Uşak 20, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya, Adana 30, Çanakkale, Rize 23, Afyonkarahisar, Samsun 19, Hatay, Mardin 29, Konya 18, Nevşehir 17 ve Siirt 32 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
7: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
6: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ataman Kılıç, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz ülkemiz bir deprem bölgesi. Hatta daha bugün bir haber aldık. Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Zaten şu an çok şükür ki öyle bir sıkıntılı haber gelmedi buradan. Umarız da olmaz, yine gelmez böylesi haberler. Ama biliyoruz ki ülkemiz deprem bölgesi ve bu yüzden işte bizim hem depremlere hem diğer afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Söylediğimiz gibi sadece depremler yok. Sel, heyelan, fırtına, orman yangınları gibi de yine birçok can ve mal kaybına yol açabilecek afetler var. Ne zaman gerçekleşeceğini, nerede gerçekleşeceğini bilemiyoruz afetlerin. Ama biz hazırlıklı olabiliriz bunlara. İşte bugün bunlardan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Ne kadar hazırlıklıyız, neler yapabiliriz? Bundan sonra hayatımızı afetler olabilecekmiş gibi nasıl planlayabiliriz? İşte tüm bu konuları konuşacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, Afet ve İnsani Yardım Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Aslı Akay bizimle birlikte olacak. Kendisi aynı zamanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Koordinatörü. Sevgili dinleyenler, ailece başladı. Profesör Doktor Aslı Akay bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Öncelikli olarak ben de çok teşekkür ediyorum bize bu imkanı da sunduğunuz için. Hem bu yıl aile yılı, hem de sürekli olarak farklı nitelikteki afetlerle Türkiye sınanıyor. Bugün de biraz önce bahsettiğiniz gibi geçmiş olsun diliyoruz. Evet. Şanlıurfa'ya da 5.4 büyüklüğündeki bir deprem. Sevindirici herhangi bir olumsuzlukla da yaşanmaması. Evet. Hani umarım bundan sonra da yaşanmaz.
0: Tabii ki.
1: Hazırlıklı olmanın önemini açıkçası bir kez daha vurgulamış olacağız bugün hep birlikte sizlerle.
0: Evet, hazırlıklı olmak çok önemli değil mi? Bazen şöyle düşünülebiliyor. Yahu işte bırakalım, bu kader, hazırlıklı olsak ne olur, olmasak ne olur, herhangi bir hazırlık bu süreçte bize yardımcı olmaz gibi düşünülebiliyor. Gerçekten afetlere hazırlıklı olunabilir mi?
1: Evet, olunabilir. Şöyle, tabii tarihsel sürece baktığımızda Anadolu topraklarımız, ülkemizin bulunduğu coğrafya, yıllar boyu tarihsel süreçte çok farklı afet türleriyle sınanmış. Birçok can kayıpları olmuş, mal kayıpları olmuş. Dolayısıyla biz geçmişten ders çıkartmak zorundayız. Geçmiş afetlerden öğrenmek zorundayız ki bu bizim gelişmişlik seviyemizi de gösterecektir.
0: Evet.
1: Türkiye'nin kalkınma hamleleri üzerinde çok önemli etkileri var. Afetlere bakıyoruz. En ufak bir afet bile bir ülkenin yıllık gayri safi milli hasılasının tamamını yok edebiliyor. Dolayısıyla bu hazırlıklı olma toplumun en küçük birimi olan aileden başlıyor. En yukarı kadar, ulusal ölçekte yapacağımız çalışmalara kadar da hiyerarşik bir şekilde artarak gitmesi gereken bir süreç. Hazırlıklı olmak aileden, bireyden, öncelikli olarak bizler birey olarak kendimize karşı, ailemize karşı, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, komşularımıza, çalıştığımız iş yerlerine sorumluluklarımız var ve bunları yerine getirmeliyiz. Hazırlıklı olmak bireyden, aileden başlıyor. En ufak birim olan, toplumun en önemli birimi olan aileden başlıyor.
0: Nasıl hazır olunur bir afete?
1: Evet, en öncelikli olarak aslında bir davranış şekli öğretmemiz gerekiyor. Ki Japonlar bunu bir davranış biçimi olarak yaşamayı, afetlere hazırlıklı olmayı çocukluklarından itibaren kendi vatandaşlarına eğiterek yapıyorlar. Yani biz de bir refleksel hazırlıklı olma süreçlerine başlamamız gerekiyor. Farkında olmak, farkındalık çok önemli ve risk azaltmak. Yani işin püf noktası risk azaltmak. Bu aslında gündelik hayatımızın her aşamasında adımlarımızı planlayarak atmamız gerektiğini gösteriyor bize. Riski azaltacağız, önceden düşüneceğiz, planlayacağız, riski azaltacağız, harekete geçeceğiz. Bu bir döngü. Hiçbir zaman ben şimdi yatayım, yarın bakayım, öyle bir durum söz konusu değil. Davranış değişimi yaratmamız çok önemli. Yani bu korkutulucu bir şey değil.

0: bununla beraber yaşamak. Eğer ki siz risklerinizi azaltırsanız, tedbirinizi alırsanız, sonrasında gelecek zarar da en aza inecektir. Yani bu tabii çok önemli ve bunu birçok toplumun farklı kesimlerinde de farkındalık eğitimleriyle, gönüllülük eğitimleriyle ve alınması gereken temel önlemlerle de öğretmemiz ve aktarmamız da gerekiyor gelecek nesillerimize de.
1: Dediniz ki çocuklarda özellikle tabii ki davranış değişimi oluşturmak lazım. Büyüklerle daha zor tabii, zaten daha bu arada. Çocukken öğrendiğiniz şeyler daha zor unutuluyor ve çocukken öğrendiğinizde o sizde bir davranış olarak yerleşiyor aslında. Nasıl yapabiliriz? Biz aile olarak nasıl örnek olabiliriz? Nasıl çocukları bu konuda daha iyi yönlendirebiliriz?
0: Tabii aslında aileyi eğitmek istiyorsak başta çocuklardan başlıyoruz. Kesinlikle. Çünkü ebeveyni de onlar eğitiyor.
1: Doğru.
0: Açıkçası kreş çocuklarında bunu görüyoruz. Farklı ortamlarda da bizler de bunu tespit ediyoruz. Yani o çocuğa anlattığınızda, oyunlaştırarak bunu öğrettiğinizde evi sorguluyor. Evde bu davranış biçimini oluşturmak için gereken ortamları da ailesinden talep ediyor. Bu çok önemli. Tabii en başta bizim hazırlıklı olmamızın başında bir aile afet planlarımız geliyor. Afete hazırlıklı mıyız? Yani bunlarla ilgili iletişim planlarımız var mı? Buluşma noktamız var mı? Ailede görev dağılımımız ortaya kondu mu? Yani bir aile afet planı başta yapmamız gereken en önemli adımlarımızın başında geliyor. Ne yapacağız? Öncelikli olarak ailecek bir toplantı ve burada güvensiz alanlarımızı belirleyeceğiz evimizde. Güvenli alanlarımız neresi? Güvensiz alanlarımız. Herhangi bir deprem durumunda devrilebilecek raflar, televizyon, buzdolapları, bunlar hepsini tespit etmemiz gerekiyor. Pencere önlerindeki işte büyük ağır devrilebilen eşyalar, ocak yanı gibi hani yangına sebep verebilen yerler, eşyaların yanları, evdeki ve binadaki çıkış noktalarımız, tahliye noktalarımız, ki bunlar çok önemli. Ve tabii dezavantajlı gruplarımız da var. Engellilerimiz de var. Bebeklerimiz var. Yaşlılarımız var. Hızlı bir şekilde tahliye olamayacak engelleri olan insanlar. Bunlar için alınması gereken ekstra önlemlerimiz var. Bunları göz önüne bulundurmamız gerekiyor. Aile afet hazırlıklı olma planlarımızda işte su stoğumuz, yiyecek stoğumuz, bunları yine çok önemli, bunları ortaya koymamız gerekiyor. Elektrik, su, doğalgaz vanalarımız, sigortalarımız, hani bunlar nerede? Olası bir acil durumda evi aniden terk etmemiz gerektiği durumlarda bunları kapatarak terk etmemiz gerekiyor. Bunların yerleri ve görev yetki sorumluluğu kimde olacak? Yani aile bireylerimizde bunların ortaya konması gerekiyor. Çocuklar var, çocukların kimler tarafından okuldan alınacağı veya bu süreç içerisinde hazırlıklı olma kapsamında neler yapılacak? Evcil hayvanlarımız var. Bunların tahliyesi nasıl olacak? Bunların her birini düşünmemiz gerekiyor. Planlamamız gerekiyor ve tatbikat dediğimiz her şeyin başı tatbikat. Tatbikatlarla biz öğreniyoruz ve öğretiyoruz. Ve hazırlıklı olmanın en önemlisi bunu davranış biçimine getirebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Tekrar etmemiz gerekiyor çocuklarımızla, ailemizle. Dolayısıyla bunlar da önemli hususlardan. Tabii yangın söndürücü mutlaka mutfaklarda olması gereken bir unsur. El feneri, işte terlik yataklarımızın yanında, ilk yardım çantası. Tabii birazdan hani afet çantamızdan da bahsetmek istiyorum aile afet hazırlıklı olma planlarında bunların göz önüne alınması gerekiyor. Ve tabii iletişim noktasında, eğer herkes her an evin içinde değil, dolayısıyla kimi okulda olabilir, kimi iş yerinde olabilir, nasıl buluşacağız? Aile bireylerini nasıl toplayacağız?
1: Ve o anda telefonla ulaşamayabilirsiniz. Tabii, çok telefon, büyük ihtimalle. Yani,
0: özellikle telefon dediniz. Bu noktada da hatlar çok kilitlenebiliyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar internet üzerinden, sosyal medya, diğer farklı alternatif yollarla ulaşmak, mesaj atmak. Ama bunun için en önemlisi, biz Ankara'da yaşıyoruz. Diyelim ki Ankara dışında daha sağlam olduğunu düşündüğünüz bir noktada bir akrabamız, komşumuz veya dostumuz. Bir iletişim kişisini belirlememiz gerekiyor ki herkes, ailemizdeki herkes o iletişim kişisine haber versin. Ben iyiyim, sağlamım, şuradayım. Bu şekilde onlardan haber alabilir aile büyükleri de. Yani nerede? Çünkü mümkün olmayabilir.
1: Tabii ki toplanma
0: merkezinde gelemeyiz.
1: Bunları gördük.
0: Evet, maalesef bunları 6 Şubat depremlerinde yaşadık.
1: Evet, ne yazık ki.
0: 99 depremlerinde yaşadık. Yani sürekli

0: olarak biz bunlarla maalesef karşı karşıya kalabiliyoruz. Dolayısıyla toplanma merkezleri, evdeysek ya da dışarıdaysak evin yakınlarına gelebiliyorsak, bir park, açık alan özellikle de, hani
1: Evet.
0: zaten e-devletimizde hani herkes kendi e-devlet şifresiyle kendi toplanma alanlarını, oturduğu, ikamet ettiği binanın toplanma merkezlerini öğrenebilir. Ama oraya ulaşma imkanı yoksa yine belirlenen belli röper noktaları çok önemli. Bir okul olabilir, okul yanı, cami yanı, açık alan, park alanı olabilir. Mutlaka bunlar belirlenmesi gerekiyor. Tabii yine aynı zamanda hazırlıklı olmanın önemli bir noktası dedik, afet çantamız.
1: Çanta çok önemli,
0: Çanta
1: değil
0: çok
1: mi?
0: önemli ama
1: Çantayı bazen işte böyle çok mu fazla şey doldurmak gerekiyor diye düşünülebiliyor. Ya da buna ne gerek var ki, bunu koyacağıma şunu koyayım gibi şeyler
0: evet.
1: düşünülebiliyor. Veya şimdi bu çantaya biz bunu koyduk da bunun son kullanma tarihi geçecek mi
0: Tabii.
1: o arada? Ya da işte sular tabii ki pet şişede olduğu için
0: Evet.
1: yine bir takım sağlıksal sıkıntılar yaşanabilir. O nasıl hazırlanacak? Ne boyutta bir çanta olsun? İçinde neler olsun bu
0: Tabii bu
1: çantanın?
0: çanta hazırlama çok da abartmamamız gereken bir nokta. Yani çok rahatlıkla evimizde eğer bez torba çantalarımız varsa, kullanılmayan çocuklardan kalan çantalar, okul çantaları varsa, bunların içerisine ilk 72 saat çok önemli. Afet sonrası, ki biz buna altın saatler diyoruz.
1: Evet.
0: İlk 72 saat içerisinde bizim temel gereksinimlerimizi karşılayabilecek nitelikte malzemelerin olması gerekiyor. Zaten hani AFAD'ın kendi web sayfasında yayınladığı ve birçok eğitimlerini de verdiği çantalar, bunların içerikleriyle ilgili bilgiler internetten çok rahatlıkla vatandaşlarımız ulaşabilirler. Ve kendi çaplarında çok abartıya da kaçmadan, çok büyük bir hale de getirmeden bu çantaların temel ihtiyaçlar bağlamında
1: Zaten pratik
0: hazırlayabiliriz.
1: olması
0: Tabii,
1: lazım.
0: evet.
1: Yanınıza alıp hemen çıkacağınız için çok da ağır ve çok büyük bir
0: Büyük
1: çantaya
0: olamaz.
1: gerek yok. Ufak tefek bir
0: Ufak
1: çanta daha ideal.
0: çantalar, işte genelde kullandığınız, düzenli kullandığınız
1: İlaçlar.
0: ilaçlar, ilk yardım çantasının mutlaka içerisinde yer alması gerekiyor. Aynı zamanda su, konserve diyoruz ama tabii
1: Evet.
0: bunların da belli aralıklarda kontrol,
1: Yenilenmesi
0: evet,
1: lazım.
0: son
1: Evet.
0: kullanma tarihlerine göre yenilenmesi. Çocuklar için işte üst kıyafet olarak kalın kıyafet, küçük bir hani battaniye, bu tür
1: Evet.
0: şeyler bulunması. Düdük çok önemli, radyo çok önemli, pil çok önemli, şarj aletleriniz varsa ve zaman zaman tabii önemli belgelerin fotokopisi olarak da ifade edilebiliyor. Hani bunların da olması bize fayda sağlayacaktır. İlk
1: Evet.
0: 72 saat içerisinde en azından ihtiyaçlarınızı gidermenizi sağlayacaktır. Ama tabii mutlaka bu temel ihtiyaçlar ve kişiselleştirerek detaylar, hatta mümkünse çocuklar için hani herkese
1: Ayrı
0: kendi,
1: bir
0: evet,
1: çanta
0: ayrı bir
1: diyorsunuz.
0: çanta bile hazırlanabilirse ve bunlar ulaşılabilir bir yerde, çıkışa yakın bir yerde konumlandırılmalı mutlak surette. Tabii bu arada da evin içerisindeyiz hala, çantamızı da hazırladık ama bizim bir deprem tehlike alanı da yapmamız lazım evin içinde. Özellikle mobilyaların sağlamlaştırılması, duvara sabitlenmesi çok önemli.
1: Evde
0: Bak,
1: alınacak
0: evet,
1: önlemler.
0: evet evde alınacak risk azaltma önlemlerimiz.
1: Evet.
0: Hatta bir Japonya'dan da örnek vermek de istiyorum. 95 Kobe depremi sonrasında kabin ofisi bir araştırma yapmış. Bu çocuk ölümlerinin neden kaynaklandığı konusunda deprem sonrası. Ve şunu ortaya koymuş: çocuk odaları, televizyonlar. Televizyonlar çocukların üstüne, yatağın üstüne düşmüş, dolaplar düşmüş ve bundan kaynaklı maalesef ölümler gerçekleşmiş. Ondan sonra da zaten gerekli olan önlemler alınması için düzenlemeler yapıldı. Mümkün olduğu kadar yatak başlarında, yatakları devrilecek şekilde dolaplar, televizyonlar, bunlar mutlak surette, evet,
1: Sabitlenecek.
0: sabitlenmeli. Deprem tehlike avında hani bunlar çok önemli. Oda oda gezilerek neler düşebilir, neler tahliye noktalarını, çıkış noktalarının önünü
1: Kapatabilir.
0: kapatabilir, bunları tespit edip gerekli küçük önlemler bunlar, bunları alabiliriz. En azından kendi ailemizin güvenliğini sağlamak için tehlikeli maddeleri uzaklaştırıp ve onları güvenli hale getirebiliriz. Mutlaka hani ağır malzemelerinde mutlak suretle duvarlara montelenmesi gerekir. Doğru refleksler oluşturma.
1: Çok önemli. Çünkü çok en önemli. Aslında büyük sıkıntılar buradan çıkıyor. Belki hiçbir can kaybı olmayacakken, herhangi bir yıkılma durumu olmayacakken, belki panikle hareket edip kendine zarar verebilen kişiler olabiliyor. Nedense böyle bir atlama durumu, hemen bir merdivenlere koşma durumu. Tabii ki çünkü o anda mantıklı düşünemeyebiliyor insan, her ne kadar bilinçli de olsa böyle şeyler yaşanabiliyor. Neler yapılmalı bu anda?
0: Tabii bu hayatta kalma refleksi. İçgüdüsel bir şekilde bulunan ortamı bir an önce terk etmek.
1: Evet.
0: Öncelikli olarak panik olmadan soğukkanlı olmaya çalışacağız. Tabii diyeceksiniz ki demesi kolay ama
1: evet, çok
0: nasıl
1: zor.
0: Uygulayacağız?
1: Çok
0: işte zor. Hani tatbikat diyoruz ya. Yaşam biçimi,
1: evet,
0: davranış biçimi işte
1: devreye
0: burada
1: giriyor.
0: Devreye giriyor. Hı-hı. Yani biz bunu çocuklarımıza da öğretirsek, kendimiz de tatbikatlarla bunu öğrenirsek, hı-hı, onu artık öğretilen noktada çok rahatlıkla harekete geçebiliriz.
1: Evet.
0: Tabii ki eğer giriş katındaysanız, şöyle söyleyelim, giriş katındayız. Çok rahatlıkla çıkışın.
1: O zaman mantıklı.
0: Evet, o zaman direkt terk etmek kolay. Hı-hı. Fakat 8. kat, 10. kattasınız. Merdiven,
1: asansöre binmek
0: kesinlikle, hı-hı, kullanmak yasak. Yangın durumunda, birçok acil durumda,
1: evet,
0: asansör son derece tehlikeli nokta.
1: Evet.
0: O yüzden uzak duracağız ama diyelim ki deprem meydana geliyor. Sallantı durumunda siz kesinlikle merdivenlere de koşmayacaksınız. Öncelikli olarak biz kendimize bir yaşam üçgeni diyoruz. Yaşam üçgeni oluşturacak güvenli bir alan ve bunu da evde, bakın hala evin içindeyiz, ailemizle beraber, çocuklarımızla beraber yaşam üçgeni neresi olabilir? Buzdolabı, ki hani onun da sabitlendiğini düşünüyoruz, yanı. Sert büyük cisimlerin yanları. Bakın mesela depremlerden sonra yaralı kurtulanların bu çekyatların arasında kalan boşluklardan çıkartıldı. Yaşam üçgeni oluşturulduğu için. Yani birçok olaylar aslında bizim evdeki güvenli yerlerimizi de tespit etmemizi sağlıyor.
1: Olmamamız gereken yerleri özellikle aslında bilmek,
0: evet,
1: çok önemli,
0: evet,
1: bence. Merdivenler dediniz,
0: asansör,
1: o kapının hemen yanı vesaire. Evet. Başka nereler var? Bura kesinlikle olmaz, burada olmayın dediğiniz.
0: Yani mümkün olduğu kadar işte cam kenarlarında
1: cam
0: uzak
1: kenarı
0: duracağız. Kendimizi koruyacak. Kendi cüssemizden, hı-hı, biz şimdi
1: ocak vesaire
0: de, evet, onlardan,
1: tabii,
0: zaten, hı-hı, uzak duracağız ama bir mesela buzdolabı yanı, çamaşır makinesi yanı,
1: hani, evet,
0: bunlar üzerinde düşürülen bir malzemeyle bizi koruyacağı için,
1: evet,
0: ve yan tarafında bir üçgen oluşturacağı için bunlar daha güvenli alanlar olacaktır. Hı-hı. Mümkün olduğu kadar bu güvenli alanları da bizim ortaya koymamız, öncesinde çocuklarımıza da öğretmemiz gerekiyor. Tabii burada sarsıntı bitti ve sonrasında neler yapılacak?
1: Evet.
0: Güvenli tahliye. İlk etapta mümkün olduğu kadar elektrik, doğalgaz, ocak, bunları kapatarak terk etmemiz gerekiyor. Hı hı. Ve tabii çocuklar, hani afet çantamızı da alarak terk etmemiz gerekiyor. Güvenli tahliye, bu çok önemli. Ne yapacağız? Hemen apartmanı terk ettikten sonra nereye gideceğiz? Toplanma merkezlerine.
1: Evet.
0: Ve tabii bu toplanma merkezleri için de şöyle bir şeyimiz var. İstatistiklerle hani ortaya konulan bir binanın büyüklüğünün işte 1,5 katı kadar mesafeden uzak durmamız gerekiyor binalardan. Üstümüze herhangi bir şekilde moloz düşmemesi, hı-hı, için.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla açık alanlar, ki E-Devlet'te yer alan toplanma merkezleri çok önemli. Bunları bilerek açık alanlara gitmemiz gerekiyor. Hatırlarsınız, geçmiş dönemlerde haberlere de konu olan depremlerde baktığımızda, deprem sonrasında refüjlerdeydi insanlarımız. Yani hani hiç durulmayacak yerlerde binaların,
1: arabaya binmek, evet, doğru mu bu arada, bu aşamada,
0: ya
1: yoksa
0: arabaya,
1: yürüyerek mi illa gitmek lazım?
0: Trafik eğer açıksa ve arabanız, hı-hı, da erişilebilir bir noktadaysa, arabaya binerek de daha büyük açık alanlara gitmeniz,
1: evet,
0: mümkün olabilir. Ama tabii
1: dikkat
0: ederek
1: lazım.
0: Tabii çünkü yıkım devam ediyorsa eğer,
1: evet,
0: yıkılan binalar, molozlar arabaya da gelebilir. O da risk oluşturabilir. Yani

0: Bundan da tabii ki ilgili kurumlarımız tarafından, AFAD tarafından yapılan yönlendirmeler, görevliler tarafından yapılan yönlendirmelerle bu sürecin kriz yönetimi aşamasına geçiyoruz. Bundan sonra da bu sürecin yönetilmesi gerekiyor.
1: Evet, özellikle bu yaşlılar, çocuklar ve engelliler için ayrı bir plan gerekiyor, değil mi? Neler dersiniz o
0: Ya
1: konuda?
0: aslında ayrı bir plandan ziyade kendi aile afet planlarımızı yaparken onları da entegre edecek şekilde bu süreçleri yürütmemiz gerekiyor. Şimdi tahliye diyoruz. Hızlı bir tahliye yapmamız gerekiyor. Diyelim ki engelli, tekerlekli sandalyede bireylerimiz var ailemizde. Biz asansör kullanamayacağız bakın. Merdivenler de çok zor. Asansörü kullanamayacağız. Onu nasıl tahliye edeceğiz? Mutlak suretle bir destek personele ihtiyacımız var. Kendi kendine tahliye olabiliyorsa, işte evi tek katlıdır veya rampası vardır. Hani rahatlıkla indirebilirsiniz. Ama öbür türlü ne yapacağız? Sizin destek insanlara ihtiyacınız var. Destek personel kim olacak? Bunu da sizin belirlemeniz gerekiyor. Onun ihtiyaçları var. İşte kullandığı malzemeler, aparatlar vardır, ilaçları vardır. Bunları da ayrı bir şekilde sizin hazırlamanız gerekiyor. Hazırlıklı olmanız gerekiyor. Fiziksel engelli olan, zihinsel engelli olan, hani engel türlerine göre aile bireylerimizin de alınması gereken önlemleri bizim çok öncesinde hazırlıklı bir şekilde
1: Planlamak lazım.
0: planlamamız ve olası bir afet durumunda da hazırlıklı olmanın verdiği tabii ki rahatlıkla alıp tahliye süreçlerini başlatmamız gerekiyor.
1: Daha çok depremlerden bahsettik bu arada. Tabii ki en çok da karşılaştığımız afet durumu olduğu için ve ne yazık ki en çok can kaybını orada yaşadığımız için, ama ülkemizde sel ve su baskınları da çokça görülmeye başlandı. Onlarla ilgili de biraz konuşalım istiyoruz. Onunla ilgili ne söylersiniz?
0: Tabii deprem neden hani refleksel olarak deprem diyoruz? Çünkü sabah
1: çok,
0: bile yaşadık.
1: Çok duyuyoruz.
0: Maalesef.
1: Keşke olmasa.
0: Evet, bizim
1: Ama ne yazık ki
0: gerçeğimiz
1: duyuyoruz.
0: çünkü %61 hani baktığımızda istatistiklere de meydana gelen hasar ve can kayıpları açısından Türkiye'nin istatistiklerde %61 deprem oluşturuyor. İşte bunu heyelan ve sel %14, %15, kaya düşmesi %5, yangın %4, çığ %1. Hani dağılımlar bu şekilde. Ama dünya gerçeğine baktığınızda geçen senedeki 2025 Birleşmiş Milletler raporunda da şu ortaya kondu. %95'i İklim değişikliğinin tetiklediği afetler artık dünya genelinde en önemli sorun iklim değişikliği karşımıza çıkıyor.
1: Yangında,
0: Tabii
1: sellerde.
0: bunlar çünkü iklim değişikliğinin tetiklediği süreçler, meteorolojik afetler. Maalesef şu anda ben hatta ezberimiz bozuldu diyorum. Çünkü biz refleksel olarak hep depreme odaklandık. Afet eşittir deprem diyoruz ama öyle değil. Çünkü iklim değişikliği, hani geçen hafta da çok uzağa gitmeyelim. Karadeniz bölgesi yine sel afetiyle karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla selde ne yapacağız? Taşkınlarda ne yapacağız? Bunlarla ilgili fırtınada ne yapacağız? Çatılarımız uçuyor, insanlar yaralanıyor.
1: Evet, ağaçlar
0: ağaçlar devrilebiliyor. Mala zarar gelebiliyor. Bunların da önlemlerini almamız gerekiyor. Hani o yüzden biraz mevcut ezberlerimizi bozuyoruz. Bu anlamda sel ve taşkınlar iklim değişikliğiyle birlikte çok ciddi oranlarda artış gösteriyor. Ve özellikle altyapısı yetersiz kentlerimize baktığımızda şehir selleri can kayıplarına da yol açmaya başladı. Neler yapılacak? Diz seviyesine gelen bir sel suyu sizi alır götürür çok rahatlıkla. Yürüyemezsiniz, sele katılırsınız. Arabaya bindiniz diyelim ki teker seviyesine
1: O da
0: gelen
1: sıkıntı.
0: sel suyu arabayı alıp götürür. Dolayısıyla refleksel anlamda araba bizi kurtarmayacak selde. Uzak duracağız. Mümkün olduğu kadar üst kotlardaki bölgelere kaçacağız. Oralara geçmeye çalışacağız. Arabadaysak ve geliyorsa da hani arabayı terk ederek daha yukarı kat kotlarda olan bir bölgeye geçmeye çalışacağız. Dolayısıyla hani bu süreçte özellikle erken uyarı tahmin sistemleri çok önemli ve meteorolojinin üç kodlu renk sistemlerini de içeren çok önemli erken uyarı sistemlerimiz var ve duyuruları takip edeceğiz. Cep telefonlarımıza geliyor, kamuoyuna duyuruluyor. Dolayısıyla bu süreçte temkinli olmak, risklerimizi azaltmak ve ilgili birimler tarafından yapılan uyarıları dikkate almak çok önemli. sel uyarıları, aşırı yağış uyarıları, dolu uyarıları, evet, bunları sürekli olarak da dikkatli
1: yetkili
0: bir şekilde
1: birimlerden, evet, gelen uyarılara, evet, dikkat etmek lazım.
0: Aynen öyle, evet.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Daha konuşacak da çok şey var ama ne yazık ki programı

0: programımızın sonuna geldik. Çok
1: Evet.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Sağ
1: çok
0: olun
1: teşekkür ediyorum.
0: aktardıklarınız için. Umarız ki bundan sonra bu tarz afetlerde olumsuz haberler
1: Evet.
0: duymayız. Umarız yeterince hazır oluruz. Biz de elimizden geldiğince dinleyicilerimize aktarmaya çalıştık neler
1: Evet.
0: yapabileceklerini. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Koordinatörü Profesör Doktor Aslı Akay bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ataman Kılıç'tı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün tüketici hukukunda haksız şartlar konusu üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Haksız şart. Haksız şart, tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz tüketici sözleşmelerinde haksız şartlar. Daha basit ifadeyle sözleşme yapılırken ya da hukuk işlem yapılırken tüketicinin önüne hazır standart matbu sözleşmeler koymak suretiyle bunun imzalatılması şeklinde yapılan sözleşmelerin akıbeti nedir? Evet, kanunumuza baktığımızda tüketici yasası haksız şartlara karşı tüketiciyi korumuştur. Ve haksız şartı da şu şekilde tarif etmiştir. Tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dahil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Evet, çoğu zaman ticari hayatın hızlılığı bazen daha sözleşmeyi hiç okumadan daha önce hazırlanmış sözleşmelerin imzalanması suretiyle hukuki işlemler yapılmaktadır. Örneğin bir bankaya gittiğimizde tüketici kredisi çekeceksek daha önceden hazırlanmış onlarca sayfadan oluşan bir kredi sözleşmesi önümüze konulur ve onun her sayfasını imzalamamız, en sonuna da okudum anladım deyip tarife imza atmamız söylenir. Halbuki biz bu sözleşme maddelerinin ne olduğunu bankayla konuşmadık, tartışmadık, müzakere etmedik. Oradaki hükümler neyi düzenliyor, neler bizim aleyhimize ya da ne olduğunda herhangi bir şekilde hangi hukuki sorunlarla karşı karşıya kalacağımız neler ise bunlar çoğu zaman bize söylenmiyor. Tabii daha sonra herhangi bir hukuki sorun çıktığında da bir bakıyoruz ki bizim aleyhimize olan hükümler sözleşmenin içine dahil edilmiş ve altında bizim imzamız var. Ama bizim aslında bu hükümlerden çoğu zaman haberimiz olmuyor. Aleyhimize olan hükümlerle dolu bir sözleşmenin altında imzamız olabiliyor. İşte böyle durumlarda tüketici yasası bizimle müzakere edilmeyen ve bizim aleyhimize dürüstlük kuralına aykırı düşecek şekilde sözleşme dengesini bozacak şekilde şartlar varsa bunların hükümsüz olduğunu belirtiyor. Bizim aleyhimize olan bu hükümler elbette kanun tarafından geçersiz sayılıyor ama geri kalan hükümler geçerliliğini koruyor. Şimdi bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alıyorsa tüketici bu sözleşme şartlarına etki edememişse o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Bu şu demektir: bir uyuşmazlık çıktığında iş hakem heyetine ya da mahkemeye, tüketici mahkemesine intikal ettiğinde tüketicinin karşısında bulunan satıcı ya da sağlayıcı, örneğin banka, sözleşmenin altında tüketicinin imzası var. Dolayısıyla bu sözleşme hükümlerini bilerek kabul etti şeklindeki iddiası kural olarak dinlenmez. Çünkü bir kimsenin önüne önceden hazırlanmış ve standart bir sözleşmeyi koyup bunu imzalamasını istiyorsanız ve o sözleşme hükümlerinin tek tek müzakere edildiğini de kanıtlayamıyor iseniz burada artık o kişinin, tüketicinin aleyhine olan hükümleri, sözleşme dengesini bozan, üstelik de dürüstlük kuralına aykırı olan bu hükümlerin geçersizliğinin ileri sürülmesi normal karşılanmaktadır. Evet, eğer karşı taraf, örneğin banka, sözleşmeyi hazırlarken münferiden her bir maddenin müzakere edildiğini iddia ediyorsa bunu kendisinin ispat etmesi gerekir. Uygulamada genelde şöyle yapılıyor: tüketiciye bazı evraklar imzalatılıyor. O evrakların bazıları geçmiş tarihli oluyor ve sanki vatandaş bankaya gelmiş ve o sözleşme kendisine teslim edilmiş. Vatandaş birkaç gün sonra o sözleşmeyi inceleyerek gelmiş ve hepsini okudum, kabul ediyorum gibi bazı bilgilendirme formları imzalatılıyor. Mahkemeye düşüldüğünde de genelde bankalar ya da şirketler, biz sözleşmeyi önceden teslim ettik, inceledi, hiçbir şeye itiraz etmedi, sözleşmeyi müzakere ettik diye bir takım deliller ortaya koymaya çalışıyor. Dolayısıyla vatandaşın uyanık olması gerekiyor. Nelere imza attığını ve hangi tarihleri içerdiğine dikkat etmesi fevkalade önemli oluyor. Ya da bazı bankalar artık bu tür sözleşmeleri kamera altında özel bir odada imzalatıyor ve orada ses ve görüntü kaydı alınıyor. Tabii bunun için de tüketicinin izninin alınması gerekiyor. O bakımdan da bu hususlara dikkat etmek gerekir. Tüketicinin rızası alınmadan ses ve görüntü kaydının alınması da kanunen zaten yasaklanmıştır. Evet, sözleşme şartları yazılı ise en azından tüketicinin anlayabileceği açıklıkta olması, anlaşılabilir bir dilin kullanılması gerekir. Çoğu zaman birçok teknik ifadeden oluşan sözleşmeler ile karşı karşıya kalmaktayız ve bu nedenle okusak da çoğu zaman sözleşmeleri anlama imkanımız olmuyor. Kanun diyor ki vatandaşın, tüketicinin anlayacağı dilden bir sözleşme ile karşı karşıya bırakılması ve o şekilde imzasının, rızasının alınması gerekiyor. Eğer sözleşmeler açık değilse, anlaşılır değilse ya da başka anlamlara geliyorsa burada ne yapılacak? Söz konusu hüküm nasıl değerlendirilecek? Kanun diyor ki ben açık olmayan, anlaşılır olmayan birçok anlama gelen sözleşme hükümlerini tüketici lehine yorumlarım. Evet, bu konuda oldukça önemli. Vatandaşın bu hakkını da bilmesi gerekir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün tüketici hukukunda haksız şartlara ilişkin bazı açıklamalar yaptık. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Reklamlar.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Zeytin ağacının gölgesinde.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan herkese merhaba. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Türkay Güner ve ben Mehmet Çelikyay. Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde programına hoş geldiniz. Bugün sizleri kadim sokakların, taş duvarların ve asırlardır süre gelen bir medeniyetin izlerini taşıyan bir coğrafyada yolculuğa çıkarıyoruz. Akdeniz kıyısındaki tarihi liman kentlerinden kutsal şehirlerin kalbine, dar sokaklardan yükselen ezan, çan ve duaların iç içe geçtiği bir dünyaya, Tel Aviv ve Yafa'dan başlayarak üç din için kutsal kabul edilen Kudüs'e ve oradan Batı Şeria'nın kadim şehirlerine uzanan bu yolculukta Filistin'in tarihini ve kültürel zenginliğini konuşacağız. Konuğumuz Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Sayın Mücahit Akbal bizlerle birlikte. Kıymetli hocam, yerimize hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Filistin coğrafyasını sadece siyasi değil, tarihi ve kültürel yönleriyle de ele aldığımızda nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz?
2: Şimdi tabii Filistin coğrafyası çok zengin bir coğrafya. Bütünüyle çok zengin bir coğrafya. Sadece dediğiniz gibi siyasi olarak değil, kültürel ve tarihi olarak da baktığımızda aslında çok katmanlı bir hafıza ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu yönüyle yani sadece tarihi olarak baktığımızda şehrin sadece bir toprak parçası değil, aynı zamanda peygamberlerin tarihinin, büyük bir medeniyetin izlerinin adımlarını görüyoruz tamamında aslında coğrafyanın geneline baktığımızda. Bununla beraber tabii kültürel olarak baktığımızda ise işte taş yapılarından, yemeklerine, musikisinden, kıyafetlerine kadar aslında tarihi bir sürekliliği görüyoruz. Bu tabii Tel Aviv'de, Yafa'da, Kudüs'te, Batı Şeria'nın farklı şehirlerinde veya işte bugün Filistinlilerin bahsetmiş olduğu 48 toprakları diye isimlendirilen yerlere de bile baktığınızda aslında o tarihi hafızayı coğrafyanın tamamında görmemiz mümkün. Dolayısıyla aslında oradaki hafıza sadece siyasi anlamda bir hafıza değil ve müzede bulunan bir şey değil, hayatın bizzat kendisi, oradaki insanları, oradaki hayatı inşa eden bir şey olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kültürel ve tarihi olarak da bir bütünü, aslında pek çok katmanlı hafızayı bir arada gördüğümüz bir coğrafyayla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani coğrafyanın geneli bize aslında buranın sadece ziyaret edilen bir şehir, ziyaret edilen bir ülke, ziyaret edilen bir coğrafya değil, bir hafıza olduğunu, bir anlam olduğunu, bir mekandan öte bir şey olduğunu çok net bir şekilde bütün sokaklarıyla, işte yükselen binalarıyla, yatan binalarıyla, uzanan yollarıyla tüm noktalarında bunu görmemiz mümkün. Dolayısıyla bu yönüyle çok zengin bir coğrafya olduğunu ifade edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki değerli hocam, Akdeniz kıyısında yer alan Tel Aviv ve hemen yanındaki Yafa, geçmişle modernitenin iç içe geçtiği yerler. Bu iki şehir tarihsel ve kültürel açıdan bize ne anlatıyor?
2: Şöyle, tabii Yafa dediğimiz şehir dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir yer. Tarihi yaklaşık 3000 yıllık geriye kadar gidebiliyor. Tabii İslamiyet'le tanışması Hicri 15'te Hazreti Ömer döneminde, işte bir rivayete göre Amr bin As, bir rivayete göre Muaviye bin Ebi Sufyan döneminde fethedilen bir coğrafya. Ama çok daha öncesi var. 3000 yıllık bir geleneği biz görüyoruz Yafa'da. Yafa bize bu yönüyle işte bir tarihin ne demek olduğunu çok canlı bir örneği Yafa. Bununla beraber Tel Aviv'e baktığımızda ise çok daha modern, çok daha yeni, 20. yüzyılın ortalarında mimarisiyle, işte Bauhaus mimarisini gördüğümüz, şehir planlamasında da biraz daha Batı modernitesini gördüğümüz bir planlama. Dolayısıyla gelenekle modernizmin iç içe geçtiği ve bunun da önemli, daha ötesinde ve önemli olanı aslında bunların çok iç içe olduğu, çok yakın olduğu, hemen birkaç dakika içerisinde o gelenekten bugüne ulaşabildiğiniz bir mesafede olduğu bir coğrafyanın iç içe olduğunu görüyoruz. Bunu aslında zihnimizde şöyle de kodlayabiliriz. Yani gitmeyenler için, daha önce ziyaret etmeyenler için şöyle biraz daha somut hale getirebiliriz. Yafa ve Tel Aviv dediğimiz yerler aslında ayrı yerler değil. Yani elimize bir kalemi alalım, kağıda bir yuvarlak çizelim, bir TL boyutunda bir yuvarlak çizelim. Burayı Yafa olarak konumlandıralım. Biraz daha o 1 TL'lik yuvarlağı içine alacak
1: bir büyük,
2: büyüklükte bir şeme daha çizdiğimizde Tel Aviv de burası aslında. Yani

iç içe bir medeniyet. Yafa tabii çok daha tarihi, kadim bir medeniyetin izleri. Aynı zamanda Yafa'ya baktığımızda biz sadece tarihi veya kültürel izler değil, aynı zamanda hem Osmanlı döneminde hem öncesinde Anadolu'dan veya Avrupa'dan gelen Müslümanların hac istikametinde Yafa Limanı'nı bir durak olarak, yani oradan aktarım merkezi olarak kullandıklarını biliyoruz. Aynı zamanda Hristiyanların da hac ibadetlerini gerçekleştirmek üzere Kudüs'e gitmeden önce Yafa Limanı'nı bu anlamda bir durak olarak, merkez olarak kullanıyorlar. Yani sadece bu yönüyle bile ele alındığında ciddi bir dini merkez olduğunu görüyoruz biz Yafa'nın. Ancak sadece bu kadar da değil, Filistin'in dünya ticaretine açılan kapısı Yafa Limanı ve Yafa kenti. Dolayısıyla hem ziyaret noktalarıyla hem tarihi

0: eski bir hani 3000 yıllık bir gelenek hakim. İlk olarak Kenani şehri burası. Daha sonrasında Aşuriler geliyor, Babiller geliyor, Romalılar geliyor. İşte Yunan'la antik Yunan'ın bir dönem bulunduğu yer aslında. Daha sonra Hazreti Ömer döneminde işte Müslümanların eline geçtiği bir coğrafya. Daha sonra biliyoruz ki
1: Osmanlı İmparatorluğu
0: tabii yani Osmanlı'dan önce
1: idaresinde
0: Emevilerin
1: oluyor.
0: bir şekilde iz
1: Emevilerin var.
0: bıraktığı bir yer. Osmanlı ecdadımız orada ciddi izler bırakmış. Osmanlı'dan sonra tabii 48 ve 1917'ye kadarki süreçte tabii pek çok böyle form değiştiriyor. Yani artık o izleri kısmen görebiliyoruz ama dokunun hiçbir yerinde aslında bir zarar olduğunu görmüyoruz. O tarihi dokuyu Yafa'nın hangi noktasına giderseniz gidin bu anlamda görmemiz mümkün aslında öyle söyleyebiliriz.
1: Şimdi tabii Filistin tarihinde çok önemli bir yer tutuyor Yafa.
0: Kesinlikle öyle.
1: Geçmişindeki rolü bugün taşıdığı anlam nedir peki?
0: Bugün taşıdığı anlama gelecek olursak tabii bugün kadim anlamlarının pek çoğunu yitirmiş vaziyette ne yazık ki. Çünkü şöyle Tel Aviv'in Yafa ile iç içe olduğunu söyledik ve Tel Aviv'in bugünkü nüfusu resmi rakamlara göre yaklaşık 500 bine yakın bir nüfus var. Ve bunun 475 bine yakını bir Yahudi nüfus ve 25 bine yakını ise Müslüman bir nüfus. Bu 25 bin nüfusun tamamı Yafa'da yaşayamıyor ne yazık ki. Hani İsrail buna bir oranda müsaade ediyor. Dolayısıyla Tel Aviv'in böyle daha böyle uç noktalarında yaşayan bir Müslüman nüfusu görüyoruz. Ancak o tarihi dokuyu veya tarihi sürekliliği Yafa'da bizim halen daha görmemizi sağlayan pek çok şey var. Neler var diye soracak olursanız ecdadımızın Osmanlı'nın şehri muhafaza etmek için orada inşa etmiş olduğu biz surları görüyoruz Yafa'ya gittiğimizde. Bununla beraber tarihi 3000 yıla dayanan bir liman olduğundan bahsettik. Gene Hicri 260 miladi 884 yılında inşa edilen bir mescit var. Daha sonra İsrail işgalinden sonra Hristiyan Ermeni bir aileye hediye edilen bir mescit. Yani Yafa'nın halen daha o tarihi hafızasını koruyan şeyler bunlar. Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han'ın tahta kalışını 25. yıl şerefine yaklaşık 45-50'ye yakın saat kulesi yaptırıyor. Coğrafyada yani Osmanlı'nın hakim olduğu coğrafyanın her yerinde meşhur İzmir Saat Kulesi de bunlardan birisidir mesela. Filistin'de de 5 tane saat kulesi inşa ediliyor. İşte Yafa'da var, Hayfa'da, Akka'da, Safed'de ve Kudüs'te yaptırılıyor. Halen daha diri, kanıyla canıyla ayakta duran o saat kulesini görüyoruz. İkinci Mahmut'un külliyesini görüyoruz. Yafa'daki bütün Müslümanlar, Tel Aviv Yafa'daki bütün Müslümanların merkezi noktası olmasıyla çok stratejik ve aslında önemli bir rol üstleniyor 2. Mahmut Külliyesi. Ve bununla beraber de Hasan Bey Mescidi dediğimiz İsrail'in artık o Tel Aviv şehrini inşa ettikten sonra o modernitenin tam merkezine, tam kalbinde kalan bugün hem Müslümanlar hem Yahudiler için yani hem Filistinliler hem İsrailliler için çok stratejik bir noktada olan Hasan Bey Mescidi'ni görüyoruz. O plajların ve İsrail'in bütün modernitesinin olduğu yerin tam merkezinde. Dolayısıyla Yafa bu yönüyle hakikaten önemli bir fonksiyon icra ediyor. Bütün bunlarla beraber tabii Asya, Afrika ve Akdeniz'in tam beşiğinde olan bir yer. Dolayısıyla sadece dinlerin değil, aynı zamanda ticaretin, aynı zamanda kültürün, aynı zamanda siyasetin de beşiği olmasıyla Yafa o tarihi
1: Önemi
0: fonksiyonu
1: artıyor her zaman.
0: kesinlikle
1: Evet.
0: öyle hala koruyor ve devam ettiriyor diyebiliriz. Ne kadar azalmış olsa da.
1: Şimdi Kudüs üç semavi din için de büyük öneme sahip hocam, bildiğiniz gibi. Kudüs'ü diğer şehirlerden ayıran temel özellikler neler oluyor?
0: Ya bunu şöyle aslında ele almamız mümkün olabilir. Belki daha sağlıklı olabilir. Tabii baktığımızda yeryüzünde pek çok eski şehir var. Ama Filistin'de bulunan Kudüs şehri eski olmaktan öte kadim bir şehir. Yani biz İslam coğrafyalarına baktığımızda Mekke'de, Medine'de evet dini, kültürel, siyasi sembolleri görüyoruz. Şam'da, Bağdat'ta, Halep'te bunu görüyoruz. Ancak sembolik ifadelerin merkez noktası olmasıyla Kudüs'ün önemi daha fazla öne
1: Bahsediyor,
0: çıkıyor. Biraz daha Anadolu'ya geldiğimizde işte Konya, Antakya, işte İstanbul gene böyle dinlerin, kültürlerin merkez noktalarından birisi. Ancak o semboller anlamında çok merkezi bir rol üstlenmiyor. Biraz daha batıya açıldığımızda, işte Atina'ya gittiğimizde, Roma'ya gittiğimizde, Kurtuba'ya gittiğimizde yine bunları görebiliyoruz. Ama bu semboller yine merkezi nokta icra etmiyor. Biz Kudüs'e baktığımızda hem İslamiyet açısından hem Hristiyanlık ve Yahudilik açısından bütün bu sembollerin merkez noktası olduğunu görüyoruz. İşte Müslümanlar için, bizler için nasıl bir merkeziyet taşıyor Kudüs şehri? İlk kıblemiz olması Mescid-i Aksa'nın bu yönüyle çok ciddi bir öneme sahip. İşte İsra ve Miraç hadisesine beşiklik etmesi bu yönüyle çok büyük bir öneme sahip. İşte 124 bin peygamberin yeryüzünde sadece Mescid-i Aksa'da buluşmuş olmasıyla çok ciddi bir öneme sahip. Dolayısıyla bizim kıyamete kadar vazgeçemeyeceğimiz bir yer haline geliyor. Yahudiler

0: penceresinden baktığımızda ise Süleyman Tapınağı, Süleyman Mabedi'nin olması, bugün hali hazırda halen daha ağlama duvarı diye isimlendirdikleri Burak Duvarı'nın orada olması ve Yahudilikteki bugün yeryüzündeki en kutsal noktanın orası olması itibariyle işte Yahudiler açısından da vazgeçilmez bir yer haline geliyor. Hristiyanlar açısından baktığımızda ise Hazreti İsa çok merkezi bir konumda. Hazreti İsa'nın dünyaya geldiği yer Kudüs'e 3-4 kilometre mesafede Beit Lahim şehri, Kutsal Doğuş Kilisesi üzerinde bugün bulunuyor. Hazreti İsa'nın dünyaya geldiği yer, işte çarmıha gerildiği yer Hristiyan inanışına göre ve aynı şekilde defnedildiği yer ve daha sonrasında oradan göğe yükseldiği yer Hristiyan inanışına göre, bazı Hristiyan mezheplerine göre. Dolayısıyla bütün bu aslında semavi dinlere baktığımızda bu yönleriyle merkezi bir fonksiyon üstleniyor Filistin ve özellikle Kudüs şehri. Bununla beraber hemen Batı Şeria'ya azıcık gittiğimizde, bir 20-30 kilometre gittiğimizde orada El Halil şehrini göreceğiz. Orada da İbrahim Aleyhisselam ve zürriyetinin, yani çocukların, Yakup Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, yani aslında İsrailoğulları ve yani Yahudiler ve Hristiyanlar açısından da kutsal kabul edilen bir peygamberin kabrinin orada bulunması da aslında bütün dinlerde, semavi dinlerdeki inanan insanlar için bu coğrafyayı ve özellikle
1: kutsal
0: Kudüs'ü
1: hale
0: kutsal
1: getiriyor.
0: Hale, merkezi hale getiriyor diyebiliriz.
1: Şimdi Kudüs'e giden bir ziyaretçi için öne çıkan tarihi ve dini mekanlar hangileri diye sorsak, bu mekanların her biri neyi temsil ediyor?
0: Evet, yani burada tabii Kudüs'e gittiğinizde mekanları tarihi, dini, kültürel diye ayırmamız hakikaten çok zor. Çünkü hepsi o kadar iç içe, hepsi o kadar birlikte ki, yani siz herhangi bir sokaktan yürürken Yahudi izleri, yani Yahudi mimarisi veya Yahudi kutsalına dair bazı eserleri görürken hemen yan sokağa girdiğinizde Hristiyanlık veya Müslümanlara ait bazı eserlerle, taşlarla karşılaşıyorsunuz.
1: Ama hep farklı dönemlerde olmuş galiba, değil mi?
0: Tabii, kesinlikle öyle. Yani pek çoğu farklı dönemlerde, yani hepsinin farklı dönemlerde olduğunu söylememiz elbette zor. Ancak yani çünkü bunu şundan dolayı söylüyoruz. Osmanlı döneminde de, özellikle Kanuni döneminde, Kanuni Sultan Süleyman da bir bina olarak olmasa bile bir mekan olarak Yahudilerin ibadet edebileceği bir sinagogun orada yapılmasına müsaade ediyor. Dolayısıyla aynı dönemde hem mescit, hem kilise, hem sinagogun inşa edildiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla Kudüs'te böyle bir iç içelik var. Bu yönüyle hem dini, hem siyasi, hem kültürel mekanlar diye ayrı ayrı ifade etmemiz ve bu şekilde ele almamız çok isabetli olmayacaktır. Bunu nasıl ele alabiliriz? İşte mesela gittiğinizde Siyon Dağı dediğimiz, Siyon Tepesi dediğimiz bir tepe var. Bunu şöyle düşünebiliriz. İşte yedi tepe İstanbul deriz biz. Kudüs'ün de beş tane tepesi vardır. Bu yönüyle İstanbul'a benzer bir tarafı vardır. İşte o tepelerden bir tanesi olan Siyon Tepesi'ne gittiğinizde Davut Aleyhisselam'ın kabrini görürsünüz orada. Davut Aleyhisselam'ı gördüğünüzde işte aklınıza Süleyman Aleyhisselam ve Davut Aleyhisselam birlikteliği gelir ve siz bir İsrailoğulları yolculuğuna çıkarsınız. Hemen oradan Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yaptırdığı surları görürsünüz. Davut Aleyhisselam'ı gördükten sonra. Bunun hemen yanında İsa Aleyhisselam'ın son akşam yemeğini yediği yeri görürsünüz. Dolayısıyla ciddi bir birliktelik vardır. Hemen devam edersiniz, bir Ermeni mahallesine geçersiniz. Yani bu sokaklar ardı ardadır. Bu caddeler yan yanadır aslında. Ermeni mahallesinden geçtikten sonra hemen Hristiyanların olduğu, yani Ermeniler orada özel bir alanı vardır. Çünkü Hristiyan ve Ermeniler biraz daha farklı statüdedir. Hristiyanların olduğu bölgeye gittiğinizde Hazreti Ömer Meydanı diye isimlendirilen yerde bir Mesih Kilisesi görürsünüz. Bunun hemen yanında Kanuni Sultan Süleyman Han'ın döneminde yaptırılan 780 bin metrekarelik alanı içerisine alan surları görürsünüz ve bu surların inşaatında çalışan ustaların, işçilerin mezarlarını görürsünüz. Hemen biraz ilerlersiniz sokaklarda, o taşlar, o sokaklar size bir şeyler söyler. Hatta Ahmet Murat'ın bununla alakalı çok güzel bir ifadesi vardır. Kudüs'ün taşlarını gördükten sonra taş kalpli ifadesi benim için anlamını yitirmişti, anlamını değiştirmişti der. Hakikaten Kudüs'ün taşları böyledir yani baktığınızda. Dolayısıyla biraz ilerlersiniz, işte Yahudilerin haç merkezi olan, bugün Kıyamet Kilisesi diye isimlendirilen, Kutsal Kabir Kilisesi diye isimlendirilen, İsa Aleyhisselam'ın kabrinin olduğuna inandıkları o kiliseyi görürsünüz. Hemen bitişiğinde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin evini görürsünüz. Hemen kilisenin karşısında Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin fethi için şehre gittiğinde Patrik Sofranius'tan şehrin anahtarlarını teslim almaya gidiyor, malumunuz. Orada kilisenin içerisinde namaz kılabilirsin ey Ömer, burası temiz bir mabettir diyor Patrik. Hazreti Ömer efendimiz de orada namaz kılmıyor. Namaz kılmama sebebi de şu: diyor ki ben eğer bugün diyor sizin kiliseniz temiz olsa bile namaz kılarsam, benden sonra gelecek Müslümanlar Ömer burada namaz kıldı diye sizin kilisenizden hak iddia edebilirler diyor. Dolayısıyla Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh orada namaz kılmıyor. Hemen karşısındaki bir 20-30 metre karşısındaki boş arazide namaz kılıyor. Ve oranın üzerine Ömer Mescidi inşa ediliyor Osmanlı döneminde. Hemen onu görüyorsun.

0: gidiyorsunuz. Biraz daha ileri gidiyorsunuz. İşte yine Kanuni'nin, Sultan Abdülhamit Han'ın, Kanuni'nin eşi Hürrem Sultan'ın yaptırmış olduğu bir aşevini görüyorsunuz. Ve bununla beraber zaten merkezi noktada Mescid-i Aksa olduğunu görüyoruz. Sadece Mescid-i Aksa'nın içerisinde 200 küsür İslami eser var. Dolayısıyla gideyim de böyle yarım günde ziyaret edeyim, bir günde tamamlayayım filan demek mümkün değil. 200 küsür İslami eserin olduğu bir alandan bahsediyoruz. Bu sadece işte o Kanuni'nin yaptırdığı 780 dönümlük arazinin içerisinde yer alan 144 dönümlük bir araziden bahsediyoruz. Mescid-i Aksa dediğimiz yer. Bunun içerisinde sadece 200 küsür İslami eser, mescitleriyle, sebilleriyle, kemerleriyle, namazgahlarıyla, medreseleriyle, kütüphaneleriyle, müzesiyle pek çok böyle yapıyı görüyoruz. Dolayısıyla bütün bunları bir arada düşündüğümüzde aslında tabii bu arada Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesi Hazreti Meryem validemizin de dünyaya geldiği yer orası. İmran ailesi diye bahsedilen aile. Hazreti Meryem validemizin kabri orada. Selman-ı Farisi Hazretleri gene sahabe efendilerimizden bir dönem ticaret için orada bulunuyor. Onun makamını orada görüyoruz. İşte Rus Ortodoks Kilisesi'nden işte 1600'lerde inşa edilmiş bir başka mescide, minareye şahitlik edebiliyorsunuz. İşte Ortodoks Kilisesi'nin manzarasından bakarken Mescid-i Aksa'nın minarelerini temaşa edebiliyorsunuz filan. Böyle ciddi bir birlikteliğin, ciddi bir zenginliğin, ciddi bir kültürel, dini, siyasi ve tarihi birlikteliğin bir arada bulunduğu bir coğrafya olduğunu söyleyebiliriz Kudüs'ün ve sokaklarının.
1: Hocam o kadar çok Kudüs'le ilgili veri anlattınız ki
0: evet.
1: Öncesinden hazırlanıp çalışıp gitmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Bu saydığınız yerleri görmek için.
0: Kesinlikle öyle. Biz bazı ziyaretlerimizde böyle ara ara gidiyoruz. Bazı ziyaretlerimizde hani bir gittiğimiz misafirlerimizle filan bu yerleri böyle anlatırken, paylaşırken ya hocam artık hani anlatmayın da sadece görelim filan oluyor. Çünkü bütün bunların bir tarihi arka planı var.
1: Tabii.
0: Bunlarla beraber aslında düşündüğünüzde, ele alındığınızda
1: anlatmadan da olmuyor haliyle.
0: Anlatmadan da olmuyor ve dünyada pek çok şehirde bu kadar zenginliğin iç içe olduğu bir yer aslında.
1: Evet.
0: Hani az önceki sorunuzda da söylemiş olduğum gibi hani o işte Atina'da da bazı şeyler var. Antik Yunan'a dair işte Roma'da da var. Kurtuba'da da var.
1: Ama tek bir kültüre ait tarihsel miras.
0: Evet.
1: Burada Kudüs
0: burada,
1: çok
0: burada
1: ayrılıyor,
0: hepsinin iç içe
1: ayrılıyor.
0: olduğu ve sembolik anlamların daha merkezi konumda olduğu. Yani işte o semavi inanışlar için İslamiyet, Müslümanlar ve Hristiyanlar için hepsinin merkez noktası olması. Yani hangi inanış sahibi bugün Kudüs'ten vazgeçer diye bir soru
1: Tabii.
0: sorsak ne Yahudi vazgeçer, ne Hristiyan vazgeçer, ne de biz vazgeçeriz. Yani bu kıyamete kadar vazgeçilemeyecek aslında bir toprak parçası. Tabii bütün bunlarla beraber pek çok medeniyete de ev sahipliği yapmış olması çok önemli. Yani işte Haçlılar bir dönem hüküm sürüyor. Sonra Selahaddin Eyyubi geliyor, orayı fethediyor, Haçlı işgalinden kurtarıyor. Eyyubiler devralıyor mirası. İşte Emeviler geliyor, Osmanlı geliyor. Daha öncesinde işte Romalıların orada bulunduğunu biliyoruz. Kenanlıların orada bulunduğunu biliyoruz filan. Bütün bu hareketliliğe rağmen şehir kültürel hafızasından hiçbir şekilde bir şey kaybetmiyor, hiçbir şeyden vazgeçmiyor ve bütün bu kültürel hafızayla beraber halen daha hayatın bizzat kendisini inşa etmeye devam ediyor. İnsanları bu yönüyle inşa etmeye devam ediyor. Dolayısıyla mutfak kültüründen musikisine, kılık kıyafetinden işte tasavvuf kültürüne kadar, tekke musikisine kadar, tekke kültürüne kadar hiçbir şey orada aslında eksilmeden artarak devam ediyor. Bütün bu hareketliliğe rağmen, bütün bu canlılığını korumasıyla da aslında ne kadar önemli, ne kadar kıymetli bir yer olduğunu anlayabiliriz, düşünebiliriz diye.
1: Çoklu kültürel bir merkeze dönüşüyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Tarihsel, dini açıdan.
0: Evet.
1: Peki bu gastronomiye de yansımış mı? Yani bu kadar zenginlik ortada var mı yemek
0: kesinlikle
1: kültürüne?
0: öyle. Zaten Kur'an-ı Kerim'de etrafının ve kendisinin bereketli olarak zikredildiği tek yer Mescid-i Aksa'dır. Bu şöyle manevi bir bereketle beraber aslında maddi bir bereketliliği de beraberinde getiriyor. Çünkü şöyle Akdeniz iklimine sahip bir coğrafya orası. Dolayısıyla Akdeniz ikliminde yetişen her şeyi biz orada görebiliyoruz. Mesela Batı Şeria'da bulunan El Halil şehrinde 74 ayrı çeşit üzüm yetişiyor. Ciddi bir zeytin ve zeytinyağı kültürü olduğunu biliyoruz. İşte felafel, humus, zeytinyağı, mesela bugün Washington portakalı diye isimlendirilen bir portakal var.
1: Evet.
0: O portakalın aslı Yafa portakalıdır. Meşhur Yafa portakalıdır. Ve dolayısıyla yani gastronomiye ciddi manada tesir eden ve o kültürü halen daha muhafaza eden, bugün sokaklarında dolaştığınızda aslında Filistinlilerin çok o modernitenin insanı esir alan yönünü Filistinlilere esir almadığını görebiliriz. Çünkü o kültürel hafızayı korumayı önemserler. Yani halen daha çarşıdan, pazardan, gastronomiden, musikiden kopmamışlardır. Bu yönüyle de önemli bir dipnot dikkat çekici bir yönü vardır yani.
1: Değerli hocam, bir de Batı Şeria'yı konuşalım. Batı Şeria denildiğinde akla birçok kadim şehir geliyor. Bölgedeki öne çıkan şehirler, ziyaret noktaları ile ilgili neler söylersiniz?
0: Evet. Ya az önce aslında kabaca bahsettik. Hı-hı. El Halil şehri. Haremül İbrahim diye bahsedilen Müslümanların Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa'dan sonra dördüncü haremi olarak isimlendirilen Haremül İbrahim'in olduğu bir mekana ev sahipliği yapıyor. El Halil şehri. Hı-hı. Batı Şeria'nın içerisindeki en önemli şehirlerin başında gelir. El Halil şehri. Burada İbrahim Aleyhisselam ve zevcesi Sare validemizin kabirleri bulunur. Hı hı. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Yakup Aleyhisselam ve zevcesi Layika validemiz, Yakup Aleyhisselam'ın oğlu İshak Aleyhisselam ve zevcesi Rıfka validemiz ve İshak Aleyhisselam'ın da oğlu Yusuf Aleyhisselam'ın kabirlerinin olduğu bir mescit bulunur, bir harem bulunur. Dolayısıyla bu yönüyle Batı Şeria'daki en önemli, en merkez şehirlerin başında El Halil geldiğini söyleyebiliriz. Gene bununla beraber az önce ifade ettiğimiz Beyt Lahim şehri vardır. Hristiyanlık için önemli bir noktadır orası da. İsa Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği yerdir. Bununla beraber Eriha şehri vardır. Eriha şehri de Lut kavmi, tarihteki Lut kavminin helak olduğu Lut gölünün hemen yanında yer alan bir şehirdir. Fiziki olarak deniz seviyesinden yaklaşık 300 metre alçaktadır. Hani uçakta bir uçakla seyahat ettiğinizde nasıl ki basınç oluşursa, Eriha'ya da gittiğinizde kulaklarınızda o basıncı hissederseniz deniz seviyesinin 250-300 metre altında bulunan bir şehirdir Eriha şehri. Bununla beraber Nablus kentini görürsünüz. Nablus'ta halen daha işte zeytinyağların, işte o tarihel dokunun, tarihel sürekliliğin izlerini gördüğünüz en bariz, evet, şehirlerdendir Nablus. Bir de Ramallah şehri var. Ramallah da bugün Filistin devletine resmi olarak başkenti olan şehirdir. Biraz daha moderniteyle iç içe geçmiş bir yönü vardır. Dolayısıyla Batı Şeria da aslında o zenginliği, o hafızayı görmemiz mümkün diyebiliriz.
1: Mücahit Bey, çok güzel anlattınız. Sağolunuz, var olun. Süremizin sonuna geldik. Peki. Tekrar görüşmek dileğiyle.
0: İnşallah. Çok teşekkür ederiz.
1: Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde programında bugün Filistin'in tarihi ve kültürel zenginliğini şehirlerin hafızasında saklı hikayelerle birlikte ele aldık. Akdeniz kıyılarından Kudüs'ün kadim sokaklarına, oradan Batı Şeria'nın derin tarihine uzanan bu yolculukta bir coğrafyanın sadece topraklardan değil, hatıralardan ve anlamlardan oluştuğuna tanıklık ettik. Değerli katkılarından dolayı Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Sayın Mücahit Akbal'a teşekkür ediyoruz bir kez daha. Haftaya yine aynı gölgenin altında başka bir hikayede buluşmak üzere.

0: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesine ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
1: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
0: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin. Aklımda kalan satırlar.
2: Eylül 1979. Sevgili kardeşim Nilgün. Adım Şerife. Yaşım 12, 5. sınıf öğrencisiyim. Biz kalabalık bir aileyiz. 5 kardeş. Babam çiftçidir. Narenciye bahçelerine bakar. Annem de bizlere bakar. Mersin'e 10 dakika uzaklıkta Menteş köyünde oturuyoruz. Evimiz portakal bahçesi içinde 2 katlı, dede yadigarı eski bir yapı. Evimizin pencereleri ve tahta balkonumuz sardunya, karanfil, yasemin ve fesleğenlerle bezelidir. Çiçekleri Hatice ablam bakar. O ne dikse mutlaka tutar. Evimiz portakal bahçesi içinde demiştim ya, başka meyve ağaçlarımız da var. İncir, dut, limon, mandalina, nar, Trabzon hurması ve benzeri. Gölgelerinde oturup düş kurmaya bayılırım. Her mevsim bahçemizde yenecek meyve bulunur. Çarşıdan meyve almayız. Hayvanlarımıza gelince, aslında can yoldaşlarımız onlar. Benim Gümüş adlı bir kedim var. Görsem pofur pofur bir kedi. Pek de temizdir. Güneşte yatıp yalanmaya bayılır. Zeyno adında da bir çoban köpeğimiz var. Buralarda

0: kuş uçurmaz. Ona Ahmet abim bakar. Ahmet abimin ayrıca bir dolap dolusu cins güvercini var. Onları her gün uçurur. Gökyüzünde kaybolana dek yükselirler. Tabii tavuklarımız da var. Abdullah onların yumurtalarını bizden önce aşırıp içmeye bayılır. Okuluma gelince. Okulum Mersin'in içinde ama yine de köyümüze yakın sayılır. Yüksel öğretmenimi çok severim. O da bizleri sever. Sınıf arkadaşlarımı da sana tanıtmak isterdim ama kim bilir belki seni sıktım bile. Şimdi sıra sende. Gözlerinden öperim. Sevgiler Şerife. 26 Eylül 1979. Selam Şerifecik. Beni seçtiğin için ne denli mutluyum bilemezsin. Mektubunu okurken iyi sıkılmak hiç bitmese dedim durdum. Ne kadar ilginç bir yaşamın var. Adımı biliyorsun. Yaşım 11, ben de 5. sınıftayım. Öğretmenimiz Sabahat Hanım'ı, ben de senin öğretmenini sevdiğin gibi seviyorum. Babam üniversitede öğretim görevlisi, annem de bir gazetede çalışıyor. Benim bir tek kardeşim var, adı Defne. Daha okula gitmiyor. Bizim aile ne yazık ki seninki gibi kalabalık değil. Şişli'de bir apartman katında oturuyoruz. Onun için senin çiçeklerin, ağaçların ve hayvanlarına karşın penceremden bakınca benim karşımda gürültüyle geçen otobüsler, otomobiller, yanıp sönen kent ışıkları ve insan kalabalığı var. Okulum Nişantaşı'nda, yürüyerek gidip geliyorum. Her gidiş geliş bir macera adeta. Örneğin geçen gün bir baktım yaşlı bir kadıncağız yolun ortasında kalmış, bir türlü caddeyi geçemiyor. Hemen yanına gidip teyzeciğim hadi birlikte geçelim diye önerdim. Önce bana pek güvenemeyerek baktı, sonra çaresizlik içinde peki yavrum teşekkür ederim diyerek elimi tuttu. Ben öbür elimi kaldırarak dur işareti yaptım ve böylece ona caddeyi geçirttim. Kaldırıma çıkınca ihtiyarcık derin bir soluk aldı ve yavrucuğum Allah senden razı olsun. Şu durmamacısına geçen büyüklerinden daha düşünceliymişsin dedi. İnan gün boyu kendimle gururlandım. İyi bir şey yapmış olmak tatlı bir duygu. İşte Şerifecik, ben de kendimi sana tanıttım. Mektubunu dört gözle bekliyorum. Sevgiler Nilgün. Aklımda kalan bu satırlar İpek Ongun'un Mektup Arkadaşları adlı kitabından. Altın Kitaplar Yayın Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Reklamlar. Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.

0: Film Odası bugün Türkiye sinemasının en önemli buluşmalarından biri olan Adana Altın Koza Film Festivali'ne uzanıyor. Bu yıl 33.sü düzenlenecek festival 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Adana'da gerçekleşecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 10 film Altın Koza için yarışacak. Bu filmlerin 5'i dünya premierini Adana'da yapacak. Ülkemizden ve dünyadan birçok sinemacıyı ağırlayacak olan festivali konuşacağız. Adana Altın Koza Film Festivali Sinema Program Direktörü, sinema yazarı Esin Küçüktepe Pınar telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Ha, merhabalar, teşekkürler ağırladığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için kırmayıp. Bu yılki programı hazırlarken sizi en çok heyecanlandıran taraf ne oldu? Onu sorarak başlayalım. Sonra da biraz daha programlar, filmlerle ilerleyelim. Buyurun.
1: Ya festivallerin tabii en güzel ve büyüleyici tarafı keşfe çok açık olması. Çünkü yeni

0: sinemacıları izliyorsunuz ya da ustalardan bile gelse yeni filmleri her zaman böyle bir şekerci dükkanına girmek gibi bir şey. Zaten dünyada da böyle sinemamızda da bayağı üretim var. Her şeye rağmen bayağı üretim sayısı artmış durumda. Dolayısıyla böyle şey gibi ne keşfedeceğiz? Bir çikolata kutusu gibi. O çok heyecan verici bir şey. Yeni enerjiler, yeni bakışlar. Bazen bir klasik de tabii çok yeni olabiliyor. Zaten adı üzerinde klasik oluyor. Hı hı. 50 yıl, 60 yıl önceki bir film bile size müthiş bir heyecan, belirli bir retrospektif heyecan verebiliyor. Günümüzü anlamak için de çok çok önemli. Dünya sinemasında da özellikle öyle. Daha sonra anlatırım.
1: Evet. Şimdi özellikle açılışta da söyledik, Adana'da dünya premierinin yapacak filmler de var. Sizce hem festival açısından nasıl bir önem taşıyor, hem de o filmlere biraz değinelim isteriz. Çünkü artık böyle yönetmenlerde de görüyoruz, sektörde de çok önemli. Hani premierini Adana'da yaptı, burada yaptı, onun için yetiştirilmeye çalışılıyor, bekleniliyor. O da başka bir heyecan katıyor film için, filmin serüveninde de.
0: Elbette tabii, yani 4 film içlerinde özellikle İstanbul'da yarıştı. İkisi kadın yönetmen, hemen pozitif ayrımcılığa geçiyorum bu arada. Hı hı. Kadın yönetmen diyerek. Karanlıkta ıslık çalanlar var. Özellikle onunla başlıyor program yarışmamız. Pazartesi başlayacak yarışma, festival cumartesi açılıyor ama. Dünya premierini yapılacak filmlerden Muter var. Bir annenin hatıra defteri. Çok çok heyecanlıyız. Gerçekten çok farklı bir bakış açısı var. Onun için böyle şey yapmayayım filmleri fazla tabii. Fazla ipucu vermek de istemiyorum. Sürpriz bozulmasın. Hı hı. Yine İstanbul'dan gelen Gün Yüzü var. Banu Sıvacı'nın. O da çok önemli. Bir Arada Yalnız var. O da gerçekten... çok farklı konulara bakıyor. Bunlar yurt dışında premier yapmış, uluslararası festivallerde baş tacı edilmiş filmler tabii ki. Yani Canavar filmi yepyeni bir film. Bir tiyatro oyunundan Tunç Şahin uyarladığı bir film. Dolayısıyla bu da sürpriz olacak. Varlık var yeni filmlerden. Böyle zengin bir aile babasının gidişi üzerine, geride kalanlar, çocuklar, akrabaların bir yas süreci ama bir de fani dünya diye bir şey var. Çok güzel, çok zarif bir film. Yine yeni sinemacılardan Moda Evlilik, böyle çok deneme, çok kamera, bu da bir sürpriz keşif. Patates Kızartması özellikle gündemde çok yeri olan, hani dizi çekimlerinin o ışıltılı dünyanın arka planı gibi hoş bir bakışları var. Beklenti var. O da Ali Özel'den gelen çok çok önemli. Onunla da bitireceğiz festivali. Ama bu arada Ölü Köpekler Isırmaz'ı da geçeyim, söylemeden geçmeyeyim. İki adamın yönetmenden birisi. Özellikle bu çevresel kirlilik adına festivalin bu seneki bu vesileyle temasını da hatırlatayım. Mikroplastiklerin gerçekten bu çevredeki Mersin, Karataş bu civarı zehirlemesi, kirletmesi üzerine film bu temadan yola çıkarak Adana ve Mersin civarındaki, hani Avrupa'nın bütün çöpünün çoğu buralara geliyor maalesef, geri atık değerlendirmede yeterince yapılamıyor. Çok ilginç bir film. Bunu da hemen iki Adanalı yönetmenden birisi olarak Banu Savcı'da, bunu da söyleyeyim, büyük bir tesadüf tabii ki. Hı hı. Belgeseller de çok çok ilginç. Belgesellerde de var. Onlar da bugüne dair konular. Burada olmakla ilgili genç sinemacılar, sanatçı belgeselleri de var. Çevreyle ilgili kaygılar da var. Ama dediğim gibi en çok bizi heyecanlandıran keşif olması tabii ki bunları. Belgeselde de 8 filmimiz var. Ulusal'da 10 filmimiz var. Zuhal Olcay biliyorsunuz, jüri başkanımız. Evet, oyuncular var. Şebnem Bozoklu, Salih Bademci, yönetmen Erdem Tepegöz var. Senarist Nilgün Öneş,

0: Gökhan Tiryaki görüntü yönetmeni ve Açı Çiftçi sinema yazarı ve akademisyen. Onlar bu 10 film içinden seçmeye çalışacaklar. Eminim keyifli olacak ama aynı zamanda zor. Olacağını düşünüyorum. Evet.
1: Çok zor geldi. Anlattığınız hikayelerdi çünkü onu da sormayı düşünüyordum zaten. Hani özellikle ulusal uzun metraj film yarışmasının seçkisini hazırlarken hangi ölçütler öne çıktı diye, ama gördüğüm kadarıyla çevre, kadın, birçok meseleyi
0: evet,
1: içeren konular var.
0: Tabii. Yani çok burada ve şimdi olmakla ilgili dediğim de o, manzara fark etmiyor. Yani memleket manzarası olabilir, bir apartman katı olabilir. Mühim olan hepsinin çok güzel derinlikli yerlere doğru gidebilmeyi başarmaları. Bu da heyecan verici bir şey diye düşünüyorum sinemamız adından.
1: Evet. Bu yıl bir de ilk kez ulusal yapay zeka kısa film yarışması da var. Artık yapay zekadan sonraki ne olduğu konuşmadığımız bir alan kalmadı. Sinema içinde böyle. Festivallerde de görmeye başladık. Biraz bunun hakkında siz nelerle karşılaştınız? Neler gördünüz, görüyorsunuz? Ne görmeyi bekliyorsunuz bundan sonra da onu soralım. Ne gibi, nasıl bir tecrübe kazandınız bu festivalde yapay zeka kısa film yarışmasında?
0: Yapay zeka çok korkutucu bir şey gibi tabii ki. Çok endişeler biliyorsunuz çok var. Hollywood'da da birkaç sene önce büyük bir grev olmuştu hatırlarsanız. Yapay zeka birçok şeyi engelleyebilir. Yani bir oyuncuyu 3 saniye çekerek, 3 dakika çekerek hayatı boyunca ona ihtiyaç duymayabilir gibi endişeler vardı. Ama bizim konuştuğumuz bambaşka bir şey. Bambaşka bir kulvarda yarıştırmayı düşündük. Çünkü çok kısa filmcilerin alanına girdik bu kez. Ve bir büyük bir festival olarak yapay zekayı kapı açan ikimiz olduk. Buna da çok sevinerek şey yapıyorum. Çok orijinal, çok yerinde kullanan filmler var. Yapay zeka zaten bölüm bölüm her filmde kullanılıyor biliyorsunuz. Canlandırmalarda da var, başka şeylerde de vardı küçük. Ama bir çeşit efekt olarak kullanılıyordu. Şimdi bayağı baştan sona var. Biz de dedik ki o zaman neden ayrı bir yarışma olmasın? Bora arkadaşımız kızı filmi de bölümlerinde kotaran. Böyle bir şey gerçekten çok öncü bir şey oldu Altın Kuzu için. Ona da teşekkür ediyoruz. Çok hoş, çok orijinal fikirler çıkıyor ortaya tabii. Seyircilerimiz tatlı sürprizler bekliyor diye düşünüyorum ben de.
1: Evet. Tabii şimdi başlarken artık bir klasikten bahsediyoruz. 33.sü düzenleniyor Altın Koza. Ama her sene yine bir heyecan var. Az öncesinde söylediğiniz gibi bir dükkana girip ne yesem diye şekerlere, çikolatalara bakmak gibi. Öğrenciler için de ne kadar önemli ve öğrenci filmleri bölümü de var. Yani o kadar ustalarla birlikte aynı zamanda öğrencilerin o ortamda belki de bugün öğrenci filmiyle katılan biri 15 sene sonra bambaşka bir ödülle karşımızda değil oluyor mi? Değil mi? O yüzden onu da biraz dinlemek isteriz sizden. Ne heyecanlar var orada da.
0: Tabii bir kere kısa film bölümü Adana'da böyle dört başı mamur, yani uluslararası kısa filmimiz var. Ulusal dalda var. Hep ayrı jüriler bunlar. Bir de öğrenci filmleri var. Bir de onun altında canlandırma bölümü, işte animasyon, yani şey var, kurmacası var, belgeseli bile var, düşünün. Öğrencilere büyük bir alan açılmış durumda. Zaten 63 film falan var yani toplamda kısa film. Bayağı bizim Altın Kozan'ın kısa film şeyi bayağı yüklü. Dolayısıyla dediğiniz gibi bir tarafta ana yarışmada usta sinemacılar da var, yeni enerjiler de var. Bir anda öğrenciler, kısa filmciler el ele, bence büyük bir başarı olacak. Bir arada olmaları bile, o festival böyle bir şey zaten. Birbirlerine bir enerji geçirmeleri, bir arada olmaları, birbirlerinden feyiz almaları belki çok hoş olacak. Ustaların da gençlerin enerjisinden bir şey kapacağını düşünüyorum.
1: Festival mekanı... Buyurun sözünüzü bitirin, festival mekanlarını da soracaktım, nerelerde izlenecek diye.
0: Tabii ki şimdi bizim mekanımız 01 Burda'daki Pik sinemaları, çok minnettarız onlara da bize sundukları olanak salonlar için.

0: Orası bir festival mekanımız var tabii. Orada filmler gösterilecek. Akademiyi anmadan geçmeyelim. Akın Kılıç arkadaşımız da onun organizasyonunu yapıyor. Akademi derken 20 üniversiteden öğrenciler geliyor. Büyük bir organizasyon. Çok şahane panellerimiz olacak. Bu yıl onur ödülü verdiğimiz Ferzan Özpetek bir masterclass yapacak ustalık sınıfı. Orada bir araya gelinecek. Dediğim gibi jüri başkanımız Zuhal Olcay'ın hiçbir yerde başrolde yer aldı. Hiçbir yerde filminin 25. yılı yönetmen Tayfun Püstelimoğlu ile sahne alacaklar, konuşulacak. Diğer sinema eleştirmenleri bu yapay zeka, sosyal medya sonrası ne durumda, siyadlılar konuşacak. Böyle çok çok etkinlikler var yani bir arada. O kadar uzun
1: çok,
0: ki
1: evet doğru. Hepsi zaten evet, anlatabilmemiz mümkün değil. Sinema severler de heyecanla bekliyorlar. 26 Eylül'de başlayacak 33. Evet. Altın Koza Film Festivali. Sizin de eklemek istediğiniz son birkaç cümle varsa onu alıp öyle veda edelim size.
0: Çok teşekkürler. Ben dünya sinemasında en yeni yapımlar var. Onlar ayrı ustaların, hani dünyaca ünlü ustaların filmleri gelecek. Cannes'dan, Berlin'den ödüllü. Ama bir iki bölüm hemen eklemek isterim. Orta Doğu'nun en cesur yönetmeninden birisi, kadın yönetmen Jordin Saab var. Maalesef kaybettik. Onun Beyrut üçlemesini göstereceğiz. Yani şu andaki saldırılar, şu andaki Filistin, Orta Doğu'daki savaşlar biraz daha geçmişte, 70'lerde çektiği filmler gelecek. Beyrut üçlemesi, ben seyircileri oraya davet etmek istiyorum. Muhteşem bir yönetmen. Bu son 1-2 senede yeniden gündeme geldi. Ayrıca iki film birden kuşağında ustalar, iki usta yönetmen ayrı ayrı, onların filmini göstereceğiz. Sömürgeci tarihi ve günümüzdeki mülteci krizi arasında bir bağlantı kuracağız. Ve Belatar üstadımız, Macar üstad, onu da kaybettik. Karanlık armonilerini göstereceğiz. Yani klasikleri bir sinematik hevesiyle yapıyoruz ama şahane bir güncele ışık tutuyor. Yani şu andaki savaşlar, karmaşalar, mülteciler, bunlar bugün olmuş bir şey değil. Geçmişle bağlarını şahane kuran çok şiirsel başyapıtlar da var. Onu ekleyeyim dedim. Dünya sinemasında.
1: Çok da güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
0: Bekleriz.
1: İnşallah. İnşallah. Adana Altın Koza Film Festivali Sinema Programı Direktörü, sinema yazarı Esin Küçüktepe Pınar Film Odası'nda bizimle birlikteydi.

0: devam ediyor.
1: Film odası sinemayla arkeolojinin ve kültürel mirasın buluştuğu Gordion'a uzanıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gordion Uluslararası Arkeo Film Festivali 24-27 Eylül tarihleri arasında Ankara ve Polatlı'daki UNESCO Dünya Mirası Gordion Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında film gösterimleri, söyleşiler ve sergiler olacak. Bu yıl ayrıca Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti olması nedeniyle Türk Dünyası Ankara'da buluşuyor başlıklı özel bir çalışmada yapılacak. Bugün Gordion Uluslararası Arkeo Film Festivali Direktörü Kadir Uluç telefon attığımızda arkeoloji, kültürel miras ve sinemanın buluştuğu festivali konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Üçüncüsü düzenleniyor ama festival fikri nasıl doğdu? Arkeoloji ve sinemayı aynı festival çatısı altında buluşturma fikri nasıl ortaya çıktı? Biraz sizden dinlemek isteriz sohbetimizin başında.
2: Tabii biz Gordion Vakfı kurucu üyelerindenim. Aynı zamanda Gordion Vakfı'nın başkan yardımcısıyım. Benim ana mesleğim yönetmenlik. Yıllardır, 35 yılı yakındır belgesel çekiyorum. Gordion'un Dünya Miras Listesi'ne girme sürecinde devlet kurumlarını, STK'ları bir araya getirme görevini üstlendik o dönemde. Aynı zamanda Gordion'la ilgili belgeseller de çekiyorduk. Sonra festivallere katılmaya başladık. İşte yurt dışında, yurt içinde ödüller aldık. Gördük ki festivaller aynı zamanda Dünya Miras Listesi'ne giren veya girmeyen bütün kültürel mirasın tanıtımında çok büyük etkileri var. Biz de Safranbolu'yu aslında örnek aldık. Safranbolu da buna bir örnek. Onlar Dünya Miras Listesi'ne girdikten sonra film festivali yapmaya başladılar. Biz de buna karar verdik. Kendim de hani sinemanın içinde, belgeselin içinde olduğum için çok yabancılıkta çekmedik. 3 yılda da tabii alana hakim olduğumuz için gittikçe böyle yavaş yavaş ivme kazanarak büyüyoruz. Ortaya çıkışı bu.
1: Ne güzel. Üçüncüsünü yaparsanız biraz rahatlarsınız ya bir şeyleri. Üç kere yaptığınız zaman ilkin hani hata şey olmaz derler, günah olmaz evet. Bir şeyin. Üçüncüye yani geldiğinde de insan birazcık daha hani rahatlamış gibi hissediyor. Evet, bilmiyorum haklı. Siz bu sene mesela festival seçkisini hazırlarken nasıldınız? Nelere dikkat ettiniz? Neler
2: yani
1: geldi önünüze?
2: Aslında biz çok fazla zorluk çekmedik. Sebebi de şu, gittiğimiz festivallerde çok iyi gözlemler yaptık. Bir de alana da hakim olduğumuz için bir de bizim en büyük şeyimiz gönüllülerimizden çok büyük destekler gördüğümüz için çok fazla zorluk çekmedik. Tabii ki hatalar oluyor. Ama çok büyük hatalar yapmadık çok şükür şimdiye kadar. Tabii gittikçe daha da her sene hatalarımızı görüp düzeltmeye çalışıyoruz. Filmler daha kaliteli gelmeye başlıyor. İlk sene mesela tanınmadığımız için yönetmenleri özel olarak arayıp işte yani bize güvenin, iyi bir festival olacak diye şey yaptık. Ama bu sene mesela hiç ona ihtiyaç duymadık. Hakikaten dünyanın sayılı böyle bildiğim yönetmenleri, arkeoloji belgeseli çeken yönetmenleri başvurdu. O yüzden de yani bu da işte Gordion Arkeo Film Festivali'nin hem Türkiye'de hem de dünyada birazcık da olsa tanınır hale geldiğini gösteriyor.
1: Neler var festivalde bu sene?
2: Bu sene festivalde 3 tane kategorimiz vardı. Birincisi uluslararası arkeoloji kategorisi. Buna 8 dışarıdan 4 Türkiye'den film finale kaldı. Öğrenciler için ulusal üniversite öğrencileri için ulusal bir kategori açtık. Orada kültürel miras ve arkeoloji. Bir de Ankara'nın bu yıl Türk Dünyası Turizm Başkenti olması sebebiyle Ankara'da zaman konulu genç sinemacılara yönelik kısa bir yarışmamız oldu. Kısa film yarışmamız oldu.
1: 16-30 yaş arası
2: Evet, 16-30 yaş arası. Biz hani genelde böyle genç sinemacılara yönelik yapılan faaliyetlerde hani jüri üyeleri falan iddialı seçilmez. Ama biz tam tersi onlara ne kadar değer verdiğimizi göstermek için çok iddialı bir jüri oluşturduk. Ondan sonra Ödülü çok iddialı koyduk, hani bize göre iddialı. Genelde hani öğrenci filmleri falan böyle ödülleri küçük olur. Onları ayırt etmedik. Hı hı. O, en büyük amacımız o gelen öğrencileri burada işte kendilerinden yaşça büyük işte ünlü yönetmenlerle işte ne bileyim jüri üyeleriyle, hocalarla işte tanıştırmak, onlarla muhatap olmalarını sağlamak. Çünkü bu çok önemli. Onlar ne kadar kendilerinden öncekileri görürlerse örnek alacağı insan sayısı çok fazla olur. Bu da onları teşvik etmek için önemli.
1: Evet. Ayrıca Türk Dünyası Ankara'da buluşuyor çalışması da var, hı-hı, değil mi festival kapsamında?
2: Evet, evet.
1: Biraz
2: evet,
1: da bu
2: evet,
1: projenin festival içindeki yerinden bahsedebilirsiniz isterseniz.
2: Tabii. Bunun için de şöyle bir çalışma yaptık. Yurtdışı Türkler Birliği Akraba Topluluklar Başkanlığı'yla bir ortak çalışmaya girdik. Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle. Ankara'da okuyan Türk Cumhuriyetlerinden gençleri aldık ve bunların Ankara ile ilişkilerini, Ankara ile ilgili duygularını çektik. Bir de onların başkentlerinden görüntüler aldık. İşte ben yıllardır belgesel çektiğim için hep oralara gidip geldim. İşte 93'te gittiğim mesela Bakü ile son gittiğim 20 yıl sonra gittiğim Bakü hiçbir değil. Çok büyük gelişmeler var. Hepsi birer modern kent haline gelmiş. Onları vurgulayan görüntüler eşliğinde onların Ankara ile ilgili görüşlerini, Ankara ile kendi başkentlerini karşılaştıran duygularını aldık ve bunları ödül töreninde bu filmi yayınlayacağız.

0: üzerinden de onlara birer seferliğine mahsus olmak üzere öğrencilerimize burs vereceğiz biz vakıf olarak. Böyle bir çalışmaya girdik. Güzel de bir çalışma oldu aslında. Evet.
1: Devam ediyorsunuz. Yani dünya ses kesildi. Güzel olmuştur pardon. Eminim. Genç sinemacıların kültürel mirasa bakışını da böyle yakinen görmüş oluyorsunuz esasında.
0: Ya evet, biz buna çok önem veriyoruz. Çünkü son dönemlerde üniversitelerden gelen filmlerde aslında kültürel miras ve arkeolojiye yönelen öğrenci sayısı çok azdı. Oysa Türkiye'de şu anda 600'den fazla kazı var. Düşünün yani Türkiye'nin altında bir dolu medeniyet yatıyor ve bunlar yavaş yavaş hani ortaya çıkarılıyor. Ama öğrencileri onlara teşvik etmek lazım ve yani bir sene içinde biz bunda çok büyük, Ankara'da çok büyük başarı sağladık. Niye? Geçen seneki şeyde mesela festivalde 6 üniversiteyi bir araya getirdik. Her birinden 5'er öğrenci seçtik ve hocalarıyla birlikte podyumda belgesel film geliştirme atölyeleri düzenledik. Sonra bunların geliştirdikleri projeleri yarıştırdık. Birinci olan filme de biz yine Gordion Vakfı olarak o filmi bu sene çekme sözü verdik, garantisi. Ve o filmi mesela bu sene çektiler, bitirdiler. Şu anda kurgu aşamasında. İnşallah kısmet olursa Kasım ayında da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde galasını yapmayı planlıyoruz.
1: İnşallah olur. Çok güzel bir haberle de bitirmiş olduk sohbetimizi ve programı. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Sağ olun. Gordion Uluslararası Arkeo Film Festivali Direktörü Kadir Uluç bizimle birlikteydi. Film Odası bu haftalık kapanıyor sevgili dinleyenler. Didem Karakelli, Alberk Çanakçı ve ben Elif Karahan Toker. Hoşçakalın. Film Odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: İnsanın bu dünyadaki en kırılgan, en mahcup ve kalbinin en ince yerine dokunduğu o sessiz koridorlardayız bugün. Nezaket mevsiminde yönümüzü şifanın, acının ve umudun aynı çatı altında buluştuğu hastanelere ve şifa mekanlarına çeviriyoruz. Her odasında bir canın sızısıyla beklediği, her koridorunda bir yakının ümitle dua ettiği, insanın insana en çok muhtaç olduğu o en hassas ihtimam alanıdır hastaneler. İşte bu yüzden şifa mekanları bizim toplumsal inceliğimizi ve muhatabımızın hakkına duyduğumuz rikkati en saf haliyle tarttığımız yerlerdir. Saadettin Ökten medeniyet tasavvurlarımızın insan zaaflarına, hastalığına ve acısına hürmet göstermekle değer kazandığını söyler. Kemal Sayar, bir insanın acısına tanıklık etmenin ve o acının önünde sessizce durabilmenin ruhu olgunlaştıran en büyük merhamet eylemi olduğunu savunur. Kemal Sayar'ın bu şefkatli tanıklık vurgusunu şifa mekanlarına taşıdığımızda görürüz ki refakatçi ya da ziyaretçi olarak gittiğimiz o odalarda yüksek sesle konuşmak, telefon seslerini kapatmayarak o sessizliği bölmek ya da hastanın durumunu herkesin içinde hoyratça tartışmak Kemal Sayar'ın uyardığı o başkasına karşı kalbini kapatma halidir. İncelik, kendi sesimizi o şifa bekleyen canların huzurundan daha önde görmektir. Sosyolog Goffman, toplumsal alanlarda insanların birbirinin sınırlarına pürüzsüz bir saygı göstermesi gerektiğini belirtir. Bir hastane odasında Goffman'ın bu tezi, muhatabımızın mahremiyetini koruma sorumluluğuna dönüşür. Hastayı yoracak kadar uzun ziyaretlerde bulunmamak, onun en hassas ve yorgun anında gözlerimizi onun üzerine dikip bakmamak, o dar alanda herkesin kendi sükunet sığınağını korumasına izin vermektir. Bağmanın, bağların koptuğu, herkesin sadece kendi hızına odaklandığı akışkan dünya eleştirisi, hastane çalışanlarının, hekimlerin ve temizlik emekçilerinin o yoğun mesaisine saygı duymayan, kendi aceleciliğini her şeyin üzerinde tutan bireyde vücut bulur. Oysa şifa, Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan içsel bir süreyi ve sabrı gerektirir. O mekandaki her an bir başkasının canıyla örülüdür. İncelik, bir başkasının acısının olduğu yerde kendi sesini ve varlığını en mahcup seviyeye çekebilme olgunluğudur sevgili dinleyenler. Gelin bugün o şifa koridorlarından bir daha geçerken adımlarımıza, kelimelerimize o kadim terbiyemizin rikkatini ekleyelim. Unutmayalım ki dünya sadece güçlü ve sağlıklı olanların dünyası değil. Birbirinin kırılganlığıyla, ihtimamla, şefkatle sarılanların zarafetiyle ayakta kalacak bizlere emanet olan bir dünya. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, gönlünüzün şifayla ferahladığı, halinizin her daim nazik kaldığı, sükunet dolu günler diliyoruz. Ruh duyuşunuzun ve o asil ortak yaşam ahlakınızın kadim Anadolu terbiyesine emanet kaldığı, ihtimamla, samimiyetle ve sükunetle yaşadığınız güzel günler dileriz. Hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski'ye Ukrayna-Rusya Savaşı'nın kalıcı barışla neticelenmesi için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğu mesajını ilettiği ifade edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma dolayısıyla teşekkür etti. Sessiz milyonların sesi olduğu güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu bütün dünyaya duyurdu dedi. Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının reforme edilmesi gerektiğini belirtti. Dünya beşten büyüktür yaklaşımı daha adil bir düzen arayışının ifadesidir ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini seviyesiz ve hadsiz olarak nitelendirdi. Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor dedi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası olumsuzluk bildirilmedi. Depremle ilgili Vali Hasan Şıldak, TRT Haber ekranlarında açıklama yaptı. İlk belirlemeye göre can kaybının olmadığını söyledi. Sahadaki tarama çalışmasının sürdüğünü belirtti. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı 3 denizde devam eden deniz kurdu tatbikatındaydı. Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten adımlara Milli Savunma Bakanlığı'ndan net ve kararlı bir uyarı geldi. Kıbrıs Rum kesimi ve Ege adalarındaki silahlanma çabalarının barışa katkı sağlamayacağını belirten bakanlık, gerekli tedbirleri alıyoruz dedi. Türk kıta sahanlığında da izinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'taki temaslarını TRT Haber'e anlattı. New York'ta dünyanın birçok ülkesinden gelen yatırımcı ve firmayla görüştüklerini belirtti. Hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki projelerimize olan ilgiyi gördük dedi. ABD ile küçük modüler reaktörler konusunda yeni bir anlaşma imzalandığını hatırlattı. Bakan Bayraktar, yıl bitmeden Akkuyu'da ilk reaktörde fiziki çalışmaya

yapmaya başlamayı hedeflediklerini de söyledi. Birleşmiş Milletler'de iklim diplomasisinin önemli başlıklarından biri de Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 oldu. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvenin uygulama COP'u olacağını vurguladı. Bakan Kurum, deprem bölgesinde 2 yılda tamamlanan 455 bin konuttaki iklim dostu uygulamaları örnek gösterdi. Yeni konutlarda enerji kullanım yoğunluğunun %39 azaldığını açıkladı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin zanlı ve gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararının ardından ilk kez konuştu. Aslında istifayı düşünmediğini belirten Yavaş, kararında CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarının etkili olduğunu söyledi. İzmir'de örnek köy konut yapı kooperatifindeki zimmet iddiasına ilişkin 19 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için 6 yıla kadar hapis istendi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının tutuksuz sanığı Mithat Sinan Bolak havalimanında gözaltına alındı. Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu olan Mithat Sinan Bolak bir süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kültür AŞ'de müdürlük yapmıştı. Bolak gözaltına alındıktan birkaç saat sonra duruşmaya çıkarıldı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. MASAK fon yöneticilerinin finansal hareketlerini inceledi. 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünü durdurdu. Rapor kapsamında tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Yine tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın 5 lüks aracını geçen haftalarda 4 kişiye devrettiği belirlendi. Araçlara da el konuldu. Kazakistan'da Hazar Denizi'nde yapılan tatbikat facia ile sonuçlandı. 19 asker denizde kayboldu. Bunlardan 9'u hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Antalya-Isparta yolunun 0 ile 12. kilometresi arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ile 35. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolda trafik aktarım çalışması yapılacağından trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertise.
9: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
10: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
11: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
10: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com. Reklamlar.

Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk şarkısı Tatlımı Gökhan Tepe'den dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 15.12'yi gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca Genç Yaşam programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde Adana Satranç İl Temsilcisi Demir Gündoğdu bizimle olacak. Satrancı konuşacağız. Ardından da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Gençlik ve Spor Daire Başkanı Duran Doğan'la söyleşimiz olacak. Pusula Maraş'ı konuşacağız ve birbirinden güzel şarkılar da sizin için çalmaya devam ediyor. Burayı dinliyoruz, tam benim tipim.

ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, bugün 64 karenin içine sığan ama o sınırları tahtanın çok ötesine uzanan bir dünyaya adım atıyoruz. Satranç üzerinden gençlerin düşüncelerini, hedeflerini, heyecanlarını ve hayata bakışlarını konuşacağız. Satranç düşünmeyi, sabretmeyi, doğru zamanda karar vermeyi ve bazen de kaybettiğimizde yeniden başlamayı öğreten bir oyun. Özellikle gençler içinse bundan çok daha fazlasını ifade ediyor. Peki gençler neden satranca ilgi duyuyor? Satranç bir gencin düşünme biçimini, sabrını ya da hayata bakışını değiştirebilir mi? Tüm bu konuları konuğumuz Adana Satranç İl Temsilcisi Sayın Demir Gündoğdu ile konuşacağız. Sayın Gündoğdu merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, teşekkür ederim.
1: Sayın Gündoğdu, baktığımızda sizce günümüz gençlerinin satranca ilgisi nasıl, neden ilgi gösteriyorlar?
2: Ülkemizde satranca gençlerin çok büyük bir ilgisini görüyoruz. Bu tabii bizler açısından çok mutluluk verici. Satranç hem rekabet duygusunu hem de düşünme becerisini bir anda sunan bir spor branşı. Gençler kendilerini geliştirebildikleri, ilerlemelerini somut olarak görebildikleri alanlara ilgi duyuyorlar. Satrançta her yaşlı insana sürekli yeni bir şey öğrenme fırsatı veren harikulade bir spor branşı.
1: Evet, peki satranç gençlere sadece satranç tahtasının üzerinde mi bir şeyler öğretiyor? Yoksa günlük yaşamlarına da katkısı oluyor mu satrancın?
2: Kesinlikle sadece tahtada kaldığını söyleyemeyiz. Satranç planlama yapmayı, sonuçları düşünmeyi, zamanı doğru kullanmayı ve çok önemli bir nokta olan sorumluluk almayı öğretiyor. Bunların tamamı günlük hayatta da gençlerin ve tüm bireylerin karşısına çıkan beceriler.
1: Evet, peki satranç oynayan gençlerde sabır, dikkat ve karar verme konusunda bir değişim gözlemliyor musunuz?
2: Gözlemliyoruz. Özellikle düzenli satranç eğitimi alan çocuklarda ve gençlerde bu çok net görülen bir durum. Bir hamle yapmadan önce düşünme alışkanlığı gelişiyor. Dikkat süreleri, sabırları ve kararlarının sorumluluğunu alma becerileri zaman içerisinde güçleniyor.
1: Evet, peki günümüzde gençlerin büyük bir bölümü zamanlı telefon, sosyal medya ve dijital oyunlarla geçiriyor. Sizce satranç bu dünyada gençler için nasıl bir alternatif olabilir?
2: Biz satrancı teknolojiye bir rakip olarak görmüyoruz. Tam tersine teknolojiyi daha bilinçli kullanmayı sağlayan güçlü bir alternatif olarak görüyoruz. Şu anda dünya

0: genelinde birçok online platform üzerinden on binlerce insan anonim şekilde satranç oynayabiliyorlar. Bu çok büyük bir kazanım dijital ortam için. Satranç gençleri sadece tüketen değil, düşünen, üreten bir zihinsel süreç sunuyor. Üstelik günümüzde dijital platformlar sayesinde bu çok güçlü bir yerde dediğim gibi bulmuş durumda.
1: Evet, tabii bu strateji oyunu satrançta kazanmak kadar kaybetmek de oyunun bir parçası. Peki genç bir satranç oynayan genç biri kaybettiğinde bunu nasıl karşılamalı?
0: Satrancın en büyük kazanımlarından biri de kaybetmenin de normal bir sonuç olduğunu ve kaybetmeyi de içselleştirmesi gençlerin. Bir satranççı için kaybedilen her oyun aslında önemli bir ders. Önemli olan mağlubiyete takılıp kalmak değil, nerede hata yaptığını anlayıp bir sonraki oyuna daha güçlü bir şekilde çıkabilmektir. Satranç, gençlere başarısızlığın bir son değil, gelişimin olağan bir parçası olduğunu aslında öğretiyor.
1: Evet. Peki bir satranç oyuncusu hata yaptığında o oyun devam ediyor. Sizce bu durum gençlere hayatla ilgili nasıl bir mesaj veriyor?
0: Bu da satrancın çok iyi kazanımlarından biri. Hata yaptıktan sonra elbette ki oyun bitmiyor. Ama mevcut şartlar içerisinde yeniden en doğru kararı vermeye çalışıyorsunuz. Hayatta da her zaman mükemmel kararlar veremeyebiliriz. Ama önemli olan hatadan sonra nasıl devam ettiğimiz bir anlamda.
1: Evet, peki bir genç neden satranç öğrenmeli? Neden satranca başlamalı sizce?
0: Neden öğrenmeli? Çünkü satranç sadece nasıl hamle yapılacağını değil, nasıl düşüneceğini öğretiyor derdim. Sabretmeyi, mücadele etmeyi, plan yapmayı, karar almayı ve bu kararlarının sonucunu görmeyi öğrenirsiniz. Bunun yanında elbette çok güzel arkadaşlıklar, sosyal ortamlar ve unutulmayacak turnuva deneyimleri de kazanırlar.
1: Evet, peki son olarak gelecekte kendisini satranç dünyasında görmek isteyen gençlere nasıl seslenmek istersiniz? Neler söylemek istersiniz onlara?
0: Satrancı sevmelerini, bu konuda sabırlı olmalarını ben tavsiye ederim. Başarı bir anda gelen bir durum değil. Düzenli çalışma, turnuva tecrübesi ve hatalardan ders çıkartmak gerekiyor. Emek vermek gerekiyor. Bizler de Adana Satranç İl Temsilciliği olarak satranca ilgi duyan bütün gençlerimizin yanında olmaya ve onların gelişimini desteklemeye devam edeceğiz. Hatta Çukurova Üniversitesi'nde işbirliğimizde ilk defa satranç topluluğu kuruldu. Bu satranç kulübünün de üzerinde üniversitedeki farklı fakültelerdeki bütün öğrencileri kapsayan, satranca ilgi duyan bütün gençleri bir araya alacak bir topluluk. Etkinlik, eğitim ve birçok farklı sosyal ortamda beraberinde olacak. Bunu da buradan paylaşmak isterim. Tüm Çukurova Üniversitesi öğrencilerini, gençlerini bu topluluğa katılmaya da aynı zamanda davet ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Gündoğdu bu kıymetli katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum yayınıza misafir ettiğiniz için. İyi yayınlar dilerim size.
1: Hoşça
0: Hoşça
1: kalın.
0: kalın.
1: Sayın dinleyenler, saatler 15.27'yi gösteriyor. Genç Yaşam'da konuğumuz Adana Satranç İl Temsilcisi Sayın Demir Gündoğdu'ydu.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
2: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
1: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
2: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
1: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
2: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

TRT Çukurova Radyosu. Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bugün gençlerin hayatında önemli bir yere sahip olan psikolojik destek ve danışmanlık hizmetlerini konuşacağız. Gençlik döneminde eğitim, gelecek kaygısı, ilişkiler ve yaşamın getirdiği çeşitli zorluklar zaman zaman hepimizi zorlayabiliyor. Böyle durumlarda profesyonel destek almak, yaşanan sorunlarla daha sağlıklı başa çıkabilmek açısından büyük önem taşıyor. Peki Kahramanmaraş'ta gençler bu desteğe nasıl ulaşabiliyor? İşte bugün Pusula Maraş'ın 18 ila 30 yaş arasındaki gençlere sunduğu ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetini konuşacağız. Konuğumuz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Sayın Duran Doğan telefon hattımızda. Sayın Doğan, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Muhammed Bey, teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Sayın Doğan, öncelikle Pusula Maraş nedir? Bu proje ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Bu fikir nasıl doğdu?
2: Evet, Pusula Maraş bizim Büyükşehir Belediye'mizde Kültür Daire Başkanlığımızın çatısı altında kurulan bir birim. Bizim aslında gençlik hizmetleri şube müdürlüğümüzün böyle bir marka değeri Pusula Maraş. Biz gençlik çalışmalarımızı Pusula Maraş adıyla markalandırdık. Burada gençlerimize yönelik çok yönlü çalışmalar yapıyoruz. Yani daha nitelikli bireyler olarak yetişmesi için gerek akademik, gerek sanatsal, gerekse işte şehri, ülkeyi tanımalarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda 2 sene oldu bizim Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz kuruladı. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel Bey seçildikten hemen sonra Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünü oluşturduk onun talimatıyla. Burada da Pusula Maraş markasını oluşturduk. Yani aslında gençlere bir yön verme demeyelim ama onların yön tayinlerine yardımcı olma, geleceklerini belirleme noktasında yardımcı olma, destekleme, onların yapmak istedikleri şeye, hedeflere ulaşması için onlarla birlikte yol yürüme adına oluşturduğumuz bir marka yapı bu. Burada çok yönlü çalışmalar yapıyoruz biz. Yani işte gençlerin özellikle sınavlara hazırlanan gençlerin akademik anlamda daha iyi noktalara gelmesi için sınavların destekleme adına kurslar da yapıyoruz. Gençlik kulüplerimiz var. Bu kulüpler üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Yani sizin o konuşmanın başında ifade ettiğiniz gibi gençlere özellikle psikolojik destek noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bizim özellikle 2 ay önce bir yeni bina tuttuk Kahramanmaraş'ta. Oldukça büyük bir bina. Kapalı alanı 6000 metrekare yaklaşık. Burada gençlerimize hem sınav destek kursları yapıyoruz, hem gençlik kulüpleri oluşturduk. Teknoloji kulüpleri, işte sosyal bilimlerle ilgili kulüpler, sanatsal alanda oluşturduğumuz kulüpler. Buralarda çalışmalar yapıyoruz gençlerimizle birlikte. Şu anda ben o merkezin içinde oldukça yoğun geçiyor günlerimiz bu anlamda.
1: Evet. Peki bugüne kadar kaç gence ulaştınız? Bu projenin etkilerini nasıl gözlemliyorsunuz?
2: Şöyle söyleyeyim, bizim Pusula Maraş uygulamamız var.
1: Evet.
2: Gençlerimiz bu uygulamayı indirip uygulama üzerinden bizimle anlık iletişim kurabiliyorlar. Pusula Maraş uygulaması 100 binin üzerinde indirildi gençlerimiz tarafından.
1: Evet.
2: Bu ciddi bir rakam. Yani Kahramanmaraş'takiler indirebiliyor ama Kahramanmaraş'ın dışındaki insanlar da indirebiliyorlar uygulamayı. Peki şu ana kadar 100 bin kişi indirmiş oldu bu uygulamayı. Dolayısıyla biz evet bu 100 bin kişiye bir şekilde temas ettik diyebilirim. Birçoğuyla gençlik kamplarında temas ettik, workshoplarda temas ettik, gençlik kulüpleri etkinliklerinde temas ettik. Kurslarımızda, akademik kurslarda, sınav hazırlık kurslarında. Şu an için mesela bizim LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlerle ilgili de bu Pusula Maraş Eğitim Merkezi içinde kurslar veriyoruz ve burada kayıtlı bu kursa devam eden başlayan 1100 tane gencimiz var burada. Devam ediyorlar her hafta bu kurslarımızdan faydalanıyorlar bizim sınavlara hazırlık kurslarından. Tabii ki burada bizim öğretmenlerimiz var, uzmanlarımız var, psikologlarımız var, psikolojik danışmanlarımız var. Gençlerin hem bireysel problemleriyle ilgili, aşamadığı bir takım sorunlarla ilgili, hem de sınavlarla ilgili motivasyon kaybı olabilir ya da işte kaygı düzeyleri, endişe gibi problemleri olabilir, ergenlik problemleri olabilir. Her konuda biz bu uzman ekibimizle birlikte gençlerin yanında olmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz.
1: Evet, aslında çok yönlü bir çalışma Pusula Maraş. Peki baktığımızda bir uygulamadan söz ettiniz, Pusula Maraş uygulaması. Bu uygulamanın içerisinde gençler neler bulabiliyor, neler var o uygulamada?
2: Bu uygulamayı indirdikten sonra gençler mesela internet ücretsiz internet hizmeti alabiliyorlar. İşte bazen gününe göre değişiyor, 1 GB, 2 GB gibi. Böyle bir ücretsiz o şeylerden faydalanabiliyorlar. Onun dışında biz bütün faaliyetlerimizin duyurusunu buradan yapıyoruz. Evet. Gençlerimizin başvurularını buradan alıyoruz. Yani biz daha çok etkinliklerimizde online değil de yüz yüze hizmet önemsiyoruz. Yani bizim bu gençler ve Pusula Maraş uygulaması duyurular noktasında, onlarla sağlıklı dijital iletişim kurma noktasında bizim için bir araç. Ama randevuları oradan oluşturuyorlar. Söz gelimi eğer bir görüşme yapacaksa buradan oluşturuyorlar. Biz de o oluşan randevuya göre gençlerimizle işte uzmanlarımızı bir araya getiriyoruz. Onun dışında bizim bu sınava destek merkezi olarak adlandırdığımız, yani sınava hazırlanan gençlere, insanlara hizmet noktasında yine başvurularını online olarak buradan alıyoruz. Bütün işte sınav günlerini, deneme sınavları vesaire şeyleri hep bu uygulama üzerinden yapıyoruz, duyurularını. Böyle bir iletişim ağımız var. Çok verimli de gidiyor, güzel de gidiyor. Yani şu an mesela o sınava hazırlık noktasında düzenlemiş olduğumuz kurslardan gençlerimiz işte geçtiğimiz cumartesi günü itibariyle derslere başladılar. Bu yaklaşık 40 hafta devam edecek. Evet. Yani sınava kadar devam edecek bir süreç olacak. Sınav boyunca da buraya gelenlere hem yüz yüze hem işte çevrimiçi olaraktan hem şeyde bizim yaptığımız deneme sınavlarında hem sessiz çalışma odalarımızda hem koçluk sistemi uyguluyoruz. Koçlarımızla bir araya geliyorlar. Eğitim koçlarımızla bir araya geliyorlar. İşte deneme soru çözüm sınıflarımız var. Sıfır hata sınıflarımız var. Buralarda o ders anlatımlarını söylemiyorum bile. Yani 40 tane öğretmenimiz işte bütün branşlarda, matematikte, fizikte, kimyada, biyolojide, Türkçede, tarihte, coğrafyada, edebiyatta, yine LGS öğrenciler için İlk öğretim, matematik, fen bilgisi, inkılap, Türkçe, din kültürü gibi derslerde faydalanıyorlar. Ücretsiz olarak faydalanıyorlar gençlerimiz bunlardan. Ve biz bunları yapay zeka destekli bir programımız var. Her hareketlerini izleyebiliyoruz. Başarı gelişimlerini oradan sürekli izleyebiliyoruz. Diğer taraftan da böyle bir uygulamamız var. Yani çok güzel dönüşler alıyoruz. Hem gençlerimizden iyi dönüşler alıyoruz. Hem onların ebeveynlerinden güzel dönüşler alıyoruz. Böyle bir çalışma içindeyiz Muhammed Bey.
1: Evet. Peki tüm bu çalışmalardan faydalanmak isteyenler hangi şartları taşımalı? Nereye nasıl başvurabilirler Sayın Doğan?
2: Şöyle, öncelikle bizim Pusula Maraş'ın hedef kitlesi 15, biraz önce sizinle söylediğiniz gibi 15-29 yaş aralığındaki bütün gençler.

0: Her türlü, her türlü ama sıkıntısında ya da bir problemleri olduğunda bir şey danışmak istediklerinde bize gelebilirler yüz yüze. Pusulamaraş Eğitim Merkezi, Kahramanmaraş Merkez'de güzel bir bina. Buraya yüz yüze gelebilirler. Ya da bizim uygulama üzerinden bize bildirim gönderebilirler faydalanma noktasında. 15-29 yaş aralığı herkes. Onun dışında bizim kurs merkezimize kaydolmaları gerekiyor buradan faydalanması için. Buraya kayıt yaptırmaları gerekiyor. Zaten şu an için 1100'ün üzerinde kayıt yaptıran öğrencimiz oldu. Kontenjanımız da bu anlamda doldu, kurs merkezi anlamında. Ama diğer kütüphane hizmetlerimizden, koçluk hizmetlerimizden yararlanmak için kendi mahallelerindeki kütüphanelerde ya da ilçelerinde yararlanmak için yine bize hem işte WhatsApp hatlarımızdan hem Pusulamaraş uygulaması üzerinden ya da gelerekten bizatihi merkezimize başvuruda bulunabilirler. Kapımız açık hepsine sonuna kadar.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Doğan, katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Biz gençlerin her zaman her daim yanındayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel Bey buna çok önem veriyor. Gençlerle birlikte olmaya, gençlerle yol yürümeye, onlara bir şekilde hem yol gösterici olmaya hem de onların enerjisinden yararlanmaya şehir olarak çok özen gösteriyor. Hepimiz özen gösteriyoruz. Bu noktada gençlerimiz bunu bilsin. Her zaman yanında olduğumuzu bilsin. Yalnız olmadıklarını bilsinler. Onu ifade etmek isterim. Size de çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, saatler 15.51'i gösteriyor. Genç Yaşam'da konuğumuz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Sayın Duran Doğan'dı.
2: Düşün taşın benle evlenir misin?

TRT Çukurova Radyosu. Sevgili dinleyenler, bugünlük de Genç Yaşam'ın sonuna geldik. Bugün Genç Yaşam'ı Sibel Bektaş hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Türk evinde. İletişim Başkanlığı ve SETA'nın ortaklaşa düzenlediği ABD'li düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren toplantıda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nın bölge için önemini vurguladı. Coğrafyamızda eksikliğini hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz dedi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer serbestisinin oluşturulmasının zaruri olduğunu da kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü önemini de vurguladı. Ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski'ye Ukrayna-Rusya Savaşı'nın kalıcı barışla neticelenmesi için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğu mesajını ilettiği ifade edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclise düşen mesuliyetlerden ilki, kanunun tatbikini kurulacak izleme komisyonu eliyle takip etmektir, dedi. Kurtulmuş, meclisin vazifesi Türk'ün gururuyla Kürd'ün onurunu aynı hukukta koruyan, müşterek hayatı kurumsal hale getirmektir, ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma dolayısıyla teşekkür etti. Sessiz milyonların sesi olduğu güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu bütün dünyaya duyurdu, dedi. Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının reforme edilmesi gerektiğini belirtti. Dünya beşten büyüktür yaklaşımı daha adil bir düzen arayışının ifadesidir, ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini seviyesiz ve hadsiz olarak nitelendirdi. Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor, dedi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı 3 denizde devam eden deniz kurulu tatbikatındaydı. Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten adımlara Milli Savunma Bakanlığı'ndan net ve kararlı bir uyarı geldi. Kıbrıs Rum kesimi ve Ege adalarındaki silahlanma çabalarının barışa katkı sağlamayacağını belirten bakanlık, gerekli tedbirleri alıyoruz, dedi. Türk kıta sahanlığında da izinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2. Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katıldı. Yumaklı, Türkiye'nin hayvan hastalıklarıyla mücadelesi ve veteriner güvenliği alanındaki çalışmalarını anlattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'daki Maturidi'nin düşünce dünyası etkinliğinde konuştu. Ersoy, Türk kültür, sanat ve edebiyat eserlerinin dışa açılımını destekleme projesi TEDA sayesinde

0: 4832 eserin 70 dile çevrildiğini belirtti. Özbekistan'da da 25 esere destek verildiğini açıkladı. CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararının ardından ilk kez konuştu. Aslında istifayı düşünmediğini belirten Yavaş, kararında CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarının etkili olduğunu söyledi. İzmir'de Örnek Köy Konut Yapı Kooperatifindeki zimmet iddiasına ilişkin 19 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için 6 yıla kadar hapis istendi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının tutuksuz sanığı Mithat Sinan Bolak Havalimanı'nda gözaltına alındı. Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu olan Mithat Sinan Bolak bir süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kültür AŞ'de müdürlük yapmıştı. Bolak gözaltına alındıktan birkaç saat sonra duruşmaya çıkarıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin zanlı ve gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kazakistan'da Hazar Denizi'nde yapılan tatbikat facia ile sonuçlandı. 19 asker denizde kayboldu. Bunlardan 9'u hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Dünyası, güzellikler dünyası. Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
7: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 1'de iklimin geleceği başladı. Bugün 20 Eylül Dünya Temizlik Günü, dolayısıyla yılın teması Temiz Tabaklardan Temiz Şehirleri adlı konuyu, temayı ele alacağız programımızda. Bugün nasıl ortaya çıktı ve dünyamız için her yıl farklı temalarla gerçekleştirilen bu günlerde biz dünyalıların ne yapması gerekiyor? Bu soruların cevabını Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu'ndan öğreneceğiz. Diğer konuğumuz da uzun yıllardır atık ve çevre konularıyla çok yakından ilgili bir isim, çevreci, aktivist, sanatçı Zeliha Sunal. İki yeni kitabını tanıtacak ve doğayla dost bir yaşamın sürdürülebilirliği üzerine sohbet edeceğiz. İTÜ Öğretim Üyesi, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği SÜTTE Başkanı Profesör Doktor Sayın Filiz Karaosmanoğlu telefon hattımızda. Merhaba Sayın Karaosmanoğlu, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Hazan'da apayrı güzel İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tescilli yeşil yerleşkesinden hepinizi selamlıyorum.
0: Sağ olunuz efendim. Biz de çok teşekkür ediyoruz programımızda buluştuğumuz için. 20 Eylül 2026 dünyanın dört bir yanındaki insanlar için Dünya Temizlik Günü olarak bu yıl

0: ise Birleşmiş Milletler Dünya Temizlik Günü'nü ilan etti. Bu Dünya Temizlik Günü bu sene önemli bir tarihlemeye de denk geldi Hafize Hanımcığım. Bilindiği gibi halen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu New York'ta ilerlemekte. Bu bağlamda New York İklim Haftası 20-27 Eylül'de sürerken küresel etkin en büyük bir etkinliktir bu. Bu kapsamda da kar amacı gütmeyen Food Tank adlı yapılanma gıda üretim ve tüketiminde dönüşümü hedefleyerek etkinlikler yapıyor. Takipteyiz bunu. Birleşmiş Milletler ise ne yapıyor dersek, Birleşmiş Milletler ise kutlamayı Birleşmiş Milletler Habitat ve nezdinde Çin'in Shaoxing kentinde 3 günlük etkinlikler de kutlanıldı ve yaygın etki yaratılmaya başladı. Çünkü çok önemli, dünyada gıda israfı demek, atık lokma demek, sadece kesemize zararı yoktur. Yani artan atık çıkışı, atık gıda çıkışı, biyoçeşitlilik kaybı, çevre kirliliği, iklim değişikliği, üçlü gezegen krizimize etki ederek kentsel altyapı ve halk sağlığı üzerinden yükselen bir baskı yaratıyor. İzninizle sizlerle Birleşmiş Milletler verisi paylaşmak isterim.
1: Buyurun lütfen.
0: Gayri resmi yerleşim bölgelerinde yaşayan 1.1 milyardan fazla insan için atık gıda sorun oluyor. 1 milyardan fazla öğün israf edilip küresel sera gazı emisyonlarının %8 ile 10'una sebep olunuyor. Bu rakam çılgın bir rakam.
1: Evet.
0: Onun için atık gıdanın azaltılması, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris Anlaşması gereğince daha döngüsel, daha dayanıklı, daha adil şehirlerin inşası için önemli. Yani atık gıda tohumdan, çiftlikten atık olana kadar olan süreçte inanılmaz olumsuz etkilere neden oluyor. Şöyle özetleyebiliriz: her lokmamızda enerji, su, doğamızın kaynakları, emek ve akçe saklı. Her atık lokmamızda da bu saklı gezegenimizin ve kesemizin sermayesi var. Yani bizde çok güzel bir söyleyiş vardır biliyorsunuz. Bir önemli nesiller biz. Sofradan kalkmadan tabağımızda 2-3 tane bile pirinç tanesi olsa aman bitir, atık yoksa arkandan ağlar diye korkutulduk. Hatta zorla yedirildik. Tabii günümüzde zorla yedirmeyle bitirmeyle bir obezite sağlık sorunu olmasını istemeyiz. Onun için bizlere ve evlatlarımıza azar azar gıdayı tabağımıza alarak tümünü tüketmek yakışır. O zaman bizim tabağımızda atık lokma arkamızdan ağlamazken, en önemlisi de Hafize Hanımcığım, gezegenimiz çığlık ata ata ağlamaz. İklim krizinin etkisi her yerde. Bunları vurgulamak isterim.
1: Şimdi tabii siz dernek olarak başından beri bu faaliyetlerin peşindesiniz ve gerçekten ilk elden hemen yurt içinde çok çeşitli etkinliklerle buradaki çalışmaları bütün dünyada olduğu gibi hayata geçiriyorsunuz, harekete geçiyorsunuz ve dikkatleri çekiyorsunuz. Şimdi az önce söylediğiniz çok önemli bir şey var Sayın Kara Osmanoğlu. Milyonlarca insan açken dünyamızda,
0: evet,
1: atık gıdanın bu kadar israf edilerek atık gıda biçimine dönüşmesi, gıdanın çevre kirliliği, iklim değişikliğine etki etmesi çok ciddi bir oran. Gerçekten sera gazı emisyonları açısından da büyük bir olumsuzluğa sebep oluyor. Biz buradaki bu kısır döngüyü nasıl kıracağız? Yani bu dikkat çekme, atık lokmanın arkamızdan ağlamaması çağrısı son derece önemli kültürel bir bakış açısıyla yaklaşırsak kendi ülkemiz için. Ama sözünü ettiğiniz Birleşmiş Milletler verileri çok iç acıtıcı.
0: Evet.
1: Bu kısır döngü bütün dünyada eş zamanlı olarak yapılan bu eylemlerle kırılabilir mi efendim? Biraz da bir umuda ihtiyacımız var herhalde.
0: Kırılabilir. Her şey sıfır yaştan itibaren evde öğrenimle, bilgiyle, görgü edinmeyle başlar. İlk önce görev anne babalara düşüyor. Sonra okul öncesinde ve okullardaki öğretmenlerimize düşüyor. Ve bizim aslında kültür

0: yapılanmamızda hiç israf yoktur. Atık gıda israfı ise hiç olmamalıdır. Yani biz yere düşen bir lokma ekmeği üç kere başımıza koyup ederek, öperek bir kenara koyan böyle bir kökenden geliyoruz. Artık ekonominin zorluğu ortada. İklim değişikliğiyle birlikte arazi kullanımı, tarım en çok etkileniyor. İklim değişikliğine hassas ürünlerin üretimi etkileniyor. Böylesi bir durumda her bir ferdin, her bir yurttaşın bunu yapması gerekiyor. Gıda üretim zincirinde üreticiler, lojistikte görev alanlar, perakendeciler hepsinin atık çıkışı ve kayıplara neden oluyor. Ama bu yıl gündeme getirdiğimiz soframızdaki atık konusu. Bunun için insanın içini acıtacak bir şekilde ben kampanyalar yapılmasını öneriyorum. Ne mutlu ki TRT'miz iklimin geleceği bu konuda sesimizi duyurdu. Sizinle şöyle bir özdeyişi paylaşabilirim. Yani atık noktamızda aynı zamanda iklimimizin geleceği saklı. Onun için yaygın eğitim ve bu konu, bütün atık konusu ev sahibi olacağımız Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31 Antalya'da olurken eylem gündemimizin 10 öncelikli alanından biri sıfır atık oluyor. Orada da gündeme gelecek. Biz orada o devasa Birleşmiş Milletler yerleşkesinde bizim mutfağımızın benzersiz tadlarını da tanıtacağız. Ve en iyi atık gıda yönetimini yapacağız. Şöyle düşünmek lazım. Mesela ben çok önemli bir tanım var. İnsanlar çok seviyor böyle serpme kahvaltı diye bir şey var. Evet. Mesela serpme kahvaltı yaptık, temiz temiz yaptık. Oradaki yenilmeyenleri grupların evlerine götürmesi lazım. İnsanın yiyeceği kadar tabağına alması lazım. Yani israf baştan başlıyor. Sonra diyemeyiz ki evladımıza, bak arkandan ağlayacak, ye ye diyerek obeziteyi tetiklemek de olmaz. Burada iki şeyi düşüneceğiz. Yani bütün belirttiğimiz biyoçeşitlilik kaybı, iklim değişikliği, çevre kirliliği sorunlarının hepsinde aslında en büyük gizli özne ya da bariz özne yaklaşan gıda krizi. Bakın yakın bir zamanda takip edeceğiz. Rusya-Ukrayna savaşından sonra dünyada tahıl lojistiği çok değişiyor. Pek çok konuya erişmek zor olacak. Bir bakacağız ki ülkemizde makarna fiyatları fırlamış. Onun için şöyle diyebiliriz. Her lokmada kesemize de gezegenimize de iyi etki yapalım. Ben biliyorum ki müsaade ederseniz benden sonra çok kıymetli bir konuğunuz var. Kıymetli Zeliha Hanım. Onun çok güzel besteleri vardır. Öğretmen olup da ödev vermemek olmaz. Ben de şarkı sözü yazmaya adayım. Atık gıda ile ilgili bir şarkı yapalım. İnsanları heveslendirelim. Bu şarkının da her yerde çalınmasını, öğrenilmesini sağlayalım Hafize Hanım.
1: Harika. Zaten Zeliha Hanım şu anda sizi duydu. Merhaba Zeliha Hanım. Hoş geldiniz programa.
2: Merhabalar.
1: Bakın teklifi
2: hocam,
1: duydunuz.
2: Oradan vallahi harikalar yani yaratıyor, yağdırıyor bana da. ilham veriyor. Zaten onun varlığı yeterli.
1: Evet.
2: Çok seviyorum onu.
1: Biz de çok seviyoruz. Bu güzel teklifi
2: hocam,
1: değerlendirin.
2: Sözleri gönderin, hemen besteleyelim.
0: Birlikte yapalım. Bir atık gıda şarkı imecesi yaparım. Biliyorsunuz şehrin en iyi kahvesi İTÜ'müzde sizi bekliyor. Onun için imece yapalım, hazır edelim. Gayet güzel.
1: Biz de gelip Filiz hocam, biz de gelip iklimin geleceğini orada yapalım. O
0: yapalım,
1: zaman
0: yapalım her zaman.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Hafize Hanımcığım, size, kıymetli yapımcımız Neşe Hanım'a her zaman, TRT'me her zaman gönlümün ve okulumun ve evimin kapıları her zaman açık.
1: Sağ olun.
0: Hoş geliyorsunuz
1: hocam.
0: Buyurun.

0: Çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. İyi ki varsınız. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Sağolunuz. Ne mutlu bana. Sağolunuz.
0: Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Sayın Filiz Karaosmanoğlu ile konuştuk. Özellikle Dünya Temizlik Günü üzerinde temayı, bu yılki temayı. Biraz sonra Sayın Sunal'la konuşacağız ama önce bakalım hedef sıfır atık nasıl bir şey?

0: Ey sevgili dinleyiciler, Hedef Sıfır Atık şarkısı eşliğinde çevreci, aktivist, sanatçı Zeliha Sunal bir kez daha mikrofonumuzda. Hoş geldiniz programımıza Sayın Sunal.
1: Hoş bulduk Hafize Hanım. Ya ne güzel söyledi Filiz Hanım. Bayılarak dinledim.
0: Evet.
1: Çok keyif aldım.
0: Bu şarkı da çok güzel. Ataşehir evet. Emlak Konut Ortaokulu öğrencileriyle birlikte söylemişsiniz. Müzik öğretmeni evet. Funda Cumbul ve öğrenciler yazmış sözlerini. Şimdi bu şarkının öyküsünü bize kısaca anlatır mısınız? Doğa, niçin doğa, çevre konularıyla bu kadar ilgili olduğunuzu da sevgili dinleyicilerimize hatırlatalım bu arada tabii.
1: Tabii ki ben 2014 yılından beri çevreyle ilgili çalışmalar yapıyorum. Ama hedefim çocuk ve anneler özellikle. Çünkü en büyük çöpün evden çıktığını düşünüyorum. Tabii ki sanayi çöpü apayrı bir şey ama evden de bizim attıklarımız az buz şey değil.
0: Tabii.
1: Filiz Hocam yemek atıklarına değinse de ben diğer evsel atıklarında çok büyük ama büyük yer tuttuğunu, büyük paralar harcadığımızı, tüketmediğimiz yüzlerce onlarca şeyi aldığımızı düşünüyorum.
0: Evet, çok doğru. Bu arada biliyor musunuz Vietnam'da bu yılki verileri paylaşmış oradaki bakan şöyle diyor. Evden çıkan atıkların sadece gıda bölümü Vietnam için %50-60 düzeyindeymiş. Sadece gıda bölümü, evsel atıkların, o evsel katı atıkların içinde sadece gıda bölümü %50-60 düzeyindeymiş. İnanılmaz bir oran bu oran. Dolayısıyla evet. Bu Dünya Temizlik Günü'nde sizinle konuşurken gerçek anlamda sadece şarkı değil, müzik değil, kitaplarda olduğunu dinleyicilerimizle paylaşalım bu arada.
1: Evet.
0: Siz çok yönlü öncelikle bakıyorsunuz çevre meselesine değil mi?
1: Tabii ki. Çünkü tek yönlü baktığım, önce ambalaj atıklarıyla başladım bakmaya.
0: Hı hı.
1: Çünkü ilk etapta hem büyük yer kaplayan hem de doğal kaynaklarımızın çoğunu tüketen bu malzemeler geri dönüşüme gitse ne olur, gitmese ne olur buralardan başladık ama fakat fark ettim ki öncelikle üretim aşamasında çok fazla doğal kaynak, enerji, su, her şey tüketiliyor. Ve bunlar hunharca tüketiliyor. Hem de öyle böyle değil. Hocamın da söylediği gibi bir et parçası bile bizim soframıza gelirken onun ta bir canlıyken de üretim safhasında harcanan şeyler o kadar fazla ki bunlar gözümde benim yani acayip büyüdü ve ben de bu konuya eğilmek durumunda kaldım.
0: Evet, bu arada atığın ötesi daha az tüketerek daha çok yaşamak yetişkinleri hı hı. dönük yazdığınız bir kitap. İpek
1: evet.
0: ve dönüşüm takımı büyük dönüşüm haritası ise çocuklar için yazdığınız bir kitap. Bu her iki kitapta da daha yaşanabilir bir dünya için bugün neyi değiştirebiliriz diye soruyorsunuz. Biz de programımızın evet. bu son dakikalarında özellikle kitapların içeriği içinde neyi değiştirebileceğimizi söylersiniz bize.
1: Tabii. Her şeyden önce alışkanlıklarımızı yani almadan önce bu bana lazım mı? Gerçekten ihtiyacım var mı? Ekonomime ne kadar etkiler? Bunu bir düşünmek lazım. Ondan sonra Türkiye'de aslında eskiden var olan ama şu anda ne yazık ki eskisi kadar rağbet görmeyen tamir kültürü.
0: Hı hı.
1: Yani benim babam her şeyi tamir ederdi. Elinde tamir takımıyla gezerdi.
0: Evet.
1: Ve bu böyle bir ailede büyüdüğüm için ben benim eşim de tamir ederdi. Şimdi dolayısıyla her şey

0: kolay kolay atmak yerine bir elden geçirmek bence çok faydalı.
1: Evet.
0: Üçüncüsü, elimdeki malzeme, mesela diyelim ki bir bebek var ve bebek çok çabuk büyüyor. Aslında onun çok çabuk da küçülen eşyaları var. Belki hani yeni bebeği olmuş biriyle takas edebilir, hediye edebilir. Bana olmayan bir şey, belki çok az kullanılmış bir şey, başka birine yarayabilir. Bir öğrenciyi giydirebilir. Yani eğer hani giymiyorsak, başkalarıyla paylaşmayı da öğrenmemiz lazım.
1: İkinci el mağazaları biraz bu konuda görüş açımızı değiştirdi hakikaten. Orada başka bir sistem var. Fakat az önce tamir meselesinde şu andaki sistem özellikle dayanıklı tüketim eşyalarının tamir edilmesine izin de vermiyor. Tamir ettirmeye gittiğinizde o kadar çok para sarfiyatı var ki insanlar atıp yenisini almayı tercih ediyor. Biraz sistemin de kabahati var. Sanıyorum söylediğiniz gerçekte bütün düşünce biçim değiştirilebiliyor, komple değişmesi. Peki bu kitaplara ilgi duyan dinleyicilerimiz olabilir. Hangi yayın evinden çıktı? Nasıl ulaşabilirler?
0: Tabii Kayalı Yayın Evi'nden çıktı. Kayalıyayinevi.com ve bütün dijital sitelerde mevcut, dağıtıldı. Özellikle çocuk kitabı, bir çocuğun her şeyi değiştirebileceğini, bakış açısına göre, yani kazandırıldığı bakış açısına göre her şeyi değiştirebileceğini anlatan bir çocuk kitabı. Bu çocuk kitabında İpek bir lider ve oradaki şeyi görüyor, mesela deniz kirliliğini görüyor, çocukların diyelim ki kağıtları buruşturup attığını görüyor, ya da AVM'deki çöpleri görüyor, alışveriş kültürünü görüyor ve çocuk bir dönüşüm takımı kurarak bu dönüşüm takımı yardımıyla bunları düzeltmeye çalışıyor. Hayır. Bunun içinde hocanın bahsettiği yemek atıkları da var.
1: Evet, harika. Aslında çocuklar bu konuda çok daha duyarlı. Kendi yaşayacakları dünya için o değişimin, evet, dönüşümün başlayabileceğini biliyorlar. Küçücük seçimlerin çok büyük değişimlere yol açabileceğinin de farkında olmak lazım. Belki çocuklar, kesinlikle, fark ediyor da biz yetişkinlerin eski alışkanlıkları değiştirmesi çok önemli. Biz bu programda çok güzel konulara el atıyoruz. Çok değerli üretimleri paylaşıyoruz ama bugün ayrıca bir güzellik var. Az önceki şarkı çok güzeldi. Ben o şarkıyla bir daha programımızın sonuna doğru gidelim diyorum. Son
0: çok
1: derece insanın moral motivasyonunu da artırıyor. Çünkü birlikte yapabiliriz biz bunu. Tek tek değil, bir araya gelerek yapabiliriz bu değişimi.
0: Bu arada kısacık da olsa bir şey söylemek, buyurun, isterim bu şarkıyla ilgili. Bu şarkı aslında çocuklar, müziklerini de çocuklar yaptı.
1: Çok güzel.
0: Şeyi de, sözlerini de çocuklar yazdı ve bizim amacımız bu şarkının okul zili şarkısı olması. Yani teneffüse bununla çıksalar ve teneffüse çıktıkları zaman en azından kulaklarında bu atmanın ya da işte hedefin, bir hedefin, yani çöp çıkarmama, mümkün olduğu kadar çöp üretmeme ya da attığımızı doğru atma gibi bir hedefi olmasını biz şey yaptık, amaçladık.
1: Çok
0: ama
1: şeyi
0: istediğimiz yere ulaşmadı ama olsun, varsın.
1: Biz
0: şu
1: gene
0: anda
1: dillendirelim.
0: Duyuyoruz. Süper.
1: Evet, biz gene dillendirelim. Belki olur. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sunal. Elinize sağlık. Güzel düşüncelerinizin devamlılığıyla ne güzel üretimler çıkacak. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere Fizal. Çok sağ olun.
1: ESG dinleyiciler, çevreci, aktivist sanatçı Zeliha Sunal'la da programımızın sonuna geldik. Bugün de program yapımcımız Neşe Yenici, teknik yönetmenimiz Oğuzhan Yılmaz ve ben Hafize Okan. İklim için, dünyamızın sağlığı ve bütün canlı sağlığı için birlikte olmayı sürdüreceğiz. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: iklimin geleceği.
1: Reklamlar.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
1: Reklamlar.

0: Din ve ahlak.
1: Allahümme salli ala seyyidina.
0: Merhaba değerli dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla sohbet ederken bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Kimse onu tanımıyordu. Uzaktan gelmiş olmalıydı. Ama üzerinde hiçbir yolculuk belirtisi yoktu. Peygamberimizin yanına oturdu ve "Ya Muhammed, bana İslam'ı anlat," dedi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: "İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmen, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve eğer gücün yetiyorsa haccı yerine getirmendir." Gelen kişi, "Doğru söyledin," dedi. Ashab-ı kiram, adamın hem soru sorup hem de cevabı tasdik etmesine şaşırdı. Sonra adam, "Bana imanı anlat," dedi. Peygamberimiz, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," şeklinde cevap verdi. Adam yine "Doğru söyledin," diye onayladı. Sonra da "Bana ihsanı anlat," dedi. Peygamberimiz ihsanı şöyle tarif etti: "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ona kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir." Adam kıyametle ilgili bazı sorular sordu ve yanlarından ayrıldı. Sevgili Peygamberimiz olaya şahit olan Hazreti Ömer'e şöyle buyurdu: "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti." Değerli dinleyenler, iman Allah'ın varlığını ve birliğini, Peygamberimizin yüce Allah'tan getirdiklerini dille ikrar, kalple tasdik etmektir. İman kulla Allah arasındaki sevgi ve güven bağıdır. İman, yaratılış gayesini bilen insanın Rabbine verdiği sadakat ve samimiyet sözüdür. Mümine düşen, verdiği bu sözün arkasında durmak ve gereklerini yerine getirmektir. Değerli Müslümanlar,

0: İslam, inandığı gibi yaşamak, imanı hayata taşımaktır. Tam bir teslimiyetle Allah'a ibadet etmek, maddi ve manevi varlığını onun yoluna adamak, emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmaktır. Sadece Allah'a kul olmaya ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaya ahdeden Müslümanın söz, tavır ve davranışlarıyla bu ahde vefa göstermesidir. Değerli dinleyenler, biraz önce mealen okuduğumuz Cibril hadisinde geçen ihsansa kulluk bilincinin ve güzel ahlakın zirvesidir. İhsan, biz insana şah damarından daha yakınız buyuran Rabbimizin varlığını hayatın her anında hissetmektir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Ayeti gereğince daima ilahi gözetim altında, Rabbimizin huzurunda onun ikram ve inayetine muhtaç bulunduğumuz şuuruyla yaşamaktır. Sevgili dinleyenler, iman etmek, İslam'ın emri olan ibadetlerini yerine getirmek ve ihsan şuuruyla hareket etmek, birbirini tamamlayan basamaklar gibidir. Allah'a ve onun bildirdiği hakikatlere iman eden insan, elbette ibadetlerini aksatmayarak samimi bir Müslüman olmak için gayret edecektir. İmanın ve ibadetin vazgeçilmez gereği ise güzel ahlaklı olmaktır. İnanan ama bunu ibadet ve ahlakla kemale erdirmeyen kişi ziyandadır. Ahlakını iman ve ibadetlerle taçlandırmayan insan Allah'ın rızasından mahrum kalır. İbadet ettiği halde ahlaki yönden zaafları olan kimse ise kendini muhasebe etmeli ve ibadetinde huşuya dikkat ederek her türlü yanlışlardan uzak kalmalıdır. O halde kul olarak Rabbine iman eden, din olarak İslam'a teslim olan, peygamber olarak da Hazreti Muhammed'e tabi olan her insan imanını, ibadetini ve ahlakını bir arada güzelleştirmelidir. İşte o zaman mümin Kur'an-ı Kerim'in şu müjdesine nail olacaktır. İman edip salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kalbimizi iman gibi bir nimetten, ibadet gibi bir gıdadan, ihsan gibi bir şuurdan mahrum bırakmayalım. Zira dünya ve ahiretimize ait her türlü iyiliğin, hayrın ve hakikatin temeli, insan olmanın manası ve kul olmanın değeri bu üç cevherde saklıdır. Bunun için kulluk yolunda samimi ve gayretli olalım. Dilimizden dökülen her sözün, elimizden sadır olan her işin, gözümüzden süzülen her bakışın, attığımız her adımın Cenab-ı Hak katında bir karşılığı olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Bugün hayatın gayesi ve ibadetlerimiz üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar. Hocamızın konuya ilişkin kıymetli değerlendirmelerini şimdi hep birlikte dinleyelim.
1: Değerli dinleyenlerim, hepinizi en kalbi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bugün sizlerle tabii ibadetlerin temel maksadından bahsedeceğiz. Tabii inancımıza göre kainatın en özel, en güzel varlığı olarak insan yaratılıvermiş. İlk yaratıldığı mekan cennet seçilivermiş, malumunuz. Bizim inancımıza göre tabii insan Allah'tan bir parça taşıyan, müstesna, eşref-i mahlukat, kaina zübde-i alem, kainatın özü. Tabii insanın yaratılış gayesi, aslında dinlerin de gönderiliş gayesi, insanın bu değerini muhafaza etmesi, Cenab-ı Hak hiçbir varlığa nasip etmediği zişuur kılması, cüz-i irade vermesi, yani iyi kötüden, güzeli çirkinden, helali haramdan ayırt edebilme, istikametini bulabilme melekesi. Bu da aslında Allah'ın külli iradesinin insan hayatındaki tecellisi. Tabii insanın asıl yaratılış gayesinin insanın fıtratının muhafaza edilmesi, kainatı imarı. Buna da biz yaratılış şekliyle, özüyle ahlak diyoruz. Ahlak insanın varoluş güzelliği. Hem zahiri hem batını güzelliği. Allah'ın insandaki tecellisinin tezahürü. Dolayısıyla huluk, ahlak huluktan geliyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ibadetlerin aslında dinin gönderiliş gayesi de insandaki bu ahlaki değerleri oluşturacak, güzelliği oluşturacak bu değerlerin muhafaza edilmesi. Makasidü şeria diyorlar İslam alimleri, yani dinin gönderiliş gayesi nedir diye formüle ettikleri zaman 5 temel esasta formüle edivermişler. Ahlakı oluşturan 5 temel eksen. Nedir bu? Tabii insan fıtrat itibariyle bir takım şeylerle mücehhez kılınmış. Şehevi duyguları var, farklı istekleri var, insanı farklı yönlere sevk eden bir takım hikmetlere binaen bir takım değer ve duyguları var. Dolayısıyla dinin gönderiliş gayesinin temel esaslarından bir tanesi insandaki bu ahlaki erdemliliği muhafaza etmesi. Buna da Makasidü Şeria diyor. Nedir o? Bir, insanın ahlaki erdemliliğinin temelinde el emeği, alın teri, göz nuru olmalı. Kimsenin hakkına, hukukuna tenezzül etmemeli, göz dikmemeli, kazandığını helalinden kazanmalı. Buna da malı muhafaza diyoruz. Kur'an'a baktığımız zaman helal lokmaya halel getiren, gölge düşüren, işte hırsızlıktan faize, kara borsacılığa, haksız kazanca yasaklanıvermiş. Ahlakın temelinde o var. Helalinden kazanma. İkincisi tabii iffetin muhafazası. Gözünden bütün azalarına varana kadar ailenin muhafazası. Yani hayatı, şehevi isteklerini meşru dairede yerine getirmesi. Buna da nikahla Cenab-ı Hak müsaade edivermiş. Ve ona halel getiren şeyler, ilişkiler yasaklanmış. Dolayısıyla manevi kirler dediğimiz haramlar, bakışından bir takım zinaya götüren şeyler, aileyi gölgeleyen, iffeti gölgeleyen şeyler, buna da nesli muhafaza diyoruz. Yani çarpık ilişkileri yasaklayıvermiş. Ahlaki gölgeleyen şeylerden bir tanesi de kişinin başkasının namusuna, başkasının iffetine yan gözle bakıvermesi denilir. Yani bizim Anadolu irfanında eline, diline, beline sahip ol formülüyle bu formüle edilivermiş. Tabii bir diğeri ahlaki erdemliliğin temelinde tabii insanın şahsiyeti çok önemli. Onu rencide edecek dedikodusundan, arkasından konuşmaya, yalan sözünden gıybetine varana kadar, söz taşımadan çekiştirmeye, lakap takmaya varana kadar Kur'an onu sınırlayıvermiş. Müslümanda olmaması veya ideal insanda, ahlaklı insanda olmaması gereken bir takım hususlar. Bu Hucurat suresinde de bu tadad ediliverir. Yani ahlaklı bir insanda, Allah'ın nezdinde ahlaklı bir insanda olması gereken temel hasletler nelerdir? Tabii bir diğeri de dinin gönderiliş gayesinde özgür düşüncesini, inancını ifade edebilmesi, akli selimle hareket edebilmesi, kişinin hakikaten hayatını şu dört temel esas üzerine bina etmesi. Nedir o? Bir, akli selim sahibi olması, kavli leyin sahibi olması, yani düşüncesinin güzel olması, sözünün güzel olması, ifadesinin, iletişim dilinin hakikaten toplumda her zamankinden daha çok şimdi bunun hakikaten ihtiyacını hissediveriyoruz. İnsanlar birbirleriyle iletişim kurabilmesi için konumu ne olursa olsun bizim inancımızda peygamberi dahi Firavun'a gönderirken kendi nezahetini, dilinin nezahetini, nezafetini bozmaması gerektiğini ve kavli leyyin ile muhatabına hitap etmesi, kendini değerli hisseden bir insanın da karşıya değer vermesi gerektiğini ifade eder. Tabii bizim numune imtisalimiz, rehberimiz Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ve inneke le ala hulukun azim diyor. Fakat sen en güzel ahlak üzeresin buyuruyor. Bir de kasemle vurgu yapıyor. Peygamber dahi alemi şumur olan, hatemül enbiya olan en güzel insan, örnek insanın da ahlaki güzelliğiyle ön plana çıkarıyor. Peygamber Efendimiz de kendi gönderiliş, peygamberlik gönderiliş gayesini bize hatırlatırken ne kadar önemli olduğunu hakikaten buyuruyor ki innemâ bu'ustu li itemmime mekârimel ahlak. Aslında ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderiliverdim. O halde sizlere, insanlara da düşen ibadetlerin de temel maksadı tahallaku bi ahlakillahi ve bi ahlaki rasulihi. Yani Allah'ın emrettiği yaratılış gayesi doğrultusunda bütün insanların üstünü kabul gördüğü, biz ulusal etik diyoruz, evrensel etik, yani insanların ortak değerleri. Herkesin fıtraten hoşuna giden, kabul ettiği o değerleri hayata taşıyıvermek. Ve Allah'ın emrettiği ve peygamberlerin örnek olarak hayatına taşıdığı o değerleri her insan idealitesinde mutlaka iyi bir insan olmak için ahlaki erdemlikleri öncelemesi lazım. Dinin aslında, dinimizin de istediği bu. İbadetlerimize bakıyoruz. Mesela namazın emrediliş gayesinde Cenab-ı Hak diyor ki namaz sizi kötülüklerden alıkoyan ibadettir. Eğer kötülüklerden alıkoymuyorsa sizin yorulmanıza gerek yok. Veya oruç tutuyorsunuz. Eğer Peygamber Efendimiz men lem yeda kavla zuri vel amele bihi feleyse lillahi hacetu fi en yeda ta'ama huve şerabe, yani yalanı bırakmayan, insanları rencide etmeyen, hakkına hukukuna riayet etmeyen insanın açsız kalmasına Allah'ın bir ihtiyacı yoktur. Peki örnek ve ideal insanlarda bulunan ve herkes için de tavsiye edilen o erdemliklere bakıyoruz. Mesela kaba saba olmaması, sözünün doğru olması, günde 40 kez biz Fatiha suresinde

Allah ahlaklı bir insanın hayatında mutlaka öncelenmesi gereken temel hasletlerden birisini ihtina sıratan müstakim diye Cenab-ı Hak'tan isteği verir. Nedir? Allah'ım ben senden hayatımın her anında olduğum gibi görünmemi, göründüğün gibi olmamı ve sözümle, özümle, zahirimle, batılımla dosdoğru olmayı arzu ediyorum. Beni sabit kadem eyle. Yani beni hayatımda doğruluktan, güzel ahlaktan ayırma diye günde 40 kez bize bunu hatırlatıveriyor. Peygamber Efendimiz'i de sevilmesinin, ideal insan olmasının, örnek insan olmasının temel sırrını bize açıklarken buyuruyor ki eğer katı kalpli, kaba ifadeli birisi olsaydın, insanları itici, kalkıcı, dökücü, kırıcı olsaydın etrafında bir kişi dahi kalmazdı. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِيْنْتَ لَهُمْ وَلَا كُنْتَ فَازًا غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Yani buradan da şunu anlıyoruz. Hakikaten İnsan olarak konumumuz farklı olabilir, meşgalemiz farklı olabilir, uğraşlarımız farklı olabilir ama bizi değerli kılan ahlakı erdemliliği, dini bütünlüğümüz, yaşantımızın güzelliği ve hakikaten dinlerin ortak paydası da bu. Yani bütün dinlerin gönderiliş gayesi de bu. İnsanı gerçek manada hem kendisiyle barışık, hem çevresiyle barışık, hem değerleriyle barışık, hakikaten olduğu gibi görünen ve göründüğü gibi olan ve kendine özgü değer yargıları olan ve dinin emrettiği ortak değerlerde hayatını şekillendiren örnek insan olmalıdır. Neler onlar olmalı? Bir, her şeyden önce kişinin çevre ilişkilerinde sözünden özüne, hareketlerine, sosyal ilişkilerine dikkat etmesi lazım. Ve Kur'an bunun ölçüsünü şöyle veriyor bize. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَدَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا buyuruyor. Yani gözümüzün görmediğini, kulağımızın işitmediğini, kalbimizin şahit olmadığı hiçbir konuda bir insanı zan altında bırakacak, onun iffetine halel getirecek, onu hak zor durumda bırakacak bir takım ön yargılardan uzak durması, velev ki arkasından, velev ki bir toplum içerisinde onu üzecek ama hakikaten hakkında yakın bilgisi olmayan konularda da ileri geri konuşmadan konuştuğumuz şeylerinde mutlaka hakikat gerçeği dahilinde olması, hiçbir insanı rencide etmeyecek, bize hakikaten farklı sıkıntılarla geri dönmeyecek bir ahlaki erdemliliği içerisinde şekillenmesi lazım. Peygamber Efendimiz'e bakıyoruz, yakın çevresinden, sahabe-i kiramdan ve aile efradından onun ahlakını merak edenler, en yakın arkadaşı Hazreti Ayşe validemize sorarlar. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra biraz bize Peygamber Efendimiz'in ahlakından bahseder misiniz dedikleri zaman Hazreti Ayşe validemiz buyururlar ki siz Kur'an okumuyor musunuz? Okumayız mı? Elbette okuyoruz. Hulukuhul Kur'an, onun ahlakı Kur'an idi. Demek ki Müslümanın ahlakı Kur'an olmalı. Ve bir sahabi geliyor diyor ki ya Resulallah ben, tabii bu da bizim için çok örnek olması gereken temel bir tavsiye. Diyor ki çok şey bilmiyorum. Aslında çok ilmi tahsil olan bir insan değilim ama sizden arzum kısa öz bana bir takım tavsiyelerde, nasihatlerde bulunursanız ben de onları hayatıma taşıyayım. Mutlu bir insan, sevilen bir insan olayım. Ne dersiniz ya Resulallah dedikleri zaman Peygamber Efendimiz bize de hakikaten örnek olması açısından buyuruyorlar ki İttakillâhe haysu mâ kunt. Yani nerede olursan ol, seni Yaradan'ın murakabe ettiğini göz ardı ediverme. Yani Müslümanın ahlakında hayatının her anında onu gözetleyen, murakabe eden, yaptıklarını bilen bir sonsuz kudret sahibi Yaradan'ın olduğunu, onunla bir gönül irtibatının, bağının olduğunu unutmaması, irtibat kurması. İkincisi ve tebi'as seyyiatel hasenete. Ahlak-ı erdemliğin bir diğer ayağı, insan olarak zaman zaman bilerek bilmeyerek hata işleyebilir. Bu karşımızdaki insana olabilir veya kendimize, yakın çevremize veya bütün mevcudata karşı olabilir. Ama insan bu. Yaptığın hatanın farkına vardığın an onu telafi edecek güzel bir şeyle hemen onun telafi edilmesine gayret etmesi. Mesela yolda yürürken ola ki birisine farkına varmadan omuz vurduk, dönüp ona özür dilemek veya birisinin trafikte önüne geçiverdik veya farkına varmadan herhangi bir hayatın içinde birisinin hakkını göz ardı ettiğimizde, farkına vardığımızda onun yanlış olduğunu bilerek yapmadığımızı bir zerafet içerisinde bir özürle beyan edebilmemiz veya herhangi bir günah işlendiği zaman, hata işlendiği zaman onun farkına varıp tevbe istiğfarla yeni güzel bir şeyle onu telafi etmemiz ve halikin nase bi hulgin hasan, bir diğeri de Peygamber Efendimizin insanlara güzel ahlak ile muamele ediver. Demek ki

0: insanda olması gereken, şahsiyetinde olması gereken temel üç sacayağı değeri. Allah'a karşı sorumluluk bilinci, onun murakabesi, gözetlemesi altında olduğunu, hata işleyebileceğini, kendisini temize çıkarmadan işlediği hatanın farkına varıp onun telafisine gayret etmesi, bir de insani ilişkilerde ahlaki değerleri öncelemesi ve bu da bize hayatı hakikaten hem yaşadığımız çevre içerisinde bir hayatı güzelleştirir, bir diğeri de asıl yaratılış gayemiz, asıl inancımızın gereği, insan olmamızın gereği, yaşadığımız toplumun değerleri gereği bizden beklenilen o güzel ahlaki erdemlikleri hayatımıza taşıyarak çevremizdeki insanlara da örnek olmuş oluruz. Tabii böyle bir hayatı yaşamayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etmesi dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Program konuğumuz Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar'ın Hayatın Gayesi ve İbadetlerimiz başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Ali İmran Suresi 190'dan 194. ayete kadar. Okuyan Fatih Okumuş.

0: محمد صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen münezzehsin, bizi ateşin azabından koru derler. Rabbimiz, sen ateşe kimi sokarsan onu şüphesiz rezil etmiş olursun. Zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diye inanmaya çağıran bir çağrıcıyı işittik de iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bize bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerinle vaat ettiklerini bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen şüphesiz sözünden caymazsın.
2: Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Anlaşılabilir iletişim dilinin özellikleri neler? İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, iletişim, davranış ve hitabet uzmanı Cengiz Üzün cevaplıyor.
1: İletişimi evrensel olarak şöyle tanımlamakta fayda var. İletişim, bir aklın diğer bir aklı etkilediği süreçte anlamları ortak kılmak demek. O zaman bu anlam zemini içerisinde dört farklı şey, düşünce, dinleme, algılama ve konuşma bizi amacımıza ulaştıracaktır. Bunları da hepsini ayrı ayrı açabiliriz. Açacağımız nokta içinde düşünce, sözcüklerden oluşan o zihindeki örgü. Dinleme, iletişimin en önemli boyutu. En önemli boyutu. Algılama ise herkesin kendi fenomen dünyasında, kendi değişkenleri çerçevesinde gelen mesajı anlaması. Yani bunu biraz daha açarsak, kültür, sosyal yapı, bilgi, inançlar, öğrenilmiş iletişim modeli gibi girdiler. Ve sonraki tabii konuşma. Bu süreçte konuşma dediğimizde tabii ki Türkçeden bahsediyoruz. Türkçeyi Türkçe konuşma.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Türk Evi'nde İletişim Başkanlığı ve SETA'nın ortaklaşa düzenlediği ABD'li düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren toplantıda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nın bölge için önemini vurguladı. Coğrafyamızda eksikliğini hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz dedi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin oluşturulmasının zaruri olduğunu da kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemini de vurguladı. Ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenskiy'e Ukrayna-Rusya Savaşı'nın kalıcı barışla neticelenmesi için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğu mesajını ilettiği ifade edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclise düşen mesuliyetlerden ilki, kanunun tatbikini kurulacak izleme komisyonu eliyle takip etmektir dedi. Kurtulmuş, meclisin vazifesi Türk'ün gururuyla Kürd'ün onurunu aynı hukukta koruyan müşterek hayatı kurumsal hale getirmektir ifadelerinde kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma dolayısıyla teşekkür etti. Sessiz milyonların sesi oldu güçlü ve etkileyici mesajıyla Türk milletinin haklı duruşunu bütün dünyaya duyurdu dedi. Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının reforme edilmesi gerektiğini belirtti. Dünya beşten büyüktür yaklaşımı daha adil bir düzen arayışının ifadesidir ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini seviyesiz ve hadsiz olarak nitelendirdi. Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her konuşmasından sonra soykırım şebekesinin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyor ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı 3 denizde devam eden deniz kurdu tatbikatındaydı. Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten adımlara Milli Savunma Bakanlığı'ndan net ve kararlı bir uyarı geldi. Kıbrıs Rum kesimi ve Ege Adaları'ndaki silahlanma çabalarının barışa katkı sağlamayacağını belirten bakanlık, gerekli tedbirleri alıyoruz dedi. Türk kıta sahanlığında da izinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararının ardından ilk kez konuştu. Aslında istifayı düşünmediğini belirten Yavaş, kararında CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarının etkili olduğunu söyledi. Yasa dışı bahis ağına 7 ilde operasyon düzenlendi. 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin hesabında 2 milyar 155 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

edildi. Zanlıların internetten yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi. Kazakistan'da Hazar Denizi'nde yapılan tatbikat faciayla sonuçlandı. 19 asker denizde kayboldu. Bunlardan 9'u hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında arabuluculuk çabası sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD heyetinin ardından Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'la New York'ta bir araya geldi. İran Silahlı Kuvvetleri ise en kötü senaryoya hazırlanıyoruz açıklamasını yaptı. ABD basını İran Savaşı'na katılan Amerikalı 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Antalya Isparta yolunun 0 ile 12. kilometresi arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Balıkesir Güneybatı çevre yolunun 32 ile 35. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolda trafik aktarım çalışması yapılacağından trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
5: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Tablet deyince vatan.
3: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosol.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Reklamlar.

özellikle okulların açıldığı ikinci hafta biz kaynaşma eğitimin kapsamındaki gelişim farklı gösteren özel gereksinim çocuklarımızın hakları üzerine söyleşmeye özen göstereceğiz. Tabii ki Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü'nden Profesör Doktor Hasan Gürgür Hoca.

0: Özellikle 30 yıl içerisinde Türkiye eğitim sisteminde de önemli yeri olan bir uygulama biçimi diyebiliriz buna. Konuyla ilgili tanım, yasal tanımına baktığımızda kaynaştırma yasal olarak tekrarlıyorum. Özel gereksinimli çocukların, öğrencilerin tipik gelişim gösteren aktarımlarla bir arada, yani aynı fiziksel ortamda aktarımlarla birlikte ancak bir ön koşulu var. Destek hizmet alma koşuluyla eğitim almaları, dahil olmaları olarak tanımlayabiliriz.
1: Kapsayıcı eğitimine dahil olabilmek için gerekli ön koşullar, bunlardan biraz devam edelim mi?
0: Tabii ki. Şimdi şöyle isterseniz ondan önce bir kavramı tekrar netleştirelim.
1: Tabii ki.
0: Şimdi kaynaştırma eğitimi, bütünleştirme uygulamaları ya da eğitimi ve kapsayıcı eğitim, bu üç kavram sanki birbirinin aynısıymış gibi kullanılıyor. Dolayısıyla kapsayıcı ve bütünleşmeyi beraber kullanabiliriz. Kaynaştırma biraz daha geçmişte, özellikle uluslararası bağlamda uygulanan bir uygulamanın içindeydi. Ülkemizde artık bütünleştirme uygulaması diyebiliriz.
1: Kapsayıcı eğitim.
0: Uygulamada. Ya da kapsayıcı eğitim. Ama yasada işte bütünleşme olarak bahsettiği için biraz kavram karmaşası, kafa karışıklığı olabiliyor. Dolayısıyla kapsayıcı eğitim ve bütünleşme olarak bakıldığında yetersizlik düzeyi ne olursa olsun sıfır redle tüm çocukların genel eğitim ortamlarına kabul edilmesi söz konusu. Ülkemizde de bu geçerli artık. Dolayısıyla her çocuğun eğer uygun ya da uygun olmaması, yetersizlik düzeyine bakılmadan genel eğitim sınıflarına eğitim alma gibi bir hakkı var. Türkiye koşullarına olarak da bakıldığında. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda epeyce bir ilerleme kaydetti son yıllarda özellikle. 2007 yılında Avrupa Birleşmiş Milletler özellikle engellilere dair ek sözleşmeyle bu konuda oldukça yoğun ve nitelikli eğitime doğru sistemi toparladığını söyleyebiliriz. Şimdi tekrar döndüğümüzde bu eğitim tabii görüntüde çok güzel ve delikli bir ortam yaratıyormuş gibi görünüyor. Ancak bunlar için bazı ön koşullar var maalesef.
1: Evet, şimdi benim soruma geldik değil mi? Ön koşullar.
0: Evet. Dolayısıyla bu ön koşulların başında bu eğitimi yürütecek ya da böyle bir sınıfta görev alan öğretmenin yeterliliği. Yani dolayısıyla sınıf koşulları olarak bakıldığında öğretmenin sınıfta farklı olan çocuklarla nasıl, yani bu farklılıklara nasıl karşı edeceği konusunda bir akademik altyapısının, teorik bilgi altyapısının olması gerekiyor. Aynı zamanda uygulamayı da biliyor olması gerekiyor.
1: Vallahi bölüyorum. Evet. Bülent hocamızın kulakları çınlasın. O her zaman hep söyler, eğitimcinin eğitimi burada çok önemli der.
0: Evet, evet. Dolayısıyla iş aslında öğretmenin yetiştirdiği fakültelere de başlıyor. Yani hangi öğretmenlik alanında olursa olsun tüm öğretmen adaylarına başlangıçta teorik, aynı eğitim süreci 4 yıl dediğinizde sadece de uygulama yaptığında da böyle bir sınıfta farklı olan çocukları, farklı diyelim, dezavantajlı diyebiliriz, risk grubu diyebiliriz, bu çocuklarla nasıl baş edecekleri. Baş etmeleri derken baş edilecek bir sorun olarak görmek değil de sınıfta tüm çocukları eşit düzeyde derse katılma, aktif katılımı sağlayabilecekleri ve öğrenme, tabii öğrencinin kendi hızında, bireysel boyutta bakıyoruz, öğrenmeyle sonuç olabilecek bir ortamı nasıl yöneteceği konusunu mutlaka öğretmen adaylarına öğretmeli. Sonrasında son yıllarda biliyorsunuz öğretmen akademilerinde de bu boyutta dersler eklendi. Ve oradan da uygulama ağırlıklı olarak yetiştikten sonra bu sınıflara yerleştirilmeli. Bu tabii geçmişte bu şekilde değildi ama yine söylemek istiyorum, özellikle vurgulamak istiyorum.
1: Milli
0: Eğitim Bakanlığı bu konuda öğretmenin yeterliliklerinin gelişimi konusunda epeyce bir çalışma yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Özellikle bu maarif modeliyle birlikte farklılaşmış öğretim adı altında sınıflarda farklılık boyutunda, hani sadece bu yetersiz olan özel gereksin çocuklar için değil, aynı zamanda göçmen, işte farklı kültür olan, dili olan çocukların da katılım konusunda farklılaşmış öğretim adı altında maarif modelinin bir boyutunu ekledi mesela.
1: Evet.
0: Bu konuda da epeyce bir yol aldık diyebiliriz ülkece. Evet, ön koşullardan birisi buydu. Bir diğer önemli, tabii yine buna dönebiliriz ama bir diğer önemli koşul da sınıfların fiziksel durumları, koşulları diyelim. Burada da özellikle eğer özel gereksinim çocuk sınıfa dahil olacaksa, ki bütünleşme bakış açısıyla ya da kapsayıcı eğitimde bunu da karşılaşma olasılığımız yüksek, bununla ilgili mutlaka çocukların rahatlıkla hareket edebilecekleri, işte ortopedik engelli Varsa çocukta

0: sınıfa erişiminin de düşünüldüğü, hazır okulların olması gerektiğine, asansör diyelim üst kattaysa
1: mesela sınıfı, cam kim kastlıdır belki.
0: Evet evet, mesela onun orada zarar görmeyeceği bir sınıf ortamının oluşturulması, ses tahtalara ya da sıralara çarpmayacağı bir ortam oluşması gerekiyor, oluşturulması gerekiyor. Bunu bir de topyekun
1: makul yönlaştırma.
0: Evet. Ve topyekun okulda bu bakış açısına sahip olmak lazım. Okulun yöneticisi.
1: Bakış açısı bilmiyorum, burada çok önemli rol oynamakta.
0: Tabii. Felsefi olarak bakmak lazım. Herkesin eğitim hakkı, eşit fırsatlar yaratma
1: Ben bağlamında. Yayını kapatırken hep hak temel bir bakış açısı derim. Aslında burada önemli evet. olan bu.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla burada kantincinin bile bu konuda bilinçli olması gerekiyor. Servis şoförünün de, temizlik işlerini yürüten hizmetlinin de. Çünkü eğer hizmetli buna eğer bu bakış açısına sahip olmazsa engelli tuvaletini depoya dönüştürme gibi riske karşılaştığımız evet. durumlar olabiliyor.
1: Yayında hep sürekli buna değiniyoruz evet.
0: Evet. Dolayısıyla bütünleşmeye de kapsayıcı dediğimiz yapıda bir felsefe olarak bakmak ve bu şekilde herkesin yani sadece bunu şu an mevcut durumda doğuştan ya da küçük yaşlarda yetersizliğe sahip olan çocuklar için söylemiyoruz. Bu okul çağında da ortaya çıkabilecek bir durum olabilir. Bir kaza, bir travma geçirebilir.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla hepimiz bir engelli adayız diye bakmalıyız olaya. Ve günün sonunda da tüm okulları her an dezavantaja gelebilecek herkese hazır hale getirmek.
1: Şöyle hepimiz engelli adayı değiliz de hepimiz her an engelli olabiliriz belki.
0: Olabiliriz.
1: Tabii ki.
0: Evet, öyle dersek daha doğru olur. Düzeltiniz beni.
1: Çünkü sonra ben dostlardan eleştiri yemeyeceğim. Çünkü ben de bir görme engelli olarak artık o kavrama karşıyız.
0: Evet, öyle mi? Tamam. Yani tamam. Haklısınız o konuda. Biz yanlış kullanıyor olabiliriz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ne kadar biz anlamaya çalışırsak da bu...
1: Tabii düzeltmeye çalışmak bana düşer burada.
0: Tabii başka bir boyut. Dolayısıyla bu biz ne dedik? Ön koşullardan birisi. Zaten yasal düzenlemelerimiz var. Mevcut yasal düzenlemelerimizde gayet...
1: Makul uyumlaşma ve özellikle okuldaki servis şoförüne kadar herkesin farkındalığının gelişmesinin burada önemli olmasını söylüyorduk.
0: Tabii. Bu tabii yine fiziksel şeyle düzenlemeyle karıştı belki ama bu tabii sosyal yaşam alanının da düzenlenmesi anlamına geliyor. En koşullardan bir üçüncüsü de bu. Dediğim gibi bu kantinci, servis şoförü, mesela otizm spektrum bozukluğu konusunda bilgi sahibi olmayan, çocukla ilgili bilgi verilmeyen servis şoförünün yoğun trafikte ani bir kornayla bu çocuğun olumsuz bir davranış yapabileceğini bilmeli.
1: Evet.
0: Tedbirlerini ona göre almalı. Ve nihayetinde bütün çocuklara da aynı ortamda olduğuna göre buna göre düzenlemeler yapılmalı. Yani bu personel eğitiminin, felsefenin ya da bu bakış açısının kazandırılması ile ilgili bir sürü eğitim, seminer, işte yaşantı sağlamak
1: hak temelli bakış açısı evet.
0: çalışma yapılabilir. Bu boyut tabii şunu hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Bunu da konferanslarda, seminerlerinde söylüyorum. Şimdi makul düzenleme boyutuna da çok dikkat etmek gerekiyor. Yani çocuk eğer bütünleşme ya da kapsayıcı adına ne diyorsak böyle bir ortama yerleşme kararı verilecekse ya da verilmişse çocuğun yerleşeği ortamdaki yani onun ne kadar yetersiz olan çocuğun eşit eğitim alma hakkı varsa o sınıftaki çocukların da bu eğitim alma hakları var. Dolayısıyla bu düzenlemeleri yaparken karşılıklı olarak bir tarafın haklarını verirken diğer tarafın haklarını da mahrum bırakmamak gerekiyor. Dolayısıyla da makul düzenleme dediğimiz herkesin işine yarayacak.
1: Makul yumlaştırma evet.
0: Ve tek başına çünkü o çocuk orada değil. Ve sınıf içinde tabii yerleşme sürecine tekrar baktığımızda bu düzenlemeyi buna göre yapmakla birlikte tekrar başa döndüğümüzde ailenin böyle bir çocuğun nerede eğitim alma alacağı konusunda biliyorsunuz bu konuda yetkili kurum rehberlik araştırma merkezi. Dolayısıyla bu çocukların aile talep ediyor tabii yeni eğitim ortamının yerleşmesi konusunda. Bu karar verirken çok dikkatli olmak gerektiğini belirtmek istiyorum özellikle. Yani bu konuda özellikle bazı kriterlerin belirlenmiş olması. Bu çocuğun tipik gelişim gösteren akranlarıyla bir arada eğitim alıp alamayacağı, örneğin çok aşırı bir problem davranışları varsa onca bunların çözülmesi gerektiği. Dolayısıyla erken eğitim müdahale biliyorsunuz erken müdahalenin önemi.
1: Evet.
0: Erken tanı ve sonrasında bu çocuğun ilkokula ya da okul öncesinde aktarmanızda bir arada eğitim almasına hazırlamak gerekiyor. Ailenin bu boyutta erken yaşlardan itibaren çocuğun okul öncesi ya da ilkokulda aktarmanızda bir arada eğitim almasını istiyorsa mutlaka yoğun bir şekilde destek hizmetleri alması yönünde.
1: Aslında bir oryantasyon süreci.
0: Evet, o

0: Konsantrasyon çok önemli çünkü her çocuk maalesef o ortamlara girmesi uygun olmayabilir. Bunu çok iyi düşünmek lazım. Destek araştırma merkezi uzmanları.
1: Burada ailelerinde biraz uyanık olmasıyla ilgili ailelere de iş düşmekte.
0: Tabii. Yani o çocuk oraya geldiğinde acaba tepki mi alır, dışlanır mı? İşte bu şeye dönüyor dolayısıyla. Baskı olur mu orada? Bir
1: Zorbalığına dönüşüyor konu.
0: zorbalığa dönüşür mü? Buna çok iyi takip etmesi gerekiyor. Çünkü nihayetinde akran zorbalığı hayatımızın bir gerçeği. Ve günümüzde de çok
1: Ve hocam
0: yoğun
1: farkında
0: gibi.
1: mısınız? Yani acaba
0: Evet.
1: gittikçe gerçekten artış mı gösterdi? Yoksa artık hani o medyanın kullanımı, yani bu aşırı etraftan gelen uyaranlar yüzünden acaba biz mi fazla duymaya başladık? Acaba eskiden de mi bu kadardı? Yoksa gerçekten mi arttı? Hep bunu
0: Ya
1: konuşuyoruz.
0: benim evet hayat deneyimime bana
1: Tabii.
0: soracak olursanız deneyime göre bu hep vardı. Şu an sadece adı değişmiş oldu. Yani bu toplumsal yaşantımızı ben kendi yaşantım, meslek yaşantım düşündüğümde mesleğim içinde bir yaşadığım halin zorbalık ya da bir baskı.
1: Değil mi? Geriye
0: Bunu
1: dönüp belki ilk gençliğinize falan
0: evet.
1: hatırladığınızda, baktığınızda.
0: Evet. Tabii hepimizin yaşadığı mahallede arkadaşlarımızdan aldığımız büyük yaştaki çocuklardan gördüğümüz baskılar. O baskı durumu şu an zorbalık olarak adlandırılıyor ve şu an tabii daha sosyal medyanın etkisi işte online oyun platformları biraz daha bu konuyu arttırdı ve daha tehlikeli biçimde getirdi diyebiliriz. Ancak bu hep vardı. Özellikle kaynaşma uygulamalarının Türkiye eğitim sisteminde başladığı 80'li yıllarda artık bu çocuklar kaynaşma ortamına yerleştiğinde de bunu yaşıyorduk ama ismine zorbalık deniliyordu. Farklı. İşte baskı deniyordu. İşte yanlış yönlendirme deniyordu gibi. Ya da
1: Ya
0: dışlanıyor
1: da bu kadar çok
0: deniyordu.
1: konuşulur durumda değildi.
0: Evet, öyle diyebiliriz. Dolayısıyla bu çocukların eğer ortama girerken öğretmen yeterli demiştik ya orada öğretmenin bir yeterliği de sınıfı böyle gelecek bir çocuğa hazırlamak.
1: Hazırlamak.
0: Ve bu hazırlık sürecini hikayelerini öyküle bunu tabii ki söylemek kolay ama uygulamak zor olabilir
1: Aslında
0: öğretmen
1: hocam
0: için.
1: biz bugün bu konuyu konuşmamızın tek sebebi bu değil mi? Yani öğretmenin sınıfı gerçekten hazırlamasıyla ilgili. Sanki bazen yeri geliyor. Belki de onun da belki ilk deneyimi olduğu için, yani bu sınıf hazırlanma konusu çok önemli olduğu için belki biz bugün böyle bir konu yüzünden böyle bir yayında söyleşiyoruz.
0: Belki de. Ama tabii şunu yanlış anlamamak lazım. Ben özellikle dinleyicilere bunu vurgulamak istiyorum. Bu da öğretmeni kesinlikle suçlamıyorum.
1: Tabii ki.
0: Ve öğretmenlerin bu özverili çalışma sürecinde, yetişme sürecinde tabii tekrar vurgulamak lazım. Orada çünkü fakültede ders aldığı hocaların verdiği bilgi kadarını yansıtıyor. Tabii ki gelişme olanakları var.
1: Tecrübe
0: Kendini
1: başka.
0: geliştirmişse tabii. Ama uygulamada diyelim ki iyi bir süpervizörlük hizmeti almadı. Yani bunu staj hocası olarak adlandırır eğitim fakültesine. Dolayısıyla orada gittiği yerde bunu yine daha deneyimli öğretmenlerden görecek belki. Ama bunu tabii öğrenmeye açıklık önemli dolayısıyla. Hem liderlik yapacak hem de hep öğrenmeye açık olacak öğretmen. Bu boyutta sınıfa bu çocuğun
1: Aslında burada
0: özelliklerini
1: açık fikirli olmak
0: etiketlemede
1: değil mi? Yani yeniliklere
0: tabii
1: değişik durumlara açık fikirli olabilmek.
0: açık fikirli olacak öğretmeniniz ve çoğunlukla da uzun yıllardır bu konuyla çalıştığım için öğretmenin %99'unun bu konuda açık fikirli ol, gelişmeye açık ol, yeter ki doğru bilgiyi ve doğru kanaldan ulaşabilirsin. Hiçbirinin geri
1: İstemek.
0: durduğunu, evet, yıllarca öğretmenlik yapan insanların bile fikirlerini bu yönde olumlu yaklaştığında değiştiğini gördüm. Bu bakımdan sınıfta olumlu bir
1: Şöyle söyleyeceğim
0: iklim
1: hocam, araya
0: yaratması.
1: girmek
0: Evet,
1: zorunda kaldım ama
0: buyurun.
1: belki ben kendimden belki örnek vermem gerekirse mesela ya tabii ki çok kıymetli hocalarımızı da burada tenzih ederek söyleyeceğim ama mesela üniversiteye gelmiş hayatında ilk defa benim elimde beyaz baston gören insan vardı yani.
0: Tabii. Tabii yani bu üniversite gelmiş dediğiniz yani sizin akran olarak dediğiniz değil mi?
1: Aslında hoca olarak söylemek istemiştim ama.
0: Ya hocam olarak tabii onlar karşılaşıyoruz yani bizim
1: Ben
0: burada
1: burada
0: da
1: olumsuz
0: evet.
1: eleştiri bulmak için söylemedim. Hani sadece hani kişinin farkındalığına değinmek istedim.
0: Aynen öyle. Yani şunu söylediğinize şöyle katılıyorum. Ben de burada Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim'de epeyce yıldır çalışıyorum. Ve Türkiye çapında da uluslararası bağlamda da önemli çalışmalarımız var. Anadolu Üniversitesi'nin yıllardır yetersizlikleri, engelleri boyutunda birçok merkezimiz olmasına rağmen bazı fakültede ders alan üniversite öğrencisi diyelim ki işitme engelli derse gittiğinde üniversite hocasının bir profesörün de talepleri

0: Sadece konuşarak çocuğun anlayabileceği, buna yazılı not vermesi gerektiği konusunda ikna edemediğiniz durumlar olabiliyor.
1: İnanırım.
0: Dolayısıyla
1: İnanırım ve tahmin ederim.
0: Tabii. Duygusal olarak bakmak, acımak, üzülmek, engelli gördüğünde bu başka bir boyut. Bir de profesyonel bakış açısı gerekir bize. Yani bu insana...
1: Yani profesyonel bakış açısı çok önemli.
0: Evet. Duygusal yaklaşarak, işte üzülerek değil de gerçek hayata hazırlamam lazım.
1: Ben ne yapabilirim? Diye. Peki ben nasıl yardımcı olabilirim? Değil mi?
0: Evet. Kendimi nasıl geliştirebilirim? Daha iyi anlama, ya empati kurmaya çalışmak.
1: Ya da daha iyisi nerededir acaba? Olabilir. Onun nereden edinip öğrenebilirim?
0: Tabii. Bununla ilgili de ülkemiz epeyce artık eskisi gibi değil. Yani online hizmetlerinde artmasıyla bilim insanlarının...
1: Yani erişim daha kolaylaştı.
0: ...katılımıyla epeyce yol aldık diyebiliriz. Buna önemli olan niyetlenmek ve doğru bilgiye dolayısıyla erişmek çok zor değil. Bu bakımdan da önemli.
1: Niyet önemli burada, istemek.
0: Evet,
1: yani.
0: Evet. Dolayısıyla nitelikli eğitime tekrar dönelim mi?
1: Deniz tabii.
0: Konuyla ilgili baktığımızda...
1: Hocam, ama hocam konu o kadar derin ki yani sabaha kadar konuşsak yetmez herhalde vaktimiz.
0: Tabii bu çok kısa zamanda hani birçok bilgiyi bir yandan sunmaya çalışıyorum. Karıştırıyor da olabilirim. O yüzden gitgelleri de oldu. İnşallah bunun devamı gelirse yine detaylı konuşuruz.
1: Ben güzel olduğuna inanıyorum.
0: Evet. Şimdi ön koşulları 3 taneden bahsettik. Ama araya bir de şeyi dedik. En son hatırlarsın, sınıfın hazırlanması.
1: Hazırlanması. Ve eğitimcinin istemesi, niyeti. Hani açık olması.
0: Niyet önemli. İşte o yüzden tekrar döndüğümüzde bu ön koşulların belki çatı kavramı olarak yerleştirme süreçlerinin çok dikkatli izlenmesi, kararların çok doğru verilmesi gerekiyor. Şimdi maalesef orada bir boşluğumuz var. Yasalar ailelere tabii ki hakları veriyor ve karar organı en son aileler. Dolayısıyla aile ne derse, yani çocuğum ben şurada eğitim almak istiyorum dediği vakit hiçbir uzmanın üzerine söyleyebileceği bir şey yok. Söz kalmıyor. Şimdi bu olumlu gibi görünse de her çocuğun en başta söylediğim bu sınıflarda eğitim alması uygun olmayabilir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili mutlaka süreçte ailelerin uzmanlar tarafından dikkatli yönlendirilmesi, doğru bilgilendirilmesi, beklentilerine doğru şekilde oluşturmaları gerekiyor. Çocuk orada, benim çocuğum mahalledeki genel eğitim sınıfına gitsin ve okulunda özel eğitim yazmasın bakış açısı olduğu zaman ailede, tabii aileyi suçlamak için söylemiyorum, bunu istemek de en doğal hakkı, ama çocuğun geleceği açısından doğru yerde olması da önemli. Çünkü sınıflarda yerleştirilmiş, arka sırada oturan, öğretmenin ne yapacağını bilmediği birçok sınıf ortamını, kaynaşma ortamını gördüm. Böyle bir ortamda eğitim almaktansa, o zaman bunun tabii sıralama olarak bakıldığında daha az akranlarıyla bir arada olabileceği ama kendi ihtiyaçlarını daha iyi karşılanabileceği mesela yarı zamanlı kaynaşma uygulamaları bir seçenek. Başka seçenekler bu okullar içerisindeki özel eğitim sınıfları. Yine bu da yarı zamanlıyla gidebiliyor. Mesela akademik olarak matematik, Türkçe gibi dersleri kendi özellikleri, özelliğine benzer özellikle olan akranlarıyla alıyor. Resim, müzik gibi derslerde tipik gelişim gösteren akranlar aslında karışabiliyor. Bu geçiş süreci olarak bakmamız lazım bunlara. Daima orada eğitim almamız.
1: Geçişkenliği, değişkenliği sağlayabilmek, evet.
0: Evet, bu seçenek de sunulmalı mutlaka. Ve aileler genelde duygusal baktıklarında ve çocuğun geleceğini tipik gelişim gösteren akranların yanında olması gerektiği konusunda eğer baskı yaparsa bu her zaman iyi sonuçlara varmıyor. O yüzden doğru uzmanlara doğru sorular sorulmalı. Ve RAM süreci dediğimiz bu yerleşme sürecinde çok dikkatli hareket etmek lazım. Çünkü orada verilecek bir karar çocuğun tamamen gerilemesi, zaman kaybı, zaman gibi bir kaybı gibi
1: lüksümüz yok. Bütün bir hayatı etkilenmekte.
0: Evet. Burada dolayısıyla çok dikkat etmek gerekir. Yani sınıflarımızın bir de şunu unutmamak lazım. LGS düzeyine, ortaokul düzeyine baktığımızda başarı odaklı bir eğitim sistemimiz var.
1: Evet.
0: Bu sınıflarda tipik gelişim gösteren çocukların ailelerinin tepki alma riski çok büyük. Ders engelleyen, davranış problemi olan. Çünkü o zaman aileler diyorlar ki...
1: Hocam her yayında ben söylüyorum. Özür dileyerek böldüm ama yine... ben her yayında bunu söylüyorum. Mesela hocam veli toplantılarında işte... Ya ben çocuğum sınıfında işte atıyorum... Murat'ı istemiyorum ya şeklinde mesela. Yani ben biraz siyatörleştirdim. Bununla ilgili diğer velileri ikna etmeye çalışıp da... imza toplamaya çalışan velilerimiz var maalesef.
0: Şimdi onları da haksız görmüyorum. Yani haklılar demiyorum. Ama işte ortada onu şey yapmak gerekiyor Deniz Hanım. Yani diğer tipik gelişim gösteren çocukların hakları da

0: Var dedik ya, şimdi o sınava hazırlanacak, başarılı olmasını istiyor aile. Diğer çocuk toplumsal katılım istiyor. Aslında özünde baktığımızda kapsayıcı eğitimin temeli zaten sosyal kaynaşmayı sağlamak, topluma uyum süreci olarak bakılıyor.
1: Evet.
0: Akademikten ziyadeçi, akademik kaygı, şimdi uluslararası
1: Hocam
0: bakıldığında,
1: son cümlelerimiz bu arada.
0: Evet, uluslararası bakıldığında diyelim ki Finlandiya gibi bir ülkede bu çok iyi uygulanıyor ve çünkü orada sınavlara çok hazırlık gibi akademik başarı değeri yok insanlarda.
1: Evet.
0: Ancak ülkemizin bu gerçeği var, bununla göz ardı etmemek gerekiyor. İşin özeti şu, bu çocuklar bu sınıflara yerleşmesi lazım. En tabii ki doğal hakkı, eşit haklara sahip olarak. Burada ama makul düzeyi çok iyi düşünmek lazım. Ve tanımın içine yer alan bir şey daha vardı, ona dikkat çekmek istiyorum. Destek özel eğitim hizmetleri. Şu an bunlar okullarda böyle bir çocuk olduğuna destek eğitim odası açılmak zorunluluğu var. Onu da mutlaka aileleri takip etmeli.
1: Destek oda zorunluluğu, evet.
0: Evet, sınıfla uyumunu sağlayacak şekilde talep etmeliler. Yani destek eğitim odasına ayrı bir eğitim değil. Derste işlenen şeylerin o da tekrarı ya da o derse hazırlık gibi çalışmaları mutlaka talep etmeli ve bunun üzerine durmaları
1: Veya
0: gerekiyor.
1: Benim üzerimden size ulaşmaları gerekmekte.
0: Evet, ya da olabilir tabii ki, o da ayrı bir seçenek.
1: Peki, çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. Katkıları olduysa eğer bir yanlış
1: Hocam
0: da
1: olmaz mı? Yani derya denizsiniz bu
0: yine.
1: konuda. Yani
0: Evet.
1: gerçekten inşaat, bu sorunların tozunun alındığı bir Türkiye'de inşaat daha güzel yayınlar yaparız. Ne diyeyim?
0: Umarım hep birlikte bunun için çalışmaya devam edelim.
1: Peki, çok teşekkür ederiz.
0: Evet. Rica ederim. İyi günler diliyorum size de.
1: Sağ olun hocam. Sevgili dostlar, biz bu hafta özellikle okulların açıldığı ikinci haftamızda kaynaştırma eğitimindeki özel gereksinim çocukların, gelişim farkı gösteren çocukların kaynaştırma eğitimine dair hakları üzerine konuşmaya çalıştık, özen gösterdik. Süremiz yettiğince hep söylediğim gibi en büyük farkın sosyal farkındalığı değil, sosyal farkındalık gerektiren konuları tabii ki hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşçakalın. Engelsiz Sesler.

0: reklamlar.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
3: 21-28 Eylül tarihleri arasında Treo Air Purifier 338S hava temizleyici 4599 liraya, De'Longhi Magnifica Evonex tam otomatik espresso makinesi 29.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
9: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Oğuzhan Yılmaz, mikrofonda ben Zafer Elgin. 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Alaaddin Aktaş'la hem şu fon meselesiyle ilgili son bir haftadır yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Merkez Bankası'nın iktisadi yönelim anketi açıklandı, ona bakacağız. Ve Ekim ayındaki para politikası kurulu toplantısı için ipuçları var mı elimizde? Bu soruların yanıtını arayacağız ama önce bir madencileri konuşalım istiyoruz. Çünkü 4. maden kurtarma yarışması Rize'de başladı. Bu yıl 4.sü yapıldı maden kurtarma yarışmasının. Biz de Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'la konuşacağız. Mehmet Bey merhaba.
1: Merhabalar Zafer Bey. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi adı kendini açıklıyor gibi aslında ama çok da emin olamadım. Nedir bu tam olarak maden kurtarma yarışması? Hangi kategoriler var örneğin?
1: Zafer Bey, önce şunu söyleyeyim. Madencilik öyle bir sektör ki, emek yoğun bir sektör. Zor koşullar altında icra edilen bir özelliği var, bir genetiği var. Dolayısıyla bu koşullarda madenciliğin algısıyla ilgili yaşadığımız sıkıntıların da bir anlamda kök sebebi olan iş güvenliğine yönelik bir programdan bahsediyoruz, maden kurtarma. Onu da biraz açayım. Eğer madenlerde öncelikle yaşayacağımız bir sıkıntı iş güvenliğiyle ilgili veya doğal afetler, yani ülkemizde yaşayan herhangi bir bölgede olabilecek doğal afetler sırasında da iş güvenliği pratiğimizden elde ettiklerimizi insanları kurtarmakta ve nefes olmakta, can olmakta neler yaparızın pratiğini bir şekilde ortaya koymak yönüyle oluşturulmuş bir mantık maden kurtarma yarışması.
0: Kaldı ki işte küçüklü büyüklü fark etmeden yaşadığımız deprem felaketlerinde madencilerin katkısı inanılmazdı.
1: Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Bunları sizlerden duymak bizi motive ediyor ve bizi bu işte daha neler yapabiliriz, teknolojiyi nasıl kullanırız, know-how'umuzu nasıl geliştiririz de motive ediyor. Çok sağ olun. Biz bu sene 4.sünü yapıyoruz maden kurtarma yarışmasının. İlk yaklaşık 2019 yılında 5 ekiple başladık. Yani Türkiye'deki 5 tane madencilik şirketinin kurtarma ekibinin katıldığı ilk 2019'daydı. Sonra 2022'de 10 ekibe çıktık. Üçüncü yarışmada 15 ekibe çıktık. Bugün 4.sünü yaptığımız ki şu anda Rize'de Çaylı Bakır İşletmelerinin ev sahipliğinde Rize Belediyesi'nin ve bizzat özellikle altını çizmek istiyorum Rize Valimizin destekleriyle devam ediyor. Burada bugün 13 ekiple yarışıyoruz. Bu yarışma bu seferki biraz daha ilginç. Yarışmanın büyük bir kısmı kentte yaşayan insanların görebileceği bir alanda ifa ediliyor. Daha öncekilerin çoğu maden sahalarında yapılmıştı ama burada bir kısmı Çaylı Bakır İşletmelerinin maden sahasında yapılıyor ama geriye kalan büyük bir kısmı insanların, orada yaşayan insanların görebileceği ve halkın bizzat izleyebileceği bir alanda yapılıyor. Biraz zorlu bir yarışma oldu bu sene. Malumunuz Karadeniz bölgemiz güzellikleriyle meşhur, hele ki Rize'miz, bir de iklimiyle meşhur. Bugün de çok şiddetli bir yağış var. Yani gerçeğe çok yakın uyguladığımız, ortaya koyduğumuz simülasyonları yerine getiren bu ekiplerimiz inanılmaz bir heyecan.

0: heyecanla, çok yüksek bir tempoyla performanslarını sergiliyorlar. Bir de şunu da söyleyeyim, 6 ana branşta icra ediyoruz Zafer Beyciğim. Yeraltı arama kurtarma, deprem, yangın, kimyasala müdahale, araç kazası ve takım yetkinliği. Tabii bunların hepsi çok zorlu parkurlar üzerinde oluşturuluyor. Bu oluşturduğumuz parkurlarımız var. Yani mesela yangın bir şey değil, hayali bir şey değil. Gerçekten bir yangın oluşturuluyor. Trafik kazasında, hakikaten trafik kazasına uğramış bir burada araç içerisinden insan kurtarılması yarışması şekline dönüşüyor. Yani son olarak bu birinci bölümle ilgili şunu söyleyip size sözü bırakmak istiyorum. Bu sene ilk kez bir uluslararası ilgi görmeye başladık. Organizasyonda Azerbaycan, Yunanistan, Güney Afrika, Zambiya'dan gelen gözlemciler var. Bu sene gözlemci olarak katılanlar büyük ihtimalle bir sonraki yarışmada artık yarışmacı olarak katılacaklar. Yani bizim Türkiye'de ortaya koyduğumuz, Türkiye Madenciler Derneği olarak koyduğumuz bu inisiyatif dünyada yer buldu. Dünyada ilgi alaka çekti. Bu hakikaten çok önemli. Çünkü madencinin özellikle dünyanın her yerinde yaşayan algı probleminin üstesinden gelmenin yolu bir önce iş güvenliği, yani insanı ve çevreyi korumak. Daha sonra da ihtiyaç olduğunda aktivite alanlarımızın dışındaki doğal afetlerde insanımıza katkı koymak, yardımcı olmak.
1: Şimdi hazır uluslararası katılımdan da bahsetmişken dünya ile bir kıyaslama istemeyeceğim. Madenlerdeki güvenlik önlemleri ya da güvenlik standartları konusunda, evet. Ama şunu biliyoruz. Gelişmiş ülkelerden biz maden kazası haberi çok duymuyoruz. Hı hı. En son Şili'de çok büyük bir maden kazası vardı. Biz niye bu ülkelerle birlikte anılıyoruz? Yani şimdi siz bir de inisiyatif başlatmışsınız. Üst düzey madencilik standartlarını kazandırmak için sorumlu madencilik, evet, inisiyatifi. Şimdi ve her maden kazasından sonra da şunu yaşıyoruz. İşte firmadan sorumlular gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, işte gerekli güvenlik önlemlerini, bütün firmaları tabii ki töhmet altında bırakmıyoruz ama yaşadığımız kazalarda hep bunlarla karşılaştık biz. Bu kadar maliyetli bir şey mi standart güvenlik önlemlerini sağlamak?
0: Hemen söyleyeyim cevabı, sondan başlayıp sonra da geliştirerek devam edeyim. Maliyetli ne kadar olursa olsun İnsan hayatından daha fazla maliyetli olması mümkün değil. Dolayısıyla biz mantığımızı şöyle geliştiriyoruz Zafer Beyciğim. Her kaza önlenebilir. O vakit ne yapmamız lazım? O vakit o kazaları önleyebilmek için öncelikle kararlılığı ortaya koymamız lazım. Yani iş güvenliğinde biz hiçbir şekilde sağını solunu esnetmeyeceğiz. Olmazsa olmaz bir kural olarak iş güvenliğini üretimden daha önceye koyacağız. Onun için de önce insan, sonra çevre, ondan sonra katma değerli madencilik diye bir motto geliştirdik. Gelişmiş ülkelerdeki uygulanan mevzuatla bizim mevzuatımızın arasında inanın çok fazla bir fark yok. Burada sadece önemli olan, madencilik sektörü için söylüyorum, bizim sektörümüz son dönemde, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında %20'ye yakın bir gayri safi milli hasıla içinde payımız varken şu anda birler mertebesinde. Yani bu gayri safi milli hasıla içindeki payınız düştükçe tabii algınız da çok etki yaratamıyor. O algıyı çok fazla kontrol edemiyorsunuz. Dolayısıyla algının en çok gol yediği yerde iş güvenliği olmuş oluyor. Bakın, kötü bir şeyi bir başka şeyle açıklamak ya da temizlemek mantığıyla söylemiyorum. Ama Türkiye'de olan iş kazalarının sadece %3.8'i madencilikle alakalı. Geriye kalan diğer sektörler içine girmek istemiyorum. Yoğunlukta olan %25'ler, %26'ları temsil eden sektörler var. Ama bizdeki olan bir kazanın algısı örnek vereceğim hiç çekinmeden, bir Soma kazası.

0: algısı çok kötü ve evet, vurduğu zaman kötü vuruyor. Onun için bizim artık bu derneğimizde de sorumlu madencilik inisiyatifi dediğimiz ve başlattığımız bu inisiyatifi eksiksiz ıskalamadan uygulamamız gerekiyor. Mevcut aşamada biz bununla ilgili onay ve altyapı çalışmalarını tamamladık. Siz demin söylediniz, dünyada bu işi en iyi yapan ülkelerden kimler var diye baktığımızda Kanada, Amerika, Avustralya diye devam eden bir gelişmiş ülkeler listesi var. Biz Kanada Madenciler Derneği ile de bir protokol imzaladık. Onların standartlarını Türkiye'de uygulamak üzere şeffaflık ve bağımsız denetim, ileri seviye iş güvenliği, çevre yönetimi ve toplumsal güven diye 4 ana başlık altında standartlarımızı oluşturduk. Şu anda üye işletmelerimizin sisteme entegrasyonu devam ediyor. İç değerlendirme ve bağımsız pilot denetimler devam etmekte. Dolayısıyla biz artık şunu diyebilir duruma geleceğiz. Çünkü bunu çok duyduk Zafer Bey, bu eleştiriyi. Ya standartlara uymayanları üye olarak tutuyor musunuz veya üye yapıyor musunuz? Evet, geçmişte böyle bir standart olmadığı için maalesef bu sistem devam ediyordu. Ama umarım çok yakın zamanda biz bu standartları uygulamaya koyduğumuzda artık üyelerimizden bu standartlara uymalarını bekleyeceğiz. Ve dünyada bu iş nasıl yapılıyorsa biz onu yapabiliriz. Çünkü Türk insanının, emin olun, kararlılıkla ve bağlılıkla, iş yerine olan bağlılığıyla bu kuralları uygulaması hiç zor değil. Yeter ki inandıralım, yeter ki liderlik olarak bizim bu işi çok önemsediğimizi çalışanlarımıza aktarabilelim ve eğitimlerini verebilelim.
1: Sizin de söylediğiniz gibi, çok kısa istiyorum yalnız bunun yanıtını. Sizin de söylediğiniz gibi mevzuatta bir eksiğimiz yok. Evet, denetim ve yaptırım konusunda ne yapabiliriz? Galiba o sorunun yanıtını bulmak gerekiyor.
0: Hemen onu da söyleyeyim. Bakın, denetimde tecrübeli elemanlarımız, yani devlet tarafındaki tecrübeli denetim personeli anlamında aşağıdan gelen denetim personeliyle birlikte entegrasyonu sağladığımızda daha uniform, daha homojen bir denetim ekibine doğru adım atıyor olabileceğiz. Çünkü tek kurumla denetlenen bir sektör değiliz. Yani MAPEC var, çalışma ya da Enerji Bakanlığı var, Çalışma Bakanlığı var, Çevre Bakanlığı var gibi gibi, Hazine Maliye Bakanlığı var. Netice itibariyle denetimde de eğer böyle bu işle ilgili know-how'u yüksek, köklü kültürü olmuş bir denetim ekibi oluşturabilirsek toplam kaliteyi yakalamamız daha da kolay olur diye düşünüyorum Zafer Beyciğim.
1: Umarım bir an önce olur. Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Programın ikinci bölümünde gazeteci Alaaddin Aktaş'la konuşacağımızı söylemiştik. Üstadım merhaba.
2: Merhaba Zafer.
1: Evet, her gün bu işte fon krizi diye tanımlayan da var. İşte fonlarla ilgili sıkıntı diyen de var. Ama bu konuda her gün yeni bir gelişme oluyor. Artık gelişmelerde yeni kişilerin tutuklanması şeklinde gidiyor ama hala o durdurulan fonların tasfiyesinin nasıl olacağı net olarak belli değil. Yatırımcı da bunu merak ediyor.
2: Doğru. Tabii yatırımcının derdi birilerinin tutuklanmasından öte yatırdığı parayı ne zaman alacağı, ne kadar alacağı ya da alıp alamayacağı. İnsanlar ona bakıyorlar. Hı-hı. Elbette tutuklamalara karşı olduğum için söylüyor değilim. Okurken ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Bu olay şimdi böyle biraz uzağa çekilip, hani hakemler yapar ya futbol maçında, biraz geri çekilip futbolcular didişiyorsa uzaktan görmek lazım. Öyle yapmak gerekiyor. Bu olay niye çıktı ortaya? Ne oldu? Bir de buna bakmak gerekir. Bundan sonrasında için de belki ışık tutacak bize. Burada temel sorumlu kim? Vatandaş mı? Denetleme yapması gerekenler mi? Yoksa bu şirketlerin, portföy yönetim şirketlerinin onlar eliyle içini boşaltanlar mı? Bir kere en masum kesimin vatandaş olduğunu söyleyelim. Bu vatandaş çalmamış, çırpmamış, hırsızlık değil yaptığı, illegal bir şey değil, kumar oynamamış, gitmiş fon almış. Üstelik bu fonu bu portföy yönetim şirketlerinden de doğrudan alması gerekmiyor. Türkiye'nin en saygın, hepsi öyledir de, işte kamu bankasının

0: sayfasına da girse mobil borsa uygulamasından, bir özel bankaya da girse portföy yönetim şirketinin satmakta olduğu fonları alabilir. Bir kere öyle bir kolaylık var. Bu insanlara güven veriyor. Ben diyor bankadan aldım diyor. Bazısı da zannediyor ki bu bankanın çıkardığı bir şey. Çünkü orada bir kod var. Biraz daha detaylı bakmak isteyenler tabii ki o portföy yönetim şirketine ait olduğunu görebilir ama bankadan alınabiliyor olması bir güvence sağlıyor.
1: Evet.
0: İnsanlar almış. Şimdi alanları da ikiye ayırmak gerekiyor hemen. Bir para piyasası fonu dediğimiz, bu fonların birden yediye kadar riski var. 1 ile 2 riske sahip, riski çok az olan para piyasası fonlarından almışlar. Bunların içinde bulunan, şimdi bir sepet oluşturuyorsunuz, vatandaş para yatırıyor, onunla da bir şey alıyorsunuz. Uygulama böyle, banka da olsa öyle yapıyor, portföy yönetim şirketi de olsa öyle yapıyor.
1: Evet.
0: Ben para ödemişim. Karşımdaki bunu işletecek, bu fonu işletecek şirket ya da bankada onun içine bir şeyler koyuyor ve para kazandırıyor. Kendine de pay alıyor, bana da pay veriyor. Para piyasası fonlarında o sepetin içine mevduat koyuyor, ters repo koyuyor, devlet tahvili, hazine bonosu koyuyor. Her an paraya çevrilebilecek likit varlıklar koyuyor. Onların getirisi çok yüksek değil. Şu anki durumda işte yıllık %40 ile %45 arası bir getirisi var. Bileşik getiri. Bunu bankanın çıkardığını da almak mümkün. Dediğim gibi banka aracılığıyla portföy yönetim şirketinin çıkardığını da almak mümkün. Ya da doğrudan portföy yönetim şirketinin sayfasına girerek oradan almak da mümkün. Şimdi bunu alanlar en masum kesim. Çünkü riski çok az olan. Bu risk de şöyle ölçülüyor, onu da hemen bir cümleyle söyleyeyim. Son 5 yıldaki fiyat hareketlerindeki dalgalanmaya bakılarak çok az dalgalanıyorsa bunun riski 1'dir ya da 2'dir deniliyor. Bunu almış vatandaş ama bunu satan bazı portföy yönetim şirketleri içine devlet tahvili, hazine bonosu, mevduat koyması gerekirken koymamış. O parayı almış, başka yerlerde harcamış.
1: Evet.
0: Şimdi zaten kıyamet oradan kopuyor. Şimdi bu fonun karşılığında devlet tahvili olsa örneğin o anda likit satılır ve vatandaşın parası ödenir. Ama o illegal bir şekilde kullanılmış. İşte vatandaşın masumiyeti orada çıkıyor ortaya. Vatandaş onun içinde ne olduğunu, ne olması gerektiğini biliyor ama ne olduğunu bilme şansına sahip değil. Onu bilmesi gerekenler, bunu denetlemesi gereken kamu otoritesi. Orada
1: İşte burada da şu yok mu ya? Ben ilk başta mesela bir fon, bu kapatılan fonlardan biri, tasfiye edilecek olan fonlardan biri %63'ü ters repodan oluşuyor. Şimdi bunu devlet tahviliyle, bonoyla yapsa bu kadar bu olay çıkmasına imkan yok. Finans sektöründen bir arkadaşımı aradım. Yani mevzuata aykırı bir işlem mi yapılıyor dedim. Maalesef mevzuata da aykırı değilmiş. Ya yani adını hisse senedi fonu ya da hisse senedi yoğun serbest fon koymasa bile mevzuatın arkasından dolanarak bu ters repoyu hisse senediyle yapabiliyormuş. Yapılan da bu zaten gördüğüm kadarıyla.
0: Ve işte çok orada... teknik bir ayrıntı. O hisse senediyle yapıyor. Hisse senediyle yapınca da belli hisse senetlerinin fiyatı çok şişirildiği için ve düşmeye başladığı için bu düzenlemeden sonra dayanaksız kalıyor fon. İçi boşalmış oluyor bir anda.
1: İşte bu burada konuşmamız gereken asıl mesele galiba hisse senedi manipülasyonu.
0: Tabii, o da
1: adını
0: var.
1: Koymak
0: yani,
1: lazım yani.
0: Belli bazı hisse senetlerinin fiyatında inanılmaz artışlar yaşanıyor. Borsada kamu aydınlatma platformu diye bir KAP diye kısaltılan bir açıklama zaman zaman görürüz. Hisse senetlerinin fiyatı günlerce tavan tırmanır gider. Sorulur şirkete var mı burada bir bilmediğimiz bir şey diye basitleştirerek söylüyorum. Hayır yok efendim. Açıklanması gereken özel bir durum yok diye bir ifade de görürüz. Demek ki bir şey yokmuş deyip yoluna devam edilir. Demek ki varmış birçok hisse senedinde. Her yükselende vardır anlamında söylemiyorum. Ama yani bazılarını da el hesap demek gerekiyor. İşte 100-200 kişinin çalıştığı, çok büyük bir varlığa sahip olmayan bir şirketin piyasa değeri Türkiye'nin 100 yıllık holding

0: zenginin piyasa değerini neredeyse eşit değil mi? Yani olacak şey değil. Ama eşitlendi. Şimdi bazı fonlar da var ki içine bunlardan koyuyor. Koydu. Ve o fonların getirisi inanılmaz yükseldi. Vatandaş da buna bir anlamda tav oldu, yöneldi. Çok getiriyor diye. Bir şey olmaz, nasılsa güvence var diye. Oysa mevduattaki gibi bir güvence yok fonlarda. Devlet güvencesi de yok. Çünkü fonun bir varlığı var. O varlıktan karşılıyor, mantığı güdülüyor. Hisse senedi fiyatları manipüle edilip çok yükseltilerek fonun çok fazla değer kazanması sağlandı. Daha sonra ise o hisse senetlerinin fiyatı şimdi tam tepe taklak olup düşmeye başlayınca fon değer kaybetti ve insanlar parasını almak istediğinde o ilk günlerde ödeme güçlüğüne düştü şirketler. Portföy yönetim şirketleri ve böylece patlak verdi konu.
1: Evet.
0: Şimdi burada soru tabii bu aşamaya kadar ki özetledik de bundan sonra ne olacak? İnsanlar parasını ne zaman alacak? Ne miktarda alacak? Şimdi şöyle bir şey var örneğin. Diyelim 1 milyon lirayla girmiş bir vatandaş. Bu çok hızlı artış gösteren fonda parası 10 milyon lira olmuş. Örneğin satmamış ama. Şimdi o istiyor ki ben 10 milyon lira mı alabileyim? Ona belki 1 milyon lira yatırdığı para verilecek. Belki onu bile alamayacak. Daha düşük, belki 500 bin lira alacak. O hiç bilinmiyor.
1: Evet.
0: Böyle karmaşık bir durum var. 450 bin kişi bu işte muzdarip olmuş durumda. Aileleriyle düşününce belki 3 ile 4 ile çarpmak gerekir. Az bir sayı değil tabii ki. Ama ne yazık ki böyle bir tabloyla karşı karşıya kalındı. Burada zafiyetin veya işte denetim eksikliğinin çok belirgin olduğu belli. Çünkü geçen yıl son çeyrekte bu konunun belirlendiği resmen dile getirildi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de söyledi bunu. 4 Kasım 2024'te söyledi, manipülasyon evet. izin verilmeyecek diye. Düğmeye basma uygulaması 3 Aralık 2025'te yapıldı. Bu konuda bir çalışma grubu kuruldu. Yeni bir SPK'nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun rehber hazırlanması için çalışmalara başlandı. Ama o çalışmalar çok uzun sürdü. Böyle 8-9 ay sürmemesi gerekir. Biliniyor bir şeyler oldu. Kaldı ki o çalışmalar sürdürülürken borsada belli fonların çok değer kazanmaya devam ettiği, belli hisse senetlerinin inanılmaz derecede prim yaptığı ya da yaptırıldığı bir yandan da o görülüyor. SPK bu çalışmayı yürütürken baksaydı çok da acil önlem alması belki söz konusu olabilirdi.
1: Ki şimdilerde yine çok sıkça duyduğumuz hayatın olağan akışına aykırıydı bir kere.
0: Evet. Şimdi çok beylik bir fon var bu konuda üstünde durulması gereken.
1: Evet.
0: Bir kez daha söylemek gerekir. 2021'de kuruluyor bu fon. 12 kişiyle kapalı bir fon. Yani sadece kendi aralarında işlem yapabiliyorlar. O da belli ki fiktif işlemler yapılıyor. 2025'e gelindiğinde 524 kat değer kazanmış durumda bu fon. 4 yılda 524 kat. Bu dönemdeki enflasyon 5 ya da 6 kat artmış. İnanılmaz bir artış var. Ve bu artıştan sonra bu fonun halka açılmasına izin veriliyor. Hiç sorulmaz mı? Yani sorulmaz mı? Sen ne yaptın da bu bir kat birden 524'e taşıyabildin, bu fonu ne kazandırdın, ne var bunun içinde diye halka açılıyor. Vatandaş da bunun çok getirdiğini görünce yüz binlerce kişi girdi buraya ve daha sonra halka açıldıktan sonraki bir yıllık, son bir yıllık dönemde bu 524 katın üstüne 17 kat daha artış gösterdi.
1: Evet.
0: Vatandaşın burada biraz da böyle çok para kazanmaya eğilimli olması gibi bir durum var. Ama gene başa dönerek söylüyorum. Para piyasası fonu almış olanların hiçbir dahi yok. Çok masumane bir davranış sergilemişler. Çok para kazanma isteği de yok onlarda.
1: Evet, hatta çok para hatta çok özür dilerim kestim ama buradan evet. Bir arkadaşımız tamam çok büyük bir miktar değil belki ama ben diyor yapay zekaya sordum diyor. Seninki para piyasası fonu hiçbir sorun yok senin aldığın fonda dedi bana. Ben o yüzden satmadım. Diyor para piyasası fonu çünkü. Evet. Ama işte %63 ters repo onun da işte nereyle yapıldığı belli değil. Maalesef.

0: Hep böyle belli sorunlarla değil. Karşı karşıya kaldık.
1: Evet, aynen öyle oldu. Ne yazık ki öyle oldu.
0: Peki
1: çok sayıda vatandaş da mağdur oldu.
0: Şu Merkez Bankası'nın iktisadi yönelim anketinde konuşacaktık ama süremizi geçtik. Çok evet. önemli bir konuyla evet. geçtik ama sana çok teşekkür ediyorum bugün katkıların için.
1: Rica ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Kapattık, bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi.
3: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 24 Eylül 2026 günlerden Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Gün ötesine hoş geldiniz.
2: Gün ötesi Ankara gündemi.
3: Şimdi başkente uzanıyoruz. Başkent gündemini TRT muhabiri Belgin Aydın aktaracak. Belgin Aydın, iyi akşamlar.
4: İyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun bir gündem var. Başkentin gündeminde bugün neler var, sizi dinliyoruz.
4: Başkentin gündemini aslında birkaç gündür Birleşmiş Milletler Genel Kurulu belirledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Genel kurulda hazır bulundu. ABD'de yoğun bir görüşme trafiği, yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü diyebiliriz. İkili ilişkiler ele alındı. Bölgesel ve küresel meseleler tüm boyutlarıyla masadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gitti. ABD'de yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Kimlerle görüştü peki? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Batı Şeria'daki yerleşimci terörü ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yapılan saldırıların durumunun daha da kötüleştirdiğini belirtti. Ki devletin çözüm zemininin korunması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda Erdoğan Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamed Esayi ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Ve New York'ta İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile de bir görüşme yaptı. Bu

0: görüşmek trafiği, diplomatik trafiği de BM Genel Kurulu'nda yürütülmüş oldu.
1: Diğer başlıkları da alalım sizden.
0: Emin Erdoğan'ın gündemi de var tabii ki. Gündemde çocuklar, iklim ve kalkınma süreçleri vardı. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan da New York'taydı. Önemli açıklamalar yaptı. Sıfır Atık Hareketi iklim krizi karşısındaki bireyi çaresiz bir gözlemde olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir dedi Emine Erdoğan. Bu noktada aslında küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık'ın önemine dikkat çekti. Sıfır artık dünyanın gündeminde olması gerektiğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum kesimi ve İsrail'e doğru Akdeniz'in uyarısını gerçekleştirdi. İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyeceğini söyledi. Kıbrıs Rum kesimi Ege Adaları'ndaki silahlanma çabalarının barışa katkı sağlamayacağını belirten bakanlık, gerekli tedbirleri alıyoruz dedi. Türk kıta sahanında da izinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Kıbrıs adasındaki gelişmeler, gayri askeri bölgenin silahlandırılması ve kıta sahanlı sınırlarına karşı adımlarda yine bu toplantıda ele alındı. Bir başka önemli başlık ise Milli Eğitim başlığıydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklamalar geldi. Bilindiği gibi bazı olaylar yaşanmıştı son günlerde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Manisa'nın Turgut ilçesindeki silahlı saldırının okulun yakınında gerçekleştiğini vurguladı. Bunun bir okul saldırısı olmadığını söyledi. Olayın failinin akran zorbalığı yaşamadığını belirtti. Adli süreçteki çocuğun okula yeni kayıt olduğunu ve okula sadece birkaç gün gittiğini söyledi. Okullardan alınan güvenlik tedbirlerini anlattı aynı zamanda Bakan Tekin ve aileleri uyardı. Çocukların oyun ve sosyal medya platformlarında kimlerle yazıştığını takip edin dedi. Turgutlu'da bir okula saldırı olmadı dedi. Maraş'taki bir okul saldırısıydı ancak burada durum farklıydı. Özellikle ailelere, velilere, ebeveynlere seslendi. Çocukların gelişiminin takip edilmesi, diğer arkadaşlarıyla yaptığı konuşmaların takip edilmesi noktasında önemli uyarılarda bulunduğu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.
1: Çok teşekkür ediyoruz Belgin Aydın. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi akşamlar, sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, başkent gündemini TRT muhabiri Belgin Aydın aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, gün ötesinde şimdi ekonomiye ve iş dünyasına uzanıyoruz. MÜSİAD Expo 2026 İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Türkiye'nin üretim gücünü yeni pazarlara taşıma hedefi olan MÜSİAD Expo 2026 fuar alanında olan TRT spikeri arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevik telefon attığımızda. Muhammed Niyazi Çevik, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. MÜSİAD Expo 2026 başladı. Muhammed Niyazi Çevik, fuarın bu yıl iş dünyası açısından öne çıkan başlıkları neler? Fuarda neler var? Sizden dinleyelim.
3: Tabii ki. MÜSİAD Expo 2026 bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nde ticaret burada temasıyla dün 23 Eylül Çarşamba günü itibariyle başladı. Bu organizasyon 2 yılda bir yapılıyor. 2024 yılında yapılmıştı en son. Bu yıl 21.si düzenleniyor fuarın ve fuarda farklı sektörlerden üreticiler, lider markalar ve uluslararası alıcılar bulunuyor. MÜSİAD Expo katılımcılara ve dünyanın her yerinden gelen profesyonellere iş bağlantıları kurma ve yeni pazarlara da açılma fırsatı sunuyor. Burada yalnızca ürün ve hizmetler sergilenmiyor. Aynı zamanda yeni işbirliklerinin doğduğu, ticaret hacminin büyüdüğü ve küresel fırsatların olduğu bir yer burası. Ve dün 23 Eylül Çarşamba itibariyle başlayan MÜSİAD Expo 26 Eylül Cumartesi gününe kadar devam edecek. Fuardaki etkinlik ve standlar sabah saat 10 ve akşam 18 arası ziyaret edilebiliyor her gün. İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılan MÜSİAD Expo İstanbul'un stratejik konumu ve lojistik altyapısı ile birleşiyor ve katılımcılara bölgesel ve küresel pazarlara da erişim imkanı sunuyor. MÜSİAD Expo'da üretim, sanayi, makine, gıda, tarım, inşaat, otomasyon, enerji ve birçok sektörü kapsayan da geniş bir yelpazeye sahip ayrıca. Fuar kapsamında yapılan B2B dediğimiz iş görüşmeleri bugün sürüyor ve uluslararası alım heyetleri programları ve özel networking etkinlikleri sayesinde katılımcılar doğrudan hedef kitleleriyle buluşma imkanına da sahip olmaktadırlar. MÜSİAD Expo'ya dünyanın dört bir yanından gelen

0: yöneticilerle doğrudan masaya oturacak ve bu arada bu sene 18 farklı sektörden de 369 firma yer alıyor. Dün itibariyle 23 Eylül Çarşamba günü Müsiyat Expo ile beraber ve paralel olarak da İstanbul Fuar Merkezi'nde 29. Uluslararası İş Forumu da düzenlendi. Ve bu forumda yapay zeka çağında insanlığın ve iş dünyasının dönüşümü temalı forumda da yapay zekanın insan zekası ve iş dünyası üzerindeki etkileri de konuşuldu dün. Ve İstanbul Fuar Merkezi'ne ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz Yenikapı Atatürk Havalimanı metrosunu kullanarak ya da Marmara'yı kullanarak İstanbul Fuar Merkezi'ne ulaşım sağlayabilirler diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Muhammed Niyazi Çevik. Kolaylıklar diliyoruz size.
0: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyiciler, TRT Spikeri Muhammed Niyazi Çevik Müsiyat Expo 2026 fuar alanından öne çıkan başlıkları ve detayları bizlere aktardı.
2: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dünya liderlerinin katılımıyla New York'ta devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda yaptığı konuşmada Gazze ve Filistin meselesinin yanı sıra Birleşmiş Milletler sisteminin reforme edilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısına ilişkin dünya beşten büyüktür yaklaşımını da yeniledi. Genel kurul kapsamında Gazze, küresel güvenlik, bölgesel çatışmalar ve uluslararası kuruluşların krizler karşısındaki rolü de gündemin öne çıkan başlıkları arasındaydı. Tüm bu konuları ve detayları değerlendireceğiz. Telefon attığımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş var. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum Muhtekar Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu yılki gündemine baktığımızda küresel güvenlik açısından en öne çıkan başlıklar neler diyelim de sözü size bırakalım. Neler aktaracaksınız?
3: Tabii aslına bakarsanız bu 81.si düzenlenen Birleşmiş Milletler'in bu sürecindeki liderlerin konuşmalarında ön plana çıkarttıkları sorunlar dünya perspektifindeki gelişmeleri de gösteriyor.
1: Evet.
3: Ve hala terörle mücadele, göç, insan hakları, adalet, soykırım ve günümüzdeki önemli problemlerden bir tanesi olan aile ve teknolojik çağdayız. Yani teknolojinin insanlar ve aileler üzerindeki etkisi ve uluslararası hukuk sistemine dahil olmak üzere birçok sürecin gündeme geldiğini görürüz. Tabii burada en kıdemli, en tecrübeli ve en güven duyulan önemli bir lider varsa da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16. kez genel kurula hitap etmişti. Ve 81. düzenlendiğinde 16. kez hitap eden dünyadaki en önemli liderlerden bir tanesi olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii burada Türkiye'nin gündeme getirdiği konular sistemin de aslına bakarsanız artık revizyona ihtiyaç olduğu gerçeğini ortaya çıkartıyor ki 1945 sonrası kurulan iki kutuplu dünya düzeninden sonraki 21. yüzyıldaki gelişmeler perspektifinde ilkelerin ihtiyacını karşılayamayan ve uluslararası yaptırım gücü hemen hemen yok sayılabilecek bir dereceye gelmiş olan bir Birleşmiş Milletler yapılanmasının artık reforma ihtiyaç duyduğu gerçeğini dünya beşten büyüktür söylemiyle dünya gündemini taşıyan ve daha sonra da artık tamamen bir reformla veto imtiyazı hakkının kaldırılması, daimi üyelik mantığının kaldırılması veya değiştirilmesi, güvenlik konseyi üyelerinin dönüşümlü olarak seçilmesi, seçilmiş üyelerin karar ağırlığının özellikle genel kurulda etkinin artması, genel kurul rolünün güçlendirilmesi, hesap verilebilir ve şeffaflık üzerinden değerlendirdiğinizde hala çözülememiş sorunlara yaklaşım noktasında dünya liderlerinin özellikle Fransa Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de 5 veto hakkına sahip olan ülkeden birisi olmasına rağmen 2025 yılında Siyonist lider Netanyahu'nun Fransa'nın hava savunmasını kullanmasına izin verilmezken bu seneki uçuşunda izin verilmesi ve Filistin'i gündeme taşıması çok çok manidar olarak dikkat edilmesi gereken konularla, Ulus

0: Hatırlayalım ki 2 yıldır katılması engellenen Mahmut Abbas'ın vize nedeniyle uğradığı bir süreç var ve bunun karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın çocukların öldürülmediği bir dünya konjonktürüyle dile getirdiği Filistin'deki işgal süreci, Siyonist devletin yaptıkları ve hala sessiz kalan bu ülkelerin duyarlılığa davet edilmesi noktasıdır ki diğer bir çok çok stratejik konu da Kıbrıs'ın tanınmasıdır.
1: Evet. Hocam, Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz de bahsettiniz, Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısının reforma edilmesi gerektiğini vurguladı. Bugünkü uluslararası dengeler açısından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısında neden reform hala tartışılıyor sizce?
0: Çünkü 45 sonrası kurulmuş olan bir düzen var ve kuranlar hala güce dayalı bir modellemeyle beraber kendi çıkar ve menfaatleri ve politikaları doğrultusunda uluslararası kuruluşların daki çıkan kararları yasal dayanak olarak alarak dünyadaki uyguladıkları sistemden kaynaklanan bir süreç var. Ama bunun karşısında artık yükselen güçler, küresel balans üreten güçlerle beraber alternatif yapılanmaların oluşmasına rağmen Birleşmiş Milletler'in niteliğinin ve yaptırım gücünün giderek etkin hale gelmesi için de bu reform ihtiyacının ortaya çıktığını söylememiz gerekiyor ve Birleşmiş Milletler'in yapılanmasına baktığımız zaman şimdiye kadar 9 tane bir genel sekreter değişimine gidildiğini değerlendirdiğimizde 2027 yılında da şu andaki Guterres'in görev süresinin dolacağını değerlendirdiğimizde aslına bakarsanız Guterres'in işgal edilmiş Filistin topraklarıyla ilgili gelişmelerde Siyonist devletlerin yaptıklarını gündeme taşıması, soykırımı dile getirmesi karşısında Siyonist devletin lobi etkisiyle beraber Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bile yaptırım uygulanma noktasına gelmesi, Birleşmiş Milletler'de duyulan reformun ne kadar acil bir durumu ortaya koydu ve dünyanın geleceği için de ülkelerin yeni konseptle şekillenmesi noktasında daha etkin rol alabilmesi için ne kadar önemli olduğu gerçeğini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine karşı izlenen politikada da görmekte olduğumuzu ifade etmemiz gerekiyor.
1: Evet, hocam, 5 daimi üyenin veto yetkisi özellikle Gazze gibi krizlerde Birleşmiş Milletler'in karar alma mekanizmasının işleyişi açısından nasıl bir sonuç ortaya çıkarıyor peki?
0: Tabii bakın, Birleşmiş Milletler'deki bu süreç 5 daimi üyenin reformasyonun bile başlayabilmesi için vetodan vazgeçmeleri gerektiğini karşımıza çıkartıyor ki veto yetkisine sahip olan ülkelerin kendi çıkar ve menfaatleri haricinde çıkacak olan hiçbir yasal yaptırma ya da Birleşmiş Milletler'in öngörü tasarıya evet demedikleri gerçeğidir. Dolayısıyla kurulmuş olan sistemin daha çok kimlere hizmet ettiği gerçeğini karşımıza çıkartıyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler yapılanmasındaki bu veto hakkına sahip olan ülkelerin bundan vazgeçmelerinin çok çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Ancak Başkan Trump'ın ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konuşmalarına baktığımız zaman bu istekleri pek de gündeme taşımadıkları, tam aksine güce dayalı egemenlik sisteminin hala devam etmesi yönündeki yaklaşımları da çok manidar olarak değerlendirmek istiyorum.
1: Evet, hocam, Gazze meselesi genel kurulun en önemli gündem başlıklarından biri. Evet. Birleşmiş Milletler'in ateşkes, insani yardım ve kalıcı çözüm konusunda etkili olabilmesi için hangi mekanizmaları daha fazla işletilmesi gerekiyor?
0: Tabii ki burada Birleşmiş Milletler'in yaptırım ve etkinlik gücüyle beraber ülkelerin buna katılması noktasındaki hesap verilebilirlik ve denetlenebilirlik noktası çok çok önemli. Çünkü Birleşmiş Milletler'den çıkan bir yaptırımın ya da bir yasal sürecin uygulanabilmesini takip edecek, bunu yaptırabilecek olan, yapabilecek olan bir yapılanmanın oluşarak sahaya yansıması için Birleşmiş Milletler'in de o ortaya çıkan müeyyidelerin uygulanması noktasındaki ülkelerin katılım oranları burada çok çok önemli. Eğer ülkeler bu yaptırım süreçlerine katılmadıkları müddetçe Birleşmiş Milletler'den çıkan hiçbir yasal yükümlülüğün pek de bir anlamı ve manası olmadığını 21. yüzyıl gerçeğinde bir kez daha görmekteyiz ki 1917'den bu yana işgal ettiği topraklarda soykırım yapmaktan çekinmeyen, işgal yapmaktan çekinmeyen ve Birleşmiş Milletler'de çıkan hiçbir yasal yükümlülüğü tanımayan bir Siyonist devleti gördüğümüz

0: ve uluslararası hukuk perspektifinde de hiçbir hukuku tanımayan bir anlayışla bu süreçte hala var olduğunu gördüğümüzde, geçen sene hatırlarsınız Birleşmiş Milletler gündemde 150'ye yakın ülkenin Filistin'i siyasal olarak tanıdığı noktada hep şunu söylemiştik: siyasal olarak tanıma yetmez, hukuksal ve kimliksel olarak Filistin devletinin fiziki olarak da konjektürünün kabul edilmesi gerekir. Ancak bakıyoruz bunun henüz gerçekleşmediğini söylememiz gerekiyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için hocam. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Dr. Mehmet Bozkuş hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: 21-28 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12 256 GB akıllı telefon 89.999 liraya. LG 65Q NED 81B 6A 165 ekran 4K mini LED Smart TV 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
11: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Şoto Expertise.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Reklamlar.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
3: Gün ötesinde dünya gündemi.
4: Sevgili dinleyiciler, gün ötesinde dünya gündemini değerlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye-Rusya ilişkilerinin son dönemdeki seyrini, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler üzerinden konuşacağız. Karadeniz'de devam eden savaş ortamı, Suriye ve Lübnan'daki gelişmeler, Türkiye ve Rusya'nın bölgesel politikalarını da yakından ilgilendiriyor. Tüm bu detayları değerlendireceğiz. Konuğumuz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Toğrul İsmail. Telefon hattımızda. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
5: İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam öncelikle Türkiye-Rusya ilişkilerinin bugünkü fotoğrafını çekerek başlamak isteriz. İki ülke arasında siyasi diyalog ve ekonomik ilişkiler açısından nasıl bir tablo var? Neler aktarmak istersiniz?
5: Çok teşekkür ederim. Aslında bizim ülkeler, komşu ülkeler.
4: Evet.
5: Öncelikle sizlere ve böyle şöyle başlayalım. Sizlere ve değerli dinleyicilerimize selamlarımı iletiyorum. Şimdi iki ülke arasındaki ilişkilere baktığımız zaman bunu yalnızca sadece siyasi temaslar veya ekonomik göstergeler üzerinden değerlendirmek bana göre yeterli olmaz. Burada daha geniş bir stratejik çerçeve söz konusu. Çünkü günümüz uluslararası sisteminde ülkeler arasında ilişkiler bir taraftan siyasi diyalogla, diğer taraftan ekonomik karşılıklı bağımlılık ve güvenlik perspektifiyle şekilleniyor. Şimdi iki ülke arasındaki ilişkilere baktığımız zaman burada Türkiye açısından özellikle vurmak istediğim nokta şu. Türkiye bölgesel gelişmelere yalnızca ikili ilişkiler çerçevesinde değil, Avrasya dışındaki güç dengeleri, enerji güvenliği, oluşturma hatları ve yakın coğrafyadaki istikrarla birlikte değerlendirmek durumunda. Bu realite. Bunu bizim bir an önce bilmemiz gerekiyor. Türkiye bu şekilde de devam ediyor. Tabii ki bu açıdan baktığımız zaman ilişkileri böyle biraz da geniş alanda bakmamız lazım. Yani ekonomik ilişkilerde ticaret hacmi kadar bana göre yatırımların niteliği, ulaştırma koridorları, enerji işbirliği ve tedarik zincirleri de önem kazanıyor. Burada Rusya'nın ilişkiler oldukça da değişik. Yani tam anlamda %100 iyi ya kötü diyemeyiz. Ama şunu söyleyebiliriz, yani her iki ülke yani farklı bloklarda olmasına rağmen Türkiye NATO üyesi, Batı ile daha yakın, ama buna rağmen birçok konularda anlaşmayı, işbirliğini devam ettirmeyi, stratejik açıdan da bir araya gelerek çok bir meselede ciddi anlamda o hassasiyetleri dikkate almasını iyi şekilde biliyor. Özellikle mevcut tabloyu değerlendirirken hem işbirliği potansiyelini hem de karşılıklı çıkarlarımızın sınırlarını birlikte görmemiz gerekiyor. Yani sürdürülebilir ilişkiler yalnızca iyi siyasi söylemlerle değil, kurumsallaşmış diyalog, somut ekonomik projeler ve karşılıklı güven temelinde gelişir ki enerji alanında Türkiye-Rusya ilişkileri iyi şekilde devam ediyor. Tabii ki burada Ukrayna-Rusya savaşı sonucu uluslararası ortamın getirdiği zorluklar var. Ama buna rağmen Türkiye'de, Rusya'da bu konuda çok hassas ve dikkatli yaklaşmaya çalışıyorlar. Siyasi meselelerde dediğim gibi Türkiye özellikle son günlerde Karadeniz bölgesinde yaşanan olaylarda iyi bir arabulucu ülke olma kapasitesini koruyor. Daha önce de bunu yaptı, başarılı şekilde bir araya getirdi. İstanbul'da tarafları hatta başarılı da olmuştu, fakat batılı ülkelerin baskısıyla biraz ertelendi bu tür işler. Öte yanda dünyaca önemli olan bir mesele, tahıl koridoru meselesinde de Türkiye'nin başarısını unutmamak gerekiyor. Birleşmiş Milletler açısından önemliydi ki bu çerçevede de çok övgü aldı Türkiye. Yani diyelim ki devam ediyor bu şekilde. Tüm zorluklara rağmen iyi bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Ama problemler de mevcut.
4: Evet. Yani hocam, Rusya-Ukrayna savaşı 4. yılına girerken Türkiye'nin hem Moskova hem Kiev'le iletişimini sürdürmesi Ankara'nın dış politikasında nasıl bir denge gerektiriyor?
5: işi kolay bir mesele değil. Yani savaşın 4. yılına girerken Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki hem savaşta hem Moskova hem de Kiev'le iletişimini sürdürebilmesi aslında Ankara'nın dış politikasında çok hassas ve dengeyi zorunlu kılıyor. Çünkü Türkiye açısından bu savaş yalnızca Rusya ile Ukrayna açısından bir çatışma değildir. Yani real bakmamız var. Sadece Türkiye açısından değil yani dünya açısından da. Aynı zamanda Karadeniz'in güvenliği, Türkiye'nin ekonomik çıkarları, enerji arzı, bölgesel istikrar ve Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisiyle doğrudan bağlantılı bir meseledir diyebiliriz. Burada Türkiye'nin izlediği politikayı anlamak için bir noktayı özellikle vurgulamak gerekiyor. Diyalog kurmak, herhangi bir tarafın politikalarını koşulsuz olarak desteklemek anlamına gelmez.
4: Evet.
5: Türkiye bu çerçevede her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ediyor ve bunu dikkate alıyor. O nedenle Türkiye'nin hem Moskova hem de Kiev'le görüşebilmesi kendi

0: diplomatik hareket alanını koruma arayışının bir parçasıdır diyebiliriz.
1: Evet.
0: Ayrıca bu iletişimi sürdürebilmesi için ilkeli ve tutarlı bir diplomasi gerekiyor bana göre. Bence bu dengeyi 3 temel başlık üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi, Türkiye'nin kendi ulusal güvenliğini ve strateji çıkarlarını koruması, Karadeniz'deki savaşın yani Türk deniz güvenliği, ticaret yolları ve enerji hatlarına yansıması meselesi var. İkincisi, aktif diplomasi ve stratejik özellik anlayışı bu. Yani Türkiye pasif bir tarafsızlık politikası burada takip edemez. Onu mutlaka bu dediğimiz aktif diplomasi ve stratejik özellik anlayışı yürütmesi gerekiyor. Burada şunu ifade etmek gerekiyor. Yani denge politikası her iki tarafı aynı mesafede durmak veya her konuda eşit bir tutum sergilemek de değildir. Denge Türkiye'nin kendi ilkelerini, uluslararası hukuka ilişkin yaklaşımı ve ulusal çıkarlarını koruyarak farklı aktörlerle ilişki kurabilmesidir ki bu açıdan şunu söyleyebiliriz sonuç olarak. Türkiye'nin asıl hedefi yalnızca Moskova ve Kiev'i konuşabilmek olmamalıdır ve yapmıyordu bu açıdan, sadece bundan değil. Bu iletişimi Karadeniz'in güvenliğinin sağlanması, bu çok önemli meselelerden biridir bana göre. Yani Türkiye tek Karadeniz devletidir ki şu anda bunu yapabilir, kapasiteye sahiptir. Sadece Karadeniz değil, yani genel olarak daha geniş böyle küresel çerçevede de bakabiliriz buna. Ve şu da var, yani buranı biz esas itibariyle savaşın yayılmasını önlememiz gerekir ve kalıcı bir barışçı diplomatik sonuç üreten bir kapasiteye dönüştürmemiz önemlidir, kapasitemizi ve gücümüzü. Çünkü Türkiye'nin bölgesel gücü sadece sahip olduğu askeri ve ekonomik imkanlarla değil, bu imkanların diplomasiyle ne ölçüde sonuç alıcı biçime kullanabilmesiyle de ilgilidir diyebiliriz.
1: Evet hocam, aslında siz de değindiniz tabii Karadeniz'de savaşın devam etmesi Türkiye açısından güvenlik ve ekonomik boyutlarıyla ne anlama geliyor? Özellikle Karadeniz'in güvenliği konusunda önümüzdeki dönemde hangi başlıklar önem kazanacak?
0: Çok iyi bir soru. Yani biz bunun üzerine sürekli yazdık, hem sosyal medyada hem TRT'nin diğer şeyde Anadolu Ajansı'na da yazdık. Burada Türkiye açısından meselenin hem güvenlik hem de ekonomi boyutu birbirinden ayrı düşünülemez. Ben böyle yazıyorum, düşünüyorum. Bu çok önemli bir meseledir ve Türkiye'miz de bunu yani kanıtlıyor, gösteriyor herkese. Çünkü Karadeniz'de savaşın uzaması artık yalnızca cephedeki askeri gelişmeler değil, ticaret gemilerinin güvenliğini, enerji taşımacılığını, aynı zamanda bölgesel ekonomik istikrarı da doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde ticari gemilere yönelik saldırıların artması Türkiye açısından çok ciddi bir uyarı niteliğinde. Nitekim Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da Eylül ayında savaşın Karadeniz'e yayılmasının Türk vatandaşlarının hayatını ve Türk şirketlerinin faaliyetini tehdit etmesini kabul edilemez olarak değerlendirdi. Yani Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna ile sivil gemilere yönelik saldırıların durdurulması için bir mutabakatın taslağı iletmesi de bir güvenlik kaygısının somut bir diplomatik girişime dönüştüğünün göstergesidir. Yani bunu söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Bana göre önümüzdeki dönemde Karadeniz güvenliği açısından 4 başlık öne çıkacak. Birincisi, ticari deniz taşımacılığının güvenliği.
1: Evet.
0: Yani Karadeniz'de saldırıların ticari gemilere yönelmesi sigorta maliyetlerini yükseltiyor, ulaşım güzergahlarını zorlaştırıyor ve enerjide tarım ürünlerinin taşınmasını da çok etkiliyor. Dolayısıyla deniz güvenliği artık sadece askeri bir mesele değil, doğrudan ekonomik güvenlik meselesi. İkincisi, Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin korunması. Üçüncüsü, bölgesel güvenlik işbirliği, yani Türkiye, Romanya ve Bulgaristan gibi Karadeniz'e kıyısı olan NATO ülkeleriyle deniz mayınlarına karşı mücadele ve deniz güvenliği alanlarında işbirliği yürütüyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bazen basında çok bilinmiyor ama bunlar gerçek mesele. Çünkü o ülkelerde bu mayınlardan veya hatta bazen insansız deniz araçlarından bile rahatsız olmakta, tehdit olarak görmektedirler bu meseleleri. Bunlar da çok ciddi meselesidir. Dördüncü başlıkta savaşın Karadeniz ötesine taşınma riskidir. Çünkü bu da çok ciddi meseledir. Çünkü bir ticari gemiye yapılan saldırı, bir liman altyapısına hedef alınması veya bir deniz güvenliği etkileyen bir olay sadece çatışan iki ülkeyi ilgilendirmeyebilir. Burada

0: arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Ukrayna tarafı aynı zamanda pazarda İran gemisini de vurmuştu. Bunu da unutmamak lazım. Yani sonuç sadece Karadeniz güvenliğiyle de değil. Bu nedenle düşünüyorum ki Türkiye'nin temel önceliklerinden biri çatışmanın yayılmasını önlemek ve iletişim kanallarını aç tutmak olmalıdır diye düşünüyorum. Şunu itibariyle sonlandırabilirim fikirlerimi. Karadeniz'in güvenliği Türkiye açısından bir tercih değil. Stratejik bir zorunluluktur. Yani Türkiye'nin burada sadece gelişmeleri takip eden bir ülke değil, güvenlik düzeninin oluşumunda söz sahibi olan bir aktör olarak hareket etmesi önemlidir ve bunu yapmaya çalışıyor. Bunun yolu ise Montreux'un sağladığı hukuki çerçeveyi korumaktan, bölgesel işbirliğini geliştirmekten ve Moskova ile Kiev arasındaki diplomatik iletişimi sürdürmekten geçiyor. Çünkü Türkiye'nin Karadeniz'deki hedefi bir tarafın askeri üstünlüğünü desteklemeden daha ziyade Karadeniz'i güvenli, istikrarlı ekonomik faaliyetlerinin sürdürebildiği bir bölge olarak görmektedir. Bunun için Türkiye bu bölgede Sovyetler Birliği'nin çökmesinden bu yana, dağılmasından bu yana elinden geleni yapmaya çalıştı. Maalesef bazen bazı şeyler bizim isteğimiz, kapasitemiz demeyelim de belki de bazen de uluslararası güçlerin çıkarlarının doğrultusunda da bazı değişiklikler gösterebiliriz.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aslında birçok başlığımız var sizinle konuşmak istiyoruz ama artık süremizi de tamamlamak üzereyiz. Son olarak size şunu sormak istiyoruz. Ukrayna'dan Kafkasya'ya, Karadeniz'den Orta Doğu'ya uzanan gelişmeleri birlikte düşündüğümüzde Türkiye-Rusya ilişkilerinin önümüzdeki dönemde en fazla hangi başlıklar üzerinden sınanacağını düşünüyorsunuz?
0: Çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki Türkiye ile Rusya esas itibariyle direkt belki karasal sınır gözükmese de ama o çıkar alanı sınırı meselesinde biz geleceği yalnızca iki ülke arasında ikili temaslarla değil daha geniş bir jeopolitik çerçeve içerisinde değerlendirilmesini düşünüyorum. Çünkü Ukrayna'dan Kafkasya, Karadeniz'den Merkezi Asya ve Orta Doğu'ya uzanan gelişmeler Türkiye ile Rusya'nın hem işbirliği yaptığı hem de çıkarlarının zaman zaman karşıya geldiği bir alan oluşturuyor. Burada benim üzerinde duracağım temel nokta şu. Türkiye-Rusya ilişkileri önümüzdeki dönemde yalnızca orta çıkarlar üzerinden değil, farklı kriz alanlarında da ortaya çıkabilecek stratejik rekabet üzerinden sınanacaktır. Ki bu birinci sınama Karadeniz ve Ukrayna Savaşı'dır. İkinci önemli alan Güney Kafkasya'dır ki buna da değinim. Burada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki stratejik ilişkiler, bölgesel ulaşım projeleri ve Azerbaycan-Ermenistan barış süreci Rusya'nın Kafkasya'daki geleneksel etkisiyle kesişen bir çerçeve oluşturuyor. Burada Türkiye'nin hedefi Kafkasya'da bağlantısallığı böyle diyelim bölgesel işbirliğini geliştirmek. Rusya açısından ise bölgedeki güvenlik mimarisinde ve siyasi süreçlerinde etkisini korumak önem taşıyor. Tabii ki Türkiye, Azerbaycan, Rusya'ya 3+3 bölgesel işbirliği platformunu önerdi ve bunun sürdürülmesi, bunun ortaya koyulması belki de rekabeti bir nevi yumuşatabilir ama dediğim gibi burada birçok şey sadece Türkiye'den değil Rusya'nın tavrından asılıdır. Üçüncü başlık düşünüyorum ki Suriye ve Orta Doğu'daki gelişmelerdir. Suriye'nin geleceği meselesi, Körfez ülkeleriyle ilişkiler, İran meselesi oldukça hassas. Hatta şunu ifade edeyim, İsrail'le olan meseleler de Rusya açısından da çok önemli. Çünkü Rusya'nın tutumu da oldukça farklı. Bu da önemli. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel politikalarında da Türkiye-Rusya ilişkilerinin hareket alanını düşünüyorum ki etkileyebilir. Bu nedenle Orta Doğu'da oluşabilecek yeni krizler iki ülkenin işbirliği ve rekabet dengesini yeniden sınayabilir. Ve en önemli olan meselelerden biri de enerji ve ekonomik ilişkiler üzerinde durmak gerekiyor. Yani enerji tedariki, evet. Diğer meseleler bunlar da önemlidir. Benim kanaatim şu, bununla da belki de kısa bir şekilde fikrimi tamamlayayım. Türkiye-Rusya ilişkilerini gelecekte ne yalnızca stratejik ortak söylemiyle ne de sürekli rekabet çerçevesi açıklamak yeterli olacaktır. Çünkü evet. Bu ciddi bir ilişkilerdir. İşbirliği ve rekabetin aynı zamanda da aynı anda bulunduğu çok katmanlı bir ilişkidir bizim ikili ilişkiler. Bunu tarihsel süreci de ve gelişmelerde, bölgesel gelişmelerde unutmamız lazım. Türkiye'nin önündeki temel mesele Rusya'yla konuşabilme kapasitesini korurken kendi bağımsız dış politika kararlarını, NATO üyeliğini, bölgesel güvenlik önceliklerini ve Türk dünyası ile ilişkilerini birlikte yönetebilmektir. Yani bu çok önemli meseledir bana göre de. Sonuç olarak Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceğini belirleyecek olan krizlerin hiç yaşanmaması değil bana göre.
1: Evet.
0: Biz daha önce de yaşadık. Krizler ortaya çıktığında iki ülkenin bunları hangi mekanizmalarla yönetebileceğidir.
1: Evet.
0: Ki bu tecrübemiz de az değil söyleyebilirim.
1: Evet hocam.
0: Yani Türkiye açısından stratejik hedef kendi karar alma kapasitesini koruyan, bölgesel istikrara katkı sağlayan ve gerektiğinde farklı aktörlerle diplomatik temas kurabilen bir dış politika çizgisidir. Çok teşekkür ederim. Çok maksimum derece.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Size. Sevgili dinleyiciler, Türkiye-Rusya ilişkilerinin son dönemdeki seyrini, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler üzerinden Kahramanmaraş Suçi İmam Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Toğrul İsmail hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
6: 21-28 Eylül tarihleri arasında

0: anında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi yaşam.
3: Sevgili dinleyiciler, gün ötesinde yaşam bölümümüzde şimdi çocukların şiddetle karşılaştıkları durumlarda nasıl desteklenebileceğini konuşacağız. Bir çocuk doğrudan şiddete maruz kalabilir ya da çevresinde yaşanan bir şiddet.

0: Şiddet olayına tanık olabilir. Böyle durumlarda yetişkinlerin yaklaşımı, çocuğun yaşadığını anlamlandırması ve kendini güvende hissetmesi açısından oldukça önemli. Konuyu konuşmak üzere psikolog ve psikoterapist Taylan Özkuzucu telefon hattımızda. Taylan Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, iyi akşamlar, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Oldukça önemli bir konuyu konuşacağız. Öncelikle şunu size sormak istiyoruz. Bir çocuk şiddete maruz kaldığında ya da bir şiddet olayına tanık olduğunda yetişkinin ilk yapması gereken nedir?
1: Evet, yetişkin ilk yapması gereken öncelikle çocuğu derhal tehlikeli ortamdan uzaklaştırmaktır ve hani emniyette olduğunu ona hissettirmektir. Daha sonra yapılması gerekense yetişkin kişinin kendi duygu düzenlemesini gözden geçirmektir. Çünkü yani çocuklar aslında duyguları yetişkinlerin yüz ifadelerinden, ses tonlarından adeta aynalıyorlar. Eğer hani yetişkin kişi o an paniğe kapılırsa, işte bağırırsa, aşırı tepki verirse çocuk da hani tehlikenin devam ettiğini düşünmeyi sürdürür. Hani sakin bir şekilde şu an güvendesin, ben buradayım ve seni korumak için elimden geleni yapacağım gibi bir cümle söylemek. Hani temel o fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak, o an neyse işte su vermek, sıcak bir battaniye olur. Hani güvenli bir alana onu yerleştirmek. İlk yapılması gereken budur.
0: Şimdi tabii çok önemli aslında bahsettiğiniz gibi hem uzaklaştırmak hem de çocuğun güvende olduğunu kendisine hissettirmek. Peki çocuk yaşadığı olayı anlatmak istemeyebilir. Böyle bir durumda onu konuşmaya zorlamadan yanında olduğumuzu nasıl hissettirebiliriz peki?
1: Şiddet olayları, hani tanık olmak ya da yaşamak, travmatik olaylar çok yüksek kaygı oluşturduğu için sinir sistemimizde sempatik sinir sistemi bir anda savaşkaç ya da don tepkisini gösterir. Hani çocuğu bu pozisyondayken konuşmaya zorlamak iyi olmaz. Yani kaygısını daha da artırır. Yani travmanın üstüne ayrıca ikinci bir travma yaratabilir. Onun yerine daha güvenilir bir yetişkin pozisyonda kalmalıyız. Yani mesela şu an anlatmak istememeni ben çok iyi anlıyorum. Bu çok doğal. Sen kendini hazır hissettin ve ben seni dinlemek için buradayım deyip yine hani o güven hissini vermek lazım. Tabii hani yaşa uygun etkinlikler de yapmak lazım. Konuşmak yerine mesela o yalnız değilsin hissini daha nörobiyolojik düzeyde, yani aynı odada bulunmak, beraber bir resim yapmak, yani sadece yanında oturmak bile yeterli aslında böyle bir durumda.
0: Evet.
1: Yani kendiliğinden ifade etmesi.
0: Evet, aslında siz de bahsettiniz tabii. Çocukların şiddet karşısında korku, öfke ya da suçluluk hissetmesi mümkün. Yetişkinler bu duygularla karşılaştığında nasıl bir yaklaşım sergilemeli?
1: Şimdi önce hani yaş grubuna göre bu sorunun cevabı değişir. Hani okul öncesi daha 6 yaş öncesindeki çocuklar daha hani ben merkezci bir mantık yürütürler. Daha kişisel olarak görürler. Mesela ben yaramazlık yaptığım için bunlar oldu gibi. Bunu bir anlamak lazım. Daha böyle biraz daha yaş büyüdükçe işte 7 yaş sonrası 12 yaşa kadar diyelim. Hani bu dönemde de yine duygu regülasyonu tam olgunlaşmamıştır. Buradaki şiddetin bir adaletsizlik getirdiğini anlarlar ama çaresiz hissederler.
0: Evet.
1: Biraz daha büyük yaş hani ergenlik dönemi 13-18 burada daha hani soyut düşüncenin geliştiği, şiddet karşısında bir varoluşsal sorgulamaya girer genç. Yani dünyanın güvenli olduğuna dair inancı sarsılır. Tepkileri ya çok içe kapanma olabilir ya da çok aşırı otoriteye başkaldırı gibi iki uçta olabilir. Hani küçük çocukta daha böyle suçluluk duygusu görülüyorsa şu söylenebilir. Bu yaşananlar benim hiçbir suçum ve sorumluluğum yok. Yani bu tamamen yetişkinlerin kontrol etmesi gereken bir durumdu gibi.
0: Evet. Aslında en başta da bahsettiniz tabii uzaklaştırmak ve emniyetten bahsettiniz ya. Peki bir çocuğun şiddet gördüğünü veya şiddete tanık olduğunu davranışlarından anlamak mümkün mü Taylan Bey? Hangi değişiklikler yetişkinler için bir uyarı işareti olabilir?
1: Güzel bir soru. Yani bu mümkün. Özellikle hani bedende ve davranışta gözleyebilirim. Hani çocukta bir kaçınma, aşırı uyarılmışlık, daha önce sevdiği ortamlardan kaçınıyorsa, irkiliyorsa, seslere karşı aşırı duyarlılık başladıysa olabilir. Odaklanma güçlüğü yaşıyorsa, okul başarısında işte bir baktınız ki ani düşüş oldu, derslerde dalıp gidiyor. Öğretmenleri bu konuda uyarmaya başladı. İşte neşeli ve sosyal bir çocuk aniden içe kapanmaya başladı.

0: Ne bileyim, daha küçük çocuklarda şu olabilir, işte parmak emmeye başladı, gece altını ıslatmaya başladı, işte tek uyumak istemiyor, işte kabuslarla uyanmıyor, uykuya dalamıyor.
1: Evet.
0: İşte aniden kesildi ya da aşırı yeme, bunlar hep sinyaldir. Ergenlerde daha okuldan kaçma, evden kaçma eğilimi olabilir. Arkadaş çevresinin hızlı değişmesi, alkole madde yönelme gibi olabilir. Bir de hani oyunları gözlemek, yani nasıl oynuyor, hani çocuk takıntılı şekilde mesela bu şiddet temasını tekrarlıyor mu, hani onu bir gözlemek olabilir. Mesela
1: evet,
0: karın ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, bunlar sinyal verebilir, okula gitmek istemiyorum gibi. Hani bunları aileler gözleyebilir.
1: Evet, peki Taylan Bey, çocukların yaşadığı şiddet olaylarının ardından profesyonel bir psikolojik destek sürecine ne zaman ve nasıl başvurulmalı? Bir de uyarılarınızı, tavsiyelerinizi de aslında almak istiyoruz.
0: Şimdi önce hani bir çocuğu sorgulamamak, dedektif gibi anlatmadan ne oldu, hani tekrar travmayı tetiklemeye gerek yok. Ya da şunu yapmamak lazım, işte hadi neyse bu hiçbir şey olmamış gibi davranalım, oldu bitti, bu olmaz. Ya da ya bir daha asla böyle kötü bir şey olmayacak gibi, yani gerçeklikten uzak ifadelere gerek yok. Çocuğun o güven şemalarını zedeler. Ne yapılabilir? Günlük rutinlere hızlıca dönsün aileler. Yani rutin kontroldeyim mesajı verir. Yemeğin, uykusu, oyun hızlıca eski düzenine sokun. Gevşeme, nefes egzersizleri olabilir. Bunları öğretmek çocuğa iyi gelebilir. Hani az önce saydığım o belirtiler, baktılar ki 2 hafta, 3 hafta, 1 ay gibi uzamaya başladı. Yani ciddi akademik ve sosyal uyumunu bozuyor.
1: Evet.
0: Mutlaka bir uzman desteğine başvursunlar.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii bunlar da önemliydi. Son olarak şunu da size soralım aslında. Biraz daha süremiz var. Şiddet geçmişi veya travması olan bir çocuğa yaklaşırken yetişkinlerin kaçınması gereken en kritik hatalar nelerdir?
0: Burada hani az önce o söylediğim gibi, yani tekrar bana anlat, detaylarını bilmek istiyorum.
1: Evet.
0: Bütün şeyle kim yaptı, ne oldu gibi. Hani bir dedektif gibi değil.
1: Evet.
0: Daha onun güvende hissedeceği, ben senin yanındayım, bu oldu, bundan sonrasında senin güvende hissetmen için her şeyi yapacağım gibi yaklaşmak uygun olur.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Zaten hep güvenden ve uzaklaştırmaktan bahsettiniz. Önemli bir konuyu sizinle konuştuk Taylan Bey. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Teşekkür ederim. İyi akşamlar.
1: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde çocukların şiddetle karşılaştıkları durumları ve nasıl desteklenebileceğini konuştuk. Psikolog ve psikoterapist Taylan Özkuzucu'yla. Burada programımızı noktalayalım. Programı hazırlayan Didem Karakelle, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Gün Ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama geçmişten günümüze uzanan ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir kelimenin, bazen bir geleneğin, bazen de bir mesleğin ardında yüzlerce yıllık bir hikaye saklıdır. İşte bu programda geçmişin izlerini sürüyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz şehnamecilik. Bugün tarihi denildiğinde aklımıza kronolojiler, belgeler ve tarih kitapları geliyor. Peki bir zamanlar hükümdarların hayatının, savaşlarının ve zaferlerinin şiir ve edebiyat

0: diliyle anlatıldığını biliyor muydunuz? İşte şehnamecilik tam da bu geleneğin Osmanlı'daki karşılığıdır. Şehnameciliğin hikayesini anlayabilmek için önce İran edebiyatının büyük şairi Firdevsi'ye ve onun ölümsüz eseri Şehname'ye uzanmamız gerekiyor. Şehname kelimesi şahların kitabı anlamına gelir. Firdevsi bu eserinde İran'ın efsanevi ve tarihi hükümdarlarını, kahramanlarını, savaşlarını ve mücadelelerini manzum bir anlatımla ele aldı. Ancak Şehname yalnızca bir tarih kitabı değildi. Destan, tarih, mitoloji ve şiir bir araya geliyordu. Hükümdarlar ve kahramanlar sıradan bir tarih anlatımından çok daha görkemli ve edebi bir dille anlatılıyordu. İşte bu Şehname geleneği. Yüzyıllar boyunca İran ve Türk İslam dünyasının edebiyatını etkiledi. Osmanlılar da bu köklü gelenekten yararlandı. Özellikle 16. yüzyılda Osmanlı Sarayı'nda padişahların dönemindeki önemli olayları manzum ve edebi bir üslupla anlatan eserler hazırlanmaya başladı. Böylece şehnamecilik ortaya çıktı. Şehnamecinin görevi yalnızca olayları tarih sırasıyla kaydetmek değildi. Padişahın seferleri, savaşları, fetihleri, törenleri ve devlet hayatındaki önemli gelişmeler şiirsel ve sanatlı bir dille anlatılıyordu. Yani burada tarihle edebiyat bir araya geliyordu. Osmanlı'da şehnameciliğin özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde kurumsallaştığını görüyoruz. Bu dönemin en önemli şehnamecilerinden biri Arifi'dir. Arifi'nin kaleme aldığı Şehname-i Ali Osman, Osmanlı tarihini Şehname geleneği içerisinde anlatan önemli eserlerden biridir. Eserde Osmanlı padişahlarının başarıları, seferleri ve dönemlerinin önemli olayları edebi bir üslupla aktarılır. Üstelik bu eserler sadece yazıyla sınırlı değildi. Birçoğu minyatürlerle de süsleniyordu. Böylece bir padişahın savaşı yalnızca şiirle anlatılmıyor, aynı zamanda minyatür sanatının diliyle de gözler önüne seriliyordu. Düşünün, bir savaş gerçekleşiyor, şehnameci o savaşı anlatıyor. Şair olayı beyitlere döküyor, sanatkarsa o olayın görüntüsünü minyatüre taşıyor. Böylece ortaya hem edebi, hem tarihi, hem de görsel açıdan zengin bir eser çıkıyor. Arifi'den sonra bu geleneğin önemli temsilcilerinden biri de Seyit Lokman oldu. 3. Murat döneminde şehnameci olarak görev yapan Seyit Lokman, Osmanlı tarihinin önemli olaylarını anlatan eserler hazırladı. Onun eserlerinde de Osmanlı padişahlarının seferleri, saray hayatı ve önemli devlet olayları hem yazıyla hem de minyatürlerle aktarılmıştır. Peki neden bütün bunlara şehname deniyordu? Çünkü burada amaç yalnızca geçmişi kaydetmek değildi. Hükümdarların dönemini gelecek nesillerin okuyacağı görkemli bir tarih anlatısına dönüştürmekti. Bu nedenle şehnamecilik, Osmanlı tarih yazıcılığının edebiyatla buluştuğu özel bir alan olarak karşımıza çıkar. Bugün tarih kitaplarında birkaç cümleyle okuduğumuz bir sefer, yüzyıllar önce bir şehnamecinin kaleminde uzun bir şiire, bir sanatçının elinde ise ayrıntılı bir minyatüre dönüşebiliyordu. İşte bu nedenle şehnamecilik yalnızca bir meslek değil, tarihi anlatma biçimiydi. Firdevsi'nin yüzyıllar önce oluşturduğu şehname geleneği, Osmanlı Sarayı'nda yeni bir biçim kazanmış, padişahların dönemlerini anlatan edebi ve görsel tarih eserlerine dönüşmüştür. Bunu biliyor muydunuz programında bugün Firdevsi'nin şehnamesinden Osmanlı şehnameciliğine uzanan bu ilginç yolculuğu konuştuk. Belki de geçmişi anlamanın en güzel yollarından biri yalnızca ne yaşandığına değil, o yaşananların nasıl anlatıldığına da bakmaktır. Bir başka ilginç bilgide buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk evinde bölgesel gelişmelere ilişkin konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma dolayısıyla teşekkür etti. İletişim Başkanı Duran ve AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. Ukrayna ile Rusya arasında çatışmalar hız kesmiyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la birlikte heyette bulunan bazı bakanlar ve katılımcılar da yurda dönüş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk evinde İletişim Başkanlığı ve SETA'nın ortaklaşa düzenlediği ABD'li düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren toplantıda konuştu. Bölgesel gelişmeleri ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nın bölge için önemini vurguladı. Coğrafyamızda eksikliğini hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeye başlıyoruz, dedi.
2: Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz.
1: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin oluşturulmasının zaruri olduğunu da kaydetti.
2: Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir. Amerika ile yakın işbirliğimizin sadece iki planda değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki net duruşuna da dikkati çekti.
2: Suriye'de ise ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin Orta Doğu Araştırma Merkezi'nin yayın organı Orta Doğu Analiz Dergisi'ne terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclise düşen mesuliyetlerden ilki, kanunun tatbikini kurulacak izleme komisyonu eliyle takip etmektir, dedi. Kurtulmuş, meclisin vazifesi Türk'ün gururuyla Kürt'ün onurunu aynı hukukta koruyan müşterek hayatı kurumsal hale getirmektir ifadelerini de kullandı. Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin terörsüz bölgeyi de beraberinde getireceğini vurguladı. Terörsüz bölge hedefimiz bir asır önce emperyalistlerin paramparça ettiği bölgemizde dağılan parçaları yeniden bir araya getirme, birleştirme, bütünleştirme çabasıdır, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma dolayısıyla teşekkür etti. Sessiz milyonların sesi oldu, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu bütün dünyaya duyurdu, dedi. Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında uluslararası sistemin inandırıcılığının kalmadığını belirtti. Haklının güçsüz, güçlünün haklı olduğu yapı sürdürülebilir değildir mesajı verdi. Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının reforme edilmesi gerektiğini de belirtti. Dünya beşten büyüktür yaklaşımı daha adil bir düzen arayışının ifadesidir, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini seviyesiz ve hadsiz olarak nitelendirdi. Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor, dedi. Burhanettin Duran, Katz'ın seviyesiz ve hadsiz ifadeleri Gazze'de yaşananların üzerine örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hale getirmiyor, dedi. Bugün tarih gözlerimizin önünde yazılıyor ifadelerini kullandı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürdüğünü belirtti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her konuşmasından sonra soykırım şebekesinin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar ifadelerini kullandı. Çelik, Cumhurbaşkanımızın her konuşması insanlık ittifakı adına yükselen vicdan bildirisi oluyor, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar New York'taki temaslarını TRT Haber'e anlattı. New York'ta dünyanın birçok ülkesinden gelen yatırımcı ve firmalarla görüştüklerini belirtti. Hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki projelerimize olan ilgiyi gördük, dedi.
0: Türkiye'nin bu enerji krizinden çıkış olarak dünyaya aslında önerdiğimiz çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak petrol, doğalgaz, boru hatları özellikle bölgemizde gerçekleştirebileceğimiz projelerde de ortak hareket etme noktasında bu işbirliği imkanlarını da ilgili firmalarla konuşmuş olduk.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'taki temaslarını TRT Haber'e anlattı. ABD ile küçük modüler reaktörler konusunda yeni bir anlaşma imzalandığını hatırlattı.
0: Türkiye'nin özellikle önümüzdeki 20 yılına damga vuracak işlerden bir tanesi küçük modüler reaktörler, nükleerin yeni çağı. İnşallah nükleerin yeni çağını kaçırmadan bu teknolojiye sahip bir ülke olarak küçük modüler reaktörleri ülkemizde inşa edeceğiz.
1: Bakan Bayraktar, yıl bitmeden Akkuyu'da ilk reaktörde fiziki çalışmaya başlamayı hedeflediklerini de söyledi. Sinop ve Trakya'da inşa edilmesi planlanan reaktörler için görüşmelerin hızlandığını belirtti.
0: Gerek Kanada, gerek Güney Kore, gerek Çin ve Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'nin bizim bu 2040 vizyonunda da aslında 2053 karbonsuz bir ekonomiye gidiş yolunda da nükleer en önemli aracımız ve en az 20 bin megawattlık bir kurulu güce bu anlamda ulaşmak istiyoruz.
1: Alparslan Bayraktar küresel enerji krizine de işaret etti. Fiyatların artacağını öngörerek yaza girerken depolarımızı dolu hale getirdik, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2. Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katıldı. Yumaklı, Türkiye'nin hayvan hastalıklarıyla mücadelesi ve veteriner güvenliği alanındaki çalışmalarını anlattı. Bakan Yumaklı, güvenli elektronik küpe izleme sistemi GEKİS'in hayata geçirildiğini söyledi. Sistemle her büyükbaş hayvan için dijital kimlik oluşturulduğunu belirtti. Hayvanların doğumundan itibaren sağlık kayıtlarıyla aşılarının takip edildiğini ifade etti. Şap hastalığıyla mücadeleye de değinen Yumaklı, 2025'te 23 milyon doz aşının sahaya gönderildiğini, büyükbaş hayvanlarda ilk tur aşılama oranının %92'ye ulaştığını açıkladı. Yumaklı, Moskova'daki forumda Türkiye'nin veteriner güvenliği alanında uluslararası işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini de vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacı için yapılan yatırımlarla 1 milyon yatak kapasitesine ulaşıldığını ifade etti. 1 milyon 600 bin gence burs ve kredi imkanı sağlandığını söyledi. Bakan Aşkınbak, İstanbul Bayrampaşa'da 1 milyar 150 milyon lira değerindeki spor yatırımlarının tanıtım programında rakamları paylaştı.
3: Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim görevlerimizden bir tanesi de üniversitede okuyan gençlerimize barınma imkanı sağlamak. Yine yaptığımız yatırımlarla 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık ve şu anda bize başvuran öğrencilerimizin %96'sını yurtlara yerleştirdik ve yine yerleştirmeler devam ediyor. Dolayısıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hiçbir çocuğumuzu dışarıda bırakmıyoruz ve onlara sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz ve pek çok sosyal aktivitenin sağlandığı modern yurt sistemiyle hizmet etmeye, barınma imkanı sağlamaya devam ediyoruz. Yine yaklaşık 1 milyon 600 bin gencimize hem burs hem kredi imkanı sağlıyoruz.
1: CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kararın ardından ilk kez konuştu. Aslında istifayı düşünmediğini belirten Yavaş kararında CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamalarının etkili olduğunu söyledi. Mansur Yavaş CHP'den istifasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Ayrılık kararının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilişkilendirilmesine de karşı çıktı. Medyada söylenenleri şaşkınlıkla izliyorum dedi. Mansur Yavaş CHP'den istifasının ardından yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıklamıştı. Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'da 8 ilçe belediye başkanı daha CHP'den ayrıldı.

milyon dolar zarara uğratıldığı öne sürülüyor. Ekrem İmamoğlu davada 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Adli tıptaki kan ve doku örneklerini aldığı belirtilen tutuklu şüpheli Gürsoy Erinci'nin ifadesi alınacak. Soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunan Gürsoy Erinci, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor. Hırsızlık suçundan 20'nin üzerinde kaydı bulunan zanlının cezaevinden kaçıp sonra yine yakalanıp tutuklandığı öğrenildi. Gürsoy Erinci, adli tıbba su sebili takma bahanesiyle girmiş, örneklerin bulunduğu dairede yalnız yakalanmıştı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada 21 şüpheliden 13'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Masak fon yöneticilerinin finansal hareketlerini inceledi. 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünü durdurdu. Rapor kapsamında tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Yine tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın 5 lüks aracını geçtiğimiz haftalarda 4 kişiye devrettiği belirlendi. Araçlara da el konuldu. Fon soruşturmasına yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu incelenen fonların TEFAS öncesi dönemdeki pay sahipliği bilgilerini adli makamlara bildirdi. Sermaye piyasalarına yönelik adli ve idari incelemeler sürüyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK tarafından 117 yöneticiye ilişkin finansal hareketler detaylı olarak incelendi. İki analiz raporu hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İncelemeye konu yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği dönemlerdeki pay sahipleri de araştırıldı. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleriyle elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler sürdürülüyor. Yurt dışına fon aktarımı ve yüksek tutarlı nakit işlemlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Çalışmalar sonucunda 21 Eylül itibariyle 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu. Söz konusu işlemler de başsavcılığa bildirildi. Yasa dışı bahis ayına ağına 7 ilde operasyon düzenlendi. 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 155 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Zanlıların internetten yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. El-Zehra beldesinde bir kişiyi katletti. Bureiç mülteci kampında da bir kişi yaralandı. Han Yunus'ta da derme çatma çadırlar hedef alındı. 1,5 yaşındaki bebek bacağından yaralandı. Batı Şeria'da da işgal politikası devam ediyor. El Halil'de Filistinlilerin evleri yıkıldı. Ramallah'ta araçlar ateşe verildi. Beit Rima beldesinde de iş makineleriyle zeytin ağaçları söküldü. ABD-İran arasında arabuluculuk çabaları sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD heyetinin ardından Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'la New York'ta bir araya geldi. İran Silahlı Kuvvetleri de en kötü senaryolara hazırlandıklarını açıkladı. Tüm General Yahya Rahim Safevi, savaşın yeniden başlaması halinde Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'in ardından Hint Okyanusu ve ötesine taşınabileceğini duyurdu. ABD basını ise Orta Doğu'da görev yapan askerlere dair yeni bir iddiada bulundu. Buna göre USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki 8 denizcinin görev süresinin uzunluğu nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Yaklaşık 250 gün aralıksız görev yapan gemi USS George Washington uçak gemisiyle görev değişikliği yapmıştı. Ukrayna ile Rusya arasında çatışmalar ısı kesmiyor. Rusya, Ukrayna'nın Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 4 yerleşim birimini ele geçirdi. Kiev ve Odessa'daki askeri ve lojistik hedefler vuruldu. Ukrayna, Rus saldırılarında 10 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını açıkladı. 282 İHA ve çok sayıda füzenin kullanıldığı saldırılarda Ukrayna, 227 hava unsurunu etkisiz hale getirdi. Saldırılarını sürdüren Moskova'dan Ukrayna konusunda barış mesajı da geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın kalıcı barışa ulaşılması için görüşmeler açık olduğunu vurguladı. Peskov, Avrupa Birliği'nin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen geliri Ukrayna'ya aktarmasına ise tepki gösterdi. Bunun yasa dışı ve hırsızlık olduğunu

0: inanıyoruz, elde edilen geliri Ukrayna'ya aktarma kararı hukuka aykırıdır, dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Avrupa'ya yönelik güvenlik tehditlerini işaret etti. Rutte, Rusya'nın Ukrayna'ya hedef alan saldırılarının sürdüğünü hatırlattı. NATO ülkelerinin de siber saldırı, sabotaj, kundaklama ve hava sahası ihlalleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Washington'a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. 10 yılı aşkın bir aradan sonra gerçekleşen ziyarette ABD Başkanı Trump Xi'yi havalimanında karşıladı. Trump'la Xi'nin görüşmelerinde iki ülke arasındaki ticari ilişkiler önemli başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle gümrük tarifeleri, nadir toprak elementlerinin küresel tedariki ve yapay zeka alanındaki rekabetin gündeme gelmesi bekleniyor. İki liderin görüşmesi yalnızca ekonomik başlıklarla sınırlı kalmayacak. ABD ile Çin arasındaki ilişkilerde uzun süredir önemli yer tutan Tayvan meselesinin yanı sıra Çin'in İran'la ilişkileri ve bölgedeki gelişmelerin de görüşmelerde ele alınması bekleniyor. Görüşme öncesinde Çin ve ABD 8. tur istişarelerde gümrük vergileri ve ticaret konularında uzlaştı. Yapay zeka konusundaki ilk görüşmeyi de Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptı. Kazakistan'da Hazar Denizi'nde yapılan tatbikat facia ile sonuçlandı. 19 asker denizde kayboldu. Bunlardan 9'u hayatını kaybetti, 3 asker kurtarıldı. 7 askeri arama çalışmaları ise sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı, özel komisyon kuruldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk evinde bölgesel gelişmeleri ilişkin konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma dolayısıyla teşekkür etti. İletişim Başkanı Duran ve AK Parti Sözcüsü Çevik, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Katil İsrail, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. Ukrayna ile Rusya arasında çatışmalar hız kesmiyor. Spor. A milli futbol takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavına yarın Kocaeli'nde çıkacak. Ay Yıldızlar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak. A milli futbol takımı aday kadrosunda bulunan İlhan Fakılı bir maçlığına Ümit Milli Takım'a katılacak. 20 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Ukrayna müsabakasının ardından A milli takım aday kadrosuna dönecek. Anadolu Efes Euroleague'in açılış haftasında bugün Barcelona'ya konuk olacak. Mücadele 21.30'da başlayacak. Diğer temsilcilerimizden Beşiktaş yarın saat 20'de Valencia'yı, Fenerbahçe Tarfin ise 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise yeni sezon yarın Bursa'da açılacak. Saat 19'da Tofaş Pizza Bus Bordo Basketbolu konuk edecek.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile İskenderun körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 10, İstanbul ve İzmir 14, Afyonkarahisar 6, Adana ve Antalya 20, Kahramanmaraş 18, Samsun ve Gaziantep 16, Trabzon ve Diyarbakır 17, Bolu 5, Erzurum 9, Van 12, Malatya 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Niğde-Pozant Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri arasında üst yapı inceleme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16-18. kilometreleri arasında ŞEV destekleme çalışması nedeniyle sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Reklamlar. Soralım bakalım.
2: Kırtasiye malzemesi ve içeriği nedir? Kimyager ve sürdürülebilir yaşam danışmanı Fatih Küçükuysal'a sorduk.
3: Kırtasiye malzemesi ofis, okul veya günlük yaşamda yazma, çizme, yapıştırma, düzenleme ve saklama gibi işlemler için kullanılan araç ve gereçleri ifade eder. Kalem, silgi, defter, boya, yapıştırıcı, makas, okul çantası gibi ürünler bu gruba dahildir. Kırtasiye malzemelerinin üretiminde çeşitli kimyasallar kullanılır. Bu maddeler ürünlerin dayanıklılığını artırmak, renk vermek, esneklik kazandırmak gibi amaçlarla eklenir. Günlük yaşantımızda polimer yani plastik maddeler her yerde mevcuttur. Kırtasiye malzemelerinde de plastik ürünleri her yerde görebiliriz. Başta da PVC, polivinil klorür. En çok kullanılan kırtasiye malzemesi plastiğidir. Kimyasal maddelerin en risklisi solventler yani çözücülerdir. Özellikle sıvı barındıran keçeli kalem gibi birçok kırtasiye malzemesinde petrol türevi zararlı solventler, çözücüler bulunabilir. Çok az da olsa kurşun, kadmiyum, krom gibi ağır metaller boya pigmentlerinde boyar madde olarak kullanılabilir. Diğer sık kullanılan bir boyar madde de azo boyalardır. Bu da okul sırt çantasından silgilere, kalemlere, kaplama kağıtlarına kadar her yerde bulunan bir boya çeşididir. Özellikle parlak, fosforlu, can alıcı renkler azo boyalardır. Defterdeki kağıtlara da optik beyazlatıcılar ilave edilir. Kimyada en riskli maddeler yapıştırıcılarda bulunur. Yapıştırıcı üretiminde yaygın bir kimyasal formaldehit maddesidir ve bu çok zehirlidir. Toluen gibi petrol türevi solventler, çözücüler de yapıştırıcılarda bol miktarda kullanılır. Kırtasiye ürünleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmediğinde insan sağlığına zararlı olabilir. Bu sağlığa zararlı maddelerin başında çözücüler ve özellikle petrol türevi çözücüler gelir. Solunduğunda baş ağrısı, baş dönmesi ve uzun süreli mazuriyette solunum sistemi rahatsızlıklarına yol açabilir. Başta yapıştırıcılar olmak üzere keskin kokuya sahip kırtasiye malzemelere koklanmaması gerekir. Özellikle yapıştırıcıların bağımlılık yapma etkisi bile bulunabilir. Formal

0: Kardit, deride tahriş, gözlerde yanma ve alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kırtasiye malzemeleri ister yetişkin olsun, ister gençler, çocuklar olsun, kullanımında dikkatli olunması gerekir.
1: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, spor servisine hoş geldiniz. Bugün 24 Eylül Perşembe, ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun, hız kesmeden programımıza başlayalım.
0: Spor'da son 24 saat.
1: Galatasaray Kulübü fil dişi sahilli futbolcu Wilfried Tsengo'nun aşil tendonunun koptuğu veya kronik sakatlığı olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı. 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine katılım yolunda Ukrayna ile deplasmanda kritik bir karşılaşma oynayacak Ümit U21 milli takımımız aday kadrosuna A milli takımımızdan İlham Fakılı'yı takviye etti. Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Semih Gümüş ve Gizem Özer bronz madalyanın sahibi oldu.

0: Spor Servisi Futbol.
1: Evet, Spor Servisi Futbol'la devam edeceğiz ama önce bir düzeltme yapalım. İhsan Bulut değil, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı. Onu da buradan düzeltmiş olalım. O benim bir hatamdı. Kısa bir hata yaptık Ayberk'e. İhsan Bulut dedik ama deneyimli bir teknik yönetmenin adını söyledik. Ayberk de herhalde kızmamıştır. Evet, şimdi o da gülüyor karşımda. Oluyor bazen böyle hatalar sevgili dinleyiciler. Biz de yapabiliyoruz, insanlık hali. Evet, Aydın Bayram'la beraberiz bugün. Duayen arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız Aydın Bayram. Programımızı yapacağızsa bir saat Aydın Bayram'la sohbet edeceğiz. Milli takım konuşacağız, ligi konuşacağız ama Aydın Bayram'ın tadı pek yok. Niye yok? Abisi rahatsızdı. 3 senedir amansız bir hastalığın pençesindeydi. Geçtiğimiz hafta rahmetli oldu. Kendisini uğurladı o da ve şu anda yanımızda. Öncelikle başın sağ olsun.
2: Çok teşekkür ederim dostlar, sağ
1: Allah
2: olsun.
1: Allah sabır versin.
2: Amin. Hep birlikte hakikaten hani baba yarısı abimiz kıymetli Ali Bayram. Hayat bir şekilde devam ediyor ama ateş düştüğü yere yakar cümlesini şu anda yaşıyorum. Yaşamaya devam edeceğiz. Hatırası unutulmayacak bir kıymetli insandı. Allah mekanını cennet etsin.
1: Amin, amin. Mekanı cennet olsun. Tüm ölülerimizin de mekanı cennet olsun. Amin. Memlekete herhalde defnettiniz.
2: Giresun'a götürdük. Orada asli görevimizi yaptık. Baba ocağımızda, ata ocağımızda. Çok zor bir süreçti bizim için.
1: Hı hı. Rahmetli Ali abimiz hangi takım tutardı?
2: Beşiktaşçıydı o da. Hatta şöyle bir anımız var. Cumartesi günü son konuşmamızda Marsilya maçı vardı hafta içi, Perşembe günü. Onu konuştuk. Marsilya maçı zor dedi. Bir puan alırsak iyi dedi. Rakip Fransa'nın köklü takımından dedi. Ben de hani Beşiktaş iyi bir takım, iyi bir kadro. Hocamız iyi. Yeniriz abi demiştim. Nihayetinde Beşiktaş o maçı 4-1 kazandı. İyi futbolla, iyi skorla ama abime görmek nasip olmadı ama nihayetinde hakikaten böyle
1: rahmetliye de bir hediye oldu diyorsun.
2: Aynen,
1: son
2: çok iyi bir Beşiktaşlıydı. Her maça gider, her maçını izler, izlemeye çalışırdı. Hani doğuştan Beşiktaşlı ifadesi onun için eşdeğerdi yani.
1: Evet. Bir kez daha Allah rahmet eylesin. Giresun'da Beşiktaşlı çok tanıdıklarım çoğu Beşiktaşlı. Neden
2: çok
1: öyle?
2: Çok haklısın. Yani bizim sülale diyeyim ben. Hani sülalede yani abartmadan

0: 150 kişi varsa 140'ı Beşiktaşlı.
1: Yani Giresun'un genelinde de çok.
0: Öyle bir ağırlık var. Yani o özellikle 1990'lardan sonra, o Gordon Mint döneminden sonra bir Beşiktaş'a bir yöneliş olduğu söyleniyor. Onun için yani bir Beşiktaşlılık ağırlığı var bizim köyde de, Karaburun köyünde de.
1: Evet, enteresan. Benim de tanıdığım birçok çünkü Giresunlu var. Beşiktaş takımı ağırlıkta. Doğrudur, o yüzden ben de merak ettim, sordum. Rahmetli abin o yüzden bilerek sormuştum. Takımı o da Beşiktaşlıymış. Bir kez daha Allah rahmet eylesin. Hayat böyle. Hayatın aslında ne kadar boş olduğunu da görüyoruz. Bir gün önce maç seyrediyorsun. Ertesi gün yoksun.
0: Aynen. Yani son sesini cumartesi günü duymuştum. Pazar gecesi o acı haberi aldık. Hakikaten yani kelimelerle anlatılacak bir tablo değil.
1: Evet. Evet. Ama hayat devam ediyor sevgili Aydın Bayram. Senin de, onun da tabii çoluğu çocuğu vardı. Senin de çoluğun çocuğuna hayat devam ediyor bir şekilde. Hepimiz tutunmak zorundayız. Milli takımımız bir hafta biliyorsun. Milli takım haftasındayız. Şöyle bir 20-25 gün liglere ara verdik.
0: 4 maç üst üste.
1: Evet, 4 maç üst üste olacak. Fransa ile başlıyoruz. Yarın Fransa'yı konuk edeceğiz. Kocaeli Stadyumunda saat 21.45'te başlayacak maç. Ne dersin?
0: Aslında keşke ilk maç Fransa olmasaydı. Yani grupta hem Belçika var hem İtalya var. Yani bence Belçika ile başlasaydık daha iyi olabilirdi. Niye ben Fransa'dan bu kadar tırnak içinde çekiniyorum? Son Dünya Kupası'nda oynadıkları iyi futbol. Deschamps gidip yerine Zidane geldi. O da bir futbol efsanesi. Hı hı. Hakikaten iyi bir teknik adam. Mesela bir saat önce basın toplantısında
1: ilk maçı bu. İlk hazırlık maçı da yapmadı değil mi Berkay? Benim bildiğim yapmadı. Fransa Zidane geldikten sonra hazırlık maçı yok.
0: Bir saat önce basın toplantısı yaptı Zidane. 3 tane önemli cümlesi var amir takımla ilgili. Bir, diyor ki Arda Güler Real Madrid'den bildiğimiz bir oyuncu. Ami takımın, Türkiye'nin en önemli oyuncusu. Ona mutlaka önlem alacağız diyor. Bu altı çizilmesi gereken birinci nokta. İkinci nokta, Türkiye'nin diyor Dünya Kupası'nın elenmesi onlar için çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Bize karşı bir reaksiyon göstermek isteyeceklerdir. Buna izin vermeyeceğiz diyor. Üçüncü olarak da şunu ifade ediyor. Zidane oyunu diye bir şey yoktur. Önemli olan sahada ne yapman gerektiğini bilmektir. Biz ilk dakikadan son dakikaya kadar iyi mücadele etmek, orta sahada çok koşmak, çok çalışmak, çok savaşmak zorundayız. Türkiye'nin diyor artılarını ve eksilerini çok iyi biliyoruz. Onların evet eksiği var. Kenan gibi, Hakan gibi önemli oyuncuları yok ama diyor nihayetinde ev sahibi olmanın avantajını kullanmak isteyeceklerdir.
1: Evet.
0: Ama nihayetinde biz de grupa galibiyetle başlamak istiyoruz. Bizim için iyi başlangıç yapmak istiyorsak zorlu Türkiye deplasmanından Kocaeli'den puanla ayrılmak zorundayız diyor. Tabii bunu şunu ifade etmek lazım. Şimdi kadro kalitesi olarak yani Türkiye mi Fransa mı dediğin zaman tabii ki tartışmasız Fransa'nın havuzunda bulunan oyuncular çok üst düzey dünya çapında futbolcular. Şimdi özellikle forvet hattında Mbappe'nin liderliğinde Dembele var, Olise var. Hakikaten evet. Forvet hattı
1: kadro
0: çok
1: acayip canım.
0: Çok önemli. Onun dışında şunu da gözden kaçırmamak lazım. Mbappe'nin bir gribal enfeksiyona yakalanmıştı. İki gündür idmana çıkmıyordu. Zidane'a bugünkü basın toplantısında onu da sordular. Zidane dedi ki bir şekilde oynatacağız. Yani ben yani ilk 11'de demek ki hoca bir şekilde oynatacağız diyorsa ilk 11'de Mbappe'yi göreceğiz. Niye Mbappe dediğin zaman Fransa milli takımının hem Dünya Kupası'nda hem Avrupa Şampiyonası'nda en önemli, en kreatif oyuncusu.
1: Doğru.
0: Onun için Ami takımında defansif zaafları var sevgili Ahmet. Yani son Dünya Kupası'nda çok bireysel hata yaptık. Defans arkasına atılan toplarda gol yedik. Orta saha dinamizmini çok kullanamadık. Forvet hattında mesela şimdi orada biz ne dedik? Dembele ve Mbappe var rakipte forvet hattında. Bizde de hani baktığım zaman Deniz Gül ve Kerem Aktürkoğlu var. Şimdi hani buraya Barış Alper Yılmaz ismini de eklesek forvet hattı için ki zaman zaman Montella
1: mümkünse eklemeyelim, sağ açıkta oynasın.
0: Şimdi oraya geleceğim. Yani burada bir yerde Dembele, bir yerde Mbappé varsa
1: Barış Alper'e de üzülüyorum yani.
0: Yani şimdi

0: Barış Alper dediğin zaman Dünya Kupası'nda vasattı. Galatasaray'da lig maçlarında vasat, son maçlarda yedek kulübesinde bekliyor. Yani bizim evet kağıt üstünde oyuncularımız ismen büyük ama evet, form olarak çok aşağıda. Yani bu da çok bizim için bir handikap. İnşallah yarın akşam TRT'den Kocaeli'de verilecek yayın, Kocaeli'de oynanacak maçta, 21.45'teki maçta yaklaşık 40 bin taraftar olacak. Biletlerin bittiği söyleniyor. Taraftar
1: maçı bu sefer TRT vermeyecek. Yayıncı kuruluşu.
0: Evet, şimdi doğru söylüyorsun.
1: Aklına geldi.
0: Evet evet, alışkanlık var oradan sevgili Ahmet. Şimdi şunu ifade etmek lazım. Taraftar gücünü arkamıza aldığımız maçları biz hep iyi oynadık. Yarınki akşamki atmosfer yine bizim arkamızda taraftar gücü olacak, büyük bir güç, ama karşımızdaki rakip çok dirençli bir rakip. Sıradan bir rakip değil. Ve bizim fikstürümüz de çok zor sevgili Ahmet, Uluslar Ligi'nde.
1: Çok
0: şimdi
1: zor.
0: Bakıyorsun Fransa, ardından İtalya, sonra iki tane deplasman, hem Belçika hem İtalya. Ya bu kadar zorlu bir fikstürde hani puan skalasında ne yaparızın cevabı bende şu an itibariyle yok. Niye bunu söylüyorum? Yarın akşam göstereceğimiz performans, ne kadar ayakta kalacağımız, bir puan mı alacağız, üç puan mı alacağız, sahada mağlubiyetle mi ayrılacağız? Yani futbol üç skorda açık yarın akşam. Onun için söylüyorum. Ya keşke yarın akşamki maçta ben bana deser ki maç öncesi 0-0'a razı mısın? Yani bu tür büyük maçlarda 0-0 ve alınacak bir puan bizim için büyük moral ve motivasyon olabilir. İtalya maçı öncesi. Şimdi Belçika'nın teknik direktörü değişti. Van Bommel geldi. İtalya'nın teknik direktörü değişti. Mancini geldi. Fransa'nın teknik direktörü değişti sevgili Ahmet. Zidane geldi. Yani rakibimizde Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşayan 3 tane rakibimizin teknik direktörü değişti. Bizde federasyon karar aldı, saygı duymak zorundayız. Montelli ile yola devam edeceğiz dediler. Yarın akşamki maç bence Montelli için de bir eşik maçı.
1: Doğru.
0: Şimdi yani bu maç alınacak galibiyet bambaşka bir senaryo, alınacak kötü sonuç bambaşka bir senaryo yaratır. Ben hocamızın omuzlarında da büyük baskı olduğunu hissediyorum.
1: Valla Dünya Kupası'nda Montella ne demişti Sayın Montella?
0: Bu gruptan çıkacağız.
1: Senior mu diyelim?
0: Evet, senior diyelim. İtalyan olduğu için.
1: Senior bize ne dedi? Orada biz başarısız diye eleştirdiğimizde dedi ki, ben dedi 24 yıldır mı gitmeyen takımı
0: evet,
1: getirdim?
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: 24 yıldır kupalara gidemeyen götürdüm, takımı getirdim dedi. Ne, kim başarısız diye bir karşı çıkış evet, oldu. Şimdi yarın Allah korusun, sen kötü bir sonuç diyorsun da, bir şey olsa diyecek ki Fransa'ya yeniliyorsunuz ya diyecek. Yani yenilsek yani.
0: Şimdi Allah sevgili olsun. Ahmet, şöyle bir tablo var. Hani şimdi Fransa gibi bizi grupta kendi sahamızda İspanya maçı var, hatırladığımız o tarihi skorla yenildik 6-0. Hı-hı. Hakikaten çok zor bir maçtı. O maçtan
1: biz dünya şampiyonu olmuş Fransa'yı yendik. Onu söyleyelim.
0: Evet, şimdi iki kere
1: yani, son dünya evet, şampiyonu geldi ve yendik. Yendik. Ondan sonra gittik Fransa'da da yenilmedik.
0: Beraber kaldık.
1: Şimdi o yüzden Montella'nın böyle bir şey düşünmeye bile hakkı yok
0: şimdi,
1: şu anda.
0: Şimdi çok doğru bir noktadasın. Şimdi biz bir önceki maçta alacağımız skorları bu maç için kullanamayız. Şimdi yeni bir sayfa açtık.
1: Aynen.
0: Dünya Kupası bitti. Şu anda Uluslar Ligi'nde ilk iki direkt bir üst gruba çıkıyor. Ama burada oynayacağım futbol, oynatılacak futbol, oyuncu değişiklikleri, sahibi A planı çıkılacak, B planı, C planı, D planı. Ya biz burada Olise'yi nasıl önlem alırız? İşte Dembele'yi nasıl önlem alırız? Mbappe'yi nasıl durdururuz? Orta sahada nasıl dirençli dururuz? Şimdi orta saha dediğin zaman şimdi bu denklemde Hakan Çalhanoğlu yok. Orkun Kökçü'nün ayak parmağında bir çatlak var. Oynayıp oynamayacağı %50 diyorlar. Bazı yorumcular %60-%40 oynamaz diyor. Hani Hakan'ın ve Orkun'un olmadığı denklemde Arda Güler orta sahanın merkezinde olacak. Yanlarındaki oyuncu büyük ihtimal İsmail Yüksek ve Salih Özcan olacak. Hı hı. Yani şimdi yedek kulübesinde orta sahayı yönetecek, oraya hamle oyuncusu olarak atılacak oyuncu sayımız da az. Yani
1: az.
0: Şimdi öyle bir tabloda defansa baktığımız zaman, yani Dünya Kupası'nda biz şunu gördük. Meri ile Abdülkerim Bardakçı'nın

0: uyumsuzluğunu çok net olarak gördük. Ozan Kabak bu ikiliden çok daha iyiydi. Yani orada mesela sağ bekte zaman zaman Zeki, zaman zaman Mert Müldür oynadı ama Mert Müldür yine yok bu kadroda. O da sakatlığından dolayı.
1: Evet.
0: Oraya Mustafa Eski'ye helle çaldılar. Yani Zeki yedeklemek için bu 4 maçlık periyotta, ki o da çok doğru. Trabzon'da da iyi bir performans gösteriyor. Sol kanta baktığımız zaman sol bekte Ferdi ve Eren Elmalı var. Kalede dediğin zaman şimdi biz atan ve tutan üzerinden...
1: Bence kalede daha büyük sorun.
0: Şimdi oraya geleceğim. Şimdi atan ve tutan da biz... Oraya biz Deniz Gül bu takımın birinci golcüsü olur mu? Bana göre olmaz.
1: Bana göre de olmaz.
0: Kerem Aktürkoğlu devşirme
1: daha bir... Daha erken yani olmaz derken tabii, şu anda erken.
0: Yani Kerem Aktürkoğlu devşirme bir santrfor, ki gerçek mevkisi kanat. O da olmaz. Barış Alper Yılmaz çok forvet attığını denedi. Yani 10 maçın 8'inde tutmadı, ikisinde tuttu. Yani forvet hattında atanda sorunumuz var. Kaleye baktığın zaman kalede şimdi Uğurcan Çakır'ın Dünya Kupası istatistiği çok kötü. Uzaktan çok gol yiyor.
1: Lige de iyi başlamadı.
0: Lige de iyi başlamadı. Son Trabzon deplasmanında yani Salah'ın benzer golünde.
1: Yediği gol sayısına evet, baktın mı? 10 gol yedi yani.
0: Yani o da işte Galatasaray'ın defansif zaafları kaleci Uğurcan'ı gole burun buruna getiriyor. Şimdi yedekte kim bakıyorsun? Hani Uğurcan'ı kesse hoca. Altay olmaz. Muhammed Şengezer olmaz. Tecrübe anlamında bunu söylüyorum.
1: Altay takımında yedek. Muhammed Şengezer oynuyor ama formda değil.
0: Formda değil.
1: Formda değil. Takımda evet. Formda. Okan Koçuk keza öyle.
0: Evet öyle. Şimdi burada şimdi yani... bizi dinleyen TRT Radyo 1 dinleyicinin aklına şu gelebilir. Belki Özer acaba bir özür dileyip ya da özür diletilip yeniden Ami takımın geniş havuzuna alınabilir mi? Niye bunu söylüyorum? Fransa'da hakikaten ayın kalecisi seçilmiş. Geçen seneden bu
1: yılın
0: sene
1: yılın kalecisi geçen sene seçildi.
0: İyi bir performansı var. Yani bazen milli takımımızın profesyonelleri bu krizi ortadan kaldırılabilir. Çok net olarak söylüyorum. Çünkü evet genç kalecidir, bir hata yapmıştır, kampı terk etmiştir. Herkes hata yapıyor. Dünya futbolunda hata yapmayan yani Cristiano Ronaldo'sundan...
1: Bir kere o yaşta futbolcu hata yapabilir yani. Sen
0: ya burada profesyoneller...
1: Bunu önemli olan idare bunu, etmek yani.
0: Bunu idare etmek, bu krizi ortadan kaldırmak. Onun için bence burada bugün için söylemiyorum ama gelecek için gidersin Berke'nin yanına, hatasını anlatırsın, oyuncuyu özür diletirsin, bir takıma havuzuna dahil edersin. Yani burada...
1: O kesin. O ya kesin
0: ben
1: yani.
0: Onu da söylüyorum çünkü bizim yarınki maçta inşallah ne tutanda, ne atanda, ne orta sahada, ne kanat oyuncularımızda inşallah bir problem olmaz, yaşamayız ama ya Fransa dediğin zaman evet kağıt üstünde favori ama biz büyük maçları bugüne kadar büyük oynadık sevgili Ahmet. Ama bazen de küçük derelerde boğulduk işte Dünya Kupası'nda. Yani olmayacak grupta evet. Sonuncu olduk ve elendik. Olacak şey değil. Hani ABD, Paraguay, Avustralya hani kimin aklına gelir? 7 günde Dünya Kupası macerasına veda etmek. O gruptan çıkamayan bir takımın Fransa, İtalya ve Belçikalı gruptan ha tabii ki gönlümüz istiyor. Lider çıkalım. İnşallah yarın akşam görkemli bir zafer alalım. Ama bazen de gerçekleri de ortaya koymak lazım.
1: Evet,
0: yani sadece tırnak içinde futbol tabiriyle doldur boşalt yorumlar yapmak bize yakışmaz. Yani yaşımız ve mesleki tecrübemiz senin ve benim çok. Yani dünya üzerinde birçok ülkede Avrupa şampiyonaları, Dünya Kupaları, Şampiyon Ligi, Avrupa Ligi maçları izledik. Karşımızdaki rakibin gücünü biliyoruz. Biz de güçlüyüz. Biz de bireysel yetenekler anlamında üst düzey oyuncularımız var ama ben yarın akşamki kadrodaki en büyük eksikliği ne kadar eleştirirse eleştir Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Mert Müldür, bunlar bir takımın hakikaten fotoğrafın genini tamamlayan oyuncular.
1: Evet.
0: İnşallah o bölgede oynayan oyuncularımız, ki dün ben yarın akşam sol kanatta Oğuz Aydın'ı bekliyorum. Orta sahayı zaten Arda Güler, İsmail Yüksek ve efendime söyleyeyim.
1: Valla Montella olunca söz konusu her türlü sürprize açık oldu.
0: Salih'ten kurduk. Ya aslında bir takımın 11'i belli. Yani orada çok büyük sürpriz beklemiyorum ben. Bir kanatta büyük ihtimal ya Barış ya Yunus olur sahada.
1: Milli takımın şimdi zaten Montella'nın sorunu
0: o. Dedi,
1: Kerem olur. Montella'nın sorunu şu, takıntılı bazı oyunculara.
0: Çok haklısın. Takıntılı. Samet Akaydın.
1: Mesela

0: Bak bir şey söyleyeceğim sana. Dünya Kupası kadrosunu sayalım. Kalecilerimizi Dünya Kupası. Uğurcan Çakır burada zaten çok iyi bir sezon geçirmişti. Gitti orada formayı giydi.
1: Doğru.
0: Birinci maç iyi değil.
1: İyi değil.
0: İkinci maç iyi değil.
1: Üçüncü
0: maça çıktın. Sen yedek kalecilerin var.
1: Evet.
0: Hatta bir tanesi artık milli takım bırakma şeyine geldi. Niye oynatmıyorsun arkadaş?
1: Mert Günok zaten veda etti milli
0: takıma. Niye oynatmıyorsun artık, son maç. Bu adam bir Dünya Kupası görmesin mi yani? Doğru, bir Dünya Kupası'nı 11 evet. giymesin mi?
1: Evet.
0: Ya Uğurcan'la çıkıp yani yendin ne oldu?
1: Aynen. 3-2 yendik ne oldu?
0: Ya bir hani... de 3-2 yani. Gene bu arada gene hatalı evet. gol yedi o maçta da.
1: Doğru.
0: Onu da söyleyelim.
1: Evet.
0: Yani.
1: Arka hani, direkte.
0: Ya o yarım devre Altay'la oynasan, yarım devrede şeyle oynasan, Mert'le oynasan ne olurdu?
1: Ya aslında çok doğru bir noktası. Şimdi biz burada
0: bir dakika, sen Altay olsan kızmaz mısın mesela?
1: Kızarsın.
0: Ya benim milli takıma çağırdı. 20 dakika bari oynat hocam yani. Yani bir girmedik
1: ya
0: Mert, oraya.
1: Mert Günok.
0: Mert Günok daha çok kızmıştır.
1: Şimdi şöyle bir tablo var. Şimdi Samet Akaydın listede yine. Mesela orta sahada Berkan Kutlu niye yok? Mesela ligede iyi başladı.
0: Ya hani... bak Uğurcan Çakır'ı hiçbir şey demiyorum. Geçen sene gerçekten çok formdaydı. Uğurcan Çakır Trabzon'dan Galatasaray'a gelene kadar milli takım kalesi direkt onun değildi.
1: Değildi.
0: Mert geçiyor.
1: Mert'in kaleye. Evet doğru.
0: Ne oldu, Galatasaray'a geldi bir anda milli takım kalesi de Uğurcan'a verildi. Yani ne, bir maç ver ya, yarım saat oynat.
1: Ama maalesef hocamızın...
0: Senin oraya gitmende Mert'in hiç memeği yok.
1: Bizim hocamızın böyle biraz tuzuculuğu var. Çok net olarak bunu söylüyorum.
0: Samet
1: yani,
0: Akaydın niye alınır mesela? Niye yani alınır? Şimdi Trabzon'da forma giymiyor. Trabzon'da evet, forma giymiyor.
1: Evet giymiyor.
0: Niye alırsın ya?
1: Niye alırsın?
0: Hadi geçen sene anladım. Geçen sene gittiği takımda oynuyordu. Yani bir
1: Rize'de şekilde. Oynuyordu.
0: Oynuyordu.
1: Ama burada
0: bu sene
1: oynamıyor.
0: Oynamıyor bile yani.
1: Ya işte hocamızın ya da milli takımın profesyonellerinin buna zaman zaman itiraz etmesi lazım. Ama maalesef yani teknik direktör biraz bu konularda...
0: Sen şaşırır mısın yarın Samet Akaydın'la mesela Abdülkerim Bardakçı'yı?
1: Yok, hiç ihtimal vermem.
0: İkisi de formda değil bu arada.
1: Değil, çok ağır.
0: Hangisi formda ki? Yani Abdülkerim Bardakçı'nın yanına hani Emirhan
1: Melih
0: Topçu.
1: Öyle, Melih
0: bence
1: öyle.
0: Emir Topçu olmalı belki.
1: Yani belki burada...
0: Melih Demiral'ın da çok formsuzluğuna çağırmaması lazım.
1: Ozan Kabak'la Emirhan... Ya hocamızın ya belli bir şablonu var. Hoca biraz... Tecrübeli oyuncularla bu tür maçta oynamayı seven bir teknik direktör. Sıfır risk. Hiç risk almayı sevmiyor. Bu çok net. Bunu Dünya Kupası'nda gördük. Elemelerde giderken de gördük. İlk
0: sıfır
1: kombine...
0: risk dediğin de yani en basit
1: elemelerde sevgili Ahmet. Elemelerde geçtiğimiz takımları söyleyeyim ben sana. Bulgaristan, Gürcistan.
0: Evet.
1: Sonra playoff'a kaldık.
0: Güzel,
1: Romanya,
0: güzel
1: Kosova.
0: Eşleşmelerdi yani.
1: Ya sevgili Ahmet.
0: Elemeler.
1: İspanya'yı çıkar. İlk maç 6-0. Rövanş 2-2. Oynadığımız diğer 4 takım Gürcistan, Bulgaristan grupta, playoff'ta Romanya ve Kosova. Yani bizim üstümüzdeki takımlara karşı biz reaksiyon alamıyoruz. İşte Dünya Kupası'nda ev sahibi ABD, o da gruptan çıktığı için bizim maça 8 eksikle çıktı. Biz onu yendik ve ondan evet, mutlu olduk.
0: Kısa bir reklam arasına gidelim sevgili Aydın Bayram. Milli takım sohbetimiz devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın. Önce kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. Aydın Bayram'la milli takım konuşacağız ama milli takım deyince, TRT deyince kim akla geliyor?
2: İbrahim abi.
1: İbrahim Kırkayak akla geliyor. İbrahim Kırkayak da şu anda milli takımla beraber ve biz hemen ona bağlanalım. Sevgili İbrahim Kırkayak, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar sevgili Ahmet abi, sevgili Aydın Bey. Dinleyenlerimize güzel bir akşam diliyoruz.
1: Bir klasik bu tabii, İbrahim Kırkayak'a bağlantı yapmadan milli takım olmaz.
3: Sağ olun.
1: İbrahim Kırkayak yani çok enteresan, şimdi kadroyu konuşuyoruz Aydın Bayram'la. Kadroda enteresanlıklar var. Mesela kaleci mevzunun içinden biz çıkamadık. Niye Berk Özer affedilip alınmıyor? Niye konuşmuyorlar? Bir abilik yapmıyorlar diye. Eminim sen de sorguluyorsundur bunu. Bartu Elmas'ı sadece 60 dakikalık performansıyla niye çağırdılar? Yarım forma giyecek mi sana soracağım. Ve hem defans attı hem forvet attı, çok formsuz isimlerden kurulu. Arda'yı çıkartıyorum tabii. Yarın işimiz zor gibi geliyor bana. Sevgili İbrahim, sen neler dersin?
3: Vallahi biraz önce Ahmet abi, sevgili Aydın Bey, Zidane'la baş başaydım basın toplantısında. Hatta bir de soru sordum.
1: Hı hı.
3: Ya dedim ki, geçtiğimiz günlerde dedim, ya şu an heyecanlıyım dedim Zidane'a. Geçtiğimiz günlerde canım sıkıldı dedim ki içimden, dedim ben Zidane'ı özledim dedim, videonuzu açtım izledim dedim.
1: Bir efsaneyle izledim. Berabersin yani, heyecanlanmaz mısın?
3: İnanılmaz bir ışık veriyor. İnanılmaz bir ışık veriyor. Yani bir anda 1998'e gittim. Etrafında böyle Dugari, Henry, Trezeguet, Leboeuf, Barthez, o kadroyu, evet. Givar, Kötü. Hemen sayıyoruz.
1: Bir de hoca hazır gibi duruyor yani. Takıma koy oynar gibi görüyorum ben onu hala.
3: Çok hazır. Çok fit. Çok fit. Zidane dedi ki tek hedef kazanmak. Arda'ya övgüler yağdırdı. Onu belirteyim. Toplantısı. Real Madrid oynaması hoşuma gidiyor. Dikkatle takip ediyorum.
1: O dedi. Da Madrid'li tabii yani. Madrid efsanesi.
3: Aynen. Zidane gibi bir takım, Zidane formülü yok dedi. O bir soru geldi Fransız basından. Zidane takımı diye bir şey yok dedi. Biraz sistemle oynayacağız dedi, değiştireceğiz dedi. Mbappé'yi kanada aldım dedi. Dembele'yi yönde kullanacağım dedi. Barcolas'ı var dedi. Açık açık konuşuyor. Zaten 4 gündür Paris yakınlarında kamptalar. Şunu görüyorum. Bizde olmayanı görüyorum. Neyi görüyorum? Güzel güzel idmana geliş. 50-60 kişilik taraftar grubuyla imza, söyleşi. Rahat, relax. Böyle biz bir gergin, böyle bir gidiyor yani böyle Ahmet abi. Pazartesi 18-20'de gördük milli takımı. Şimdi Montella'yı ilk kez göreceğiz bu etapta. Yani evet. Çıkıp bir konuşma, bir değerlendirme, bir yazın değerlendirmesi, bir sohbet. Berke'yi de sorabiliriz. Tabii ki sorarız ama mutlaka bir cevap vardır. Henüz bilmiyorum. Tabii henüz kimse diyalog falan yok, konuşan yok.
1: Sen milli takımı iyi takip ediyorsun. Berke Özer özür diledi mi? Milli takım yok. Yetkililerinden.
3: Hayır. Özür dilemedi. Duygularını, düşüncelerini zaten açıkladı bir müddet önce. Konu zaten Berke de değil. Burada bir kapanıklık hala var.
1: Mesela Arda aynı şeyi yapsa, Arda'ya yapabilirler mi bunu?
3: Yok, yapamazlar. Arda'ya biraz kırgınım, onu biliyorsun sen abi.
1: Evet, evet.
3: Yazdan bir kırgınlık olsun. Hepimiz üzgünüz dedim, kendisi yanlış anladı. Hı-hı. Abi sen üzülme, hepimiz üzgünüz dedim, ben devam ettim orada. Neyse, Arda bizim kıymetli.
1: Senin niyetini biz biliyoruz.
3: Ya yani 2-3 kişinin içine sosyal medyada konu olduk dururken. Evet, evet. Hiç suçumuz günahımız yok. Oluyor bunlar bazen. Montella'yı bekliyoruz, Salih'i bekliyoruz. Basın toplantısından bir yaz değerlendirmesi galiba şimdi alacağız Montella'dan. Hı-hı. Konuşacağız karşılıklı. Zidane açıkladı. Yeni bir yol dedi. Şunu belirtiyor. Deschamps ve Zidane da hep şunu belirtti. Fransa milli takımının özelliği oldu. Futbolculuğumu ve geçmişi bırakın. Bu kadar kupa kazanmışım, etmişim, bunlar değil. Önemli olan Fransa milli takımı. Bundan sonra ne yapacağız, buna bakacağız dedi. Kazanmaya geldik. Türk taraftarın coşkusunu biliyorum dedi. 9 Ekim 96'da 4-0 kaybettiğimiz Paris'teki maçta bize karşı oynadı. 15 Kasım 2000'de o tarihi kadroda oynadı. Yine 4-0 kazandılar. Zidane'ı zaten Real Madrid, Juventus her yerden biliyoruz. Özledik mi özledik. Bizim için önemli olan tabii ki milli takım. Evet. Milli takımımızı fazla özledik. Montella ve Salih neler söyleyecek onu konuşacağız. Bir yazı konuşacağız büyük olasılıkla. Hı hı. Milli takım gelmek üzere, Kocaeli'ye artık vardılar. Önce basın toplantı, sonra yürüyüş var. Bir muhtemel 11 nasıl çizersek Uğurcan kalede, bunu söyleyeyim. Hı hı. Beşli bir hattımız olacak. Zeki ile Ozan, Meri, Abdülkerim, Terdi ile bir beşli hattımız olacak gibi.
1: Hı hı.
3: Önlerinde bir üçlümüz var. Salih, İsmail, Arda. Salih, İsmail tam bir tampon. Önlere 5-3-2'nin ikilisi Yunus ve Can'ı bekliyoruz. 5-2-3 böyle bir hattımız var, bunu bekliyoruz. Bakalım milli takım neler yapacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Yarın 21.45 mücadele. Başlangıç saati. İtalya maçı var. Arka arkaya eşik maçları. Montella için de çok fazlasıyla önemli iki karşılaşma. İlk iki maç öyle rakiplere düştük ki Fransa ve İtalya. Yani
1: bak, süren ne kadar durum sevgili İbrahim? TRT Spor'a da bağlantı yapacağın için ne kadar süren var?
3: Vallahi 2-3 dakikam var Ahmet
1: bir,
3: abi.
1: Çok kısa bir soru Aydın Bayram'dan var.
2: Sevgili İbrahim, yani milli takım sahadaki dizilişte bir böyle köklü bir değişiklik

0: Risk değil mi Fransa maç öncesi? Beşli bir defans, üçlü bir orta saha.
1: Şimdi bir önlem kompakt kalmak zorundayız. Aydın Bey, açılmamak zorundayız. Duayı tutamazsın, Barcola'yı tutamazsın, Lemmeri'yi tutamazsın. Biz önce bir kompakt başlarken bir Fransa milli takımına karşı bir maç önlemi diye düşünüyorum ben bunu. Bize gelen duyumlar, kaynaklar bunu gösteriyor. Beşli bir hatla, üç stoperle oynamak. Yani rakibi durdur, sonra bir şeyler yap.
0: 0-0 olsun, bizim olsun mantığı gibi.
1: O kıvamdayız. Ahmet abi, o kıvamdayız. Puan ya da puanlar, evet, o kıvamdayız. Evet. Bakın, Fransa'yla belki çok baş edemeyeceğiz. Belki burada orada, ama İtalya ve Belçika'yı bu grupta gözümüze kestirelim. İtalya, geçen gün kadrosuna baktım listeden. Raniola ve Donnarumma dışında ezberimde kimse yok. Kimse yok. Hı-hı. Belçika yeniden kurulacak. Tabii ki kıymetli takımlar.
2: Ama futbol kültürü olan takımlar tabii var, yani. Bizim var, gibi değil yani. Var. Biz ama bir maç çok iyiyiz. İkinci maç vasatız.
1: Bursa'da daha üstün bir oyun bekliyorum ben İtalya'ya karşı. Hmm. Burayı bir puanla, bir yenilmeden şöyle bir atlatsak. Ha, yenilirse kimse de şaşırmasın zaten. Son dünya, 3 dünya kupasının 2 finalisti burada.
2: Evet.
1: Son 2 finalisti Fransa burada. Onu da çok görmemek lazım. Kaybedebiliriz ama bizim yeniden kendimizi hatırlatmak için
2: bir şey. Neredeyse 15 yıldır birlikte oynayan bir takım.
1: Evet evet, bir yerlere yeniden başlamamız için, yazın etkisini atlatmamız için mutlaka Fransa'ya karşı iyi bir başlangıç yapmak en büyük dileğimiz, temennimiz. Bunu da inşallah yarın gece yapacağız. Arka arkaya geliyor 4 tane maç. Doğru maç. Uluslar Ligi burada kalmak istiyoruz. Montella La Gazette Dello Sport'a verdiği röportajda çeyrek final diyor. Tamam, umarım öyle olur. Biz bu hedefler için varız zaten. Buradan düşmeyelim. Buradan yolumuza devam edelim. Ben Bursa'daki İtalya maçından çok daha umutluyum. Galibiyet adına umutluyum. Ekiplerimiz var. Kenan yok, Hakan yok. Mert Müldür sakatlığı var. Onlara hepsine çok geçmiş olsun dileyim. Orkun olmayacak yarın. Risk edilmeyecek iki maç için sadece. Şimdiden Kocaeli'den stat'tan aktaracaklarım bu kadar.
2: Vallahi İbrahim, bizi maç heyecanına soktun, yemin ederim. bayılıyorum gibi, senin bu anlatımına gibi. Yani bizi gerçekten maç anlatımına soktun. Ya, bazen maç spikerleri oluyor öyle, maçta bile bu heyecanı duymuyoruz. Seni tebrik ediyorum. Şu heyecanını abi, kaç yaşına geldin hiç ittirmiyorsun.
1: Katkın vardır her zaman. Estağfurullah. Söylerim. Milli takım yolculuğunu
0: İbrahim
1: her zaman
0: hocam,
1: desteğini aldım.
0: Şiir gibi her zaman.
2: Gerçekten.
0: Gibi.
2: İbrahim Kırkayak'ta sanatçı ruhu vardır. Onu da spora yansıtan bir adam. senden rica ediyorum, Berk Özer mevzunu sorarsan basın toplantısında.
1: Tamam,
2: memnun oluruz. Büyükler affedici değil midir diye de lütfen ilave et.
1: Tamam Ahmet abi.
2: Yani hem federasyon başkanı hem de teknik direktör bir büyük olarak affetmeyi de bilmeli. Bence de hata yapmış olabilir.
1: Notlarımın arasına aldım.
2: Teşekkür ediyorum abi. İbrahim Kırkayak.
1: Ben teşekkür ederim Aydın Bey. Kolay gelsin, yayınlar
0: kolay
1: diliyorum.
0: Kolay gelsin.
2: Evet, İbrahim Kırkayak'la bağlantımızı yaptık ve milli takıma ilgili bilgileri aldık. Hiç heyecanını yitirmiyor. Bakar mısın yani?
0: Heyecan
2: İbrahim
0: tavanda.
2: İbrahim Kırkayak kaç yaşında?
0: Ama çok enteresan bir bilgi verdi. Yani evet. Milli takım bu kadar kapalı kutu olarak ilk kez, yani bu 5 günlük kampta ilk kez bir son dakika var
2: son
0: herhalde.
2: Son dakika verelim değil mi? Evet. Milli boksörümüz diyelim. Havva Nur Ketu'da Avrupa Boks Şampiyonası'nda 80 kilo finalinde Rus rakibini mağlup etti ve altın madalyayı kazandı.
0: Göğsümüzü buradan, kapartmış. Yani
2: buradan
0: boksta
2: kendisini
0: hakikaten
2: kutlayalım. Ya, maşallah diyelim.
0: Maşallah
2: kadın
0: diyelim.
2: Sporcularımız altın madalyaya bu sene doymuyorlar. Her branşta.
0: Her branşta.
2: Sadece voleybol değil bak. Her branşta gerçekten öyle. Güreşte, boksta, halterde maşallah hepsine.
0: Yani vallahi, yani yolları açık olsun. Bir madalya daha. İstiklal Marşı'mızı bir kez daha okutacaklar. Kürsünün en üst tepesine çıkmışlar. Kardeşimizi tebrik edelim.
2: Evet, federasyon başkanı da Suat Hekimoğlu, Sayın Suat Hekimoğlu aslında bunun ipucunu vermişti. Altın beklediğimiz şeyler var diye, bakalım. Hatta o takım halinde birincilik de bekliyor.
0: Yani
2: ikisinden
0: ya,
2: de.
0: Ya son dönemde hem voleybolda hem boksta hem güreşte hakikaten bir sıçrama
2: sebebi
0: yaptık.
2: Sebebi ne biliyor musun?
0: Lütfen.
2: Eski güreşçi, eski boksör, hepsi öyle. Eski jimnastikçi mesela.
0: Spordan gelme.
2: Kendi içinden gelme. Yani anlatayım, mesela jimnastik Suat Çelen jimnastikçiydi, hatırlıyorsun.
0: Efsane isimdi.
2: Yani boksör olan boks federasyonunun başında, futbolda da sanki bir Aydın Bayram.
0: Ama
2: eski
0: şöyle,
2: bir
0: bizi genelde
2: olmaz.
0: Kulüp başkanları başkan oluyor. Yani
2: bizde kulüp başkanı.
0: Futbolculardan
2: evet.
0: Federasyon başkanı
2: kulüp
0: olmuyor.
2: Kulüp başkanı genelde değil mi?
0: Evet.
2: Doğru.
0: Ama sevgili İbrahim'in bir
2: veya kulüp yönetimlerinde görev
0: tabii,
2: almış
0: tabii, aynen. Şimdi İbrahim'in burada altın çizdiği nokta çok önemli.

0: Yani biz şu ana kadar dedi Montelli'yi görmedik. Hiç idman açmadılar. Sohbet etmedik. İlk kez dedi hocayı göreceğiz ama Fransa milli takımı gülü oynaya geldi. İmza dağıttılar. Taraftarla bir araya geldiler. Çok rahatlar. Zidane'ın özgüvenli duruşundan bahsetti. Şimdiki demek ki biraz sonraki basın toplantısında Montella'nın yarınki maç için ya da grup özelinde vereceğiz mesajlar çok önemli. Yani inşallah yeni bir sayfa açacağız ama
1: bu arada Zidane'ın Real Madrid'e de aslında Mourinho değil belki Zidane'la başlayacaklardı bu sene.
0: Kabul
1: milli takım yüzünden evet, kabul ettiğini de söyleyelim.
0: Yani belki
1: yani Real Madrid'i reddetmek de
0: kolay değil ama şimdi Fransa milli takımı mı Real Madrid mi? Tabii ki bir Fransız oyuncu olduğu için Fransa milli takımı ama
1: Zidane'ın özel bir hayali bir de.
0: Ben
1: anılarını okumuşsundur onun yani
0: tabii,
1: şey
0: bir Zidane'ı Juventus forması altında izleme şansı buldum.
1: Hı hı.
0: Yani müthiş bir oyuncuydu.
1: Kesinlikle çok
0: yani
1: çok
0: müthiş
1: büyük
0: bir oyuncuydu. Yani hakikaten yani üst düzey bir oyuncuydu ki yani orta saha oyuncuları
1: sahada
0: arasında
1: duruşu farklıydı değil mi? Yani duruşu be ben
0: ya radar gibiydi evet, sevgili evet. Ahmet. Ya ezbere top oynamayan oyunculardandı.
1: Hı hı.
0: Hakikaten çok üst düzey ki şu anda dünya üzerinde orta saha oyuncusu say desen yani ilk onun
1: i̇lk
0: çok
1: akla gelenlerden biri tabii, tabii ki.
0: Yani Maradona'lar var tabii ki efsane isimler. Efendime söyleyeyim tabii ki Hacı'lar var ama Zidane dediğin zaman bambaşka platini ne kadar hı hı. Türkiye karşıtlığını olsa da bu seçimlerde Avrupa Futbol Şampiyonluğu vize vermek istemese de ama o da iyi bir oyuncuydu. Yani baktığın zaman Fransa bir ekol.
1: Zidane Platini'den önde.
0: Öndedir. Ya bunu bir anket konusu yapsak acaba nasıl bir sonuç
1: öndedir.
0: Çıkar? Önde midir?
1: İkisini de seyrettik biz.
0: Ben sanki bir tık Platini...
1: Sen Platini biraz daha inceciydi.
0: Daha inceciydi. Daha on numara.
1: Ama Zidane daha güçlüydü.
0: Zidane biraz daha 6-8 ama...
1: Zidane güçlüydü.
0: Güçlüydü hocam. O kafa...
1: Zidane 6-8-13'ünde oynuyordu tabii, yani.
0: Sevgili Berkay da baksın. Zidane'ın bir milli maçta bir kafa atma
1: var.
0: Var rakibe.
1: Var var İtalyan futbolcu.
0: İşte o orada bir kırılma yaşadı futbol kariyerinde. O kafada olmasa...
1: Platini de futboldan sonra yaptığı o, şeyler var.
0: Tabii rüşvet iddiaları havada yani, uçuştu.
1: İddia ama, falan değil de mahkemeyi kaybetti tabii, yani bir sürü ceza aldı.
0: Aslında şunu da söylemek lazım. Yani sevgili İbrahim'in de işaret ettiği gibi... Yani son 3 Dünya Kupası'nda bir şampiyonluk, 2 final... Hakikaten kolay işler değil bunlar.
1: Değil, değil.
0: Ama böyle bir rakibe karşı oynayıp buradan puan almak da... Hani Montella tırnak içinde ben buradayım demek istiyorsa milli takım oyuncularımız Dünya Kupası'ndaki o kırılganlığı, o hayal kırıklığını ortadan kaldırmak istiyorsa hani beşi bir defans ki biz Montella'da bunu hiç görmedik Ahmet bugüne kadar.
1: Hı hı.
0: Hiç İspanya karşısında dahi görmedik. Ama hoca herhalde baktığı kadroya işte Barcola'lar, Olise'ler, Dembele'ler, Mbappe'ler, forvet hattı bunu ön bölge için söylüyorum. Ya, hakikaten çok kolay değil. Bu oyuncuları tutmak da kolay değil. Burada tabii alan savunması mı, adam markajı mı, beşi defans...
1: Ne yaparsın sen? Beşi defans bana da riskli geldi.
0: Ya
1: zaten
0: niye bu biliyor musun? Bu ne demek?
1: Bir alışkanlığını
0: bu
1: bozuyorsun.
0: Rakibe stoper, şey demek.
1: Sen ikili stoperle oynamaya alışmışsın.
0: Tabii ben rakibe, ben defanstan çıkmayacağım. Üstüme gel demek
1: gel
0: bu.
1: Gel kardeşim.
0: Burada yani. Tabii geçiş oyununda burada ön bölgede kim var? Bak Kerim'i saymadı. Yunus'u saydı.
1: Ama bak şimdi milli takımın sorunlu yerlerine bakıyorsun. Hani orta saha zayıf gözükse de gene en iyi yer orta saha gibi duruyor. Hani takımda.
0: Salih ve İsmail ile beraber.
1: Yani.
0: Teması futbolu yakın bir ilk 11.
1: İdare ederim burada diyorsun.
0: Ya burada bence.
1: Bu arada şey orada da derinlik azalmış tabii ki yani Orkun'un olmaması.
0: Tabii
1: şeyi.
0: Ama şunu gözden kaçırmamak lazım sevgili Ahmet. Top bizde.
1: Hı hı.
0: Topu biz Arda Güler'e verdik. Arda Güler forvet hattında topu kimle
1: kim
0: buluşturacak?
1: İşte yok. Forvet mevkimiz yok.
0: İşte onu söylüyorum. Şimdi
1: stoper,
0: Yunus'u...
1: Stoper'de yokuz. Şimdi, ben sana sayayım.
0: Evet, evet.
1: Yani Emirhan şu anda en formlu isim diyoruz. Emirhan'da maç şeyi var. Yani daha öğreneceği çok şey
0: ama
1: var.
0: Ama şunu
1: daha
0: saydı. Yani beşi defans dediğin zaman Zeki dedi. Ferdi dedi. Melih dedi.
1: Kanatlarda sorun
0: Ozan
1: yok. Zeki
0: dedi,
1: ve Ferdi tamam.
0: Ozan dedi. Abdülkerim dedi. Merit dedi yani.
1: Merit dedi, evet.
0: Ya bu üç oyuncudan hangisi böyle tırnak içinde şey yapacak, süpürücü görevini üstlenecek. Şimdi topu aldık çıkacağız. Bu beşi defansta mutlaka topu ya Ferdi'yle çıkacağız kanatlardan ya Zeki'yle çıkacağız. Hı hı. Şimdi bu topu orta sahada Salih topu kreatif kullanamaz çünkü aktarım gücü. Hı hı. İsmail de topu kesici olarak yapacak. Arda'ya verdi. Arda'ya verdiği zaman ön bölgede forvet hattında şeyi saydı. Yunus'u saydı. Evet. Yanındaki oyuncu da.
1: Ama o tahmini 11 olarak söyledi tabii.
0: Ya çok zor bir denklem. Yani Kerem de olsa.
1: Ben Yunus'u oynatacağını düşünüyorum açık söyleyeyim sana. Çünkü oynatır. Galatasaray'da çok süre alıyor. Kendi Adana'dan tanıdığı
0: oyuncu.
1: Ben yine ama iddia ediyorum şu.
0: Şimdi şunu da gözden kaçırmak lazım.
1: 3 stoperli başlayacaksa Samet'i oynatır.
0: Ben bak, bugün bir haberde hani Fransa milli takımının defans oyuncularının sevgili Berkay da baksın Kontes'in 1.85-1.90 civarında olduğu yazılıyordu. Hı-hı. Fransa milli takımı defans attı. Şimdi baktığın zaman Kerem de kısa boylu, Yunus da kısa boylu. Yani burada o defans oyuncularıyla bu kadar boyu kısa olan oyuncuların mücadele etmesi de kolay değil. Kenardan orta yapsan kafayı vurdurmazlar. Topu yere indirdin ama belki kısa paslarla rakip defansı bölebilirsin. Hani delebilirsin. Çok zorlu bir atmosfer, çok zorlu bir rakip. Hakikaten burada çok iyi bir oyun şablonu, oyun planına ihtiyacımız var.
1: Hı hı. Evet, bakalım ne olacak. Gerçekten zor bir maç. İnsan biz düşünüyoruz, işin içinden çıkamıyoruz. Bu arada basın toplantısı başlarsa Berkay takip etsin. Bakalım neler diyor.
0: Şu da çok önemli. Fransa ile yarın berabere kaldık. Hı-hı. Bence galibiyet kadar değerli bir skor olur. Sonra Bursa'da o ateşli taraftar önünde rakibimiz İtalya. Şimdi İtalya'nın başında da Mancini var.
1: Evet.
0: Bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük yaptı. Sonra bir Suudi Arabistan Arap Yarımadası'na gitti.
1: İbrahim en gözüne kestirdiği rakip İtalya.
0: Şimdi oraya geleceğim. Son 3 büyük turnuvaya gidemedi. Son Dünya Kupası'nda da yoktu. Teknik adam değişikliği yaptı. Şimdi burada tabii baktığın zaman Mancini yeni çağırdığı kadroda bir yenilenmeye gitmiş. Eski, hı-hı, oyuncuların %70'ini çağırmadı. Ya %70'ini çağırmadı. Yeni bir yapılanma, yeni bir jenerasyon yaratmaya çalışıyorlar. Bu jenerasyon da tırnak içinde kapalı kutu. Yani bugüne kadar hiçbir yerde oynamamış bir oyuncu grubunun bize karşı ne reaksiyon vereceğini bilmiyoruz. Onun için o da bizim için bir handikap. Yani bir bildiğin oyuncuları analiz edersin ama bilmediğin oyuncuları analiz edemezsin. Onun için yani Fransa maçı kadar İtalya maçı da çok zor. Yani bence Mancini de yeni kesinlikle, bir hava, kesinlikle, yeni bir soluk getirmek isteyecek. Yani hakikaten hatta Belçika deplasmanı da çok zor sevgili Ahmet. Ya bu kadar kötü bir kura, bu kadar üst düzey Avrupa futbolunda söz sahibi olmuş ya da dünya futbolunda söz sahibi, ekol sahibi 3 büyük ülkeyle oynamak da kolay değil.
1: Yani hemen sayalım şu 25 Eylül yani yarın 21.45'te Fransa ile oynayacağız. 28 Eylül pazartesi günü yani 3 gün sonra bu maçtan İtalya ile karşılaşacağız. Bursa'da olacak bu sefer. İlk maç Kocaeli'de, ikinci maç Bursa'da. Sonra deplasmana gidiyoruz. 2 Ekim Cuma günü Belçika ile oynayacağız. Bu sefer 20.45 saat farklarımız dolayısıyla 20.45'e denk gelecek. Biz Türkiye saatiyle 21.45'e gelecek pardon. Sonra 5 Ekim pazartesi de İtalya ile oynayacağız ve artık bu milli takım arası bitmiş olacak.
0: Ya sevgili Ahmet, bu 4 rakibin yanına hani ben
1: 4 maçta kaç puan alırız?
0: 4 puan hani bana aslında kağıt üstünde çok düşük geliyor ama 2 içeride 2 dışarıda olduğu zaman hani her maçı berabere bitirsek.
1: Her maçta berabere bitireceğini söyle, şu anda Montella 4 maçta da çıkmaz.
0: Der ki bana yeter der.
1: Yenilgisizsin ya. Evet, yenilgisizsin. Bir kere yani. 4 tane, bir tanesi Dünya Kupası'nın İbrahim dediği gibi son 3 Dünya Kupası'nın finalisti.
0: Evet.
1: Yani düşünsene yenilmiyorsun. Öbürü Belçika, her zaman adından söz ettiren. Evet. Diğeri İtalya. Evet. Baktın bu formasına Dünya Kupası'nın kaç defa kazandığını görüyorsun, evet, değil mi? Evet. Yani diyorsun ki 4 maçta 4 puan.
0: Yenilmedim. İçeride ve dışarı yenilmedim.
1: Ama şu eleştirilir mesela. 4 maçta 4 puan. İtalya'yı yendin. Fransa ile berabere kaldın. Belçika'ya ve İtalya'ya gittin. Deplasmanda yenildin.
0: Ya burada altın kural hep aynı şey söylüyorum. İç saha maçlarını kazanmaktan geçer.
1: Kazanman lazım.
0: Yani şimdi orada Bursa'daki İtalya maçı bizim gruptaki kilit maçımız olabilir. ikinci maç alacağın 3 puan seni tabloda bambaşka yere getirebilir. Doğru. En azından dersin ki deplasmandaki İtalya ve Belçika maçları için cebimde bir 3 puanım var dersin, ya da Fransa maçını alacağım bir puanım, 4 puanım var dersin. Ona göre bir plan, bir strateji

0: Yarın kötü başlamayız. Kötü başlayınca arkası
1: ya
0: geliyor.
1: bu beşi defans yani inşallah hani olmaz diyeyim ben ya. Yani hiç denemediğimiz bir takıma bu bir mesaj yani Zidane bunu okusa görse sahaya çıkıldı kadro esamesi gelse beşi bir defans görse futbol, kendi futbolcu grubunun der ki çıkın oynayın 3. bölgede bir maçı bitirin der sevgili Ahmet. Yani bu Fransa'nın baskısını kıramayız bu biz beşi defansla. Yani
0: Evet.
1: defans yaparak maç kazanılmaz. Hem de kendi sahanda kendi taraftarın önünde. Burada biraz cesaret lazım. Yani burada hani 1-0 yenilmekle 0-0 kalmak, 1-0 mağlup olmak bambaşka senaryolar. Ki burada yenildiğin an ilk erişecek isim Montella. Niye? Bir istatistik vereyim sen. Uluslar Ligi'nde şu anda mücadele edecek. Ben hemen notlarımı aldım geldim baktım. 2, 4, 6, 8, 8 teknik adam, 8 ülke teknik adam değiştirmiş Türkiye hariç. Yani burada sayıyorum sevgili Ahmet. Baktığın zaman Almanya, Hollanda, Portekiz, Fransa, İtalya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan hepsi teknik adam değiştirmiş. Demiş ki başarısızsanız sizi görevden alıyorum. Uluslar Ligi için ya da bundan sonraki yol için 2030 için 2028 için ben yeni isimlerle yola çıkacağım demiş. Ülke federasyonları bizim futbol federasyonu başkanımız Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ben teknik direktörüme güveniyorum dedi. Şimdi bu gruptan çıkamadığın an ya bu grupta üçüncü de olabilirsin, dördüncü de olabilirsin, bir de olabilirsin, iki de olabilirsin bunda sorun yok. Oynamamış maç öncesinde sıralama yapmak kolaydı ama turnuvanın sonunda, maçların sonunda puan cetvelindeki tablo Montella'nın kalmasını ve gitmesini doğrudan
0: Belirler tabii ki.
1: belirler. Burada ilk ikiye girdiğin zaman sorun yok. 3 ve 4'te 4 olduğun zaman küme düşüyorsun. 3 olduğun zaman playoff oynuyorsun. Yani oradan ne olacağın belli değil. Yani her sonuca çık. Alacağın skorlar da çok önemli. 1-0 yenilmekle 4-0, 5-0 yenilmek farklı. 1-0 kazanmak kağıt üstünde bu grupta çok önemli.
0: Doğru.
1: Yani ben sevgili Mustafa Denizli'nin cümlesi vardır. Hep beylik bir cümledir o. Yarım sıfır olsun benim olsun vardır ya. Bence Fransa maçı için bu cümle geçerli. İtalya maçının içinde geçerli bu cümle. Yarım sıfır olsun biz kazanalım.
0: Aynen, doğru diyorsun. Çok doğru diyorsun. Bilmiyorum yani, bakalım bu milli takımın inşallah iyi bir 11 ile çıkar. Kendilerini iyi hisseder çocuklar o gün ve bizi utandırmazlar.
1: Tabii şu da Hakan olsa başka
0: Ya
1: bir
0: eksikler de
1: senaryo.
0: var
1: Tabii
0: tabii.
1: Kenan olsa başka bir senaryo.
0: Yani Hakan, Kenan ve Orkun çok büyük
1: Çok
0: eksik.
1: üç tane şu anda dominant eksikliğimiz var
0: Orta
1: kadroda.
0: sahan çöküyor, düşünsene.
1: Yani iki tane orta saha bir sol kanat oyuncusu ki zaman zaman Kenan Yıldız'ın sol kanat gibi gözüküp sürekli içe kat eden, gol atan, gol attıran, rakip defansının ritmini, balansını bozan bir oyuncudan mı bahsediyoruz? Orkun'un da olmaması bizim için büyük handikap. Bütün iş dönüp dolaşıp Arda Güler'in ayaklarına bakacağız yarın. Bu kadroda
0: Evet.
1: hani sürpriz bir oyuncu, hani maça damga vuracak oyuncu kim dersen çok samimi söyleyeyim. Kaleci Uğurcan Çakır'ın performansı da bizi ne kadar ayakta tutar çok önemli sevgili Ahmet. Niye
0: Evet.
1: bunu söylüyorum? Barcola önde oynayan bir oyuncu. Olise önde oynayan bir oyuncu. Mbappe biri bir yakalandığı zaman eyvah derim. Dembele zaten ceza sahası üstünde şut atan, şuta pozisyon hazırlayan bir oyuncu ki bizim en önemli oyuncularımızdan bir şey taktiklerimiz ise rakibin geçiş oyununa asla basla izin vermemek lazım orta sahada.
0: Evet,
1: Orta
0: evet.
1: sahada burada Salih,
0: İşte orta
1: İsmail
0: sahamızda o
1: Yüksek
0: iki isim olsa
1: burada
0: daha
1: kırmızı
0: farklı olurdu.
1: karttan da uzak durmak lazım bu tür maçlarda. Rakip çok hızlı ve çok etkili. Hani rakibi durdurmak için İkinci sarı karta da dikkat etmek lazım. Direkt kırmızı kart değil ama üçlü iki sarı karta uygun bir maç
0: Evet.
1: bu.
0: Peki bir şey söyleyeceğim ben sana. Yarınki maç Fransa ile Kocaeli'de, İtalya ile Bursa'da
1: Bursa'da.
0: oynuyoruz. Ben ilk maçta Bursa'yı tercih ederdim mesela.
1: Yani o da bir tercih olabilir.
0: Bursa taraftarını
1: Gerçi
0: daha önce
1: Kocaeli
0: de,
1: taraftarı da çok
0: Bursa
1: ateşli.
0: taraftarı ama daha önceden burada
1: Tabii
0: test
1: tabii.
0: edildi, çok iyi
1: Çok
0: destekliyorlar
1: iyi
0: milli
1: çok iyi
0: takımı.
1: hocam. Yani biz orada çok maç izledik. Yani yeni de, stat
0: bir
1: hocam.
0: Bir de bak, şeylere bak. Efsanevi galibiyetleri hatırla. Hollanda'yı yendim Bursa'da.

0: Bildiğim kadarıyla Fransa'yı nerede yenmiştik? Yine bu Bursa'da yenmiştik hatırladığım kadarıyla.
1: Bir İrlanda maçımız da mı vardı?
0: Bilmiyorum ama yani bu Bursa'da yani
1: Bursa bize bir uğurlu geliyor.
0: Uğurlu geliyor ve de taraftarı gerçekten Bursa taraftarı futbolu çok iyi biliyor. Rakip takımı da baskı altına alıyor hakemle beraber.
1: Aynen ama şimdi yani bazen hani stat, saha, zemin, ortam, atmosfer ya bizim aslında hem Montella'nın hem futbolcu grubumuzun Fransa karşısında 1. dakikadan son dakika kadar kırılmadan, dökülmeden oynaması lazım. Gol atarız, topun rakibe vermemek lazım, defans çekilmemek lazım, gol yeriz, dağılmamak lazım, direnç göstermek lazım, maça ortak olmak lazım. Onun için en zor maçlardan birisine çıkacağız yarın akşam 21.45'te Kocaeli'de.
0: Evet, Kocaeli'de de daha önceden 2 milli maç yapılmış, biri Şili'yle biri Gürcistan'la hatırlarsın.
1: Gürcistan'ı yenmiş hatırlıyorum.
0: Evet, hazırlıklı, diğeri Gürcistan'la da 5-1 mi? Bayağı bir kazan, gol atmıştı.
1: Aslında tabii hani Kocaeli dedin ya sen, Trabzon'da olabilirdi Ahmet. Hani orada da bir İstihbarat performansı taraftar.
0: Trabzon'da şöyle bir şey var. Trabzonsporlu futbolcu ilk 11'de değilse taraftar küsüyor. Ya bu daha önce yaşandı.
1: Ondan herhalde uzaklaşmışızdır. O geldi İstanbul'da oluyordu bu. Hani bir dönem çok oldu. Hani Kadıköy'deki maçta başka bir atmosfer, Galatasaray'ın sahasında başka bir atmosfer, Beşiktaş'ın sahasında başka bir atmosfer. İstanbul'u bir dönem terk ettik.
0: Ben Konya'da da yapıldı, Trabzon'da da her yerde yapıldı, İstanbul'da
1: bir dönem
0: da yapılıyor.
1: İstanbul'u çok yapılıyordu.
0: En iyi Bursa'nın taraftarı. Ben Antalya'da da yapıldı. Bursa taraftarı farklı.
1: İnşallah pazartesi günü Bursa
0: taraftarı. Ya bu benim tercihim.
1: Da,
0: ben bir takımda yetkili olsaydım veya TFF'de bu maç en azından Bursa'ya alırdım.
1: İlk maçlar
0: önemlidir çünkü.
1: Tabii futbolculara ya da teknik kadroya soruluyor mudur acaba sevgili Ahmet? Yani
0: futbolculara sorulmuyordur tabii.
1: Sorulmuyordur.
0: Teknik kadro illaki bir fikir belirtiyordur. Bilmiyorum ben hani Montella'nın fikri var mıdır?
1: Hani Montella değil de yani burada futbolcu grubuna hani hangi 3 tane stat ismi söyleseler ya da şehir ismi söyleseler, burada futbolcuların bence oynayan onlar, atmosfere karşılık verecek onlar, reaksiyon verecek onlar. Bence burada teknik kadronun daha çok futbolcu grubuna sormak daha kıymetli olabilirdi. Belki de soruyorlardır, ben bilmiyorum. Hatta bunu ilk bir federasyon toplantısına gittiğimde bunu federasyon yetkililerine soracağım. Evet. Şehir seçimlerinde, stat seçimlerinde futbolculara soruyor musunuz diye.
0: Bu arada Şenol Güneş'le 2-0 kazandığımız Fransa maçında Konya'da oynanmış.
1: O tarihi maçtı.
0: Evet, tarihi maçtı
1: hocam. Ya Şenol Güneş'le beraber hakikaten bir ivme yakalamıştık. İkinci tur maçlarındaki Hollanda maçı da bunların bir tanesiydi ama ikinci, üçüncü, dördüncü maçlardan sonra Şenol Güneş'li kadro dağıldı. Hı hı. Ve Şenol Güneş hoca istifa etmek zorunda kaldı.
0: Evet.
1: Çok enteresandı.
0: Milli takımla ilgili başka bir şey var mı bilmiyorum. Şu anda basın toplantısı sürüyor. Berkay Küçük eğer şeyler olursa notlar Montella'dan bize söyler. Bakalım İbrahim Kırkayak. İbrahim Kırkayak. Tabii Salih şu anda konuşuyor. Bu isimler daha önceden veriliyor ama tabii ki ilk 11 demek mi diye kulağıma soruyor. %100 ilk 11 çünkü yerine oynayacak kimse yok Berkay'cığım.
1: Salih Özcan'ın ilk açıklaması bana da not olarak düştü. Ben de milli takımının iletişim grubundayım. Salih Özcan diyor ki takım olarak moralimiz yerinde. Kendimizi güveniyoruz. Evet rakip büyük bir rakip. Son Dünya Kupası'nda neler yaptığını gördük. Ama bizim de kalitemiz var. Bunu sahaya yansıtmak zorundayız diyor. Doğru bir tespit. Hı hı. Ayakları yere basan sağlam bir açıklama. Onun dışında ikinci bir ifadesi daha geldi. Orkun Kökçü hakkında konuşmuş Salih Özcan. Son maçlarda Beşiktaş açısından söylüyor bunu. Sakat sakat oynuyordu. Fedakarlık yapıyordu. Ama ağrıları o kadar arttı gidiyor. Milli takımda birkaç idmana çıkamadı. Hatta iki gün önceki idmanda yine iğne oldu. Öyle idare etti. Ama şu anki durumunu diyor tam olarak bilmiyorum. Doktorlar şu anda diyor onu kontrol ediyor. Yarın diyor nihai karar verilecek diyor Orkun Kökçü açısından. Hmm. Yani ayak parmağında hakikaten bir çatlak var. Benim, evet. Bendeki bilgi o çatlağın büyüme ihtimalinden bahsediyor. Çünkü sürekli iğne, sürekli yüksek tempoda koşu, rakip zaman zaman ayağına müdahalede bulunuyor. O çatlak büyüdüğü zaman hani ameliyat olmak zorundasın. Evet bir bandajla oynuyor ama büyük ihtimal bu maçta dinlenen

0: yönlendirip Bursa'daki İtalya maçına saklanıyor diye biliyorum ben.
1: Evet.
0: Yani oynaması çok büyük sürpriz olur. Herhalde hoca bunu
1: pazartesi günkü. O da milli takım için şanssızlık çünkü Orkun formda olan
0: futbolcuydu. Yani son Dünya Kupası'nda özellikle ABD maçında Salih'le beraber iyi bir ikili olmuştu. Yani burada Salih Özcan, Orkun Kökçü ikilisi orta saha dinamizminde hakikaten birbirini tamamlayan iki futbolcu figürüydü. O da çok kıymetli. Onu ifade etmek lazım.
1: Evet.
0: Yani tabii şunu gönül ister ki hani burada yani Salih'in şeyin Orkun olmadığı noktada keşke Hakan da olsaydı ama şimdi Hakan 4 maçlık periyotta hiç maçta forma giyemeyecek bu 20 günlük süreden. O da çok büyük eksik. Sevgili Ahmet. Yani burada Montelli şunu düşünmüş olabilir. Bu maçta hani Orkun'u kullansam kalan 3 maçta kullanmam ihtimali var sakatta artarsa. Hani bir maç maalesef herhalde Orkun'u riske atmayıp kenarda tutacaklar ya da türbünde. Son 3 maça bakacaklar. Şimdi niye bakıyorsun İtalya maçı zor bir maç. Deplasmana gideceksin. Belçika zor bir maç. Yine İtalya zor bir maç. Yani kolay maç periyotları değil. Onun için
1: kesinlikle.
0: Hem bu şey açısından da önemli. Futbolcu sağlığı açısından da. Evet Orkun fedakarlık yapar ama nihayetinde yani şu maç şu şöyle bir rakibimiz olsa mesela Gürcistan mesela Bulgaristan.
1: Ha, bu tür maçları bu grupta öyle rakip yok işte.
0: Yok işte yani.
1: Sen
0: bu dersin burada hani Orkun'u hissiz ketmiyordum. Aynen. Çok doğru bir tespit. Hani hakikaten seni takdir ettim. Yani. Bu grup Şampiyon Ligi yani. Grubu.
1: Öyle artık ama sen oraya çıktın. A grubuna çıktın.
0: Tabii yani şöyle düşün. Şey gibi düşün ya işte Şampiyon Ligi'nde Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih.
1: Yani evet.
0: Yaklaşık.
1: Burada çünkü şey daha zayıf takım yok.
0: Evet.
1: İşte bak İtalya'yı zayıf görüyor İbrahim Kırkayak. Değil mi?
0: Çok
1: yani
0: haklısın.
1: İtalya gibi
0: mesela...
1: rakibi diyorsun ki en şey gözüme kestirdiğim rakip diyorsun yani.
0: Ya tabii İtalya için şu ifadeyi kullandı. Listeye baktım bir de aday kodaya bir Donnarumma'yı gördüm dedi. Evet. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Zaniolo'yu gördüm. O da Galatasaray'dan.
1: Evet,
0: onun dışındaki bütün jenerasyonu değiştirdi. Hı-hı. Hakikaten o neşleri vurmak da kolay değil.
1: Değil.
0: Ama bizim aday kododa böyle bir neşler yok. Samet Akaydın var. İrfan Can Kahveci var. Yani hoca şunu yapmıyor. Hani aslında Montella gibi üstte bir teknik adamın kulüp baskısından, hani kulüpledeki taraftar baskısından kulağını tıkaması lazım.
1: Doğru.
0: Almadım kardeşim. Benim oyun planım uymuyor deyip tartışmaya nokta koyması lazım ama hocamızın da etkilendiğini ben hissediyorum. Geçmişte de bunu çok net olarak gördük. Hep her basın toplantısında Semih soruldu, Orkun Kökçü soruldu, Barış Alper Yılmaz soruldu, forvette niye Kerem oynuyor diye soruldu. Niye kalede dünya, niye kalede sadece Uğurcan'la devam ediyorsun diye
1: bu arada
0: soruldu.
1: Dünya Kupası ile ilgili de mesela hani bu kadar şey oldu, konuşuldu, hiç federasyondan bir cevap gelmedi.
0: Gelmedi.
1: Yani gelmedi. O kamp yerini kim seçti? Cevap yok.
0: Onu en son Sayın Başkan onu şöyle ifade etmeye çalıştı ama o açıklamanın bende bir karşılığı yok.
1: Değiştiren önce dediler ki bakın kendilerine yakın gazetecilere yazdırıyor. Sen benden iyi biliyorsun bunu.
0: Estağfurullah.
1: Yani, diyorlar ki oğlum diyor çağırıyor birini sen şöyle bir yap diyor işte bize bunu Dünya Kupası işte FIFA veriyor. FIFA'nın verdiği şeyi almak zorundayız diye.
0: Sonra öyle olmadı.
1: Önce açıklama
0: çıktı.
1: Yapıldı.
0: Doğru.
1: Sonra öyle olmadı. Başka bir Acar muhabir çıktı dedi ki hayır dedi işte Almanya değiştirdi bilmem ne değiştirdi. Fransa değiştirdi, İngiltere değiştirdi.
0: Sonra bu değişikliğin çok pahalıya denk pahalı olacağından dolayı eski karda kaldıklarından bahsedildi.
1: Ama işte sen 8 saat maça uçtun, 8 saat geldin.
0: Bir de hava iklim.
1: Yani iklim 30 dereceden gittin Kanada'da maça, tabii, pardon 40 dereceden Kanada'ya
0: gittim,
1: bilmem
0: 20 dereceye.
1: Dereceye, 20 dereceden
0: ya
1: daha soğukta
0: işte
1: maç yaptın.
0: Milli takım profesyonellerinin bu tür organizasyonlarda tırnak içinde üşe beçe bakmadan, parasal bir mevzuya bakmadan çok doğru tespitler yapması lazımdı ama maalesef biz orada da sınıfta kaldık.
1: Sen Türkiye'de şey yapıyorsun, Dünya Kupası düzenleniyor, sen de Türkiye'ye geldin. İşte bir maçın Antalya'da, bir maçın İstanbul'da, bir maçın Trabzon'da. Nerede kamp yaparsın? Herhalde gidip Ankara'da bir otel bulursun değil mi?
0: Evet.
1: Her birine birer saat.
0: Çok
1: dersin,
0: doğru.
1: Ben giderim.
0: Çok
1: yani
0: doğru.
1: Tutup mesela Antalya'da kalırsan 3,5 saat İstanbul, 3 saat Trabzon'a aynen uçmak zorunda kalırsın.
0: Ya da gidip Diyarbakır'da kamp yapmazsın.
1: Yani yapmazsın.
0: Yapmazsın.
1: Mecbursun. Dersin ki ülkenin ortasını tercih edersin.

0: Mutlaka.
1: İklim olarak da en şeyi tercih edersin. Yani üçüne
0: yumuşak,
1: yakın,
0: değil mi? Kendine uygun.
1: Şimdi biz orada öyle yapmamışız. Yapmadım. Yani FIFA sana bir yer vermiş ya.
0: Şöyle yakın yerde yaptık
1: kardeşim,
0: sevgiler
1: senin
0: mi?
1: Senin ilk maçın Kanada'da. Kanada kaç saat
0: giden
1: uçuyorsun?
0: Muhabir arkadaşlarım biliyorum. Yanıyorduk ki gölgede,
1: evet,
0: yandık
1: gece
0: dediler.
1: Gece düşüyorlardı.
0: Ya.
1: Bir de onu da söylüyor.
0: Tabii,
1: gece de montlaydık
0: tabii,
1: dediler.
0: Tabii gölgede yandık dediler ya. Evet. Gölgede yandık.
1: Yani çöl iklim olduğu için gecede soğuk,
0: gecede,
1: mont, bildiğin
0: gecede,
1: montla.
0: Bravo, gecede üşüdük dediler.
1: Evet.
0: Ama burada maalesef yanlış seçimler, yanlış tercihler. Hem sağ dışında hem sağ içinde büyük hayal kırıklığı yaşadık. Şimdi yeni bir sayfa, yarın akşam zor bir grup. İnşallah
1: zor
0: bu
1: bir
0: gruptan
1: milli
0: yüzümüzün
1: her zaman,
0: hakkıyla çıkalım.
1: Milli takım her zaman bizim göz bebeğimiz.
0: Her
1: tabii
0: zaman.
1: Ki biz yeneceğine de hep inanıyoruz. Ay yıldızı temsil ediyor futbolcular. Ben
0: çok
1: o inançla çıkacaklarına inanıyorum.
0: İnşallah yine Konya'daki bu 2-0'lık Fransa maçı gibi böyle şahane bir başlangıç yapalım.
1: Yani Montella bizi Dünya Kupası'nda üzdü ama haklı olduğu bir yer var. Benim sayemde.
0: 24 yıl sonra.
1: Yani evet,
0: ya
1: ben,
0: aslında
1: ben
0: ben
1: götürdüm
0: orada da,
1: dedi yani.
0: Yani orada şu cümle
1: yine
0: çok,
1: bizi mutlu etsin burada da.
0: Orada şu cümle de çok önemli. Gitmek mi önemli, orada başarı olmak mı önemli?
1: Ya gitmişken tabii ki başarıyı istiyoruz.
0: Ben ikinci bölümdeyim.
1: 24 sene önce gittik biz ama 24 sene önce gittiğimizde bilmem hiç gidememiştik. Ve daha 54'te gitmiştik.
0: Avustralyalı yani oyuncular basın toplantısında bu soru karşısında, hani Türkiye 24 yıl sonra geliyor. Onlar
1: üçüncü olduk
0: başarı,
1: ya orada düşünsene.
0: Şey dediler mesela Avustralya'nın, biz her sene katılıyoruz. Hani her turnuvada
1: evet,
0: oradayız dediler. Yani bu da bakış açısıyla çok önemli. 24 yıla gittik kıymetli. Ama orada bir şey yapmamız bana göre çok daha kıymetliydi.
1: Ama
0: biz
1: işte
0: orada eksik kaldık.
1: Avrupa kotasından çıkıp gitmek de öyle kolay değil. Kimlerin gidemediğine
0: sevgili
1: de bakmak lazım.
0: Grubumuz neydi?
1: Yani,
0: grubumuz
1: Gürcistan,
0: Belçika sevgili abi.
1: Göğsünde 3 tane yıldız olan İtalyan'ın çıkamadığını. O da ön elemede elendi. Bosna'ya elendi yani, yapma.
0: Ya yani, ben bardağın dolu tarafındayım sevgili Ahmet.
1: Hayır hayır, yani tamam
0: haklısın.
1: Bir şekilde Avrupa'dan gitmek zor, onu söylüyorum.
0: Zor, onu itiraz etmiyorum ama bizim grup çok uygun bir gruptu.
1: Yani Asya'dan, işte Avustralya'nın olduğu gruptan, Afrika'dan çıkmak o kadar zor
0: coğrafyayı
1: değil.
0: Coğrafyayı değişe kalemiz yok.
1: Yani coğrafyayı değiştiremeyiz.
0: Coğrafya kaderdir değil mi?
1: Avrupa'nın parçasıyız doğal olarak.
0: Evet.
1: Zor olanı başardık. Keşke orada da başarılı olsaydık.
0: Yani grup o kadar zayıftı ki sevgili Ahmet orada. Yani biz liderliği hesaplarken hani
1: evet,
0: olmadık skorlar.
1: Artık geçelim, unutalım onu. Bir
0: i̇nşallah,
1: sonraki Dünya Kupası'nda inşallah.
0: Yarınki maçı heyecanla bekleyeceğiz.
1: Bir sonraki Dünya Kupası'nda başarılı olalım ama önce yarınki Fransa'yı bir yenelim. Şöyle ne güzel olur. Değil mi?
0: Şahane olur. Şahane.
1: Şahane olur.
0: Yani ruhumuz bambaşka bir yere evrilir.
1: Evet.
0: Yani futbolla yatıp futbola kalkan bir ülkeden bahsediyoruz. Oyuncu grubumuz
1: önümüzdeki
0: Avrupa'da,
1: haftada Montella'yı övelim burada.
0: Yani övelim sevgili Ahmet.
1: Bugün çok eleştirdik ama kadro tercihinden
0: yani
1: dolayı.
0: Pazartesi günü bambaşka bir heyecanla çıkalım. 3 puan almışız. 3 de alırsak 6 puan. Hı-hı. Bambaşka bir serüven. Bambaşka
1: kesinlikle
0: bir atmosfer. Bambaşka bir hikaye.
1: İnşallah diyelim ve yarını bekleyeceğiz artık. Yarınki maçında bir kez daha tekrar edelim. Saat 21.45'te Kocaeli'nde oynanacak maç. Sonra da pazartesi 28 Eylül pazartesi İtalya ile oynayacağız. Bursa'da oynayacağız. Yalnız bizde de her türlü şey eleştirdik. Niye ilk maç Bursa'da değil falan diye.
0: Biz bu eleştirmedik. Biz dedik ki hani gönlümüzden geçen vardı.
1: Gönlümüzden geçen
0: abi,
1: evet.
0: Gönlümüzden geçeni söylüyoruz.
1: Gönlümüzden geçeni söyledik. Kadroları eleştirdik biraz. Ben kaleci konusunda hala hemfikir. Berk Özer'in affedilip sizler büyüksünüz, federasyon başkanı da büyük, Montella da büyük, abi olarak karşınıza alın, konuşun, affedin.
0: Çok makul ve mantıklı
1: şu anda.
0: Aynen.
1: Şu anda Uğurcan zaten çok formda değil. Uğurcan sakatlanırsa yarın neler olacağını bilemiyorum yani.
0: Aynen.
1: Çünkü Altay Kent takımında forma giyemiyor. Muhammed çok formsuz. Başakşehir'in durumunu
0: doğru
1: görüyoruz. Yani o yüzden ben
0: Okan
1: milli takımda
0: Koçuk, yani,
1: Okan Koçuk da öyle formsuz, o da formsuz.
0: Formsuz.
1: Yani yapacak bir şey yok. Keşke Berke olsaydı, sen de dedin bu ayın evet, en iyi kaleci seçildiğine. Geçen sene yılın kalecisi seçildi.
0: Yılın kalecisi, iyi bir performansı vardı.
1: Evet, ağzına sağlık sevgili Aydın Bayan.
0: Ben teşekkür
1: programın
0: ederim.
1: Da sonuna gelmiş olduk. Dolu dolu bir program oldu. İnşallah dinleyicilerimiz de mutlu olmuştur efendim. Bizden bu akşamlık bu kadar. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ile beraberdik. Yarın 19.30'da yine buradayız efendim. Herkese iyi akşamlar.
2: Servisi.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Dünyanın Z raporu başlıyor.
2: Efendim Dünyanın Z raporu başlıyor. 208 ülke, 7 kıta, tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri az sonra siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Program yapımcımız sevgili Hümeyra Zengin ve Berkay Küçük. Teknik ekipte sevgili Ayberk Çanakçı var. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Dünyanın Z raporu başlıyor efendim.
1: Mavi Küre'den derlemeler.
2: Mavi Küre'den ilk defa, muhtemelen ilk defa duyacağınız haberlerle karşınızdayız. İşte birinci haberimiz. Dokunaçları 12 metreye ulaşan dev deniz anası görüntülendi. Dev deniz anası görüntülenmiş ve dokunaçları 12 metre. Sevgili İhsan'ın da ilk defa duyduğu bir haber. Şimdi detaylara geçiyorum efendim. Birleşik Krallık Galler kıyılarında serbest dalış yapan bir dalışçı denk geldiği dev deniz anası karşısında hayrete düştü. 21 yaşındaki Morgan karşılaştığı aslan yelesi türü bu deniz anasının yaklaşık 10-15 metre boyutunda ve bir otobüs uzunluğunda olduğunu belirtti. İnanılmaz güzel bir haber olmuş bu. Denizlerin karşı karşıya olduğu tehditlerle ilgili farkındalık yaratmaya çalışan genç dalgıç, dalışlarında çektiği videoları sosyal medyada paylaştı. Bunun Galler'de gördüğü ilk aslan yelesi deniz anası olduğunu söyleyen Morgan, büyük olmalarına rağmen bu türün insanlar için tehlikeli olmadığını da ifade etti. Denize giriyorsunuz ve bir otobüs büyüklüğünde, uzunluğunda bir deniz anasıyla karşılaşıyorsunuz. Şükür tehlikeli değilmiş. İkinci haberimizle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri uzaya silah gönderdiğini ilk kez doğruladı. Hemen detaylara bakalım. ABD Hava Kuvvetleri yetkilisi Troy Mankin hava, uzay ve siber konferansında yaptığı açıklamayla ABD ordusu uzayda silahlanmaya başladığını ilk kez doğrulamış oldu. Dünyada zaten her yerde silahlanıyordu. Şimdi de uzayda silahlanıyor. Analistlere göre bu duyuru Rusya ve Çin'le yaşanan yüksek gerilimli silahlanma yarışının hızlanmasını tetikleyecek büyük mü büyük bir etken. Söz konusu silahlanmaya dair detay vermeyen Mank, bu imkanların hem saldırı hem de savunma amaçlı kullanılabileceğini belirtti. Çin hükümeti yanıt olarak Washington'un uzay savaşına hazırlandığını ve uzayın bir savaş alanına dönüştürülmesine karşı olduğunu ifade etti. Çok ilginç bir haber. Uzayın savaş alanına dönüştürülme tartışmaları başlamış. Yeni haberim oldu benim. ABD uzaya silah gönderdiğini ilk kez doğruladı efendim. Ve akşamın son haberi, daha sonra çok değerli bir hocamızı ağırlayacağız. Akşamın konusunda ve köşesinde. Üçüncü haberimiz efendim, nesli tükenen mastodon mamutuna ait 10 bin yıllık diş bulundu. Bir mamut ve bu mamuta ait 10 bin yıllık bir diş. Bir zamanlar Kuzey Amerika'da yaşayan ve mamut cinsindeki büyük bir memeli olan mastodon türüne ait mükemmel bir şekilde korunmuş 10 bin yıllık bir diş bulundu. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki San Mateo bölgesinde bir koruma alanında gerçekleştiren çalışma sırasında dişi bulunan jeomorfolog Bridgelik dişi önce bir kaya zannetti. Paleontologlar tarafından yapılan incelemelere göre bu kayanın aslında mastodun azı dişi olduğu ortaya çıktı. Tam bir bütün haline çıkarılan kusursuz durumdaki dişin buzul çağına ait ve buzul çağına dair bazı sorulara da cevap olabileceği düşünülüyor. Bence çok güzel bir haber olmuş. Nesli tükenen bir mamuta ait tam 10 bin yıllık bir diş bulundu ve bu diş buzul çağına dair bazı soruların da cevabı olabilir.
1: Gündemden perspektifler.
2: Efendim gündemden perspektifler bölümüyle karşınızdayız. Hakikaten çok önemli başlıklardan ilk defa duyduğumuz, muhtemelen ilk defa duyduğumuz mavi küreden derlenmiş 3 güzel haberden sonra. Bakalım bu akşam hangi konuyu konuşacağız, hangi değerli konuğumuzla bu konuyu konuşacağız. Konumuz şu: ABD Başkanı Donald Trump'ın çocukluk çağı aşıları ile ilgili imzaladığı kararname ile çocuklara uygulanan rutin aşı takviminin kapsamının yeniden değerlendirilmesi ve bazı aşıların uygulanma biçiminin değiştirilmesi öngörülüyor. Özellikle kızamık, kaba kulak ve kızamıkça karşı kullanılan, kızamık çiçeği de olabilir o, kullanılan MMR aşısının 3 ayrı aşıya bölünmesi önerisi dikkat çekiyor. Bu gelişme kızamık vakalarının yeniden gündeme geldiği ve aşılanma oranlarının halk sağlığı açısından tartışıldığı bir dönemde yaşanıyor. Peki, aşı takvimindeki değişiklikler çocukların ve toplum sağlığını nasıl etkileyebilir? Bir toplumun hastalıklara karşı korunmasında aşılama oranlarının önemi nedir? Bireysel aşı tercihlerinin toplum sağlığı açısından nasıl sonuçları olabilir? Tüm bunları konuşacağız. Sorular çok güzel, konu çok güzel. Ve bunları kimle konuşacağız? Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Ceylan Polat hocamızla konuşacağız. Ceylan Hanım merhaba, programımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim.
3: İyi akşamlar Tolga Bey. Teşekkür ederim davetiniz için.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Davetimize katıldığınız için biz size teşekkür ediyoruz. ABD'de çocuk çağı aşıları ile ilgili alınan bu kararın temeli ve bu değişikliğin ne anlama geldiği ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bu aşılarla ilgili yeni şüpheler mi ortaya çıktı? Hepimizin ya da birçoğumuzun çocukluğunda vurulduğu aşılar bunlar. Nasıl bir tartışma var? İsterseniz biraz o tartışmalardan başlayarak, tartışmaların başına giderek başlayalım. Buyurun Sayın Hocam.
3: Aslında Tolga Bey, alınan bu karar ebeveynlere biraz daha seçim özgürlüğü tanıma gerekçesiyle alınmış bir karar.
2: Evet.
3: Normalde kızamık, kaba kulak, kızamıklık aşısı kombine olarak, yani tek bir aşıyla 3 hastalığa karşı korunma sağladığımız bir aşı.
2: Evet.
3: Bunun yerine bu 3 hastalığa karşı ayrı ayrı aşı uygulaması yapılmasını öngörüyor. Fakat bu yaklaşım halihazırda aşı tereddüdü yaşayan ailelerin kaygılarını azaltmayı amaçlıyor. Fakat aşı takviminde bir takım gecikmelere ve eksik dozla çocukların aşılanmasına yol açma riski taşıyor. Açıkçası en büyük problemlerden biri de bu. Eksik dozla aşılandıklarında bu hastalıklara karşı tam bir bağışıklık yanıtı oluşamayabiliyor ya da
2: evet,
3: tamamen korunamayabiliyorlar.
2: Evet.
3: Normalde de bu aşıların her ne kadar ayrı ayrı uygulanması öngörülse de yine de zorunlu aşılar olmaya devam edici belirtiliyor bu kararla birlikte. Fakat
2: isteğe bağlı değil.
3: Yok değil, yine zorunlu olmaya devam edecek. Sadece tek bir aşıyla değil, bu sefer 3 farklı.

0: farklı asıyla asılanması gerekecek çocukların. Buradaki handikap hali hazırda Amerika'da bu üç hastalık için ayrı ayrı lisanslanmış aşılar mevcut değil ve bu lisanslama süreçleri uzun yıllar alan prosedürler. Dolayısıyla her ne kadar bu karar alınmış olsa da şu an için pek de uygulanabilir gibi gözükmüyor. Ayrıca yine bu alınan kararda tüm bu aşıların her birinin ayrı doktor ziyaretlerinde uygulanması gerektiği belirtiliyor. Dolayısıyla bu da çok sayıda ek sağlık kuruluşlarına ek randevu oluşturulmasını gerektirecek. Bu da hem aileleri hem sağlık kuruluşlarını maddi ve lojistik açıdan bir yük oluşmasına sebep olacak.
1: Evet.
0: 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü aşı tereddüdünü küresel sağlık için en büyük tehditlerden biri olarak tanımladı. Ve şu an alınan bu güncel karar tam da aslında aşı tereddüdünü daha da arttırabilecek bir adım olarak gözüküyor hali hazırda.
1: Yani Dünya Sağlık Örgütü aşı olmaya şüpheli bakan insanları mı en büyük tehdit olarak?
0: Evet. Şu an için öyle görüyor.
1: Evet. Ama hani biz mesela pandemi sürecinde de Sayın Hocam bunun çok tartışmasına ülkemizde yaşadık, dünyada da yaşadık. Hani Batı ülkelerinde de isteyen oldu, isteyen olmadı bazı ülkelerde. Bazı ülkelerde zorunlu tutuldu. Hani bu kadar hala tartışma konusuyken uluslararası bir örgütün olmayanları biraz suçlar tarzdaki kararı aslında o da bir tartışma doğuracaktır diye düşünüyorum.
0: Aslında şöyle Tolga Bey, yani çok haklısınız. Aşı konusunda tereddütte olmak, bir takım soru işaretleri barındırmakta hiçbir sorun yok. Bunu konuşmak, tartışmak ve bir karar vermek çok normal. Bunda hiçbir sorun yok. Fakat bir de kendi içinde tabii bu aşı tereddüdü yaşayan kişilerin farklı grupları var. Yani ideolojik olarak reddedenler aslında aşı tereddüdünü oluşturan popülasyonun çok küçük bir kısmını oluşturuyor.
1: Ama tıbbi olarak reddedenler de var.
0: Tabii. Daha büyük bir kısım daha fazla bilgiye ve daha fazla güvene ihtiyaç duyuyor. Sadece inanç açısından değil, bu açıdan da tereddüt yaşayanlar var. Dolayısıyla burada tamamen işte aile hekimlerine, sağlık kuruluşlarına ya da resmi kurumların, örneğin Sağlık Bakanlığı gibi verilerine, ilgililerine başvurmak aslında en güvenilir durum.
1: Evet.
0: Geçmişte tarihsel olarak bazı toplumların yaşadığı olumsuz olaylardan dolayı da geçmişten gelen bir takım aşı tereddüdü yaşayan popülasyonlar var.
1: Evet.
0: Onların hepsi bir şekilde herkesin tercihine kararlara
1: sahip
0: olabiliyorlar.
1: Evet. Hatta şu son dönemde çok duymaya başladım. Muhtemelen değil, sizin de kulağınıza gelmiştir. Özellikle tıp camiasındaki tüm akademisyen olsun diğer çalışanların da çok fazla duyduğu bir cümle. Pandemide olduğumuz aşılardan kaynaklandığına inanılan, aslında bu İnanç boyutunda sadece muhtemelen. İşte adam çok sağlıklıydı. İşte 2 sene önce kalp krizi geçirdi. Bu muhtemelen o aşılardan kaynaklı. Herkesin yani birçok insanın son dönemde yaşadığı hastalıkları ona bağlama, yani pandemide olduğu aşıya bağlama hikayesi günden güne daha fazla duymaya başladım. Sizin de kulağınıza gelmiştir Ceylan Hocam.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Çok haklısınız. Aslında birazcık COVID sürecindeki aşılarda, aşı iletişiminde çok da doğru yönetilememiş bazı kısımlar var.
1: Evet.
0: Çünkü birazcık sanki insanlar aşı olursa bu hastalığı hiç geçirmeyecekler gibi bu şekilde
1: bir algı oldu.
0: Bir algı oldu.
1: Evet.
0: Maalesef aşılar, yani maalesef demeyelim aslında, modern tıbbın geliştirdiği, hayatımızı kurtaran en önemli buluşlar, aşılar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hasta olmamızı engellemiyor. Covid'de de ya da işte pandemi sürecinde de benzer bir durum söz konusu.

0: mutluydu. Sadece hastalığı çok daha ağır geçirmenizi ya da ölüme sebep olmanızı engelliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hastalığın zaten kendisinin uzun vadede bir takım etkileri oluyor. Birazcık hemen hemen hepimiz zaten COVID sürecinde bu enfeksiyonu geçirdiğimiz için uzun vadede bir takım etkilerle karşılaşabilmemiz mümkün. Bu aşıların yan etkilerinden ziyade o enfeksiyonun yan etkileri ya da uzun vadeli etkileri dolayısıyla yaşanıyor. Bir de tabii ki internette, sosyal medyada evet. çok fazla farklı bilgi yayılabiliyor.
1: Evet, bilgi kirliliği özellikle. Var. Evet.
0: Bunların hangisinin doğru olduğunu ayırt etmekte zorlanabiliyoruz evet. ve kafa karışıklığına sebep olabiliyor.
1: Evet, evet, evet, evet.
0: Aslına baktığınızda bilimsel çalışmalar aşıların güvenli olduğunu ve yan etkilerinin de hastalığın kendisine kıyasla çok daha nadir ve hafif olduğunu gösteriyor. Daha çok biraz kişisel deneyimlerimizle bilimsel veriler arasındaki farklılıklardan kaynaklanabiliyor bu algı.
1: Evet, evet. Benzer süreçleri yani mesela depremle ilgili bilim adamı bir sürü insan çıkıyor, farklı farklı şeyler söylüyor. İnsanlar hangisine inanacağını ya da hangisinin dediğinin doğru olduğuna dair de kafalarda soru işareti oluyor. Hani bir nevi öyle bir zemine giderek oturmaya başlıyor sanki bu aşı tartışması. Hani bilim adamı önünde titirleri var, sıfatları var fakat yorumlar zıt olunca doğal olarak vatandaşın da aklı karışıyor Ceren Hanım.
0: Evet kesinlikle yani gerçekten net bir karara varmak yani toplumsal açıdan çok kolay olmayabiliyor kişiler için.
1: Dediğiniz
0: gibi birçok işte bilim insanı ya da konu hakkında fikri olan kişiler yorum yapabiliyor. Bunlar birazcık bilgi kirliliğine ve kafa karışıklığına sebep olabiliyor.
1: Evet, evet. Şimdi çocuklara yapılan bu aşıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tartışma. Tartışma hala daha devam ediyor mu Ceylan Hocam? Yoksa
0: aslında
1: bitti mi?
0: Ediyorlar. Çünkü bir yürütme kararı alınmış durumda. İşin biraz da hukuki boyutu var. Bir kısım bu aslında çok uygun bir karar değildir. Aşılar gayet güvenli ve koruyucu. Bunu yapmamız gerekiyor diyor. Aslında burada bu aşının kızamık kaba kulak kızamıkçık aşısı olması da oldukça önemli. Kızamık çünkü oldukça bulaşıcı bir enfeksiyon. Solunum yoluyla maruz kaldığımız ve %90 oranında neredeyse bulaşıcılığı olan bir enfeksiyon. Dolayısıyla kızamığa karşı aşılanmamış tek bir çocuğun bile kalması
1: evet.
0: bir okulda ya da bir mahallede çok kolayca salgın başlatabilecek bir enfeksiyon. Bir de tabii çocukluk aşısı olduğu için henüz o aşının yapılacağı döneme gelmemiş bebekler. İşte bağışıklığı baskılanmış kişilerle aşılanmamış çocukların temasının olması gibi durumlar aslında toplum sağlığı açısından da risk oluşturuyor. O yüzden de birazcık o tartışma alevli bir şekilde hala devam ediyor.
1: Öyle değil mi? Şimdi sevgili Hümeyra da program yapımcımız da çok güzel sorular yazmış. Şöyle o soruların hepsini aslında toplamaya çalışayım başlıklarını. Mesela şey demiş kararın en çok tartışılan noktalarından biri kızamık, kaba kulak, kızamıkçık yani MMR aşısının 3 ayrı aşıya bölünmesi ki az önce siz bununla ilgili bir açıklama yaptınız. Bir çocuğun aşılanması yalnızca onu mu koruyor yoksa henüz aşılanmayacak? Aşıklanamayacak bebekler, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler veya aşıya yanıt vermeyen insanlar açısından da bir koruma mekanizması oluşturuyor diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle oluşturuyor. Aslında az önce konuştuğumuz gibi bu hastalıklar bulaşıcılığı oldukça yüksek hastalıklar olduğu için tek bir kişinin bile aşısız olması salgın riskini ortaya çıkarıyor. ve toplum sağlığı açısından da oldukça önemli. Yani bunu aslında tam bir takım oyunu gibi düşünebiliriz.
1: Evet.
0: Ve bütün toplumun aşılanmış olması bu enfeksiyonlara karşı pandemide de sıkça sosyal medyada ya da yayınlarda mutlaka duymuşsunuzdur. Sürü bağışıklığı dediğimiz bütün toplumda bağışıklığın sağlanmasını ortaya koyuyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bağışıklık oranlarındaki en ufak düşüş bile çok kolayca salgınlara ve daha ciddi sonuçlara sebep olabiliyor. Benzer bir durum özellikle göçler sebebiyle yakın zamanda ülkemizde de konuşulmuştu birkaç yıl önce. Dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır.
1: Evet, evet.
0: Avrupa'da da benzer bir durum var. Göçler ve ne yazık ki savaşlar sebebiyle göç etmek durumunda kalan kişiler aşı takvimlerine doğal olarak uyum sağlayamayabiliyorlar. Ülkelerin aşı takvimleri arasında da farklılıklar var. Tabii ki olumsuz koşullar bu aşı takvimlerine uymayı daha da zorlaştırıyor.
1: Evet.
0: Aşılanamamış çocukların göçleri bu salgınları daha da tetikleyebiliyor.
1: Evet.
0: Zaten Avrupa Hastalık Önleme Merkezi'nin bildirdiği yakın zamanda Avrupa'daki kızamık salgınlarının büyük kısmının aşı yaptırmayan ya da yaptıramayan bireylerden kaynaklandığını gösteriyor.
1: Evet. Bu tartışmalar az önce siz değindiniz. Şimdi ABD'de aşılanma oranlarının düşmesi eğer bu böyleyse Avrupa'yı ve doğal olarak ülkemizi etkileyecektir. Nasıl bir tartışma ortamı, bir zemin, özellikle hani Avrupa bazlı düşünürsek nasıl bir tartışma ortamı bekliyor bizi Sayın Hocam?
0: Aslında Tolga Bey, yani hem göçler az önce konuştuğumuz gibi hem de uluslararası seyahat de burada oldukça etkin. Her
1: evet.
0: ne kadar Amerika ile Avrupa ya da ülkemizi düşünecek olursak mesafeler ne kadar uzak girdikse de eğer söz konusu bulaşıcılığı yüksek bir hastalıksa bunlar uzak mesafeler çok da problem yaratmıyor. Salgın
1: evet.
0: riskini ortadan kaldırmıyor
1: evet.
0: ne yazık ki. Hatta
1: evet.
0: aksine daha da arttırabiliyor.
1: Yani Çin'den İtalya'ya gelmişti zaten pandemide. Öyle değil mi?
0: Aynen
1: Çin, İtalyan bir grubun bir seyahati sonrası getirdikleri bir virüs.
0: Yani bir de eskiye nazaran artık kıtalar arasında çok rahat seyahat edebildiğimiz için
1: evet,
0: çok kısa
1: evet.
0: sürelerde
1: evet.
0: Enfeksiyonların bir kıtadan diğerine hızla yayılması çok daha kolay oluyor sizin de söylediğiniz
1: evet.
0: gibi. O yüzden mutlaka yerel bağışıklama oranlarını olabildiğince yüksek tutulması kritik öneme sahip burada.
1: Evet, bunlar önemli. Şimdi bizi dinleyenler arasında işte yeni doğum yapmış hanımefendiler, kadınlar da vardır. Sadece onlar değil, tüm vatandaşlarımızı düşünecek olursak. Şimdi bir kafa karışıklığına da sebebiyet vermemek için. Yani çocukların aşısı konusunda ve genel olarak aşı başlığında Ceylan Hocam yapmamız gerekenleri sizin cümlelerinizle tekrar dinlemek isteriz.
0: Tabii yani aslında yayının başından beri söylediğimiz gibi endişe duymak, soru sormak ya da acaba diye düşünmek son derece normal. Her ebeveyn çocuğunun sağlığı için en iyisini istiyor. Ama en doğru bilgi için her zaman aile hekimlerine, sağlık kuruluşlarına, Sağlık Bakanlığı gibi resmi kurumların kaynaklarına mutlaka başvurmak oldukça önemli.
1: Evet.
0: Çünkü sağlık çalışanları burada en geçkin ve en doğru güncel bilgiye sahip kişiler. Bunun dışında
1: bizde zorunlu zaten değil mi kızamık, kaba kulak
0: tabii
1: ve kızamık?
0: Evet, bizim de zorunlu yani aşı takvimimizdeki zorunlu aşılardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Bunun dışında birçok söylenti duyabilirler. Aşılarla ilgili aslında bilimsel kanıtı olmayan bir takım söylemler duyabiliyoruz toplumda ya da sosyal medyada. Örneğin evet. Otizme yol açar gibi.
1: Evet, evet, evet.
0: Bununla ilgili bilimsel bir kanıt yok.
1: Evet.
0: O yüzden

0: lütfen bunlara çok da inanmayın ve biraz daha sorgulayıcı şekilde yaklaşın. Ya da artık işte kızamık vakası çok fazla görmüyoruz, aşıya gerek yok gibi düşünmeyin. Çünkü bağışıklama oranları bir anda salgınlara sebep olabiliyorlar. Dolayısıyla
1: ya kızamık oranı çok o değilse de kızamık aşısı sayesinde zaten, öyle değil mi?
0: Tabii ki. Evet. Çünkü aşı olmasaydı
1: daha fazla görecektik.
0: Kızamık olmasaydı zaten korunmamız da söz konusu
1: değildi. Evet. Hani oradan aşı karşıtlığı da çok çıkmazmış gibi. Zaten aşı olduğundan dolayı az görüyoruz.
0: Evet, biraz daha sorgulayıcı hani duyduklarımıza yaklaşmak belki daha iyi olabilir.
1: Evet.
0: Soru işaretleri olduğu durumda da konunun uzmanlarına danışmak belki soru işaretlerini gidermek açısından daha elverişli olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Toplum sağlığı açısından da evet, bireysel özgürlüklerimiz oldukça önemli. Ama aynı zamanda topluma karşı da sorumluluklarımız var. Ve toplum sağlığı ne kadar sağlıklı olursa bireysel olarak da o kadar
1: sağlıklı olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık efendim. Çok aydınlatıcıydı. Çok doyurucu açıklamalardı. Bir kez daha katıldığınız için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Ceylan Polat hocamız ile aşı olayını detaylı bir şekilde konuştuk. Geldik sonra. Önümüzdeki hafta yine burada olacağız. Z raporundan selamlayacağız sizlere. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Dünyanın Z raporu sona erdi.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'nin günübirlik bir mesele olmadığını söyledi. Süreç birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor, bize yansıyan bir sorun yok dedi. ABD temaslarının ardından Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşmayı da değerlendirdi. Sincar'da Irak hükümetinin otoritesinin hakim olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nı doğru yolda atılmış güçlü bir adım olarak nitelendirdi. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyeceğiz, diktiğimiz fidan kısa sürede boy verecek ve çınara dönüşecek dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barışı baltaladığını söyledi. Filistinlilerin siyasi geleceğini güvence altına almamız gerekiyor ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarında fon soruşturmasına ilişkin ilk mesajını Türkiye ekonomisine yönelik risk yok sözleriyle verdi. Sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulacak dedi. Erdoğan, New York'taki Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kimsenin piyasaları tedirgin etmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, benzer problemlerin yaşanmaması için ihtiyaç duyulan adımların atılacağını söyledi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturmada 21 şüpheliden 13'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. MASAK, fon yöneticilerinin finansal hareketlerini inceledi. 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünü durdurdu. Rapor kapsamında tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Yine tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın 5 lüks aracını geçtiğimiz haftalarda 4 kişiye devrettiği belirlendi. Araçlara da el konuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da yer altında kurulan Teknosap Lojistik Park etme temel atma töreninde konuştu. Yeni nesil OSB'lerle ilgili tecrübemizi yurt dışına da ihraç ediyoruz dedi. Yeni nesil OSB'lerin özellikle metropol şehirlerde trafiğin azaltılmasından karbon salınımının düşürülmesine düşük maliyetli kira imkanı sağlanacağına dikkat çekti.

Yeni partinin isim değişikliği tartışması Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme, Yenilik Partisi'nin isim benzerliği yönündeki itirazını 29 Eylül'de görüşecek. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen yeni nesil suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Zanlıların tehdit, yaralama, araç kundaklama, iş yeri kurşunlama gibi yöntemlerle eylem planladıkları saptandı. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki liman başkanlığında düzenlenen rüşvet operasyonunda liman başkanı ve bir çalışan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından liman başkanı tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri vize vermedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video konferansla hitap etti. Abbas, katil İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarının iki devletli çözümü ortadan kaldırdığını söyledi. Halkımıza yönelik yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemeli dedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2015'ten sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. ABD Başkanı Donald Trump Çinli mevkidaşını havalimanında resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmesinde gümrük tarifeleri, nadir toprak elementleri, Tayvan ve Çin'in İran'la ilişkileri masada. Trump'ın süper zeka diye adlandırdığı yapay zekada konuşulacak. Haberleri dinlediniz.

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri, yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Herkese teşekkürler, güzellikler yolluyorum. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Hayat güzel mi? Sabah sporlarınızı yapıyor musunuz? Bol kitap okuyor musunuz? Yeni şeyler öğreniyor musunuz? Öğrenin. Yeni nesil yaşlılar için daima yeni bilgiler almak ve zihnini geliştirmek mecburiyeti vardır. Yeni nesil yaşlı bunu yapar. Bizler yeni nesil yaşlılar olarak her zaman ileriye adım atarız. Geçen haftaki programımda turistler niye Türkiye'ye çok geliyor diye sormuştum. Dünya Turizm Örgütü istatistiklerine göre Türkiye küresel ölçekle Fransa, İspanya ve Amerika'dan sonra Batılıların ya da dünyalıların en çok gelip görüp gezmek istediği ülkelerden bir tanesiyiz. Ne mutlu bize. Tabii bunun temelinde baktığım zaman araştırmalarda arkeolojik ve sanat tarihi köklü mirasımız en büyük cazibe merkezi olduğu gözüküyor. Peki bu kadar güzellikler bir aradayken bizler, bu vatanda yaşayanlar, bu güzelliklerin farkında mıyız? Tam olarak rakamlar olmasa bile kültürel miras istatistikleri verilerine göre Türkiye'de müze ve öğren yerleri ziyaret eden toplam yıllık sayısı yabancıların 66 milyon kişi. Demek ki bu ne anlama geliyor? Türkiye nüfusunun yarısından fazlası dışarıdan geliyor bizi tanıyıp öğrenmek için. Şimdi ben bu akşam yeni bir şeyler öğrenmek, bu vatanı biraz daha tanımak, tanıtmak ya da göz ardı edilen işleri hatırlatmak için bu programda karşımda bir arkeolog profesör var, Sümer Atasoy. Profesör Sümer Atasoy benim sıra arkadaşım. İkimiz de arkeologuz. O kariyer yaptı, profesör oldu. Ben hala kariyerimi sürdürüyorum. Sizin karşınızda eğer bir gün profesör olursam sizlerin profesörü olacağım. Böyle bir şeyler var aklımda. Bu konuda da inatçıyım. Şimdi konuya dönelim. Hoş geldin sayın kardeşim Profesör Doktor Sümer Atasoy.
2: Hoş bulduk sevgili okuldaşım, arkadaşım, dostum, arkeolog arkadaşım.
1: Şimdi düşünsene, hangi yıllar okuduk biz?
2: 1960'lar.
1: Vay vay, yazımız çıktı ortaya. 1960'larda İstanbul Üniversite Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri.
2: Evet.
1: Burada rahmetle anlayalım.

0: Yarın Müfit Mansel'e, Jale İnan'ı, Aşkı Dila Karca'yı. O zaman çünkü arkeoloji böyle bir bölüm değildi. Bu kadar bir popülerliği yoktu. Biz nedense onu seçtik. Ben tarih merakımdan seçmiştim.
1: O zaman her fakültenin ayrı ayrı giriş imtihanları vardı.
0: Vardı.
1: Tek merkezci değildi. İstediğiniz bölüme ayrı ayrı müracaat ediyordunuz. Onun imtihanına giriyordunuz. Hangisini kazanırsanız. Ve arkeolojiyi kazandım ben. Arkeolojiye girdim.
0: Peki Sümer Atasoy. Profesör oldun ve kürsü başkanlığı yaptın yıllarca. Peki bizim hocalarımızla kendini kıyasladığın zaman ne görüyorsun? Senle bizim Arif Müfit Bansel, Jale İnan gibi hocalar bir karşılaştır bakalım. O seviyeye çıktın mı? Çıkabildin mi?
1: 1960'lar kuşağından başlarsak ki biz de bayağı yaşlandık. Yarım asırlık bir hayatımız var. Onlarla mukayese etmemiz mümkün değil. Çünkü yetişme olanakları bizde yoktu. Halk çocukları olarak biz mahalle mekteplerinden geliyorduk. Onlar kolejlerden geliyorlardı. Dil biliyorlardı. Yurt dışından gidip öğrenme imkanları vardı. Yabancı dilde dergileri, kitapları okuma imkanları vardı. Yabancı hocalardan ders alma imkanları vardı. Bizim böyle bir imkanımız yoktu. Biz geriden başladık. Sonra 1-0, belki 3-0
0: geriden başladık. Peki Sümer Atasoy, şunu sormak istiyorum. Demin anlattığım konular içerisinde özellikle yabancıların Anadolu'nun toprağına, taşına toprağına hayran olup akın akın geldiğini görüyorum. Ve Türkiye'de de muazzam kazılar var. Durmadan kazılıyor. Şu konuyu bana bir açar mısın? Bu kadar çok kazmak kaç merkezde var şu anda aşağı yukarı? Var mı bilgilerinde, kapandı böyle bir soru Türkiye Cumhuriyeti'nde?
1: Genel olarak 800 kadar Türkiye'de kazı yapılıyor.
0: Şu anda?
1: Evet.
0: Oo, çok büyük bir rakam bu.
1: Yerli ve yabancı toplam. Belki daha da fazladır. Çünkü müzelerin yaptığı kurtarma kazıları var. Şehirlerdeki yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkan buluntular var. Onları da kattığımız zaman 1000 kadar, yuvarlak hesap diyelim ki, Türkiye'de kurtarma kazısı, sondaj, yüzey araştırması hepsini dahil edersek o kadar çok.
0: Peki,
1: araştırma
0: Sümer,
1: yapılıyor.
0: Bu kadar eser topraktan fışkırıyor mu?
1: Çıkıyor.
0: Nasıl bir medeniyet yaşamış şu Anadolu'yu düşünüyorum da. Her adım attığın, bastığın yerde bir tarih var. Peki bu kadar kazı ve bunlar yüzüne çıkarken bunun artıları, eksileri, oralardaki yabancı kazılar, yerli kazılar, iç içe yapılan kazılar, şunları bir arkeolog olarak bana bir yorumlar mısın, artısını ve eksisini?
1: Tamam, yapayım. 1960'lardan başlarsak veya Cumhuriyet'ten itibaren başlarsak, kazı bilimi, kazılar Türkiye'de gitgide gelişiyor ve modernleşiyor. Yeni metotlar ortaya çıkıyor. Bunlar arasında yabancıların büyük katkıları var. Türkiye'de 1960'larda biz arkeolojiden mezun olup müzelere, üniversitelerde başladığımız zaman mesleğimize 30-40 tane Türkiye genelinde kazı vardı. Şimdi biraz önce söylediğim 800'lere çıktı. Düşünebiliyor musun?
0: Büyük bir gelişme. Ama o zaman dünya da akın akın geliyor buraya. Demek ki burada artık tarih değişecek mi? Dünya tarihi.
1: Değişti bile. Al sana Göbekli Tepe, Taş Tepeler, Yeni Kapı Batıkları. O kadar çok şey değişti ki hemen sergi açılıyor, buluntular doğru gidiyor. Yeni Kapı Batıkları çıktıktan bir ay kadar sonra İspanya'da sergi açıldı. Onu gördüm, hayretler içinde kaldım. Biz daha bir sergi kurmadan, onu ilan etmeden İspanya'da sergi açılmıştı. Yeni Kapı'da çıkan batıklar, orada çıkan buluntular.

0: münferit yapabiliyorlar.
1: Evet.
0: Bu ne kazandırıyor Türkiye'ye?
1: Şimdi ona gene 1960'lardan başlayarak nereye geldiğimizi anlatmak için söyleyeyim. Ben ilk defa 1971 yılında İngiltere'ye gittim. Yurt dışına çıktım. British Museum'da çalışmaya başladım. Bir yıl sergileme bölümünde. British Museum'un karşısında dükkanlar vardı. O dükkanlarda Anadolu'dan götürülmüş eserler satılıyordu ve etiketlerinde Anatolia'da nereden geliş Anatolia diyordu. Şimdi bugün Küçük Asya deniyor. Çok rahatlıkla satılıyordu. Bu eserlerin rahatlıkça yurt dışına kaçırılması, satılması büyük bir alakayı cezbetti diyorum ben. Ayrıca yine Arkeoloji Müzesi'nde 10 yıl çalıştım. 1966-71 yıllarında Kapalı Çarşı'da antikacılar vardı. Bunlara mali polisle zaman zaman baskın yapardık, eski eser.
0: Sen uzman olarak katılıyorsun baskınlara.
1: Evet. Ha. Oradan eski eserleri yakalardık kaçırılmadan evvel. Bu kadar rahattı.
0: Şimdi?
1: Şimdi çok zor. Gene yapılıyor ama çok zor artık. Bir denetim var. Hepimiz uyandık. Yasalar ağırlaştırıldı ve kolay kolay kaçırılmıyor.
0: Kaçırılamıyor.
1: Ama elbette ki diğer...
0: Hırsızlık her zaman her yerde var ama yani mümkün olan tedbirlerin hepsi alındı ve uygulanıyor.
1: Evet.
0: Göz yumulmuyor yani hiçbir şey.
1: Hayır, yumulmuyor.
0: Hatta eser de getirmeye başladık yurt dışından kaçırılmışlardan.
1: Evet, 8 bin tane eser getirildi.
0: Son 10 yılda değil mi?
1: Son 10 yılda büyük fedakarlık yaparak Kültür Bakanlığımız büyük fedakarlık yaparak uğraşarak avukatlar tutarak yurt dışından kaçırılmış müzelerde sergilenen özel koleksiyonlarda bulunan eserleri getirebildi.
0: Bir başarı. Yani burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı kutlamak lazım.
1: Evet, evet.
0: Çok önemli. Peki gelelim kazıların bu kadar çok artmasına. O konuda devam edelim konuşmamıza. Yani Anadolu şu anda didik işleniyor.
1: Türkiye'de bilimsel arkeolojik kazıların başlaması, çoğalması Keman Barajı projesiyledir. Bu 1965-74 yılları arasında yapılmış büyük bir projeydi. Elazığ, Keman bölgesinde ya yani Doğu Anadolu diyelim. Burada Fırat Nehri üzerinde bir baraj yapılacak ve baraj gölünün altında kalacak höyükler vardı. Antik yerleşmeler vardı. Bunları kurtarma projesi yapıldı. Bunun içinde 1968 ve 75 yıllar arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin öncülüğündeki Kemal Kurdaş vardı o zamanlar. Onun rektörlüğü döneminde bir arkeolojik kazı projesi yapıldı. Burada 19 höyük kazıldı. Büyük bir proje. Yerli ve yabancı.
0: Sen başlangıç olarak burayı görüyorsun.
1: Evet.
0: Bu yani Anadolu'nun değerlerinin ortaya çıkması adına.
1: Keman.
0: Peki hepsi dikkat edersek Dicle-Fırat Deltası'nda çıkıyor evet. Bütün bunlar. Bu nasıl bir coğrafya?
1: Şöyle Doğu Anadolu bölgesinde hiçbir yerleşme yoktur tezi vardı. Yerli ve yabancı bilim adamları Doğu Anadolu'da yerleşmenin olmayacağı fikri vardı. Çünkü iklim şartları bir kültürün orada yerleşmesine imkan vermiyor.
0: Bilim de yanılıyor.
1: Evet.
0: Yani bilim adamı da bugün orada Dicle Fırat Havzası bugün... Bütün zenginliğin kaynağı olduğu ortaya çıktı.
1: Evet. Orada görev yapan Halet Çambel hocamız var.
0: Halet hocayı unutmak mümkün mü?
1: Cevat Erder var, Amerikalı Robert Bradford var ve Kemal Kurdaş var. Bütün bunların günümüzde de Mehmet Özdoğan var. Bütün bu işleri biliyor ve Neolitik çağdan Orta Çağ sonuna kadar bir kronoloji elde ettik. Bugün nasıl Taştepeler diye Urfa'da Göbekli Tepe ortaya çıktıysa, Karahan Tepe çıktı.

0: yaptıysa Doğu Anadolu'da da böyle bir yerleşmelerin, kültür varlığının ortaya çıkması hem Türk bilim adamları hem yabancı bilim adamları için bir
1: Gözleri
0: şok.
1: açıldı.
0: Evet, şok oldu.
1: Çok enteresan değil mi? Şimdi de bütün dünyanın gözü burada, bu Karahan Tepe'de falan yapılan tarih değişiyor mu? Değişmeye başladı değil mi?
0: İşte yine 1963 yılında Çatalhöyük, Konya'daki Çatalhöyük
1: O da bir dönüm noktası tabii.
0: Türkiye'de en eski neolitik yerleşme, milattan önce 6000'ler olarak kabul ediliyordu. Şimdi 12.000'e
1: Çıktık.
0: düşünebiliyor musunuz? Tarih nasıl değişti? Bu kazılar olmasaydı nereden bilecektik?
1: Tabii büyük bir fedakarlık ve insanlığın da ilgisini çekiyor. Biz kimiz, nereden geldik, ne zaman geldik sorusunun da cevabını arıyorlar galiba.
0: Evet.
1: Ve heyecan verici bir durum bu. Bu
0: Çok.
1: bütün yabancıların buraya merak salması belki de bütün bu antik birikimimizden dolayı.
0: Bir de şöyle oldu. Ege bölgesinde çok kazı yapıldığı için medeniyetin merkezi olarak hep orası gösteriliyordu. Sonra Güneydoğu Anadolu çıktı ortaya. Daha sonra Karadeniz çıktı, Trakya çıktı, Orta Anadolu çıktı ve Anadolu'da kültürlerin beşiği oldu. Şimdi hiç
1: Çok
0: kimse
1: güzel.
0: inkar
1: Evet,
0: edemez.
1: Anadolu kültürlerin beşiği. Ben %100
0: Evet.
1: çalışmalarımda merak artık, çünkü ben arkeolojiyi bir hobi olarak sürdürüyorum yıllardır ve durmadan okuyorum. Evet, burası Anadolu, her şeyin kalbi. Senin bu konuda yaptığın başka bir araştırmalar mutlaka vardır ve düşünceler.
0: Şimdi tabii burada Türkiye'deki yabancı arkeoloji enstitüleri de devreye giriyor. Onların katkılarını da kabul etmemiz lazım. Onlar yeni teknikleri Türkiye'ye getirdiler. Yeni teknikler, kazma teknikleri, coğrafya, jeofizik, bunlar ortaya çıktı. Arkeometri ortaya çıktı. Bunları pek bilmiyorduk. Kazı nedir bilmiyorduk. Bunları yabancılar sayesinde öğrendik ve yurt dışına gidip orada öğrenip buraya gelen Türk bilim adamları sayesinde öğrendik.
1: Bu da çok enteresan. Ya Batı ile aslında hep sağlam ilişki kurmak lazım herhalde. Yani
0: Teknoloji öyle.
1: teknolojide bu böyle bir faydalanmak lazım.
0: Türkiye'de işte Osmanlı devrinde biliyorsunuz kazılar başlıyor. Osman Hamdi'nin ilk defa kazıları var, sonra müze kuruluyor vesaire. Hani
1: Ama bunlar da çok önemli.
0: oradan sonra yavaş yavaş kazı gelişiyor ama Atatürk ve Cumhuriyet devrini unutmamamız lazım. Atatürk'ün emriyle tarih ve arkeoloji de başlıyor. Bunu da kabul et. Türk Tarih Kurumu kuruluyor.
1: Bizim hocalarımız o dönemde Almanya'ya eğitim giden arkeologlar zaten.
0: Evet.
1: Hepsinin Almanca bilir bunlar. Arif Müfit Mansel de öyleydi. Ekrem Akurgal öyleydi. Sevgili hocalarımız, profesör. Hepsi bunlar o zamanki burslarla ilk defa Avrupa'ya giden, eğitim gören ve arkeoloji bilimini Türkiye'ye getiren kişiler olarak tarihe geçtiler.
0: Tabii şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi Türkiye oryantal olarak çok ilgi çekiyor yabancılara. Oryantalizm akımı var. 17. yüzyılda falan başlıyor bu. Herkes geliyor, Türkiye'de işte at sırtında geliyor, bütün Türkiye'yi dolaşıyor. Ve gördüklerini yazıyorlar, kitaplar çıkıyor. Herkeste bir merak var.
1: 17. yüzyıl.
0: Evet.
1: 17. yüzyıldan itibaren uyanma başlıyor Türkiye'ye karşı.
0: Yabancıların ilgisi artıyor ve izinsiz kazılar yapılıyor, alıp götürüyorlar. Çünkü bir eski eserleri Türkiye'de kalmasını gerektiren bir kanun yok. Daha Osmanlı devrinde Osman Hamdi'nin gayretiyle Asar-ı Atika Nizamnamesi çıkıyor. O zamanlar burada bir kazı yaptığı zaman, işte Şiliman'ın Troya kazısı, Bergama kazısı Almanların, onlar buldukları eserlerin üçte birini götürebiliyorlar. Üçte biri burada kalabiliyor.
1: Halbuki üçte
0: Düşünebiliyor
1: biri de burada kalıyor herhalde. Değil mi?
0: musun?
1: Üçte ötekinin götürüyor.
0: Çok rahat götürüyorlar.
1: Bergama Sunağı mesela böyle çok ibret verici bir olay. Ama bir gerçek daha var.
0: Öyle ama
1: Kıymeti yoktu eskiden. Bu taş diye bakılıyordu.

0: Taş ocaklarında eritiliyordu. Doğru.
1: Evet.
0: Yani günümüzde de öyle. Şehirlerde inşaatlar eskisi gibi değil. Çok derinlere iniyor artık kazılar, inşaat kazıları. Ve derinlere indikçe buluntular çıkıyor.
1: İniyor değil mi? Buluyorlar. Temellerden çıkıyor.
0: Metro kazılarında çıktı. Yeni kapı kazıları öyle oldu. Marmara ray kazıları öyle oldu. Yani Üsküdar'da kazılar yapıldı. Cağaloğlu'nda çıktı İstanbul'u alırsak. Ve orada çok şey öğrendik biz. Tarih değişti. Yeni kapı kazıları ile batıklar çıktı. 37 tane batık çıktı. Osmanlı batığı çıktı. Ayak izleri çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Ne yediler, ne içtiler? Tohumlar çıktı. Buradan hareketle İstanbul'un tarihi değişti.
1: Evet, bakış açıları da değişiyor böylece.
0: Öyle.
1: Ya bu arkeoloji ve sanat tarihi zaten bence güzel bir eğitim alanı, merak alanı da olmalı. Çünkü yaşadığın toprakları tanıyorsun, öğreniyorsun ve kıymetini daha çok biliyorsun. Yani gerçekten bu Anadolu toprağı başlı başında bir hikaye ve bizim hikayemiz. Sonsuza kadar da bize ait olacak olan bir hikaye. Hem bu hikayeyi çok iyi bilmemiz lazım, hem bu hikayeye sahip çıkmamız lazım.
0: Bir de şu var, biz hep Anadolu arkeolojisini, Anadolu tarihini batılılardan öğrendik. Türkiye bu konuda çok geç uyandı. Anadolu'dan yapılan araştırmalarda, kazılarda ne çıkıyorsa yabancı dilde yayınlanıyordu. Onlardan biz öğreniyorduk. Onlar ne derse kabul ediyorduk. O tez şimdi çürüdü. Türkiye'de bilim adamları yetişti. Türkçe eğitim yapıldı. Türkçe öğrenildi. Ve yabancı dil bilmeyen Türkler de, Türk öğrencilerden bahsediyorum, çok şey öğrendiler. Ve biz de çok şey öğrendik. 1960'larda yabancı kazılara Türkler alınmazdı. Bir tane, iki tane alınırdı.
1: Allah Allah.
0: Biz gençler olarak bağırırdık, çağırırdık. Niye Türkçe yayın yapmıyorlar? Niye Türk öğrencileri almıyorlar diye bağırıp çağırırdık. Sesimizi duyan olsun diye. Sonradan yani yabancı kazılar yapılırdı ama yabancı neşriyatlar yapılırdı. Yabancı dilde yapılırdı. Türkiye'ye ya verirlerdi ya vermezlerdi.
1: Halbuki onların hepsi değer ve para, evet. Bugün değil mi?
0: Evet, düşünebiliyor musun?
1: Kazı raporlarının ben bir serbet olduğunu biliyorum.
0: Yani Türkiye nereden nereye geldi, düşünebiliyor musun?
1: Helal, çok güzel bir şey yani. Bu büyük bir başarıyı anlatıyorsun sen. Bugünkü Türkiye artık arkeolojisine, sanat tarihine sahip, her şeyine sahip olduğunu görüyorum.
0: Evet.
1: Bu anlattıklarından. Ve bu yabancılar da devamlı kontrol altında artık değil mi? Kaç dedin? 800 kazı.
0: 800 kazı.
1: Yabancılarla orantılarsan ne kadar yabancı şey bunların?
0: Şimdi son verilere göre 2025 yılına kadar yaparsak 800 kazı dedik ama Türkiye'de Kültür Bakanlığı'nın verilerine göre 2025 yılında Türklerin yaptığı 183 kazı var. Yabancıların yaptığı kazı sayısı da 30.
1: Ciddi adet bunlar ya.
0: Ama bunun yanında yüzey araştırmaları var. Yine Türklerin, yabancıların yaptığı, müzelerin yaptığı kurtarma kazıları var. Bunları da hepsini topladığımız zaman 800 ediyor ortalama olarak.
1: Daha bunların çoğunun neşriyatı yapılmadı herhalde.
0: Hayır, yapılmadı. Bir yıl sonra yapılıyor.
1: Bir yıl sonra mı yapılıyor?
0: Evet.
1: Yani zenginliklerimiz bir yıl sonra dünya literatüründe artı olarak geçecek.
0: Evet, evet.
1: Sen bir arkeolog olarak bundan heyecan duyuyor musun?
0: Çok, çok. Ve ben de kazı yaptım Karadeniz bölgesinde. İlk kazı yapanlardan birisi.
1: Biliyorum sensin, evet.
0: O zamanlar 1960'lardan hep bahsediyorum. O zamanlar hiçbir şey bilmiyorduk. Kazı nasıl yapılır bilmiyorduk. Bunu öğrendik ve öğrendikten sonra çok heyecan duyuyoruz. Şimdi Karadeniz'de bugünkü şehirlerin bütün altında yabancı yerleşmeler var. Antik yerleşme, yabancı demeyelim de antik yerleşmeler var. Bunları gün yüzüne çıkardık.

0: Bunların çoğu bugünkü modern yerleşmelerin altında kalıyor. Eğer kazı yapmazsak bilmemiz mümkün değil. Başka denizaltı araştırmalar var. Mesela Sinop'un altında, denizin altında 20-30 metre altında bir yerleşme bulundu. Bulgaristan'da Varna'nın kıyılarında yapılan araştırmalarda suyun altında yerleşmeler bulundu. Böylece Karadeniz'de suyun yükseldiğini görüyoruz yıllarca ve suyun altında kalmış yerleşmeler var. Düşünebiliyor musunuz?
1: Müthiş. Tabii Sinop da bunlardan bir tanesi.
0: Sinop'ta. Düşünebiliyor
1: Şehir
0: musunuz?
1: mi var altta? Gözüken.
0: Sinop'ta evet. Neolitik devre tarihlenen buluntular bulundu. Batıklar bulundu. Bütün bunlar bize Karadeniz arkeolojisi değişiyor. Anadolu arkeolojisi gibi. Nasıl Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da tarih değişiyorsa Karadeniz'de de değişiyor. Düşünebiliyor musunuz? Çok önemli buluntular bunlar. Trakya'da öyle.
1: Trakya'da da var.
0: Trakya'da yapılan kazılarda tümülüsler çıktı. Arif Müfit Mansel'in 1940'larda yaptığı kazılarda tümülüsler çıktı. Ve bu tümülüslerde çıkan buluntuların Bulgaristan'da, Romanya'da yapılan kazılarda çıkan buluntularla aynı değerde olduğu çıktı. Çanak çömlekler çıktı. Böylece paralar çıktı. Bu paralarla çıkan buluntularla bir kültürün devamlılığı ortaya çıktı. Yani
1: Ama bunlar galiba hepsi Anadolu'da kesişiyor. Galiba değil.
0: evet.
1: Bütün kültürlerin bir kesişme noktası, sonra tekrardan dağılma yeri bu Anadolu benim gördüğüm
0: Ve
1: kadarıyla.
0: böylece Karadeniz'den Suriye'ye giden karayolu var. Karayolunda çıkan bu kazıları çıkan çanak çömlek var. Paralar var. Böylece bir ticaret var. Hep biz ticareti Kültepe, Kayseri'de Kültepe'de bilirdik. Ama Japonların yaptığı Kırşehir'de Kaman Höyük'te çıkan buluntularla
1: Bir
0: bu...
1: dakika, bunu anlat ama Japonlar kazı mı yapıyor Türkiye'de?
0: Evet, Japonların bir de enstitüleri var.
1: Başka hangi milletler çalışıyor Türkiye'de?
0: Bak, Alman Arkeoloji Enstitüsü var.
1: O ilk başlanan beri baba.
0: 1929 yılında kuruluyor. Bergama'da, Milletos'ta, Didemo'da, Hatuşaş'ta kazılar yapılıyor. Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü var. Bu Çatalhöyük'te yapılıyor, Sagalassos'ta yapıyor, Kremna'da yapıyor. Fransız Anadolu Araştırma Enstitüsü var. Bu da Komana'da, Tokat'ta yapıyor. Labranya'da yapıyor, lojistik destek sağlıyor. Hollanda Arkeoloji Enstitüsü var.
1: Hollanda.
0: Hollanda. Bursa Yenişehir'de Barçınhöyük'te kazı yapıyor. Orada pek çok buluntu var. Amerikan Araştırma Enstitüsü var.
1: Ha,
0: Bunlar
1: dünya burada o zaman.
0: Japonlar da Kırşehir Kaman'da sadece Kalehöyük'te kazı yapıyor ve büyük buluntular çıkıyor. Ticaret değişiyor.
1: Sümer
0: Düşünebiliyor
1: atası.
0: musun?
1: Dur bakalım sayın profesörüm, arkadaşım. Şimdi bizim saatimiz doldu. Bu programı buradan kesmek istiyorum ama kesemiyorum. Şöyle bir şey yapalım. Gelecek hafta bu programa devam edelim. Seni bir kere daha buraya davet edeyim. Geleceksin değil mi?
0: Enteresan şeyler anlatmak için elbette
1: Tamam.
0: geleceğim.
1: O zaman gelecek hafta bu programa Sayın Profesör Sümer Atasoylan, canım kardeşimden devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Bizi dinlediniz. İnşallah faydalı olmuştur. Artı bir değer kattıysa hayatınıza bu konuşmalara, ki gelecek haftada devam edecek. Ve böylece bir programın daha sonuna geldik. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tunay. Bu programın teknik yapımcısı Mahmut Dağıstan ve program yapımcımız Özlem Demir'le beraber hepinize güzel günler, geceler diliyorum. Bu vatanı çok sevin. İyi şeyler düşünün. Mutlu olun. Sizleri seviyorum. Yolunuz açık olsun.
2: Hayat akıp giderken

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Aklımda kalan satırlar.
0: Zamanımızda olduğu gibi tarihimiz boyunca İstanbul'a Anadolu'dan ve Rumeli'den iş bulmak için akın akın bekar uşağı gelmiştir. Gelenler evvela hemşerileriyle buluşurlar, kayıkhanelerin, kahvehanelerin üstündeki veya müstakil bekar odalarında, bekar hanlarında, hamamlarda kalırlardı ve ırz ehli, edep sahibi olduğuna, uygunsuz takımından olmadığına dair de kefalete bağlanırdı. Mahalle aralarında bekarlara oda vermek, bekar uşaklarının İstanbul'da kefilsiz oturması katiyen yasaktı. Buna rağmen 17. ve 18. asırlarda ve 19. asrın ilk rubunda sık sık çıkmış olan askeri ihtilallerde İstanbul'daki bekar uşakları da silaha sarılıp fitneye karışırlar, çarşı ve pazarın yağmalarına iştirak ederlerdi. Onun içindir ki İstanbul'da bekar uşağı çokluğu hükümetçe tehlikeli görülür, Anadolu'dan ve Rumeli'den İstanbul'a bekar uşağı girmesi zaman zaman fermanlarla yasak edilirdi ve bu işlerle uğraşan zabıta amirlerine, esnaf kahyalarına şiddetli emirler, tembihler verilirdi. Buna güzel bir örnek olmak üzere aşağıdaki satırlar 1826 tarihli İhtisap Nizamnamesinden alınmıştır. Bundan böyle İstanbul'a gelecek ve halen şehirde bulunan bekarlar için münasip semtlerde İstanbul'da 3-4, Üsküdar, Galata ve Eyüp'te birer ikişer han tahsis olunacaktır ve bekarlar Müslüman ve gayrimüslim karışık olarak bu hanlarda yatıp kalkacaklardır. Bir sanata işe girinceye kadar hemşerilerinden kefil alındıktan sonra doğru o hanlara sevk edileceklerdir. Oradan ihtisap ağalığına, yani o devrin belediye reisliğine götürülecek, silahı varsa silah kendisinde kalacak fakat fişekleri alınacaktır ve kendisinden hangi dükkana gireceği yahut hangi iskeleye hammal olacağı yahut hangi hamamda işleyeceği sorulacak ve ismi o işler için tahsis edilmiş deftere yazılacaktır. Eğer defterde kafi miktarda isim var ise adı yazılmayıp geldiği yere dönmek üzere şehirden çıkarılacaktır. Aklımda kalan bu satırlar Reşat Ekrem Koçu'nun Osmanlı Tarihinin Panoraması adlı kitabından, Doğan Kitap'tan.
2: Aklımda kalan satırlar.

0: Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayımlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz. Ben Yeşim Sert Karaaslan. Günlerden Perşembe efendim. Yeni bir haftada yeni bir konu ve farklı bir konukla sizler için mikrofon başındayız. Bugün başta kanser olmak üzere dizden karaciğere, beyinden miyomlara ve damar hastalıklarına açık cerrahi yerine girişimsel işlemlerle şifa ve konfor sağlayan uygulamaları konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Türkmen Çiftçi. Sayın Çiftçi hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
1: Değerli hocam, kanser dediğimizde hepimiz hala bir duruyoruz. Başımıza ne gelecek, nasıl çözümlenecek diye hala aslında hepimizin birçok kanser türünde artık tam şifa imkanı olmuş olsa bile korkutucu geliyor bize. Türkiye'de ve dünyada ölüm nedenlerine baktığımızda kalp damar hastalıklarından sonra hala ikinci sıradaki yerini de koruyor. Yeni kanser tanısı konuluyor birçok kişiye. Birçok kişi yaşamını yitiriyor. Öncelikle kanser hala bu kadar tehlikeli bir hastalık mıdır? Bir bunu alalım, ardından girişimsel radyolojiye.
2: Evet, kanser giderek sıklığı artan tehlikeli bir hastalık olmaya devam ediyor. Ancak eskisi gibi korkutucu değil. Teknolojinin gelişimine paralel olarak, tıptaki büyük gelişmelere paralel olarak, radyoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak pek çok kanser türünün pek erken evresinde özellikle yakalandığı zaman ameliyatsız olarak tedavisi mümkün. Kanser tedavisi deyince akla ilk gelen şey ya ameliyat olur, ya kemoterapi olur, radyoterapi ışın olur. Buna dördüncü bir boyut eklendi son 30 yılda ve giderek de gelişiyor girişimsel radyolojik tedavi yöntemleri.
1: Sayın hocam, tanı ve tedavi büyük önem taşıyor dedik. Ama bu sadece kanser özelinde değil. Tabii ki birçok hastalık için böyle. Cerrahi, medikal, nükleer, radyoloji alanlarında da tedaviler söz konusu. Genellikle biz baktığımız zaman radyasyon tedavisi ilk akla gelendi. Girişimsel radyoloji uygulamalarıyla da önemli çalışmalar yapılıyordu. Dilerseniz önce değerli dinleyicilerimiz de birçoğumuz hala aslında radyolojinin ne olduğunu, ne gibi hastalıklara şifa sağladığını bilmiyoruz. Girişimsel radyoloji nedir ve hangi hastalık tanı ve tedavisinde aktif rol oynuyor?
2: Girişimsel radyoloji aslında pek çok kişinin, halkımızın, hatta hekim meslektaşlarımızın bile çok aşina olmadığı, tıbbın yeni gelişen, arka planda görünmez gizli güç olan bir alanı aslında. Radyoloji eğitiminin üzerine girişimsel radyoloji üst lisansı yapılıyor. Yani radyoloji nedir? Bütün modern görüntüleme yöntemleri, aklınıza ne gelirse ultrason, tomografi, MR, mamografi, girişimsel radyoloji dediğiniz zaman da bu yöntemleri kullanarak hastaların üzerinde sadece tanısal değil, girişimsel yani tedaviye yönelik ya da belli sıkıntıların, hastalık komplikasyonlarının giderilmesine yönelik işlemler yapan bir branş diyebiliriz.
1: Sayın hocam, peki hani genellikle görüntüleme teknikleri olarak algıladığımız bir şeydi girişimsel radyoloji. Ama şimdi özellikle son 3-5 yıla baktığımız zaman değerli dinleyicilerimiz de bilmiyorlar. Cerrahiye alternatif şekilde, hatta alternatif de demeyelim, cerrahinin yerini alacak şekilde birçok uygulamalara imza atılıyor değil mi?
2: Evet, hastalarımız için çok güzel imkanlar sunuyor aslında. Bazen cerrahinin alternatifi oluyor, bazen tamamlayıcısı oluyor. Bazen cerrahiyle birlikte yaptığınız zaman aslında sadece açık cerrahiyle halledemeyeceğiniz birçok problemin çözümüne katkıda bulunuyor. Yani bu görüntüleme yöntemleriyle yapılması işin mümkün olduğunca komplikasyonun az olması, yani güvenli olması, açık yaraya gerek olmadan doğrudan küçücük bir iğne deliğinden girerek kocaman tümörleri yok etme şansını vermesi en önemli artıları diyebilirim. Sadece kanser alanında değil tabii, kanser dışı pek çok alanda da, pek çok organ sisteminde de büyük önemli işler yapıyoruz. Ama tabii ki ağırlıklı, yani bugünkü konumuz kanser. Toplum sağlığı üzerinde çok ciddi etkisi olan bir hastalık. Gün geçtikçe sıklığı artan bir hastalık. Bu konuda yeni tedavi şansları verebiliyor olmamız gerçekten önemli bir şey.
1: Kanser dediğimizde sayın hocam, ilk bir hastaya kanser tanısı kondu gidildiğinde artık sistemi hepimiz öğrendik. Bir biyopsi isteniyor genellikle. Ve biyopsi işlemi de vatandaşları aslında korkutan ve ürküten bir şey. Çünkü dijital medyaya baktığımız zaman da bilgi kirliliği de hakim tabii ki. İşte kimi yargılar var. Biyopsiyle evet. birlikte tümör işte yayılır etrafa, aman yaptırmayın. Öbür taraftan bir başka akım kesinlikle biyopsinin yapılması gerektiğini söylüyor. Ve geçmiş yıllara baktığımız zaman biyopsi cerrahiyle yapılıyordu. Ama şimdi iğne biyopsisi, girişimsel radyologlar tarafından evet. iğne biyopsisi yapılıyor. Bu ikisi arasındaki fark nedir
2: Sayın Hocam? Yine bahsettiğimiz görüntüleme yöntemlerini kullanarak çok daha keskin, çok daha nokta atışı denilebilecek şekilde vücudun herhangi bir yerinden, herhangi bir organdan, herhangi bir dokudan tanı amaçlı parça çıkartılması işlemi aslında. Yani bu tanı süreci aslında yine biz girişimsel radyologlar aynı zamanda tanısal radyologlar. Yani sizin ultrason, MR, tomografi filmlerinizi değerlendiriyorlar zaten girişimsel radyologlar. İşte o noktada başlıyor. Sadece biyopsi bir sonraki aşama aslında. Yani daha filmlerin değerlendirilmesi aşamasında girişimsel radyolog devreye giriyor bir hastanın hayatına.
1: Aslında ilk tanıyı koyan kişiler sizlersiniz değil mi hocam?
2: Sonuna kadar hastanın yanında o yolculuğunda, bir kanser hastasının yolculuğunda en başından en sonuna kadar belki de en çok gördüğü kişi bir girişimsel radyolog ama pek bilmez hastalarımız genelde bunu.
1: Bir ameliyat olduğumuz zaman ameliyatı yapacak olan hekimimizi seçiyoruz. Araştırıyoruz evet. işte cerrah kim olacak, ne olacak ya da tıbbi onkolog kim olacak diye bakıyoruz ama cerrahi olacaksa kimse yoğun bakım hekimini araştırmıyor. Evet. Oysa ki hayatımızı emanet ettiğimiz kişi yoğun bakım hekimleri.
2: Evet.
1: Kanser ve birçok hastalıkta da görüntüleme yöntemlerinde aslında tanıyı koyan, onun hangi evreleme aşamasında da aktif olarak görev yapan kişiler sizlersiniz
2: evet,
1: değil mi?
2: Evrelemesi hatta tedaviye cevabın değerlendirilmesi konusunda o kanserle uğraşan büyük takımın içerisinde büyük bir oyuncu aslında girişimsel radyolog. Yani medikal onkologla, cerrahla, belki binikler, tıpçıyla, radyasyon onkologla beraber büyük aktörlerden birisi.
1: Sayın hocam peki kanser üzerinden devam edecek olursak çeşitli bu programımıza gelmeden önce ben de bir araştırma yaptım. Bir takım tıbbi terimlerle karşılaşıyoruz. Perküten ablasyonlar ve atar damardan tedaviler söz konusu diye ifadeler duyduk. Şimdi böyle bir tanı ya da tedavi söylendiği zaman değerli dinleyicilerimiz ne anlamalı? Kanser tedavisinde girişimsel radyoloji uygulamaları bu noktada nerede?
2: Evet, şimdi çok fazla teknik tanımlamaya girmeden basitçe açıklamaya çalışacağım. Şimdi kanser tedavisinde ya kanserli olan dokuyu ameliyatla, açık ameliyatla çıkartırsınız ya ışın verip bu şekilde yok etmeye çalışırsınız ya ilaçla yok etmeye çalışırsınız. Bizim yaptığımız yöntemler şöyle. Şimdi dokuyu ya onu o tümörü besleyen damarın içerisine girip oradan yok edebilirsiniz ya da tamamen dışarıdan ciltten küçük bir iğne deliğinden geçip doğrudan, çünkü görüntüleyebiliyorsunuz siz o dokuyu. Eş zamanlı olarak tomografide, ultrasonda görebiliyorsunuz. Doğrudan görerek içerisine özel geliştirilmiş bir takım iğneler yerleştirerek dışarıdan yok edebilirsiniz. Temel olarak konsept ikiye ayrılıyor. Yani tabii ki istisnalar olabilir ama girişimsel radyolojinin bir tümörle mücadele etme yöntemi kabaca ikiye ayrılıyor diyebiliriz. Bir içeriden, damardan girerek ışın verip ne bileyim damarı kapatarak ya da içeriden kemoterapi vererek yok etme işlemi ya da fiziksel olarak doğrudan dışarıdan ciltten girip tümörü yok etme işlemi. Kabaca ikiye ayırabiliriz bu yöntemleri.
1: Halk arasında genellikle buz topu diye ifade ediliyor. Dondurma işlemi diye ifade ediliyor. Bu dondurma işlemi girişimsel radyologlar tarafından yapılıyor. Ne kadar sürüyor? Ve hangi hastalıklarda, hangi tümörlerde bunu aktif olarak kullanıyorsunuz
2: dondurma
1: hocam?
2: Dondurma işlemi dediğimiz kriyoablasyon işlemi aslında tümörle mücadele yöntemlerimizden sadece bir tanesi. Yani bunu sınıflandıracak olursak, yani bir tümörü nasıl yok edersiniz içerisine iğne yerleştirip farklı bir çeşit enerjiyle yok etmeniz gerek. Bu ya ısıtarak olabilir ya tamamen çok eksi 140 derecelere kadar soğutarak olabilir. Elektrik akımı vererek olabilir. Çok farklı yöntemleri var bunun. Kriyoablasyon dediğimiz yöntem bu yöntemlerden sadece bir tanesi.
1: Dondurma işlemi
2: dondurma
1: değil
2: işlemi,
1: mi hocam?
2: Evet.
1: Eksi kaç derecede dondurma
2: eksi
1: yapılıyor?
2: Eksi 140 derecelere kadar tümörü soğutarak hücre zarının parçalanmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde öldürüyorsunuz.
1: Peki bunun için mesela şu hasta profili bundan yararlanabilir ya da tümörün büyüklüğü şu kadar olanlar yararlanamaz dediğimiz kriterler var mıdır?
2: Var tabii ki kriterler. Bu kararlar hep aslında halkımızın burada bilmesi gereken şey şu. Bir kanser hastalığı söz konusu olunca onunla uğraşan arka planda pek çok hekim oluyor. Aslında tek bir hekim karar vermiyor buna.
1: Farklı branşlardan
2: gibi,
1: değil mi?
2: Hacettepe gibi çok üst düzey merkezlerde özellikle dünyaya da paralel şekilde bir medikal onkolog, bir cerrah, bir belki pediatrik onkolog, bir nükleer tıpçı 6-7 hekim oturup bir tümör üzerinde beraber karar veriyoruz. Her tümörün her tedaviye uygunluğu farklı. Bazıları gerçekten girişimsel radyolojik tedaviye uygun, bazıları sadece ışın tedavisine uygun, bazıları ameliyata uygun, bazılarının da hepsini birden bütün silahlarınızı kullanmanız gerekiyor. O yüzden her kanser hastası kendi özelinde arka planda en az 6-7 hekim tarafından değerlendirilir. Buna göre karar verilir.
1: Ama şunu diyebiliriz değil mi hocam? Yani bir cerrahi kararı alındığı zaman mutlaka yine bir girişimsel radyolog tarafından muayene edilmeli. Bir görüş
2: tabii,
1: alınmalı.
2: Tabii edilmeli, çünkü girişimsel radyolojinin şöyle bir özelliği var. Yani sadece kendisinin sunduğu tedaviler değil, diğer tedavileri de yönlendirici etkisi var. Çünkü aynı zamanda siz o bütün filmlerden anlayan hekimsiniz. Bir hastalığın, bir kanserin hangi tedaviyle kür olabilir, şifa olabileceğini belirleyebilecek bir tecrübeniz var. Yani bizim o tümör konseyleri dediğimiz konseylerdeki asli görevlerimiz bir hastanın ameliyata uygun olup olmadığı, radyoterapiye uygun olup olmadığı, bu konularda da görüş bildiriyoruz kendi yaptığımız tedavilerin dışında. O yüzden zaten arka planda çok üst düzey merkezlerde bütün kanser hastalarının yanında bütün o kanser yolculuğu boyunca bir illaki bir girişimsel radyolog vardır.
1: Peki metastaz yapmış, yani halkın anlayacağı dille söylersek yayılmış vücudun belli bölgelerine. Bu hasta profili içinde girişimsel radyolojiyle dondurma ya da yakma işlemleri mümkün müdür hocam?
2: Mümkün tabii ki. Yani bunun tabii ki çok teknik belli kriterleri var. Bu çok detaya girmeyeceğim ama tam kür sağladığınız bir hasta grubu var.

0: hastalığın nispeten sınırlı belli organlarla akciğer, karaciğer gibi sayısının belli, yerleşiminin belli, çok dağılmamış, belli anatomik oluşumları etkilememiş olduğu bir grup var. Bu grupta tamamen şifa sağlayabiliyorsunuz. Bir de şimdi tamamen ortadan kaldıramasanız bile tümör yoğunluğunu ortadan kaldırıp azaltıp hastanın yaşam süresini uzatabiliyorsunuz. Komplikasyonlarından koruyorsunuz. Ne bileyim, karaciğer de genellikle akciğer ve karaciğerdir tümörlerin metastaz yaptığı bölgeler. Bu bölgelerde siz mümkün olduğunca çok silahla bu devreye girerseniz, yani her seferinde hastayı ameliyat riskine maruz bırakmadan ameliyatsız olarak her çıkan tümörü yok ederseniz hastanın dolaylı olarak yaşam süresine katkıda bulunuyorsunuz. Çünkü o hastayı tümörle yapacak bir şey yok deyip evine gönderirseniz illaki karaciğer yetmezliğiyle gelecektir. Safra kanallarının tıkanmasıyla gelecektir. Siz mümkün olduğunca çok girişimle aslında hayatını uzatıyorsunuz hastanın. Yani sadece şifa sağlamak değil, hayat süresine ve hayat kalitesine yaptığımız katkılar da önemli burada.
1: Karaciğer tümörleri demişken hocam, kimi hastalar var ki maalesef artık son noktaya gelmiş, nakil olacak hastalar. Ama tümörün yapısı çok agresif, yayılmış ve cerrahiye de çok uygun değil. Onun küçülmesi gerekiyor. Bu hikayeleri hep biliyoruz. Yani evet. Hekimlerimiz diyor ki önce ne yapıp cerrahi öncesi bizim bu tümörü evet. küçültmemiz lazım. O noktada da girişimsel radyoloji aktif.
0: Çünkü hastalığın çok yaygın olmasına gerek yok. Bir kere nakil süreci dediğimiz şey özellikle bizim ülkemizde çok kolay bir şey değil. Yani verici bulacaksınız, kadavra bulacaksınız. Bu süreç 2-3 sene zaman alabiliyor bazen. Hastaya zaman kazandırmanız lazım. Tümör küçük bile olsa nakili beklerken hastalar zaman kaybedip tümörün çok daha ileri bir boyutta gelmesiyle nakil şansını da kaybedebiliyorlar. Köprü tedavisi diyoruz buna zaten biz. Özellikle bu karaciğerin HCC dediğimiz primer kanserlerinde önemli bir tedavi. Tümörü siz ameliyatsız olarak yok ediyorsunuz, ortadan kaldırıyorsunuz. Hastaya nakil olabilmesi için çok geniş bir zaman tanıyorsunuz. Bu da cerrahiye tamamlayıcı olduğu önemli alanlardan birisi girişimsel radyolojik yöntemlerin.
1: Peki Sayın Hocam, yine aslında burada değerli dinleyicilerimizi de korkutmak istemiyorum ama en merak edilen konuların altını çizmek istiyorum. Hani kemik metastasınız var dendiği zaman hepimiz acaba son noktaya mı gelindi sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir kanser hastasında kemik metastazı olduğunda da yine girişimsel radyolojiyle bu işlemler yapılabiliyor mu?
0: Tabii ki, siz az önce söylediğiniz bilgi belki 20 sene öncesine kadar doğruydu. Son dönemi gösteren önemli bir göstergeydi kemik metastazları. Artık hastanın da kanserden dolayı ciddi ağrılar çekmeye başladı. Sona yaklaştığı bir dönemdi. Girişimsel radyolojideki bu gelişmelerle mikrodalga ablasyon olsun, kriyoablasyon olsun, özellikle omurga metastazlarında bizim çimento uygulaması dediğimiz uygulamalarımız olsun, hem ağrıyı kesiyor, hem tümörü ortadan kaldırıyor, hem omurganın, o kemiğin ileride stabilizasyonunu sağlayıp ileride kırılmasını önlüyorsunuz. Yani çok önemli gelişmeler bunlar.
1: Tabii gerçekten. Özellikle kemikte metastaz olan hastalarda ağrıdan duramayıp evet. çok ciddi morfin tedavileri evet. görülüyordu değil
0: Bunun
1: mi hocam?
0: Bir tek tedavisi radyoterapiydi ve çoğu zaman da hastalar cevap vermiyordu. Artık girişimsel radyolojik yöntemler de var. Doğrudan kemiğin içerisine müdahale ettiğimiz teknikler var ya da yine görüntülemeyi, ultrasonu, tomografiyi kullanarak sinir blokajı yaptığımız durumlar var mesela. Çok hastaların yaşam süresine ve yaşam kalitesine ciddi katkıda bulunuyoruz bu anlamda.
1: Sayın hocam, o zaman şu kısmı, dondurma işlemini, yani buz topu ve dondurma diye bildiğimiz işlemi özetlemek gerekirse, işlem ne kadar sürüyor, nasıl yapılıyor ve kimler faydalanabilir?
0: Tabii ki bu dondurma işlemi biraz daha aslında yakma işlemlerine göre meşakkatli bir işlem. Yani kabaca 2-3'e bölersek ısıtarak tümör yok etme, dondurarak tümör yok etme gibi iki ana gruba ayıralım. Tabii ki pek çok hala yeni türetilen pek çok tedavi yöntemi var ama kabaca yerleşik tedaviler olarak ikiye ayıralım. Dondurma yönteminde tümörün içerisine çok özel geliştirilmiş proplar yerleştiriyorsunuz. Argon gazıyla soğutuyorsunuz tamamen dokuyu, sonra helyum gazıyla bu dokunun ısınmasını sağlıyorsunuz. Yani bu dondurma ısıtma süreçleriyle oradaki dokunun tamamen tahrip olmasını, kendi kendine ölmesini sağlıyorsunuz. Çok büyük tümörlerde etkili. Özellikle bu dondurma işlemi bizim ülkemiz için biraz daha yeni bir işlem. Meşakkatli bir işlem. Çok üst düzey merkezlerde yapılabilen bir işlem ama eski usul yöntemlerin izin verdiği boyut sınırını ortadan kaldırdı. 5 santim, 6 santim, 7 santimetreye kadar tümörlerde çok etkili bir yöntem.
1: Ortalama ne kadar sürüyor işlem hocam?
0: Yaklaşık 1,5-2 saat kadar sürüyor tümörün büyüklüğüne göre. En önemli yönü de tamamen lokal anestezi altında yapılabiliyor. Yani kendisi, dondurma işleminin kendisi zaten anestezik etkisi olduğu için hiç anestezi alamayacak hastalarda bile rahatlıkla, güvenlikle kullanılabilecek.

0: bir yöntem.
1: Genel cerrahiyle avantajlarına baktığımız zaman o zaman şunları da söyleyebilir miyiz hocam? Şimdi kanser hastası zaten bağışıklık sistemi düşük olan bir hasta ve en çok korkulan şey bir enfeksiyonla karşı karşıya kalması, hastanede az yatması, hastane enfeksiyonuyla muhatap olmaması hekimlerin en büyük isteklerinden birisi. Ya da işte enfeksiyona bağlı gelişen bir durumda bir kan nakli ihtiyacının olması. Ama bahsettiğiniz bu yöntemle hasta çok çabuk da taburcu olacağı için genel cerrahiyle kıyaslarsak bu avantajlar neler hocam?
0: Aslında bunu genel cerrahinin rakibi bir branş olarak görmemek lazım. Tamamlayıcısı, partneri, tümör üzerine ortak çalışan bir branş gibi görmek lazım. Yani birbirini tamamlayan branşlar. Ne sağlıyor cerrahiye göre? Şimdi hastalığın kendi yükü ayrı, bir tümör düşünün, vücuttaki etkileri. Bunun üzerine siz bir de cerrahi stres ekliyorsunuz. Bütün vücuda, hastanın psikolojisine. Ameliyat olan bir kanser hastasının öncesinde hazırlanması, iyileşmesi, hastanede kalması, sonra toparlaması ayları buluyor. Bu esnada aslında o kanserin belki kemoterapi de ekleyeceksiniz üzerine. Bu süreçler gecikiyor. Komplikasyonlar olabiliyor tabii ki, çok o kadar büyük tümörlerde tamamen kür sağlamak çok kolay değil. İdrar kaçaklar oluyor, safra kaçaklar oluyor. Aylarca
1: farklı
0: hastaların
1: komplikasyonlar söz konusu değil mi?
0: Yani hasta bazen hasta tümörden değil, ameliyatın komplikasyonlarından kaybedilebiliyor. Bütün bu riskleri ortadan kaldırıyor. Genellikle tek gün içerisinde yapılabilen, en fazla bir gece yatışla hastayı ertesi gün taburcu edebildiğimiz çok pratik, sağlık sisteminin yükünü de aslında hafifleten yöntemler,
1: evet, maliyeti
0: bunlar.
1: De
0: maliyeti de
1: azaltan
0: ciddi anlamda
1: şey.
0: Azaltıyor. Bir hastanın 15 gün değil de bir gece yatması sağlık sisteminin üzerindeki yükü de ciddi anlamda hafifleten bir şey.
1: Sayın hocam, yavaştan programımızın da sonuna geldiğimiz için hemen ikinci kısımla değerli dinleyicilerimiz merak ediyordur. Dondurma işlemi böyle. Peki ısıtma işlemi nedir? O hangi tümörlere yönelik yapılabiliyor ve işlem nasıl oluyor?
0: Aslında ısıtma yöntemi de dondurma yöntemi de özellikle akciğer, karaciğer, böbrek, tiroid gibi solid organlar dediğimiz, yani katı oluşumlarda yer alan, yer kaplayan lezyonlarda kullanılıyor. İkisi teknik parametreleri çok önemli. Sadece dondurma işlemi daha büyük tümörlerde ve daha kritik böyle kalp gibi, soluk borusu gibi, mide gibi çok hasar görme ihtimali olan yerlerde, yerleşimli tümörlerde daha rahat kullanılabiliyor. Bir dokuyu ısıtarak yok etmeye çalıştığınız zaman etrafındaki yapıların geri dönüşsüz bir hasarı olabiliyor. Dikkat etmezseniz tabii ki yeni yöntemlerle bunu da öne geçiyoruz ama dondurduğunuz zaman o hasarlar geri dönüşlü oluyor. En önemli artısı bu. Bir de çok daha büyük tümörlerde uygulayabiliyor olmanız.
1: Peki burada yine merak ettiğimiz, ben de sizi dinlerken bu soruyu sormak istedim. Dondurma ya da tamamıyla yakma işlemi. İkisinde de tümöre hasar verildi ve ölmesi sağlandı. Peki o vücuttan nasıl atılıyor hocam?
0: Siz zaten o hücreleri öldürdüğünüz zaman vücudun bağışıklık sistemi, yani makrofajlar dediğimiz diğer kanda dolaşan immünolojik hücreler, o ölü artıkları tamamen ortadan kaldırıyor, temizliyor zaten. Yani orada canlı doku bırakmadığınız zaman o tümörün başka bir yere yayılma, sıçrama şansı da ortadan kalkıyor zaten.
1: Peki bu uygulamanın yapılması için yaş ya da altta yatan başka bir hastalığın olmaması gibi bir kriter var mıdır? Yani bir bebeğe de yapılabilir, 90 yaşındaki bir hastaya da yapılabilir mi?
0: En önemli yönü bu zaten. Şimdi ameliyatın belli kısıtlamalarına maruz kalmıyorsunuz. Özellikle genel anestezi gerektirmemesi, yani hastanın entübe edilip yoğun bakımda izlenmesi gerekmemesi nedeniyle çok özel istisnalar dışında küçücük bir bebekten bahsettiğiniz gibi 90 yaşında bir insana kadar çok geniş bir hasta grubunda uygulanabiliyor. Aslında bu yöntemlerin çıkışı da buradan. Yani zaman da cerrahi olarak tedavi edilemeyecek çok küçük bir tümöre sahip hasta ama çok yandaş hastalıkları var, solunum sıkıntısı var, amfizemi var, sirozu var diyelim. Ameliyat edilemeyecek hastalarda tedavi yöntemlerinin arayışıyla çıktı bu yöntemler zaten. En büyük artısı da bu.
1: Değerli hocam, aslında merak ettiğimiz gerçekten o kadar çok başlık var ki, çünkü bugün programımızda sevgili dinleyiciler, biz sadece kanserin ucundan yaklaştık ve hocamızdan bilgiler aldık. Oysa ki birçok hastalıkta aktif olarak rol oynuyor. Son cümlenizi alacak olursam, buradan etrafında kanser hastası olan ya da dinleyicilerimizden geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Kendisi kanser olan, yeni tanı almış olan bir kişiye, bir girişimsel radyoloji uzmanı olarak buradan vereceğiniz mesaj ne olacaktır efendim?
0: Hayatınızda kanser yolculuğu boyunca illaki bir girişimsel radyolog olsun derim. Ya aslında var ama bununla tanışırsanız, görüşürseniz bir şekilde sadece girişimsel radyolojik tedavi yöntemlerinden değil, bir girişimsel radyoloğun aynı zamanda iyi bir tanısal radyolog olması özelliğinden de faydalanırsınız. Hastalığınızın durumu, tedaviye verdiği cevap, tedavi boyunca hayat kalitenizin düzelmesi için pek çok yöntem mevcut. Bunların hepsini iyi bir girişimsel radyologdan öğrenebilirsiniz.
1: Sayın Hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyiciler, bugün başta kanser olmak üzere tıbbın birçok alanında dizden karaciğere, beyinden miyomlara ve damar hastalıklarına girişimsel işlemlerle şifa ve konfor sağlayan uygulamaları konuştuk. Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Türkmen Çiftçi konuğumuz oldu. Ben Yeşim Sert Karaaslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Ayşe Koyuncu, kurgudan Mehmet Müyesseroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında haftaya yeni bir konuyla tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.
2: Her Şey Sağlık İçin.

0: dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.
2: Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Çok şeritli yollarda tampon tampona ilerleyen trafik içindeki her sürücünün kendisine sorduğu bir soru var. Yanımdaki şerit daha mı hızlı akıyor? Oraya mı geçsem? Konu hakkında yapılan bir araştırmayı paylaşmak istiyorum. Araştırma sürücünün araç içinden bakarak diğer şeridin daha hızlı hareket edip etmediğini anlaması imkansızmış. Araştırma, kişinin iki şeridin hızını kıyaslayabilmesi için yolun kenarından bakması gerektiğini gösteriyor. Duran bir araçtan diğer şeride bakan sürücü yanından geçen bir araç görünce hemen diğer şeridin daha hızlı ilerlediği kanısına varıyor. Esasında genellikle şeritler aşağı yukarı aynı hızda hareket eder. Zaman kazanmak bu tür durumlarda zordur. Ancak bu kadar aracın içinde şerit değiştirmek kesinlikle kaza ihtimalini arttırır. Sıkışık trafik içinde şerit değiştiren sürücü karışık bir durumu daha da karmaşık hale getirir. Kör noktalarında yer alan tehlikeyi göremeyebilir ve yan şeride atlayarak diğer şeritte bulunan araçların fren yapmasına neden olarak o şeridin akışını bozabilir. Araştırma aynı zamanda özellikle ileride katılım olan bölgelerde bir şeridin bariz bir şekilde diğerlerinden hızlı hareket ettiğini gösteriyor. Bu gibi durumlarda şerit değiştirmek doğaldır. Ancak şerit değiştirme işlemini sadece bariz ve gerekli durumlarda yapılmasını tavsiye ediyorum. Her yan şeritte boşluk olan an değil. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.

2011 yılının 17 Aralık'ında 70 yaşında bir kadın hayata gözlerini yumdu. Adı Cesaria'ydı. Cesaria Evore. Hayatının büyük bölümü yoksulluk ve zorluklar içinde geçen bir kadındı Cesaria. İpeksi, yumuşacık ama hüzünlü bir sesi vardı. Yıllarca şarkı söyledi fakat dünya bu sesin güzelliğini fark ettiğinde o 50'sine yaklaşıyordu. Batı Afrika kıyılarındaki Yeşil Burun Adaları'nın melankolik morna balatlarıyla tanıdık onu.

Cesarea Evora, Yeşilburun adalarından biri olan São Vicente'deki liman kenti Mindelo'da doğdu. Ailesinde başka müzisyenler de vardı. Doğuştan yetenekliydi. 15 yaşından itibaren kulüplerde şarkı söylemeye başladı çünkü para kazanması gerekiyordu. Cesarea, Portekizlilerin köleleştirdiği Batı Afrika yerlilerinin soyundan geliyordu. Çocukluğunda ayakkabı nedir bilmemişti. Halkının çektiği acıları unutmadığını ve onlarla dayanışma içinde olduğunu göstermek için şarkı söylerken hiç ayakkabı giymedi. Portekizce ile atalarının dilinin karışımı olan Kreol dilinde söylüyordu şarkılarını.

Lisbon'da yaşayan yeşil burun adalı bir şarkıcı onu Portekiz'e davet edince 44 yaşında ilk kez ülkesi dışında bir yerde konser verdi. 3 yıl sonra da ilk albümü çıktı. Albümün adı Çıplak Ayaklı Diva'ydı. İkinci albümü Mavi Deniz yayımlandıktan sonra berrak vokal tarzı dikkat çekti ve Le Monde gazetesinde çıkan övgü dolu bir yazı sayesinde hayatı bambaşka bir yöne evrildi. Artık hak ettiği üne kavuşmuştu. Dünyanın dört bir yanında hayranları olan, konserleri tıklım tıklım dolan bir şarkıcı haline geldi.

Afrika'nın uluslararası alanda en başarılı sanatçılarından biri olarak müzik tarihine geçen Cesária Evora sahnedeki doğallığıyla da çok seviliyordu. Dünyanın en büyük konser salonlarına da gitse sahnede yine yalın ayaktı elbette. Yaşlarında yakaladığı şöhret ona büyük bir servet de kazandırmıştı. Fakat o São Vicente'de eskisi gibi yaşamayı sürdürdü. 2005'ten sonra bozulmaya başlayan sağlığı giderek kötüleşti. Ölümünden bir yıl önce geçirdiği kalp krizi ve açık kalp ameliyatı nedeniyle sahnelere veda etti. Bir yıl sonra da hayata. Geride ipeksi, yorgun ve büyüleyici sesiyle söylediği şarkıları kaldı. O şarkılardan biriyle veda ediyoruz bu akşam. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan, yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Coğrafyadan vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün programımızda şehir ve şiir edebiyat bağlamında bir yolculuk yapacağız sizlerle. Ehline malumdur efendim, geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş UNESCO tarafından verilen Edebiyat Şehri unvanıyla uluslararası ölçekte tescillendi. Kahramanmaraş'ı dünyanın edebiyat şehirleri arasına dahil eden 500 yıllık bir miras söz konusu. Asırlardır şiirin, hikayenin ve düşüncenin iz bıraktığı şehirlerden biri olarak anılıyor. Anadolu'nun köklü kültür merkezlerinden biri olan bu şehir, yetiştirdiği şairler, yazarlar ve fikir insanlarıyla edebiyatımızın şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Efendim, Maraş yalnız şair yetiştirdiği

Kıraş'ın UNESCO sürecindeki en güçlü yönlerinden biri yaklaşık 5 asırlık kesintisiz edebiyat geleneği oluşu. Halil-i Maraşi ile başlayan yolculuk, Karacaoğlan, Sümbülzade Vehbi, Kuddusi Ahmet Efendi, Hamiye Abdülgaffar Baba ve Hamamcızade Hafız-ı Maraşi gibi isimlerle devam ederken, modern dönemde Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Mehmet Akif İnan ve Alaaddin Özdenören gibi Türk düşünce ve edebiyat hayatına yön veren isimlerle yeni bir boyut kazandı. Halk şiirinin güçlü sesi Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç gibi Türk edebiyatına yön veren birçok ismin yetiştiği Kahramanmaraş, yüzyıllara yayılan edebi birikimi, yaşayan kültür hayatı ve güçlü hafızasıyla edebiyat şehri unvanı alarak dünya edebiyat şehirleri arasına girmiş oldu. Efendim, elbette bu yönüyle Kahramanmaraş yalnızca belirli bir dönemde öne çıkan bir kültür merkezi değil. Yüzyıllar boyunca edebi üretimini sürdürebilmiş nadir şehirlerden birisi. Yalnızca tarihi miras değil, bu mirasın nasıl korunduğu ve geleceğe nasıl taşındığı da önemli. İşte Kahramanmaraş'ın başarısında edebiyatı yaşayan bir şehir kültürü haline getiren çalışmalar etkili olmuş. Hayata geçirilen kültürel yayınlar, araştırmalar, söyleşiler, sempozyumlar ve genç kuşakları edebiyatla buluşturmayı amaçlayan projeler UNESCO başvuru sürecinin önemli unsurları arasında yer almış. Özellikle edebiyat yolu çalışmasıyla şehrin yetiştirdiği yazar ve şairlerin isimleri şehir hafızasında görünür hale getirilirken edebi mirasın gündelik yaşamın bir parçası olması da elbette önemli. Edebiyat şehri unvanı Kahramanmaraş için yalnızca kültürel bir prestij anlamı taşımıyor. Bu unvanın kültür turizmi, yayıncılık ve uluslararası kültürel işbirlikleri açısından da önemli fırsatlar sunması söz konusu. Son yıllarda dünya genelinde yükselen edebiyat turizmi trendi içerisinde yazar evleri, edebiyat rotaları, tematik müzeler ve kültürel etkinlikler önemli bir yer tutuyor. Kahramanmaraş'ın da sahip olduğu güçlü edebi mirası kültür turizmine dönüştürerek yeni bir çekim merkezi haline gelmesi söz konusu. Değerli dinleyenler, UNESCO Edebiyat Şehri unvanı yalnızca Kahramanmaraş'ın değil, Türkiye'nin kültürel tanıtım açısından da önemli bir kazanım olarak görülmekte. Anadolu'nun köklü kültürel birikiminin uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmesini sağlayacak bu gelişme, Türk edebiyatının dünya kamuoyunda daha fazla tanınmasına da katkı sunmakta. Efendim, şehrin yetiştirdiği şairler, yazarlar ve fikir insanları üzerinden Türkiye'nin kültürel hafızasının yeni nesillere ve uluslararası platformlara aktarılması da mühim elbette. Kültür çevrelerine göre bu gelişme yüzyıllardır sözün, şiirin ve düşüncenin merkezlerinden biri olan bir şehrin kültürel hafızasının dünya tarafından tescillenmesi anlamına geliyor. Velhasıl efendim, Kahramanmaraş yalnızca bir şehrin adı değil. Edebiyatın, direnişin, hafızanın aynı kelimede buluştuğu, şiirin vatana dönüştüğü bir şehir. Zira edebiyatta şehirler sadece birer harita bilgisi değil. Şairlerin dizeleriyle can bulan, nefes alan canlı birer organizmadır. Şehir ve şair kalbin ve mekanın buluşma yeridir. Şehir şaire ilham verir, şair ise sokağı, taşı ve insanı kelimelerle yeniden kurar. Bir şair, bir şehri sadece coğrafi bir yer olarak değil, aynı zamanda duyguların, anıların, tarihin ve kimliğin kesiştiği bir mekan olarak ifade eder. Değerli dinleyenler, devam edeceğiz. Sözlerimize burada kısa bir ara verelim ve yöreye ait bir türküyle devam edelim yolculuğumuza. Ahmet Günday'ın yorumundan dinliyoruz. Maraş'tan bir haber geldi.

Değerli dinleyenler, insanın kişiliğinin ve kimliğinin oluşumunda en önemli olgulardan biri hiç kuşkusuz yaşadığı şehirdir. Bu yüzden şehrin insan kaderini belirleyici bir özelliği vardır. Meşhur bir tanımla söyleyecek olursak, insan şehri imar eder, şehir de insanı inşa eder. Bu yüzden toplum bilim ve hemşerilik olgusu çıkmış, bu yüzden belli coğrafyada yaşayanların belli renk ve davranışları oluşmuştur. Coğrafya kaderi belirler sözünü yalnızca stratejik bir bağlamda değil, aynı zamanda insan ve toplum bağlamında da ele almak gerekiyor. Efendim, şehir-şair ilişkisini de bu çerçevede değerlendirdiğimizde genel manada şehirle insan, özel anlamda şairle şehir arasında derin ve güçlü bir bağ olduğunu görürüz. Bunu belki de en güzel Firuzan dile getirmiş ve "Benim iki öğretmenim var. Birincisi annem, ikincisi şehrim" diye

diyerek özetlemiştir. Türk ve dünya edebiyatında hiçbir şair yoktur ki doğup yaşadığı şehirle özdeşleşmemiş olsun. Yahya Kemal'i, Necip Fazıl ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ı İstanbul'dan, Atilla İlhan'ı İzmir, İstanbul Paris'ten, Ahmet Arif'i Urfa ve Diyarbakır'dan ayrı düşünemezsiniz. Bu şairler doğup yaşadıkları şehirleri öylesine özümsemişlerdir ki, o şehirler olmadan bu şairler olmadan o şehirleri tanımlamak neredeyse mümkün değildir. Mehmet Akif Ersoy ve Sezai Karakoç gibi medeniyet şairlerimizin şiirlerinde ise bütün bir ümmet coğrafyasını bulmak mümkündür. Şiirlerinde İslam coğrafyası, İslam'ın kutsal ve kadim şehirleri vardır. Öyle ki bu şairlerin şiirlerinde şehirler ete kemiğe bürünür, adeta dile gelir, üstadın deyişiyle mermerlerin nabzında tekvirler çarpar. Evet efendim, şairlerin şehirleri olduğu gibi şehirlerin de şairleri vardır. Şehirler ve şairler birbirine öylesine anlam katarlar ki kimin kimden etkilendiğini ayırt etmek zorlaşır. İstanbul, Yahya Kemal'le anlam bulur. Süleymaniye dile gelir, camiler, çeşmeler, sebiller, tepeler ve deniz estetik bir fotoğraf oluşturur. Şehir gözümüzde azizleşir. İstanbul'u herkes görmüştür ama hiç kimsenin onu azizleştirmek gibi bir derdi olmamıştır. Onun azizleşmesi için Yahya Kemal'i beklemesi gerekmiştir. Şair ve şehir arasındaki bu ilişki öylesine güçlüdür ki şairler Yahya Kemal'de olduğu gibi şehirleri dönüştürür, şehirlerse şairleri. Birbiriyle anlam ve ruh bulurlar. Şehirlerin ruh mimarlarının azizler olduğu söylenir. Bunlara şairleri de katmak gerekiyor sanırım. Divan şairi Nabi uzun süre Halep'te kaldıktan sonra İstanbul'a döner ve yazdığı bir gazelinde şöyle bir ifade kullanır. Suda geranı şehri İstanbul'a arz eder. Nabi bu nev kumaş Halep yadigarıdır. Yani günümüz Türkçesiyle söyleyecek olursak, tüccarlar şehri İstanbul'a arz eder. Nabi bu yeni kumaş Halep hediyesidir. Şair burada tüccardan maksat şairleri kastetmiş. Kumaştan maksat da şiiri. Şair bir yandan yaşadığı Halep'in kumaşıyla kendi şiirini örtüştürürken, diğer yandan kaliteli Halep kumaşıyla şiirinin büyüklüğünü ima etmiş. İstanbul şairlerine de işte şiir görün bağlamında meydan okumuş. Nabi bu gazeliyle Halep'le olan bağını ortaya koymuş. Merkez taşra ayrımında Halep'in başkent İstanbul'dan geri kalmadığını vurgulamak istemiştir. Tabii efendim, burada Nabi'nin başka gazellerinde İstanbul'u sanat ve edebiyatta ayrı bir yere koyduğu, taşranın merkez karşısında sönük kaldığını anlattığı gazellerini unutmamak gerek. Zira Nabi İstanbul sevgisini her zaman farklı tutmuştur. Dolayısıyla onun bu şiirde yaptığı şey gerçekten İstanbul'u karalamak değil, 15 yılının geçtiği Halep'e olan aidiyetini göstermek. Bilindiği gibi onun 3 şehri vardır. Doğup yaşadığı Urfa, hayali ve güzelliğiyle büyülendi İstanbul ve uzete çekildiği şehir Halep. Nabi'nin kişiliğini ve sanatını şekillendiren bu 3 şehri bilmeden onu tanımlayamayız. Peki şairlerin şiirlerinde anlattıkları şehirler gerçekten var olan şehirler midir? Efendim, bu sorunun cevabını da kendisi bir şair ve yazar olan Mehmet Kurdoğlu'ndan alalım. Diyor ki, şairlerin anlattıkları şehirlerle hakikatte var olan şehirler arasında büyük bir uçurum vardır. Şair tıpkı aşık olduğu güzeli bambaşka bir şekilde algıladığı gibi şehirleri de bambaşka algılar ve öyle anlatırlar. Gördüğünüz, yaşadığınız şehirle şairin anlattığı şehir hiçbir zaman örtüşmez. Çünkü şairler şehirlere bambaşka anlam ve ruh verirler. Zira şair şehirden aldığı ilhamla görünen şehri değil, o şehre kattığı ruhla yeni bir şehir inşa eder. Bu Necip Fazıl'ın "Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar, onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar" diye ifade ettiği hakikattir.
Yine şehirlere şairlerin kattığı anlam ve ruh bağlamında usta şair Sezai Karakoç'un medeniyet perspektifinden bakarak ve ruhunu katarak yazdığı şehirlere bakmak yeterli olacaktır. Mesela Köpük şiirinde ve gül Nemrud'un yaktığı ateşte açan, koncalanan açılan gelişen İbrahim'in elinde, tatlı bir su içe gerçekler saçan bir mağara, Urfa'da yıldızların yıldızdan ayın aydan, günün günden fazla bir şey olduğu orada, uzanan bir yara ölü eli kirazdan kiraza, kirazsa hep aynı ıraklığı bozmamakta, korumakta, içilemeyen bir su bardakta, aklı düzeltmenin mümkünü kutsal balıklarda, diyor. Sezai Karakoç'un mısralarıyla anlattığı Urfa, Nemrut, İbrahim, mağara, kutsal balık gibi somut isim ve mekanlarla tasvir edilmesine rağmen soyut olarak ateşin gül bahçesine dönüşmesi, balıkların kutsallığının aklı aşan boyutunun anlatılması, İbrahim ve Nemrut mücadelesine gönderme yapılması ve bütün bunların şairin zihninde ve gönlünde uyandırdığı duygularla yeni bir Urfa fotoğrafı oluştuğunu görürüz. Ve bu oluşan Urfa, hakikatteki Urfa değildir. Şairin yeniden anlam ve duygu katarak inşa ettiği soyut bir Urfa'dır. Daha açık bir ifadeyle şairin Urfa'sıdır. Bu ruhaniyette şehir, Ahmet Kutsi Tecer'i de ziyadesiyle etkilemiştir. Urfa için yazılmış en güzel şiirlerden birini kaleme almıştır. Bir gece Urfa'da Halilurrahman'da, su ay doğduğu garip zamanda, İçimde hicranlı bir bülbül sesi, aklımda seccade bir gül bahçesi, üstümde yıldızlar, önümde havuz, diye başlayan uzunca şiiri gerçekten hem Türk edebiyatında metafizik derinliği, mistik yönü oldukça ağır basan bir şiirdir. Şehrin şaire ilham vermesi ve şair-şehir ilişkisi bağlamında üzerinde düşünülmesi gereken bir şiirdir efendim. Urfa'yı başka bir sevdiğini söyleyen Halide Nusret ise, taşları cevherdir takasım gelir, otunu gül gibi kokasım gelir, durup şen yüzüne bakasım gelir, gönlümden kaygıyı atar bu Urfa diyerek şehrin kendisinde oluşturduğu sevgiyi dile getirir. Efendim, Urfa doğumlu şairlerde ise şehir daha fazla bir hal alır, onların şehre bakışı dışarıdan bakanlar gibi değildir. Merhum Akif İnan, Ağlayan Şehir adlı şiirinde şöyle seslenir. İhmalin vefasız alçak hükmüne, sabırla elini bağlayan şehir. Haşmetli devrinde gördüğü güne, bakıp da anarak ağlayan şehir. Efendim, burada sözlerimize kısa bir ara verelim ve bu yöreye ait bir türküyle yolculuğumuza devam edelim. Zira türküler bir milletin metafiziğidir. Türkü vatandır. Bu coğrafyanın birlik mayasıdır. Buyurun efendim, dinleyelim.

Evet değerli dinleyenler, şehir yaşanmışlıkların şair, duygu ve hissedişlerin sözcüsüdür dedik. Şehir zamanla kadimleşir, şehrin gücü zamana direnciyle ölçülür. Binlerce yıl dillerden düşmeyen mısralar ve şiirler vardır. Binlerce yıl her şeye rağmen zamana direnen şehirler vardır. Şehir ve şair veya şiir ve şehir bazen öylesine özdeşleşirler ki kimin kime var ettiği, kimin kime anlam kattığını bilemezsiniz. Mesela İstanbul, Bursa, Konya, Ankara, Erzurum tanpınarlaşmış şehirlerdir. Zira bu beş şehri tanpınarsız anlamak, tanpınarsız gezip görmek mümkün değildir. Onun gözüyle bakarsanız Bursa'da zamanın farkına varır, Konya'da Selçuklu'yu duyumsar, Erzurum'da türkülerin şehrin muhayyilesindeki yerini anlar, Ankara'da milli mücadeleyi görür ve İstanbul'da ihtişamlı Osmanlı medeniyetinin izlerini sürersiniz. Şehirler Tanpınar'la adeta yeniden anlam kazanır. Tabii efendim şehir şair bağlamında şairin düşünce ve duygu dünyasını şekillendiren en önemli hakikat hiç kuşkusuz doğup yaşadığı şehirdir. Şair doğup yaşadığı şehirden neyi almışsa onu şiir, roman, hikaye veya bir başka şekilde mutlaka şehre fazlasıyla iade eder. Böylece şehir şaire, şair de şehre anlam ve zenginlik katmış olur. Şehirleri tanımak ve tanımlamak istiyorsanız, şairlerin şiirlerine, şairleri tanımak istiyorsanız, doğup yaşadıkları şehre bakmak gerek. Sahi ne demişti Edip Cansever bir şiirinde? İnsan doğduğu yere benzer. O yerin suyuna, o yerin toprağına. Suyunda yüzen balığına, toprağını iten çiçeğe, dağlarının tepelerinin dumanlı eğilimine. Evet efendim, söz konusu kadim şehirlerimiz. Edebiyat, şiir olunca saatler yetmez. Ancak bugün de coğrafyadan vatana yolculuğumuzun sonuna geldik. Eski Bursa'yı anlatan bir şarkıyla veda ediyoruz sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Saniye Öztürk. Yapımda Deniz Sezer, teknik yapımda Kazım İncetaş. Gelecek hafta aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Mafya'dan Vatana. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız sona erdi.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Çocuğunuzla konuşuyor mu?

0: Mutsunuz.
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Sonunda onun anne kalbi içinde doğdu Güneş. Hiç değilse bir kızı, Adelaide, bir yuva kuracaktı nihayet. Düşüncesini açıklaması gerektiğinde hiç değilse birinin yükü kalkıyor omuzlarımdan diyordu Lizaveta Prokofievna. Ne var ki bu konuyu düşünürken içinden çok daha duygusal şeyler geçiyordu. Ayrıca işler son derece hoş, zarif bir biçimde yürüyordu. Öyle ki sosyetede herkes saygıyla söz ediyordu bu evlilik olayından. Damat adayı varlıklı, ünlü bir prens, üstelik iyi biriydi. Görünüşe bakılırsa hoşlanmıştı da ondan Lizaveta Prokofievna. Daha ne isterim diyordu. Lizaveta Prokofievna önceleri de Adelaide için onun sanata eğilimi kuşkularla dolu kalbini kimi zaman aşırı derecede endişeyle doldursa da öteki kızlar için olduğundan daha az kaygılanırdı. Sonunda şöyle teselli ediyordu kendini. Şen yaratılışlı bir kız, aklı da başında, öyle veya böyle kurtarır kendini. İyi bir kız yani. En çok Aglaya için kaygılanıyordu. Sırası gelmişken şunu da söylemek gerekir. En büyük kızı Alexandra için Lizaveta Prokofievna kaygılansın mı kaygılanmasın mı bilemiyordu. Kah kızcağız mahvoldu diye geçiriyordu içinden. 25'indeydi çünkü, demek evde kalacaktı. Hem de bu güzellikle. Geceleri onun için ağlıyordu bile Lizaveta Prokofievna. Hem de öte yanda Alexandra Ivanovna son derece sakin uyuyorken. Nedir bu kız? Yenilerden bir nihilist mi yoksa bir aptal mı? Hayır, aptal filan değil. Bundan hiç kuşkusu yoktu Lizaveta Prokofievna'nın. Alexandra Ivanovna'nın düşüncelerine değer veriyor, ona akıl danışmaktan hoşlanıyordu. Ama onun ıslak tavuk olduğu da kesindi. O kadar durgun, kıpırtısız ki yerinden oynatmanın olanağı yok onu. Oysa ıslak tavuklar bile yerlerinden kıpırdar bazen. Öf, ne yapacağım ben bu kızlarla? Lizaveta Prokofievna gözdesi Aglaya'dan bile daha düşkündü Alexandra Ivanovna'ya. Açıklaması güç, şefkat dolu bir sempatiydi ona beslediği. Ne var ki Lizaveta Prokofievna'nın hırçın çıkışları, onun anne şefkati ve sempatisi daha çok bu çeşit çıkışlarında belli oluyordu. Islak tavuk gibi takılmaları Alexandra'yı yalnızca güldürüyordu. Kimi zaman öyle oluyordu ki en basit bir olay Lizaveta Prokofievna'nın tepesini attırıyor, kendini kaybetmesine neden oluyordu. Söz gelimi Alexandra Ivanovna çok uzun süre uyumayı seviyor ve genellikle çok da rüya görüyordu. Ama gördüğü rüyalar her zaman 7 yaşında bir çocuğun göreceği olağanüstü anlamda.

tatsız, saf rüyalar oluyordu. Öyle ki onun rüyalarının bu saflığı sonunda annesinin canını sıkmaya başlamıştı. Alexandra Ivanovna bir günde rüyasında 9 tavuk görmüş ve bu yüzden anne kız arasında bir tartışma çıkmıştı. Ama neden çıkmıştı bu tartışma, anlatması çok zor. Yalnızca bir kez doğru dürüst bir rüya görmüştü Alexandra Ivanovna. Korka korka girdiği karanlık bir odada bir rahip görmüştü rüyasında. İki kız kardeş kahkahalarla gülerek hemen Lizaveta Prokofievna'ya yetiştirmişlerdi onun gördüğü bu rüyayı. Bunun üzerine Lizaveta Prokofievna yine sinirlenmiş ve üç kız kardeşin de aptal olduğunu söylemişti. Tam bir aptal gibi sakin, rahat bu kız. Tam bir ıslak tavuk işte. İstediğin kadar dürt boşuna. Arpacı kumrusu gibi düşünüp duruyor. Hüzünlü bakıyor insanın yüzüne. Derdi nedir acaba? Ne sıkıntısı var? Arada bir İvan Fyodorovich'e de soruyordu bu soruları. Arkasından da her zaman olduğu gibi ısrarla, gözdağı vericesine sabırsızca hemen cevap bekliyordu. İvan Fyodorovich kemküm ediyor, yüzünü buruşturuyor, omuzlarını kaldırıyor, kollarını iki yana açıp sonunda şöyle diyordu. Koca lazım. O zaman patlıyordu Lizaveta Prokofievna. Sizin gibi olmasın da kocası İvan Fyodorovich. Umarım sizin kafanızda biri, sizin gibi kaba saba biri olmaz evleneceği insan İvan Fyodorovich. Böyle durumlarda İvan Fyodorovich hemen kayboluyordu ortadan. Lizaveta Prokofievna da parladıktan sonra sakinleşiyordu. Elbette aynı günün akşamı Lizaveta Prokofievna kaba saba İvan Fyodorovich'ine, iyi yürekli, sevimli, onu taparcasına seven İvan Fyodorovich'ine, çünkü ömür boyu sevmişti kocasını, hatta aşıktı İvan Fyodorovich'ine, bunu İvan Fyodorovich de çok iyi biliyordu ve Lizaveta Prokofievna'sına sonsuz saygı duyuyordu. Olağanüstü sevecen, sakin ve saygılı oluyordu. Ancak Lizaveta Prokofievna'nın en büyük ve sürekli üzüntüsü Aglaya içindi. Kendi kendine şöyle mırıldanıyordu Lizaveta Prokofievna. Tıpkı ben bu kız, tıpkı ben. Her bakımdan bana benziyor. Başına buyruk, şeytan gibi bir şey. Nihilistin, kural tanımazın teki. Tuhaf huyları var. Bir çılgın, bir hırçın. Hırçın, hırçın ki. Ah Tanrım, çok mutsuz olacak bu kız. Ama dediğimiz gibi ana yüreğine doğan güneş orada her şeyi yumuşatmış, bir anda ısıtmıştı. Aşağı yukarı bir aydır bütün endişelerinden kurtulmuştu Lizaveta Prokofievna. Adelaide'in düğününün yaklaşması üzerine sosyetede Aglaya'dan da sık söz etmeye başlamışlardı. Öte yandan Aglaya da pek bir güzel, pek sevimli, pek uslu olmuştu. Kendine büyük bir güvenle biraz mağrur dolaşıyordu ortalarda. Bu pek de yakışıyordu ona. Bütün bir ay annesine karşı nasıl sevecen, nasıl güler yüzlüydü. Ne var ki şu Yevgeni Pavlovich'i adam akıllı incelemek, nasıl biri olduğunu anlamak gerekiyor. Hem sanırım Aglaya da özel bir ilgi göstermiyor ona. Evet, durup dururken harika bir kız olup çıkmıştı Aglaya. Tanrım, nasıl da iyi bir kız oluvermişti. Günden güne daha da iyi oluyordu. Ve sonra şu iğrenç prens bozuntusu, şu pis budala ortaya çıkınca her şey birbirine girmiş, evde her şey alt üst olmuştu. Peki ama ne olmuştu? Aslında başkalarının gözünde olan bir şey yoktu. Ama Lizaveta Prokofievna kendine özgü her zamanki huzursuzluğuyla son derece olağan bu olaylar kargaşasında kendini kimi zaman hastalık derecesine varan, kuşku dolu, anlaşılmaz ve son derece ağır bir korkuya kaptıran bir şeyler görmeyi başarıyordu. Şimdi bütün bu komik saçmalıkların, gereksiz endişelerin arasında birden pek önemli olan bir şeyi gerçekten de endişelenmesine, kuşkulanmasına, bir takım belirtiler görmesine neden olan bir şeyi fark ettiğinde ne büyük bir şaşkınlığa kapılmıştı. Prensi peşi sıra sürükleyerek eve doğru götürürken de, evde onu ailenin çevresinde oturduğu yuvarlak masaya oturturken de düşünüyordu Lizaveta Prokofievna. Nasıl yapabildiler bunu? O yaratığın Aglaya ile ilişkisi olduğunu yazan o iğrenç, imzasız mektubu ne cüretle yazabildiler bana? Böyle bir şeyi nasıl düşünebildiler? Evet, birazcık olsun inansam böyle bir şeyin olduğuna veya Aglaya'ya göstersem o mektubu, utancımdan ölürüm. Bizlerle, yapan Çinlerle böylesine alay edilsin. Bütün bunlar İvan Fyodorovich'in yüzünden. Evet, İvan Fyodorovich, sizin yüzünüzden. Keşke Yelagin'deki yazdığımıza gitseydik. Yelagin'e gidelim dedim. Belki de Varvara yazmıştır o mektubu. Sanırım öyle. Bütün suç İvan Fyodorovich'te. O yaratık İvan Fyodorovich'i aptal durumuna düşürmek amacıyla eski bağları yüzünden düzenledi bu oyunu. Tıpkı eskiden olduğu gibi alay etmek istedi onunla. Eskiden nasıl aptal yerine koymuştu onu. Kahkahalarla gülmüştü arkasından.

burnunu halka takıp dolaştırmıştı. Hem de ona inciler armağan ederken. Sonunda bizi de karıştırdılar bu pis işe. Kızlarınızı da karıştırdılar İvan Fyodorovich. En saygın çevreden kızlarınızı, evlenme çağında olan kızlarınızı. Oradaydılar. Her şeyi duydular. O kötü çocukların olayına da karıştılar. Sevinin bakalım İvan Fyodorovich. Orada konuşulanları da duydular. O prens bozuntusunu bağışlamayacağım. Hiçbir zaman bağışlamayacağım. Peki neden 3 gündür bunalım geçiriyor Aglaya? Neden ablalarıyla kavgalı? Hatta annesiymiş gibi her zaman elini öptüğü, öylesine saygı duyduğu Alexandra ile de kavgalı. Neden 3 gündür arpacı kumrusu gibi düşünüp duruyor? Gavrila Ivolgin'in bu işte ne ilgisi var? Peki dün de bugün de neden övmeye başladı Gavrila Ivolgin'i? Neden ağladı? Şu kahrolası zavallı şövalyenin o imzasız mektupta ne işi var? Oysa prensin mektubunu ablalarına bile göstermemişti. Hem neden, neden, neden kuyruğu tutuşmuş kedi gibi koşturdum ben şimdi prense? Neden buraya getirdim onu? Tanrım, aklımı mı kaçırdım ben? Bu yaptığım nedir benim? Bir gence kızımla ilgili sırları açtım. Hem de onu hiç mi hiç ilgilendirmeyen sırları. Tanrım, iyi ki bir budala o ve yabancımız değil. Böyle birinden hoşlanacak değil ya Aglaya. Aman Tanrım, ben de neler saçmalıyorum. Tüh, ne tuhaf bir aileyiz. Camekanlara koyup insanlara göstermeliler bizi. Başta da beni. Giriş 10 kapikten. Bağışlamayacağım sizi İvan Fyodorovich. Asla bağışlamayacağım. Peki Aglaya neden ters davranmıyor şimdi prense? Ona ters davranacağını söylüyordu ama hiç de öyle davranmıyor. Baksana, gözlerini ayırmıyor ondan. Bir şey söylemiyor, çekip gitmiyor yanından. Öylece duruyor. Oysa bize gelmesini yasaklayan da kendisiydi. Prensin yüzü de bembeyaz. Şu Tanrı'nın belası geveze Yevgeni Pavlovich de bir susmuyor ki. Durmadan konuşuyor. Kimsenin ağzını açıp bir şey söylemesine izin vermiyor. O konu açılsa her şeyi öğrenirdim ya. Gerçekten de bembeyazdı prensin yüzü. Yuvarlak masanın bir yanında oturuyordu. Aynı anda sanki hem çok korkuyor hem de arada bir kendisinin de bilemediği ruhunu saran bir heyecana kapılıyordu. Ah, o gayet iyi tanıdığı simsiyah gözlerin sürekli ona baktığı köşeye bakmaktan nasıl korkuyordu. Aynı anda Aglaya'nın ona yazdığı o mektuptan sonra tekrar burada bu ailenin arasında olmaktan, o tanıdık sesi tekrar duyacak olmaktan ne kadar mutluydu.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Radyo 1. Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gitti, ABD'den yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarında fon soruşturmasına ilişkin ilk mesajını Türkiye ekonomisine yönelik risk yok sözleriyle verdi. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları yıllık koordinasyon toplantısı New York'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında düzenlendi. Soykırımcı Netanyahu, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde protesto edildi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Türk Evi'nde İletişim Başkanlığı ve SETA'nın ortaklaşa düzenlediği ABD'li düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren toplantıda konuştu. Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nın bölge için önemini vurguladı. Coğrafyamızda eksikliğini hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeye amaçlıyoruz, dedi.
2: Bu anlaşmayla coğrafyamızda eksikliğini en fazla hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz.
1: Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin oluşturulmasının zaruri olduğunu da kaydetti.
2: Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin ve bölge ülkelerinin egemenliğinin tesis edilmesi zaruridir. Amerika ile yakın işbirliğimizin sadece iki planda değil, bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesisi noktasında da katma değer üreteceğine inanıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki net duruşuna da dikkati çekti.
2: Suriye'de ise ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini toplulukların haklarının güvence altına alınması ve ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye'nin günübirlik bir mesele olmadığını söyledi. Erdoğan, çerçeve yasanın uygulanabilmesi için örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekir. Bunun nasıl tespit ve teyit edileceği de bellidir. Süreçle ilgili birimlerimizin kontrolünde adım adım ilerliyor, dedi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler temaslarının ardından Türk evinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye, birlik ve beraberlik içinde terör defterini kapatacak, dedi. Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşmayı da değerlendirdi. Sincar'da Irak hükümetinin otoritesinin hakim olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarında fon soruşturmasına ilişkin ilk mesajını Türkiye ekonomisine yönelik risk yok sözleriyle verdi. Sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulacak, dedi. Kimsenin piyasaları tedirgin etmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, benzer problemlerin yaşanmaması için ihtiyaç duyulan adımların atılacağını söyledi. Erdoğan, ne uğruna olursa olsun kimsenin selden kütük kapma yarışına girmeye, insanımızı tedirgin etmeye hakkı yoktur. Tabii sürecin sermaye piyasalarının yapısı gereği hem şeffaf hem de son derece hassas yürütülmesi önemlidir. Bizim de talimatımız bu yönde, dedi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. MASAK fon yöneticilerinin finansal hareketlerini inceledi. 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünü durdurdu. Rapor kapsamında tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Yine tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın 5 lüks aracını geçtiğimiz haftalarda 4 kişiye devrettiği belirlendi, araçlara da el konuldu. Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilere ait 2 özel jet ve 1 yata daha el konuldu. El konulan jetlerin ve yatın piyasa değerinin 1 milyar 800 milyon lira olduğu değerlendiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta dünyanın birçok ülkesinden gelen yatırımcı ve firmalarla görüştüklerini belirtti. Hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki projelerimize olan ilgiyi gördük dedi.
0: Türkiye'nin bu enerji krizinden çıkış olarak dünyaya aslında önerdiğimiz çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak petrol, doğalgaz, boru hatları özellikle bölgemizde gerçekleştirebileceğimiz projelerde de ortak hareket etme noktasında bu işbirliği imkanlarını da ilgili firmalarla konuşmuş olduk.
1: Bakan Bayraktar New York'taki temaslarını TRT Haber'e anlattı. ABD ile küçük modüler reaktörler konusunda yeni bir anlaşma imzalandığını hatırlattı.
0: Türkiye'nin özellikle önümüzdeki 20 yılına damga vuracak işlerden bir tanesi küçük modüler reaktörler. Nükleerin yeni çağı. İnşallah nükleerin yeni çağını kaçırmadan bu teknolojiye sahip bir ülke olarak küçük modüler reaktörleri ülkemizde inşa edeceğiz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yıl bitmeden Akkuyu'da ilk reaktörde fiziki çalışmaya başlamayı hedeflediklerini de söyledi. Sinop ve Trakya'da inşa edilmesi planlanan reaktörler için görüşmelerin hızlandığını belirtti.
0: Gerek Kanada, gerek Güney Kore, gerek Çin ve Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'nin bizim bu 2040 vizyonunda da aslında 2053 karbonsuz bir ekonomiye gidiş yolunda da nükleer en önemli aracımız ve en az 20 bin megawattlık bir kurulu güce bu anlamda ulaşmak istiyoruz.
1: Alparslan Bayraktar küresel enerji krizine de işaret etti. Fiyatların artacağını öngörerek yaza girerken depolarımızı dolu hale getirdik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çıkan istifa iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberleri itibar edilmemelidir dedi. Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, asılsız içerikleri yayan kişi ve hesaplar hakkında adli süreç yürütüldüğünü açıkladı. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki liman başkanlığında düzenlenen rüşvet operasyonunda liman başkanı ve bir çalışan gözaltına alındı. Bodrum'da bir acente sahibi, limana yanaşan lüks teknelerden para talep edildiğini öne sürerek şikayette bulundu. Sulh Ceza Hakimliği teknik ve fiziki takip kararı aldı. Polis seri numaraları kaydedilen paraların liman başkanına makam odasında teslim edilmesinin ardından operasyon düzenledi. Liman başkanı ile bir çalışan gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda Türk lirasıyla döviz ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden liman başkanı tutuklandı. Diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı New York'ta düzenlendi. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşen toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarına hitap etti. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım politikalarına değindi. Bakan Fidan, Filistin'in genelindeki işgal ve ilhak faaliyetleriyle Suriye ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarını da ele aldı. İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali dahil olmak üzere İslam dünyasının

dünyasını yakından ilgilendiren meselelere de dikkati çekti. Bakan Fidan, Müslüman azınlık ve toplulukların haklarının korunmasında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın oynadığı rolün önemini de vurguladı. Dışişleri Bakanı toplantının ardından diplomasi trafiğini sürdürdü. ABD Başkanı'nın Arap ve Afrika işlerinden sorumlu danışmanı Masat Bulos'la bir araya geldi. Sonrasında Avrupa Birliği İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner'la görüştü. Amerika Birleşik Devletleri vize vermedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video konferansla hitap etti. Abbas, katil İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki uygulamalarının iki devletli çözümü ortadan kaldırdığını söyledi. Halkımıza yönelik yeni bir nekbe ve katliama izin verilmemeli dedi. Filistin Devlet Başkanı'nın mesajlarının hedefinde Washington'da vardı. ABD'den Filistin yönetimine yönelik yaptırım ve kısıtlamaları kaldırmasını istedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını memnuniyetle karşıladıklarını ancak sahada henüz somut bir gelişme görmediklerini vurguladı. Filistin'e Birleşmiş Milletler'de tam üyelik verilmesi çağrısı da yaptı. Soykırımcı Netanyahu New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde protesto edildi. Katil Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesinde bölgede toplanan göstericiler slogan attı. Göstericiler soykırımı durdurun ve İsrail'i silahlandırmaya son verin yazılı pankartlar taşıdı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2015'ten sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çinli mevkidaşını havalimanında resmi törenle karşıladı. Böylece 64 yıl sonra bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Zira bir ABD başkanı Papa dışında bir devlet başkanını en son 1962 yılında havalimanında karşılamıştı. İkili karşılama töreninin ardından Beyaz Saray'a geçti. Masada gümrük tarifeleriyle nadir toprak elementlerinin küresel tedariki konuları var. Tayvan meselesinin yanı sıra Çin'in İran'la ilişkileri de gündem maddeleri arasında. Yapay zeka ya da Trump'ın deyimiyle süper zeka ayrı bir başlık olarak iki liderin gündeminde olacak. Çin Devlet Başkanı Xi'nin ziyareti 3 gün sürecek. Kazakistan'da Hazar Denizi'nde yapılan tatbikat facia ile sonuçlandı. 19 asker denizde kayboldu. Bunlardan 9'u hayatını kaybetti, 3 asker kurtarıldı. 7 askeri arama çalışmaları ise sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı, özel komisyon kuruldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gitti ABD'den yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarında fon soruşturmasına ilişkin ilk mesajını Türkiye ekonomisine yönelik risk yok sözleriyle verdi. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları, yıllık koordinasyon toplantısı New York'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Başkanlığı'nda düzenlendi. Soykırımcı Netanyahu, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde protesto edildi. Avrupa Boks Şampiyonası'nda ilk altın madalyamız geldi. Artı 80 kiloda Vanur Ketyuda, Sofya'da finalde Rus rakibini yenerek kürsünün ilk basamağına çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vanur Ketyuda'yı telefonla tebrik etti. A Milli Futbol takımımız Uluslararası Ligi'ndeki ilk sınavına bu akşam, yarın akşam Kocaeli'de çıkacak. Ay Yıldızlar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak. A Milli Futbol takımı aday kadrosunda bulunan İlhan Fakılı bir maçlığına Ümit Milli takıma katılacak. 20 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Ukrayna müsabakasının ardından A Milli takım aday kadrosuna dönecek. Arco Çorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar dönemi sona erdi. 39 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon Trendyol Süper Lig'e yükselen Çorum ekibi ligin ilk 6 haftasında 7 puan toplayabildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon yarın Bursa'da açılacak. Saat 19'da Tofaş Pizza Bulls Bordo Basketbolu konuk edecek. Japon yüzücü Shin Ohashi Asya oyunlarında tarihe geçti. 17 yaşındaki

0: İç ve batı kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle. Ankara 10, İstanbul ve İzmir 14, Afyonkarahisar 6, Adana ve Antalya 20, Kahramanmaraş 18, Samsun ve Gaziantep 16, Trabzon ve Diyarbakır 17, Bolu 5, Erzurum 9, Van 12, Malatya 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25-26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 910 sayılı yerel bildiri. Karadeniz. Atış denemeleri 25 Eylül 2026 tarihine kadar saat 10'dan saat 19'a aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 40 dakika 56 saniye kuzey, 34 derece 21 dakika 21 saniye doğu. 42 derece 42 dakika 2 saniye kuzey, 34 derece 31 dakika 48 saniye doğu. 42 derece 43 dakika 27 saniye kuzey, 34 derece 48 dakika 48 saniye doğu. 42 derece 43 dakika 22 saniye kuzey, 36 derece 47 dakika 0 saniye doğu. 42 derece 40 dakika 39 saniye kuzey, 36 derece 54 dakika 27 saniye doğu. 42 derece 24 dakika 42 saniye kuzey, 37 derece 31 dakika 5 saniye doğu. 41 derece 47 dakika 26 saniye kuzey, 37 derece 32 dakika 17 saniye doğu. 41 derece 27 dakika 5 saniye kuzey, 37 derece 6 dakika 35 saniye doğu. 41 derece 29 dakika 55 saniye kuzey, 36 derece 9 dakika 45 saniye doğu. 41 derece 39 dakika 5 saniye kuzey, 35 derece 26 dakika 31 saniye doğu. 41 derece 57 dakika 38 saniye kuzey, 34 derece 17 dakika 52 saniye doğu. 42 derece 25 dakika 8 saniye kuzey, 34 derece 17 dakika 54 saniye doğu. Denizcilere 927 sayılı yerel bildiri. Akdeniz. Atış eğitimi 25 Eylül 2026 tarihine kadar saat 6.30'dan saat 20'ye aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 26 dakika 15 saniye kuzey, 29 derece 7 dakika 49 saniye doğu. 36 derece 28 dakika 36 saniye kuzey, 28 derece 46 dakika 28 saniye doğu. 36 derece 20 dakika 0 saniye kuzey, 28 derece 43 dakika 48 saniye doğu. 36 derece 9 dakika 0 saniye kuzey, 29 derece 19 dakika 0 saniye doğu. 36 derece 14 dakika 56 saniye kuzey, 29 derece 19 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

İyi geceler sevgili dinleyenler. Gecenin içinden ekibi olarak hepinizi en derin saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. 24 Eylül 2026 Perşembe gününün son saati içerisindeyiz. Saatimiz 23.20'yi gösteriyor. Yine bir Perşembe gününü sizlerle beraber

noktalayıp Cuma gününün ilk saatine sizlerle beraber geçeceğiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunuyoruz programımızı. Konu, konuk ve müziklerimizle saat 1'e kadar huzurlarınızdayız. Programı Berivan İrin hazırladı. Ben Tayfun Yönlü. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu bu gece bizlere eşlik ediyor. Bu geceki programımızın ilk konuğu araştırmacı yazar Emin Altıner olacak sevgili dinleyenler. Çıkardığı Yitik Dün'ün Yitmeyen Tanıkları adlı kitabı ve yazarları üzerine, edebi çalışmaları üzerine sohbet edeceğiz kıymetli konuğumuz Emin Altıner'le. İkinci bölümümüzün konuğu ise sanatçı, senarist, yönetmen, yapımcı Alkan Avcıoğlu olacak. Kendisiyle yapay zeka ile sanat arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Her iki konuğumuz da telefonla katılacak bu gece programımıza. Bir şarkı dinleyelim, bir şarkıyla başlayalım programımıza. Grup Gündoğarken'den dinleyelim. Söz ve müziği İlhan Şeşen'e ait bu eseri. Kim korkar hain aşktan?

İlk şarkımızla programımıza başladık. Biraz sonra TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Gecenin İçinden programının bu geceki bölümünün ilk konuğu araştırmacı yazar Emin Altıner telefonla katılacak programımıza. Şimdi Aydilge'yi dinleyelim. Postmodern aşk.

0: Sevgili dinleyenler, saatimiz 23.27'yi gösteriyor. Gecenin içinden programımızın ilk konuğu araştırmacı yazar Sayın Emin Altıner şu anda telefon hattımızda. Kendisiyle Yitik Dün'ün Yitmeyen Tanıkları adlı kitabı üzerine konuşacağız. Sayın Altıner, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz?
0: Sesinizi duyduk, daha iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizlerle beraber olmak çok güzel. Bunu her hafta yapıyoruz zaten ama bugünün ayrı bir anlamı var.
0: Neden efendim? Açıklayın bize lütfen.
1: Tayfun Bey, sizsiniz değil mi?
0: Evet, benim.
1: Sizinle daha önce de program yapmıştım. Çok keyif almıştım. Dolayısıyla her çarşambada Neslihan Hanım'la yapıyoruz. Antalya Radyosu'nda çok güzel programlar yapıyoruz. Bir Yudum Antalya diye. Hı hı. Bugün tabii ki tekrar programda olmak benim için bir onur. Onun için onu kastetmeye çalışıyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz sizi tanıyoruz ama sevgili dinleyenlerimiz de tanısınlar. Biraz kendinizi anlatır mısınız lütfen?
1: Aslında insanın kendisini anlatması biraz zor tabii. Ama kendimi tek bir cümleyle anlatmam gerekirse, ben insanların anlattığı hikayelerinin peşinden giden biriyim. Yani 2 Temmuz 1955 Antalya Kaleiçi doğumluyum. Eksik olanın komşudan istendiği, paranın inanılmaz kıt olduğu ama yaşamın fevkalade ucuz olduğu, hemen hemen her şeyin evde yapıldığı, sokaklarında çocukların birlikte oynadığı, komşulara ev ziyaretlerine 3-5 ailenin birlikte gittiği, çamaşırların bile aynı bahçe içerisinde tüm komşularla birlikte 3 su kaynatılıp tokuşla dövülerek yıkandığı, düğünlerin, sünnetlerin, işte mevlitlerin, evlerin bahçelerinde birlikte yapıldığı, cenazelerin birlikte kaldırıldığı, paylaşımı, dostluğu, vefayı yürekten yaşatan bir coğrafyada, kale içinde Selçuklu Mahallesi Dizdar Hasan Bey Sokak'ta büyüdüm. O nedenle benim için yazmak yalnızca kelimeleri bir araya getirmek değil, bir insanın hatırasını, bir sokağın kokusunu, işte bir mahallenin sesini, eski bir dükkanın hikayesini geleceğe taşıyabilmek. Özellikle Antalya benim için sadece yaşadığım bir şehir değil Tayfun Bey. İnsanlarıyla, sokaklarıyla, gelenekleriyle, kaybolmaya yüz tutmuş hikayelerle yaşayan çok büyük bir hafıza. Ben biraz da bu hafızanın peşindeyim. Bazen bir insanın anlattığı küçük bir hatıranın kalın kalın tarih kitaplarında bulamayacağımız kadar değerli olduğunu düşünüyorum. Geçmişe meraklıyım ama geçmişe sadece nostalji olarak bakmıyorum. Eskiden her şey daha güzeldi demek için geçmişi araştırmıyorum. Şunu anlamaya çalışıyorum: İnsanlar nasıl yaşardı, nasıl komşu olurlardı, nasıl bayramlaşırlardı, birbirlerinin acısını nasıl paylaşır, sevincine nasıl ortak olurlardı, çocuklar sokaklarda nasıl büyüdü, bir esnaf müşterisine nasıl davranırdı, bir mahallenin İnsanların birbirinin derdini her mahalleli nasıl bilirdi bir mahallede? Sevgi, güven, vefa, paylaşım duyguları dünü nasıl doldurmuştu? Bir şehrin ruhunu oluşturan şeyler nelerdi? Beni asıl ilgilendiren bunlar. Çünkü tarihin büyük olaylarını elbette kitaplardan öğreniyoruz ama bir şehrin gerçek ruhunu çoğu zaman o şehirde yaşayan insanların anlattıklarından öğreniyoruz.
0: Müthiş. Ne güzel anlattınız kendinizi. Peki yazma hikayeniz nasıl başladı? Biraz orayı anlatır mısınız? Yazı yazmaya ne zaman nasıl başladınız? Tarihe, geçmişe olan ilginizi biraz önce de anlattınız. Bu duygular, bu hisler ne zaman oluştu sizde? Kaç yaşındaydınız? Bunu tetikleyen bir şey var mıydı?
1: Evet, yani aslında benim yazarlığımın başlangıcı yazmak değil, dinlemek oldu Tayfun Bey. Yani büyüklerimi dinledim. Küçüklüğümden beri, çocukluğumdan beri onları dinledim. Onlar geçmişten söz ederlerdi. Eskiden diye başlayan cümleler olurdu, hatırlarsınız. Hı hı. Ben o zaman bunun ne kadar kıymetli olduğunu belki bilmiyordum. Ama yıllar geçtikçe insan anlıyor. Bir insanın eskiden bizim mahallede diye başlayan cümlesinin arkasında koskoca bir dünya var. Sonra bazı insanların aramızdan ayrıldığını gördüm. Ve onların anlattığı hikayelerin de onlarla birlikte kaybolduğunu fark ettim. İşte o zaman düşündüm. Biz bu hikayeleri kayıt etmezsek kim kaydedecek? Onun için kaydetmeye başladım ve yazmam böyle başladı.
0: Evet. Bahsettiğinizle benzer bir konuyu dün akşam aile büyükleriyle ziyarete gitmiştim. Aile büyükleriyle konuştum. Yaşın ilerlediğini insan nasıl anlar, bunun belirtileri nelerdir diye şeyi fark ettim. Daha doğrusu onu fark ettiğimi aile büyükleriyle paylaştım. Telefon rehberinizdeki, elinizdeki cep telefonunun rehberindeki insanların yavaş yavaş kaybolmaya başladığını ama onların numaralarını silmediğinizi fark ettiğinizde yaşınızın biraz daha ilerlediğini fark ediyorsunuz gibi geliyor bana. Az önce siz de benzer bir konudan dem vurdunuz ya.
1: Evet. Ya ben özellikle son 10 yılda çok değerli isimler, çok değerli kıymetli abilerimi, arkadaşlarımı kaybettim. Hiçbirisinin telefon numarasını silmedim.
0: Silemiyor ama insan bazen. İşte eli gitmiyor.
1: Silmeye. Evet. Yapamıyorum. Evet. Yapamıyorum. Yani siz de yapamıyorsunuzdur mutlaka.
0: Aynen, ben de ondan söz ediyordum.
1: Evet.
0: Peki Yitik Dün'ün Yitmeyen Tanıkları adlı kitabınızdan şimdi biraz bahsetmek istiyoruz. Bu kitaba geçmeden önce kaç kitap yazdınız bugüne kadar? Bundan başka yayınlarınız var mıydı?
1: Bu benim ilk kitabım ama bundan önce 17 dakikalık bir Kale İçi Masalı diye bir CD'm vardı. Bu CD iki defa ulusal televizyonlarda yayınlandı. Sonra yine bir 4,5 dakikalık 70'ler var. Bu aşağı yukarı 1 milyon defa izlendi. Rekor kırdı yani. Bu tip şeylerin çalışmalarım var. Çok makalem var. Çok gazetelerde yazdım, dergilerde yazdım. Ama kitaba ilk defa döndüm. Fakat kitap bir hastalıkmış. Şimdi inşallah ikincisini yazacağım.
0: Çok güzel bir şey değil mi? İnsanın kitap sahibi olması.
1: Harika.
0: Onun Türkiye'nin ya da dünyanın farklı köşelerinde başka insanlar tarafından okunduğunu, satın alındığını bilmek. Çok güzel bir şey.
1: Harika. Müthiş. Yani bir de geri dönüşlerin çok iyi olması sizi ayrı bir mutluluğa taşıyor tabii. Daha çok yazmaya sevk ediyor. Yazmanız gerektiğini o yapılan yorumlardan daha çok iyi anlıyorsunuz.
0: Müthiş. Yitik Dün'ün Yitmeyen Tanıkları. Biraz kendinizi anlatırken, aslında kendinizi tanıtırken, bu kitabı neden böyle bir kitap yazmaya ihtiyaç duyduğunuzu biraz anladık gibi. Biraz daha açın bize Yitik Dün'ün Yitmeyen Tanıkları kitabını yazma ihtiyacını neden hissettiniz ve temel çıkış olayı nedir bu kitabın çıkışının?
1: Şimdi çocukluğumdan beri büyüklerin anlattığı eski hikayeler ilgimi çekiyordu. Anlatılan her hikayenin ardında çünkü koskoca bir hayat var. Sonra şunu düşünmeye başladım. Bir insan yaşadığı hayatı anlatmadan göçüp giderse onunla birlikte sadece bir insan mı kaybolur? Hayır. Onunla birlikte bir dönemin dili, alışkanlıkları,

0: ve komşulukları, bayramları, düğünleri, esnafları, mahallenin mahallesi, mahalledeki hatıraları kaybolur. Yani benim araştırmacılığa ilgim biraz da buradan doğdu Tayfun Bey. Önce merak ettim, sonra sordum, sonra dinledim. Dinledikçe not aldım, not aldıkça araştırdım. Araştırdıkça da yazmanın yalnızca bir heves değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu hissettim. Çünkü geçmişi anlatan her insan aslında bize kendi hayatından çok daha büyük bir şey bırakıyor. Bir zamanın ruhunu bırakıyor. İtikdün'ün Gitmeyen Tanıkları kitabımın çıkış noktası da unutulmadan dinlemek, kaybolmadan kaydetmek oldu. Çünkü bir toplumun hafızası yalnızca arşivlerde, resmi belgelerde ve tarih kitaplarında yaşamıyor. Bazen bir evin mutfağında yaşayan yaşlı bir kadının hafızasında, bazen yıllarca aynı dükkanda çalışmış bir esnafın anlattıklarında, bazen bir mahallenin eski sakinlerinin hatıralarında, bazen de çocukluğunu anlatan bir insanın gözlerindeki ışıkta saklı. Ben o insanları dinledikçe bunlar mutlaka kayda geçmeli diye düşündüm. Çünkü zaman ilerliyor, insanlar yaşlanıyor biraz önce bahsettiğiniz gibi. Evler değişiyor, mahalleler yok oluyor, gelenekler unutuluyor ve bir gün eskiden nasıldı diye sorduğumuzda anlatacak kimse kalmayabilir. İşte kitap biraz da bu korkunun, yani hafızanın kaybolması korkusunun karşısında doğdu.
1: Evet, ben mutfakta vakit geçirmeyi seven biriyim. Yemek pişirmeyi, mutfakta vakit geçirmeyi gerçekten çok seviyorum. Bu anlamda sizin bu anlattıklarınızı dinlerken aile büyüklerinin ya da yaşlı insanların mutfaktaki bazı sırlarını öğrenmeyi çok sevdiğimi fark ediyorum. Onlardan tarifler almayı çok severim. O da çok önemli bir şeydir, biliyor musunuz? Tarifler almak. Çünkü birkaç sene sonra dünyadan yitip gittiklerinde onların ellerinden çıkan o müthiş lezzetleri, eşsiz lezzetleri bir daha tatma fırsatınız olmayabilir. O yüzden tarif istemeyi ben çok severim. Yemek tarifleri almayı çok, gerçekten çok seviyorum. Bunun sırrı ne? Bu lezzeti nasıl yaratıyorsun ya da neyi farklı yapıyorsun, öğrenmeyi çok seviyorum o insanlardan.
0: Şimdi mesela siz gastronomiye girdiniz ya, ben tabii gastronomi platformu üyesiyim, aynı zamanda Jüta yönetim kurulu üyesiyim. Hı hı. Başımızda önemli bir rehber var, Profesör Yavuz Tekelioğlu.
1: Yani üniversiteden hocamdı benim de.
0: Öyle mi? Yani Yavuz abiyle beraberiz ve çok şey öğreniyorum Yavuz abiden. O bir ışık, yani Atatürk'ün bize gönderdiği bir ışık. Müthiş bir emek, müthiş bir gayret, müthiş bir enerji. İnşallah biz de onun yaşına gelince hala onun gibi olabiliriz. Şunu anlatmaya çalışıyorum geldiğiniz, anlattığınızdan yola çıkarak. 1970'lere, 60'lara gittiğimizde Antalya'nın gastronomi durakları şu andakinden çok daha fazlaydı. Yani Antalya'da kaybolan çok şey var. Bunlar hafızaya kaydedilmediği için. Bir de üçüncü nesil bu işlere sahip çıkmadığı için. Çünkü Antalya biliyorsunuz bir kere Torosların mutfağı çok önemli. Oradaki keçi sütü, peyniri, tereyağısı. Arkasından Mısır'dan gelenlerin bizim soframıza kattığı çeşni en önemli şeyi şeydir, tahindir, susamdır. Mısırlarla öğrenmişizdir biz onu.
1: Daha sonra, Antalya mutfağında çok önemli bir yeri var.
0: Tabii çok önemli bir yeri vardır. Sonra Kestiye'den gelenlerin, Selanik'ten gelenlerin bize kattıkları, Girit'ten gelenlerin otları. Yani şimdi o kadar enteresan ki konudan konuya geçiyoruz. Adam, Giritli kadınlar her ottan anlarlar. Tarladan otları toplamaya çıkıyorlar. Tarlanın sahibi de kahyasıyla yürürken kahya diyor ki, bir tarafta da keçiler otlanıyorlar. Ağam diyor, gideyim keçileri çıkarayım diyor. Ağa diyor ki, sen önce Girit'le kadınları çıkar. Yani ot bırakmazlar otlarla.
1: Evet.
0: Bizim o kadar çok çeşitli yemeklerimiz vardı ki, yani siz söylediniz diye konuya girdim, yanlış anlamayın.
1: Estağfurullah.
0: Biz bunların hepsini kaybettik. Şimdi onları zapta almaya çalışıyoruz.
1: Belki de ikinci kitabınız bunun üzerine olabilir mi?
0: O, evet, aynı şekilde buna çalışıyoruz.
1: Ciddi misiniz? Bravo. Ne güzel. Evet. Nereden nereye geldik bak.
0: Bravo. Buna çalışıyorum. Antalya'nın gastronomi zenginlikleri. Çünkü yaz bitmez. O kadar enteresan ki. Hele o gastronomi durakları. Ya ben dünyanın hiçbir yerinde herhalde Girida'nın kafasından balık çorbası yapan babanın yeri gibi bir restoran yoktur İskele'deki.
1: Tabii Girida çok önemli bir balığı yani, Akdeniz'in, Antalya'nın ve onunla müthiş lezzetler yaratırlar.

0: Yani o kadar güzel bir çeşniydi ki. Sonra enteresandır mesela Parlak Mustafa abi, yani şimdiki Güra işletiyor Parlak. Mustafa abiden her bayramın arifesinde bizim eve mutlaka böyle bir tavuk dolması gelirdi. İçi bulgur pilavıyla, zengin bulgur pilavıyla donanmış bir tavuk gelir. Babama sorarım, baba bu ne derim? Bu unutma beni dolması der. Her gün, çünkü akşamüstü Parlak'ta buluşuyorlar erkekler, babam, babalarımız.
1: Evet.
0: O diyor ki bayramı atla bana gel, beni unutma diyor.
1: Evet.
0: Bu böyle, bu örf bu adetleri kaybettik. Bunların hiçbirisi yok şu anda.
1: O yüzden Yiğit'teki dünün yitmeyen tanıkları önemli bir kitap. Geçmişi belki de geleceğe aktaracak araçlardan bir tanesi olabilir. Şimdi oraya dönelim tekrar kitabınıza. Bu kitapta okuyucuları neler bekliyor? Biraz kitabın içine sokar mısınız bizi?
0: Kitapta okuyucu aslında bir tarih kitabından çok insanların anlattığı bir hayat bekliyor. Yani eski Antalya'nın mahalleleri, mahalle maçları, sinemaları, gazinoları, komşuluk ilişkileri, bayramları, düğünleri, Ramazanları, örf ve adetleri, gastronomisi, esnafları ve gündelik yaşamı ile bunlara tanıklık eden insanların hayatları var kitabımda. Ama bunlar sadece eskiden şöyleydi diye anlatılan nostaljik hikayeler değil. Her hikayenin içerisinde bir insan var Tayfun Bey. O insanın sevinci, hüznü, mücadelesi, komşuluğu, dayanışması, bazen yokluğu, bazen mutluluğu var. Dolayısıyla okuyucuyu kitabı okurken yalnızca Antalya'nın geçmişine değil, aslında kendi geleceğine de bakıyor. Belki bir sayfasında kendi çocukluğunu hatırlıyor. Belki annesini, babasını, dedesini, belki yıllardır görmediği bir sokağı. Kitabın benim için en kıymetli tarafı da bu. Yani ben insanların içerisine girecekleri bir kitap yazmaya çalıştım. Bu sadece benim kitabım değil, herkesin kitabı olsun istedim.
1: Ne güzel bir mesaj.
0: Evet.
1: Vermeye çalıştığınız mesaj neydi? Tam olarak bu muydu?
0: Şimdi vermeye çalıştığım mesaj aynen buydu. Aynen. Yani ben kitabı okuduğumda ben bu kitapta kendimi buldum denilebilecek bir kitap yaratmaya çalıştım. Burada mutlaka araştırırken çok saygı duyduğum Hüseyin abimin yazdıklarından, rahmetli Tarık amcamın, Tarık Akıltopu'nun yazdıklarından.
1: Hüseyin dedi, Hüseyin Çimrin değil mi? Yerel tarihçimiz Hüseyin Çimrin'den söz ediyorsunuz değil mi?
0: Tabii Hüseyin Çimrin'den, Tarık Akıltopu'ndan, Giray Erceng'den bahsediyorum. Bunlar benim için çok kıymetli. Çok mesailerimiz oldu birlikte geçirdiğimiz. Özellikle Giray abimle ve Tarık abimle, Tarık Bey'le, Tarık amcamla ve Hüseyin abimle kendilerine çok değer verdim. Onlar da beni çok sevdiler. Onların izinden gitmeye çalıştım. Onların araştırdıkları farklıydı. Ama ben bu kitabın içerisinde herkesin kitabı olması için, herkesin kitabın içerisine kendisini sokması için, o kitabın içerisindeki bir sokakta, bir mahallede, bir evde, bir mutfakta kendisini bulabilmesi için çok emek sarf ettim ve güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum.
1: Bu melankolik bir geçmişi hatırlama kitabı değil galiba, değil mi? Bir anlamda da tarihi belgelemek herhalde amacınız.
0: Şimdi tabii aslında ikisini birbirinden ayırmıyorum. Hatırlamak da önemli, belgelemek de, ama benim için en önemlisi insanı merkeze almak. Çünkü tarih sadece büyük olaylardan oluşmuyor. Tarih aynı zamanda sıradan insanların yaşadığı gündelik hayatlardan da oluşuyor.
1: Küçük ayrıntılardan.
0: Mahallede insanların birbirine nasıl seslendiği, bayram sabahı kimin kapısını çaldığı, Ramazan akşamlarının nasıl yaşandığı, bir düğünün nasıl yapıldığı, esnafın müşterisiyle nasıl bir ilişki kurduğu, mahallenin ve mahallinin sevgi, saygı, vefa, paylaşım gibi duygulara gösterdiği hassasiyet. Bunların hepsi bir kültürün parçaları. Dolayısıyla kitap hem bir hatırlama çabası hem de geleceğe bırakılmış küçük bir hafızanın belgesi oldu.
1: Bugünkü insanlar da önemli. Sizce bu geçmişi araştıran kitaplar insanların bugün beraber yaşadığı toplumu anlamasına da yardımcı olur mu?
0: Şimdi şöyle, kesinlikle yardımcı olur. Çünkü geçmişi araştırdığınız zaman insanların neden böyle yaşadığını, neden böyle düşündüğünü, neden bazı gelenekleri sürdürdüğünü daha iyi anlamaya başlıyorsunuz. Ben kültürel farklılık yaratmaktan ziyade var olan kültürel zenginliğimizin farkına varılmasını önemsiyorum.

0: Kültürel,
1: bazen aynı şehirde yaşayan insanlar bile birbirlerinin geçmişini bilmiyor. Oysa Anadolu dediğimiz coğrafya inanılmaz büyük bir hafızaya sahip Tayfun Bey. Farklılıklarımızı bilmek, birbirimizden uzaklaşmak anlamına gelmiyor. Tam tersine birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Ben kitabın böyle küçük de olsa bir farkındalık oluşturmasını çok önemsiyorum.
0: Evet. Bu kitabı yazarken ya da yazdıktan sonra sizin yaşantınızda, sizin bakış açınızda da bir değişiklik olmuştur belki de, değil mi?
1: Oldu. Oldu şöyle. En büyük değişiklik şu oldu. İnsanları dinleme biçimim değişti. Eskiden bir insanın anlattığı bir hikayeyi sadece bir ana olarak dinlerken, şimdi o hikayenin arkasındaki dönemi düşünmeye başladım. Bir insan, biz eskiden komşumuzun kapısını çalmadan evine girerdik dediğinde aslında sadece bir davranışı anlatmıyor. Bir güven kültürünü anlatıyor. Bir başkası ne bileyim eski bayramlardan söz ettiğinde sadece bayramı anlatmıyor. O toplumun dayanışmasını anlatıyor. Bunu fark ettiğiniz zaman insanlara ve hayata biraz daha dikkatli bakıyorsunuz. Ve belki de en önemlisi insanın kendi hayatının da bir gün başkasının geçmişi olacağını anlıyorsunuz.
0: Evet, ilginç bir konuya parmak bastınız. Şimdi kendi açımdan düşündüm. Evimde susadım mesela, kalktım mutfağa bir bardak su almaya giderken birdenbire üçüncü katımda oturan komşu benim karşıma çıkıverse benim evimin içinde. Ne hissederim ya da ne düşünürüm? Şu anki yaşayış biçimiyle, şu anki kültür ve algımızla. Ama geçmiş dönemde sizin mesela büyüdüğünüz, evet, doğduğunuz, büyüdüğünüz kale içinde bu sıradan hayatın sıradan bir parçası. Hani onu komşunun komşuya duyduğu güven duygusu dediniz ya az önce. Şimdiyle karşılaştırdım. Çok ilginç geldi bu yaklaşım bana.
1: Şimdi şeyde turşucu Muammer abinin, Muammer Biner'in hayatı var kitapta. Orada diyor ki yanımızda Emine Aba. Ablaya Aba derler.
0: Aba. Hı hı.
1: Emine Aba otururdu diyor. Saat 11'de çok diyor böyle, hey hu komşu, komşu uyudunuz mu diye diyor. Bizim eve girdiğini hatırlıyorum diyor. Annem babam yatmıştı diyor. Yani şimdi bundan daha güzel bir ilişki olabilir mi?
0: O güven,
1: bakın yani.
0: O güven duygusu kimse, evet.
1: Tabii bir güven duygusu yani, müthiş. Dolayısıyla biz bu coğrafyanın içerisinde büyüdüğümüz için bunları tabii en önemli şey örf adetlerimizi kaybettik. Mahalleyi kaybettik. Mahalle kültürünü kaybettik. Mahalle Osmanlı'dan kalma çok önemli bir motifti. Bu kaybolunca bu örf adetler de kaybolmaya başladı. Dolayısıyla biraz da gayretim bu yüzden. Yani onları unutmaması lazım çocukların. Ahlak kitaplarımız vardı, din eğitimi vardı. O zamanlar işte ev ekonomisi vardı, yurttaşlık vardı. Kendi sınırlarımız ve ülkemizin sınırlarını öğrenmiştik. Kaybolan birçok değer vardı. Antalya'da 27 tane şelale vardı denize dökülen. Bugün bir tane var.
0: Bir tane var şimdi, evet.
1: Bir tane var.
0: Hayranlıkla bakıyoruz, 27
1: evet,
0: taneydi
1: evet,
0: ondan.
1: Ya gözüm gibi bakıyorum düdene yani, inşallah bir şey olmaz diye.
0: Evet.
1: Yani şelalelere, mağaralara iskeleden tekneler çıkardı. Yani şimdi bu coğrafya ne oldu? Coğrafyayı kaybettik, kültürü kaybettik, örf adetleri kaybettik. Yaşatmamız lazım. Bütün mücadelem bunun için.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi büyük şehirlerimizde öyle siteler var ki tek bir site, tek bir adı altında bir site sizin doğduğunuz kale içindeki bütün bir kale içi nüfusunun daha fazlasını tek bir site barındırıyor. Bir koca bir kasaba gibi, bir köy de değil, bir kasaba büyüklüğünde daha fazlası hatta siteler var. Ama komşular birbirini tanımıyor mesela.
1: Kesinlikle. Ben şimdi mesela kale içime indirin beni. 100 bina sağ, 100 bina sol oturduğum evi biliyorsunuz. Eski Tekeloğlu konakları.
0: Hı hı. Nasıl güzeldir onlar bir de.
1: Tabii sadece arkadaşların isimlerini değil, dayı, hala, dede, nine hepsinin isimlerini sayarım. Şimdi karşı komşumun çocuğunun ismini hatırlamakta zorlanıyorum.
0: Yani evet.
1: Önce komşu, mahalleyi sonra komşuluk ilişkisini kaybettik.
0: Evet.
1: Giderek de kaybetmeye devam ediyoruz. Onun için yani bir yerde dur demek lazım diye düşünüyorum.
0: Peki Yitik Dün'ün Yitmeyen Tanıkları adlı kitabınızı konuşuyoruz Sayın, evet, Emin Altıner. Evet. Kitapta pek çok tanıklık var, pek çok tanık, evet, var. Hikayelerden, anlatılanlardan sizi en çok etkileyen hangisi olmuş olabilir? Belki bir örnek vermek isteyebilirsiniz bize kitabınızdan.
1: Şimdi
0: tamamını anlatmayabilirsiniz. Hani tabii, kitabı tabii, okusunlar
1: tek
0: çünkü.
1: Tek vermek benim için hakikaten gerçekten zor. Siz de anlayış gösterirsiniz ama.
0: Elbette.
1: Fatma

0: Doman ve ikizleri Mustafa amca gibi tanıkların anlattıkları bence çok özel bir iz bıraktı bende. Çünkü ben onların yaşantılarını da çocukluğumda görmüş birisi olarak hep onlar benim hayat düsturum olmuştu. Çalışkanlıklarıyla, karakterleriyle, yapılarıyla. İşte Mısır'dan Selanik'e, Selanik'ten mübadeleyle Antalya'ya. Antalya'da hayata tutulmak için erkeklerin hemagonyasındaki bir coğrafya olan iskelede meşakkatiyle 30 yılın şahidi Fatma teyzemi dinlemek benim için büyük bir şanstı. Anlattıklarından etkilenmek mümkün değildi. Sonra ikizleri Mustafa amcamın Atatürk'ümüzde yaşadığı anılar, 30 yıl İskele Camisi'nin imamlığını yaparken denizlerin dostu olmasının yanında, işte büyük küçük herkese dost olması, öleceği günü bilmesi, düşünebiliyor musunuz? Çocuklarla ben önümüzdeki hafta akşamüstü saat 6'da Perşembe günü öleceğim diyor. Çocuklar diyorlar ki babam kafayı yedi herhalde. Perşembe günü evde toplanıyorlar. Diyor ki beni akşamüstü vefat edeceğim diyor. Beni yarın camime götürün. İkindi öğlen namazında kuşlarımla vedalaşayım. Kuşlarla konuşurdu. Oradan da diyor Murat Paşa Camisi'ne götürün. Andızlı mezarlığında Sayın Hasan Subaşı mezarımı biliyor. Beni defnedin diyor. 6'ya 5 kala kendi selasını okurken ruhunu teslim ediyor.
1: Aman yarabbi.
0: Ertesi gün camiye götürüyorlar. Camiye giren musalla taşına konulmadan önce naaşı üstüne 8-10 tane kuş konuyor. Kuşlar Andızlı mezarlığına kadar takip ediyorlar cenazeyi. Böyle bir ilişki yok. Bunlar beni çok etkiledi. Çok. Yani etkilenmemek mümkün değil ki. Yani kim dinlerse etkiler zaten. Çünkü onların anlattıkları sadece kişisel hayat hikayeleri değil. Bir dönemin de Antalya'sını görüyorum onların anlattıklarında.
1: Şimdi dinleyen kimi sevgili dinleyenlerimize bu anlatılanlar efsane gibi gelebilir ama. Evet. Ya böyle bir şey olmaz, siz de biraz fazla mı abartıyorsunuz falan gibi sesler duyuyorum şu anda. Kulağıma geliyor. Ama böyle insanlar var hakikaten.
0: Var. Bunlar özel görevli gelmişler. Yani Atatürk Antalya'ya geldiğinde paşam sizi ben çıkaracağım diyen 16-17 yaşlarında kayığında bir çocuk Mustafa Ekizler. Paşa karaya çıktığında diyor ki yaverine o çocuğu çağırın. Kaç yaşındasın diyor. 17-18 yaşındayım. 16 yaşındayım diyor. Yani kimsen yok mu diyor. Babam diyor Kurtuluş Savaşı'na gitti daha gelmedi. Sen kaç kardeşsin? 4 kardeşim. Kim? Ben bakıyorum. Ne yapıyorsun? Tirmis satıyorum. Eğren satıyorum. Kayıkçılık yapıyorum. Ayakkabı boyuyorum diyor. Ve o şeye talimat veriyor yaverine. Diyor ki Mustafa'ya 50 lira para verin, bir de ev verin. 50 lira Mustafa'ya veriliyor. Fakat ev iş karışıyor, başka bir Mustafa'ya veriliyor.
1: Oo.
0: Bu Ulus gazetesinde de yayınlanıyor o günün tarihinde. Var bende gazete.
1: Hı hı.
0: Atatürk daha sonra geldiğinde bana Mustafa'yı bulun diyor. Mustafa'yı buluyor, Mustafa asker. Diyor ki Mustafa askerliğini Antalya'da yapmaya utanmıyor musun diyor. Mustafa diyor ki paşam diyor. Babam Kurtuluş Savaşı'nda şehit düştü. Şehit çocuklarına kendi memleketlerinde askerlik yapmalarına izin verdiler.
1: Oy.
0: Peki diyor ne yapıyorsun? Askeri gazinoya diyor kum çekiyorum. Kayıyla Konyaaltı sahilinden İskele'ye kum çekerek askeri gazinonun inşaatının yapılmasını sağlıyor. Diyor ki paranı aldın mı diyor. Aldım diyor. Evini aldım sizden Allah razı olsun diyor. Böyle bir bilge var mı? Almadığı evi aldım diyebilen var mı böyle bir gün? Bugün de böyle bir insan olabilir mi?
1: Yok.
0: Dolayısıyla zor. Kimse öyle gülmesin. Bunu Mustafa amca yaşamış. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Yani.
1: Amin, amin. Evet. Peki Sayın Emin Altıner, okuyan kitabınızı Yitik Dünün Yitmeyen Tanıkları. Yitik evet. Dünün Yitmeyen Tanıkları. Kitabınızı okuyanlardan geri dönüşler nasıl? Fikirler nasıl? Size neler söylüyorlar kitabınızla ilgili?
0: Tayfun Bey, bir yazar için okuyucunun geri dönüşü çok kıymetli tabii. Bu
1: elbette,
0: benim için özellikle şu cümleler çok anlamlı. Biraz önce de söylediğim gibi. Bu kitabı okurken çocukluğumu hatırladım. Ya da babamın anlattığı hikayeler aklıma geldi. İşte o zaman kitabımın amacına ulaştığını hissediyorum. Ben hep bu geri dönüşleri alıyorum biliyor musun? Bu kitabı okurken içinde kendimi buldum diyorlar. Babamın anlattığı hikayelerin aynısı diyorlar. İşte o zaman ben çok mutlu oluyorum çünkü... Ben sadece bilgi vermek için yazmadım. İnsanların kendi hafızalarına dokunmak istedim.
1: Hı hı.
0: Bir okuyucu kendi geçmişinden bir parçayı kitapta bulabiliyorsa, o kitap artık sadece benim

0: kitabım olmaktan çıkıyor. Okuyucunun da hikayesine dönüşüyor. Bu da beni çok mutlu ediyor.
1: Evet, bazı sanat eserleri öyledir hakikaten. Gültekin Çeki'yi hatırlıyorum mesela. Antalyalı.
0: Nur
1: içinde yatsın. Eski Dostlar şarkısının bestekarı.
0: Evet.
1: O da öyle bir şarkı.
0: O da makamının beyefendisidir Gültekin abi. Babamın sınıf arkadaşı.
1: Kesinlikle. O da Aldızlı mezarlığında yatıyor kent merkezinde şimdi. Eski Dostlar da öyle bir şarkı ki hani bu ülkede herkesin bildiği İstiklal Marşı'ndan sonra en çok bilinen müzikal eser hangisidir diye sorsak belki de cevap Eski Dostlar'dır. Öyle bir şarkı.
0: Evet.
1: Hakikaten çok ilginç bir adamdı Gültekin Çeki'de, aklıma o geldi.
0: Gültekin abi çok da iyi bir bürokrattı, çok iyi kayakçıydı.
1: Evet.
0: Antalya için çok çalışmış, çok mücadele etmiş. Kardeşi de Çetin Çeki'dir biliyorsunuz, TRT'de senelerce hizmet etmiş bir abimizdir.
1: Spikerlik yapmıştı, o da vefat etti birkaç yıl önce.
0: Evet, vefat ettiler. Kızı Melek de benim sınıf arkadaşımdır.
1: Melek Hanım ve Dilek Hanım, kulakları çınlasın.
0: Evet, Dilek ile Melek de çok sık görüşürüz, kulakları çınlasın.
1: Evet, neden şimdi anlattım bunu? Siz dediniz ya hani eser benim olmaktan çıkıyor diye.
0: Evet,
1: Eski Dostlar şarkısı Gültekin Çeki'nin huzurunda, benim de şahitliğimde pek çok kez okundu farklı kişiler tarafından. Herkes de okurken biraz kendine göre değiştirirdi şarkıyı. Hatta bugün okunan versiyonu, Eski Dostlar şarkısının bugün seslendirilen versiyonu aslında Gültekin Çeki'nin bestelediğinden biraz farklıdır. Herkes farklı yorumlar o şarkıyı.
0: Doğru.
1: Ama Gültekin Çeki hiçbir zaman bunu böyle okumayın, şöyle okuyun, bak bu biçim, bu şekilde bestelemedim ben bunu dememiştir hiçbir zaman. Çünkü ondan çıkmış ve halkın malı haline gelmiş o şarkı.
0: Bravo, doğru.
1: Gültekin Çeki de Gültekin Çeki de onun için hiç müdahale etmezdi. Artık halkın malıydı çünkü o şarkı.
0: Doğru, çok haklısınız.
1: Sizinki gibi artık beğenildikten ve benimsendikten sonra o okuyanın ya da işte halkın malı haline geliyor. Bu çok güzel bir şey aynı zamanda.
0: Doğru, çok haklısınız.
1: Siz bir şeyin altını çok çizdiniz bütün sohbetimiz boyunca. Hani geçmişini hatırlatmaya çalışıyorum. Kültür, ayrıntılar, bunları unutmasın insanlar diye. Şimdi onu soracağız. İnsanlar geçmişlerini, kültürlerini bilmediklerinde ya da unuttuklarında neyi kaybediyorlar?
0: Bence insan önce kendini anlamakta zorlanır. Çünkü kültür dediğimiz şey sadece yemekler, kıyafetler veya gelenekler değil. Yani kültür nasıl selamlaştığımız, nasıl komşu olduğumuz, büyüğümüze nasıl davrandığımız, bayrama nasıl hazırlandığımız veya bayramı nasıl yaşadığımız, sevincimizi, acımızı nasıl paylaştığımızdır. Bunları kaybettiğimizde aslında sadece geçmişimizi kaybetmeyiz. Birbirimizle kurduğumuz bağların bir bölümünü de kaybederiz. Bu nedenle geçmişi bilmek, geçmişte yaşamak değil, tam tersine geleceğe daha sağlam bakabilmektir. Sağlam tutunabilmektir. Aksi halde vedası eksik gidişlerin ardı sıra bakan kaybedenler oluruz.
1: Evet.
0: Anlatabildim mi?
1: Evet. Unutulmayan
0: yani
1: yüz. Evet.
0: Yani hayat o kadar enteresan ki Tayfun Bey, böyle beni deşince ben de konuşuyorum. Herhalde programın sınırını açmıyorum.
1: Hayır, estağfurullah, lütfen.
0: Hayat deniz gibidir biliyor musunuz? Bazen dalgalanır, bazen durulur. Kimi durmadan yüzer, kimi yorulur. Kimilerini uzaklara götürür, kimilerini de bir yerde iyiye vurur. Yani biz neredeyiz onu bilmek lazım.
1: Evet, güzel anlattınız gerçekten. Biz unutulmaya yüz tutmuş pek çok geleneğin, göreneğin, tarihe tanıklık etmiş pek çok önemli ismin yaşadığı çok zengin bir ülkeyiz. Anadolu toprakları çok zengin bir yer. Biraz önce siz de sohbetin başında vurgulamıştınız.
0: Evet.
1: Bu zengin hafızayı yeteri kadar biliyor ve koruyabiliyor muyuz?
0: Şimdi bence Anadolu'nun hafızası bizim onu anlatma hızımızdan çok daha büyük. İçerisinde 3 kıtayı barındıran, yeryüzünün özeti sayılabilecek bir coğrafya Anadolu. Bir süredir Anadolu'nun benzersiz doğası, bir zamanlar diye söze başlanan cümleler içerisinde anılmaya başladı Tayfun Bey. Bu da beni çok üzüyor. Hatta bu süreçte büyük bir hızla yaşadığımız coğrafyanın seslerini de kaybetmeye başladık. Halbuki her şehirde, her ilçede, hatta her mahallede anlatılmayı bekleyen bence yüzlerce, binlerce hikaye var. Ancak bu hafızanın önemli bir bölümü yazılı değil, sözlü. Bu sözlü hafızanın en büyük problemi şu: onu taşıyan insanlar aramızda.

0: hayatımızdan ayrıldığında o bilgi de onlarla birlikte kaybolabiliyor.
1: Atasözümüz, atasözümüz ne güzel söylemiş, söz uçar yazı kalır diye. Evet.
0: Evet, aynen öyle. Bu yüzden zamanla yarışıyoruz. Bence yapılması gereken şey insanları dinlemek, yaşlılarımızın anılarını kaydetmek, eski fotoğrafları korumak, mahalle hikayelerini yazmak, yerel tarih çalışmalarını desteklemek. Çünkü bu ülkenin hafızası sadece büyük tarih kitaplarında değil, evlerin içinde yaşıyor. Bugün kare içine indiğinizde hayat dediğimiz bölümde binlerce hikaye var, biliyor musun? Binlerce. Anadolu'nun hafızasını korumak istiyorsak onca o evlerin kapısını çalmalı ve bize anlatır mı, bize anlatır mısınız diye sormalıyız.
1: Evet.
0: Kare içinde bir evden sokağa çıktığınızda binlerce hikayeyle karşılaşırsınız. Sizi o sütun başlarıyla Roma karşılar, bir tarafa dönersiniz. Bu sefer Bizans'ta karşılaşırsınız. Selçuklu'dan kalma bir duvar sizin karşınıza çıkar. Bunlar hep hikaye. Bu hikayeleri iyi anlatmak lazım.
1: Evet. Biraz önce sohbetimiz esnasında tesadüfen ben gastronomi konusuna girdiğimde sıradaki kitabınızın çıkacağını da öğrenmiş olduk hep birlikte. Onu yakın zamanda çıkaracak mısınız gastronomi ile ilgili, Antalya'ya has lezzetlerin
0: vallahi
1: yer aldığı
0: şimdi,
1: kitabınızı?
0: Gastronomi bir kere Yavuz Hocam'ın önceliğinde bir kitabımız var bizim, Yücider diye.
1: Hı hı.
0: Bu Yücider geçen sene Haziran ayında Portekiz'de Avrupa'nın en iyi kitabı seçildi. Dergisi seçildi. Hmm. Geçen sene Eylül ayında da yurt dışında Riyad'da son 30 yılın en iyi dergisi seçildi.
1: Hmm.
0: Bu dergiyi yapan, bu derginin organizasyonunu yapan, bu organizasyonları yapan şirketin adı Goodman Evans. Hmm. Bunlar büyük bedellerle bu organizasyonları yapıyorlar. Yavuz Hocam ikili ilişkisiyle bu organizasyonu, bu gastronominin neyi diyelim, gastronominin olimpiyatları diyelim. Gastronomi olimpiyatlarını 15-17 Nisan 2021 tarihinde Türkiye'ye getiriyor.
1: Hmm.
0: Burada aşağı yukarı 220 tane yarışmacı 220-225 dalda yarışacak ve ödül alacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık biz çok level atladık. Dünya Antalya'dan bahsedecek gastronomide.
1: Evet.
0: Bunu önce önümüzde böyle bir şey var. Bunu kaldırmam lazım, kaldırmamız lazım. Çok yoğunum ama tahmin ediyorum önümüzdeki yılın sonuna doğru bu kitap gelir diye düşünüyorum.
1: İnşallah, inşallah. Çünkü çok önemli lezzetler var az önce de söylediğiniz gibi.
0: Evet, evet.
1: Antalya'ya has. Mesela evet. Onu konuşurken meşhur 18'in bağçaları aklıma gelmişti.
0: 18'in poğaçası var. Tabii şeyin
1: burada bağça derler ona. Özellikle öyle söyledim. Hani yanlış telaffuz gibi algılanmasın.
0: Bağça, evet.
1: Poğaçadır ama o bağça diye telaffuz tabii, ederler. 18'in bağçaları. O ustasıyla pek çok defa sohbetler ettik. Gündeme getirdik bölgesel yayınımızda Antalya Radyosu'nda. Ne yazık ki bir çırağı yok. Yani bu bir sonraki nesle aktaramayacak
0: nesle
1: belki.
0: Yok, tabii.
1: Belki de aktaramayacak.
0: Ben de çok ısrar ettim. Geçen Ramazan da bizim dayanışma grubunun toplantısını aldım onu konuşmacı olarak.
1: Hı hı.
0: Sunay'la beraber, bir de İzmirli Mehmet abiyle beraber. İkinci nesli yok. Yani arkasından devam eden birisi yok.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla birisinin olması lazım. Yani bugün Parlak çok şanslı. Yedi Mehmet çok şanslı. Ama yolda bu ismi, ünvanını kaybeden işte Paçacı Şemsiler veya Paçacı Sami Piyazcı Piyazcı Cilacı, bunların hiçbirisi bugün yok. Üç tanesi var. Kim? İşte Topçu var, Parlak var, Yedi Mehmet var.
1: Evet.
0: Bir anda hepsi kayboldu gitti. Niye? Üçüncü nesil olaya sahip çıkmadı.
1: Sahip çıkmadığı için.
0: Evet.
1: Peki sizin devam eden projeniz, çalışmanız var mı başka? O gastronomi kitabı ve biraz Nisan ayında düzenlenecek gastronomi evet. olimpiyatından başka?
0: Benim çalışmalarımın merkezinde yine insan, hafıza, şehir ve geçmiş var tabii. Kent hafızası ve sözlü tarih üzerine çalışmalarımı sürdürmek istiyorum. Yazıyla birlikte söyleşi, radyo programları, sahne çalışmalarımı da bu anlatının farklı biçimleri olarak görüyorum. Çünkü bazı hikayeler kitapta daha güçlü anlatılıyor. Bazıları mikrofonda, bazıları ise sahnede. Her hafta çarşamba günü saat 12.30'da TRT Antalya Radyosu'nda Bir Yudum Antalya köşesinde işte Sayın Neslihan Pakel'in konuğu olarak Antalya'mızın dünde kalan

0: önemli değerlerini anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. 2027'de yine bu programa eğer tekrar davet edilirsem, Cumhuriyet döneminde Antalya'da doğmuş veya yolu Antalya ile kesişmiş şair, yazar ve sanatçılar anlatarak devam etmek istiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Mesela Baki Şahidiboğlu Cenub'u mermerli iskelesinde yazmış.
1: Evet.
0: Ömer Bedrettin Uşaklı Manavgat'ta kaymakamken yıldızların altında biz de ikimiz kalsak yıldızların altında şiirini orada yazmış.
1: Meşhur.
0: O Türk sanat dizinin önemli bir eserine dönüşmüş. Hı hı. Bunları anlatmak istiyorum. AKS'de her ayın ikinci perşembesi 19-20-30 arası kent söyleşilerimde şehrimin önemli ve güzel insanlarıyla söyleşiler yapıyorum. Hı hı. İşte önümüzdeki 15 Ekim'de sezonun ilk toplantısında konuğum yine Antalya aşığı, İstanbul Aydın Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Sayın Tarık Oğuz da olacak. Hı hı. İşte dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir gelişmenin bizim hayatımıza dokunmadığını söylemek mümkün değil Tayfun Bey. Yani bir savaş, bir ekonomik kriz, büyük devletler arasında bir gerilim, yeni bir ittifak, bir enerji koridoru, bunların hepsi bir şekilde Türkiye'yi, hatta Antalya'mızı etkiliyor. Dolayısıyla dünyayı anlamadan Türkiye'yi, Türkiye'yi anlamadan Antalya'mızı anlamak giderek zorlaşıyor.
1: Tabii.
0: Bu nedenle konuğum, değerli dostum Sayın Tarık Oğuz'u bizlere çok kutuplu dünyada kim ne istiyor başlıklı bir sunum yapacak. Mutlaka beklerim. Çok mutlu olurum. Vakti olan herkesi de 15 Ekim saat 19'da AKS'deki kent söyleşimize beklerim.
1: Kapalı Şarampol'da Antalya Kültür Sanat'tan söz ediyorsunuz. Çok güzel
0: bir Antalya Kültür Sanat'tan bahsediyorum.
1: AKS tabii. Çok güzel bir yapı o da.
0: Çok çok. Atatürk'ümüzle ilgili yaklaşık son 2 yılda 100'ün üstünde kitap okudum. Atatürk'ümüzü Selanik'te doğan, Larnaka'da dayısının çiftliğinde kuş avlayan biri olarak değil de daha çok anekdotlarıyla anlatmak istiyorum. Kıymetlilerim, oğlum ve kızımla birlikte bana göre harika bir 23 Nisan'a doğru ve de Atatürk ve Cumhuriyet adlı onların arşivlerden toplayıp oluşturdukları görsel zenginliği benim anlatımımla desteklediğim videolar hazırladık. 23'er dakika sürüyor. Yaslanın arkanıza, bir film tadında 1913'ten 1938'e bir ülkenin muhteşem yolculuğuna şahit olun. Yani ben belki 200 defa seyrettim yapılırken. Hepsine de ağladım, biliyor musunuz? Böyle bir yolculuk yok. Daha önceki, önce de bir kare içi masal adlı 17 dakikalık 1970'li yıllar adlı 4,5 dakikalık videolarımı yine kıymetlilerim, oğlum ve kızımla birlikte hazırlamıştık. Ve sosyal medyada işte 1 milyon üzerinde izlenmeye ulaşmıştı. Tüm bunları ya sahneye ya da kitaba taşımak istiyorum. Benim için bütün bunların ortak noktası aynı: insanın hikayesini kaybetmemek. Özellikle Antalya'nın geçmişine, insanlarına ve kent kültürüne dair yeni çalışmalar yapma düşüncem hep devam ediyor. Çünkü daha anlatılmamış o kadar çok hikaye var ki. İşte Can Yücel Usta diyor ki, dolu dolu yaşa hayatı, dilini keşkeler sarmasın ve öyle birini sev ki güneş, gündüz güneşe, gece yıldıza ihtiyaç duymasın.
1: Duymasın. Ay, çok güzel.
0: Bizler de işte Atatürk, aile, mahalle sevgisiyle büyüdük. Natürel beslendik. Hiç keşke demedik. Güneşimiz, gündüzümüz, gecemiz ve yıldızımız Atatürk'ümüz, ailemiz ve mahallemiz oldu. Bildiğimiz ve aşık olduğumuz bu değerleri kendi üslubumla anlatabilmek için bir misyon üstlendim ve yola devam ediyorum.
1: Fevkalade. Sayın Emin Altıner, araştırmacı yazar, bugün Yitik Dün'ün Yitmeyen Tanıkları adlı kitabınızı konuştuk sizinle. Simge Edebiyat Yayın Evi'nden çıkmış. 2024 yılında galiba, değil mi, yayınlandı?
0: Evet.
1: 2 yıllık taze bir kitap sayılır hala. Bu kitapla ilgili son olarak bize ne söylemek istersiniz vedalaşırken?
0: Yitik Dün'ün Yitmeyen Tanıkları bu şehrin geçmişi değil, o geçmişi yaşamış insanların hafızasını geleceğe taşıyan bir hatıra yolculuğudur. Dünün yaşanmışlıklarına, mahallelerine, mahallenin o güzel insanlarına, o insanların yaşadığı o güzel mekanlara, paylaşıma, vefaya, o günün kültürüne bir saygı duruşudur. Son olarak şunu söylemek isterim. Hepimizin geçmişinde anlatılmayı bekleyen bir hikaye var. Bazen annemizin anlattığı bir anı, bazen dedemizin yıllardır tekrar ettiği bir cümle, bazen eski bir fotoğraf, bazen de çocukluğumuzdan kalan bir sokak. Bunların hiçbirisini küçük görmemeliyiz. Çünkü bugün bize sıradan gelen şeyler yarının tarihidir. Ben yitik dünün gitmeyen tanıklarını yazarken aslında geçmişe bakmadım sadece. Biraz da geleceğe baktım. Çünkü bizden sonra gelecek insanlar bir gün nasıl yaşardınız diye soracaklar. Ve o gün onları anlatacak bir hafızamız olsun istedim. Bu vesileyle kitabı okuyan, hikayesini paylaşan, hatırasını anlatan bütün tanıklara huzurlarınızda buradan teşekkür etmek isterim. Yazdıklarımın kitaba dönüşmesinde büyük emekleri olan editörüm, çok kıymetli dostum Sayın Oya Duran'a ve destekleriyle yanımda olan ağabeyim Sayın Hüseyin Cahit Kerse'ye ne kadar teşekkür etsem azdır. Salı grubum, her salı sabahı bir araya geldiğimiz Antalya'mızın yüzüde iş insanları, başkanımız Muharrem Koç'la birlikte sanki mahallemin çocukları. Bugün kitabıma verdikleri destek ile 24 teknik okul öğrencisinin eğitim almasını sağladılar. Kendilerine müteşekkirim. Sonsuz teşekkürler ediyorum. Heyecanlandım, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah.
0: Ve özellikle şunu söylemek istiyorum. Geçmiş kaybolmaz. Eğer onu anlatacak birileri varsa Tayfun Bey.
1: Çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Her zaman yayınımızda olduğunuz için TRT Antalya Radyosu'nda da araştırmacı yazar Sayın Emin Altıner. Hürmetle uğurluyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hürmetle uğurluyoruz efendim
0: size. Sağ olun. Hürmet bizden olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok nice.
1: Çok teşekkürler efendim. Sayın Emin Altıner'le sohbet ederken, onunla konuşurken Perşembe gününden Cuma gününe de geçtik. 11 dakikayı da geride bıraktık. Gecenin içinden Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Şimdi Mazhar Fuat Özkan'dan enfes bir şarkı dinleyeceğiz. Aziz Fuat Güner'in, Fuat Güner'in bir bestesi. Sözlerini Mazhar Alanson yazmış bu şarkının. Şarkıyı dinledikten sonra da programımızın ikinci bölümünün konuğu, sanatçı, senarist, yönetmen, yapımcı Sayın Alkan Avcıoğlu telefonla programımızın konuğu olacak. Yalnızlık ömür boyu.

0: Gecenin içinden TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Günümüzde yapay zekanın hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle birlikte gerçekliğin ne olduğu üzerine birçok soru sorulmaya başlandı. Film gibi olmaya başladı hayatımız. Bugün günümüzde gerçekliğin öneminin neden yitirildiğine ya da yitirilmekte olduğuna dair bir sorgulama başlatan ve yapay zekayı üretenden ziyade bir sanata dönüştüren değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte şu anda telefon attığımızda kendisi. Sanatçı, senarist, yönetmen, yapımcı Sayın Alkan Avcıoğlu. Sayın Avcıoğlu hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, iyi yayınlar. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Biraz bahseder misiniz kendinizden? Sizi kısaca tanıyabilir miyiz efendim?
1: Tabii, aslında hani kabaca güzel özetlediniz, yapay zekayla sanatsal bir uğraş içerisindeyim. Fakat hani background'uma gelirsek, aslında sinema background'lı bir insanım. 15-20 yıla yakın sinema yazarlığı yaptım. Kariyerimde erken planı biraz kafası karışık ya da pek çok şeyi aynı anda yapan bir yapıya sahip diyebilirim. Akademik çalışmalarım var, master ve doktora öğrenimlerinde işin teori ve kuram kısımlarıyla ilgilendim. Hem sanat hem görsel sanatlar hem de ağırlıklı sinema olarak. DJ'lik yaptım. Kendim bir yandan hani bu mesleklerimin dışında evde de dijital programlarla çok erken bir zamandan beri, yani ilk dijital resim yapmaya başladığımda yıl 99-2000'di. Bunları amatör olarak pek çok programla deneyler yapıyordum. Sinemanın da çeşitli yerlerinde, sadece yazarlık kuram değil, işte dağıtımcılık kısmında, yani işin daha biraz daha mutfağına, ticari kısmına da bulaştım. Çeşitli yerlerinde bulduktan sonra hikayeyi de şöyle bağlayabilirim aslında. 5-6 yıl önce hayatta biraz inzivaya, eşimle beraber kırsal bir yere taşınıp biraz yaşamın temposunu yavaşlattık. Fakat enteresan bir şekilde orijinal planlarımda bahçede domates yetiştirmeyi planlarken yapay zeka araçlarıyla erken bir zamanda uğraşmaya başladık. Ve çok da planlamadan bir kariyerimiz oldu. Eşim de kendisi tanınan bir yapay

0: ve yapay zeka böyle popüler bir konu değildi. Her gün sabah akşam yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi tarzı başlıklarla uyandığımız dönemler değildi. Bizim için çok daha deneysel ve heyecan verici araçlardı 5 yıl önce bunu kullandığımızda. Ve amatör aslında çok bir kariyer hedeflemeden yaptığımız çalışmalar en başta yurt dışına çok ses getirdi. Benim özellikle son 3-4 yıldır yurt dışına çok yoğun bir sergilenme hikayem var diyebilirim. Pek çok sergide eserlerim yer aldı ve kendi kendine kariyerim birdenbire geçmişte yaptığım şeylerden aslında biraz bağımsız olarak tamamen sanatsal yaratım ve üretime döndü diyebilirim.
1: Müthiş. Uğraş gösterdiğiniz konuları şöyle bir derleyip toplayınca, bir arada düşününce sizin hayatınızı tanımlayan sözcüğün meraklı sözcüğü olduğunu söyleyebilir miyiz? İflah olmaz bir meraklı gibisiniz sanki, değil mi? Hayatı, tabii, her şeyi merak eden bir insansınız.
0: Evet, aslında yani çoğu sanatçı gibi sanatçılarda biraz hani çocuk gibi merak duygusu yüksek oluyor.
1: Hiç bitmez, evet.
0: Evet. Benim belki de aslında hani en kendime özgü özelliklerinden birisi biraz paradoksal bir kariyerim var. Yani mesela pratiği sevenler, üretmeyi sevenler üretim kısmında genelde faaliyet gösterir. Yani okumak, kuram kısmında, kalem oynatmak kısmında pek bulmazlar. Yani ben kuramla pratiği çok bir arada götürmeye çalıştım. Hayatımda hem okuduğum yıllarda da bunu pratikle dengelemeye çalıştım. Hayatım ne zaman bir tarafa ağır bassa diğer zıttıyla dengelemeye çalışıyorum. Aslında bu sadece sanatsal üretimimi değil, hayattaki duruşumu da dengeliyor. Hayatta gündelik yaşamda da kendimle çelişen şeyleri yapmayı ve zıt yönlerle dengelemeyi seviyorum.
1: Biraz sonra bahsedeceğimiz bir eseriniz de zaten kendi içinde bir paradoks barındırıyor. Onu sevgili dinleyenlerimiz merak etsinler biraz. Bu arada bir terim kullandınız, eşiniz için de kullandınız aynı terimi. Yapay zeka sanatçısı dediniz. Ne demek yapay zeka sanatçısı?
0: Çok belli bir hani jargona veya terime aslında bağlı değil, herhangi bir basit anlamda yapay zeka araçları kullandığını vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü sonuçta hani sadece sanatçı demeyi de tercih edebilirim ama insanlar hani bu yeni yeni araçları kullananları ayrı bir şekilde düşünmeyi seviyor. Aslında biraz işin terminolojisini oturtmak her zaman retrospektif bir şekilde ileride ya tarihçilerin ya da eleştirmenlerin, kuramcıların işi olacak.
1: Doğru.
0: Ama şimdilik hani haliyle arada bir ayrım belli olsun diye biz hani kimleri kaçınıyor, hayır sanatçı diyelim sadece diye, ama biz hani basitçe yapay zeka araçları kullanan kişilere yapay zeka sanatçısı diyebiliriz ki, lakin yani mesela yurt dışında katıldığım bazı sergiler veya işte hani bu yapay zeka araçlarına odaklanan yerlerde de hani buna AI artı yapay zeka sanatı diyorlar. Henüz ne kadar yerleşti yerleşmedi bunları zaman gösterecek ama hani basitçe derdini anlatabiliyor sanırım.
1: Evet, çok güzel. Denizin içinde yüzen balık hani o denizi tanımlamaya çalışmaz. Onun içinde yaşar gider. Sanatçılar da biraz öyle. Sanatçı sanatını yapar. Onun yaptığını sınıflandırmaya çalışmak, işte onun kurallarını koymaya çalışmak, işte ne bileyim onu tanımlamaya çalışmak biraz kuramcıların, nazariyatçıların işi galiba, değil mi? Sanatçı zaten onu üretiyor, yürüyor gidiyor yolunda yani.
0: Tabii. Yani kurama meraklı bir insan dediğin gibi aslında pek çok fikrim var ama bunların zamanla oturacağını da çok iyi biliyorum. Yani bu kadar daha emekleme döneminde olan yeni çıkmış bir teknolojinin haliyle yani ismi şudur şöyle davranılmalı dediğimiz eminim her şeye 5-10 yıl sonra gülüp geçiyor olacağız.
1: Fevkalade. Şimdi siz kendinizi tanıtırken de biz de sizi tanımlamaya çalışırken sinema yazarlığından söz ettiniz. Yönetmenlik, yapımcılığa kadar birden fazla alanda sizi görüyoruz. Pek çok projede imzanız var. Biraz yaptığınız çalışmaları ayrıntılandırır mısınız? Bize anlatabilir misiniz?
0: Tabii yaptığım çalışmalar aslında kabaca ikiye bölebiliriz. Çünkü bir görsel sanatlar olarak yani fotoğrafik imgeler yapıyorum yapay zekayla. Benim en deminden beri bahsettiğim yurt dışındaki sergiler buna dayanıyor. Bir de film yapıyorum. Sergi kısmında çok yeni İstanbul'da Maçka Sanat Galerisi'nde 15 Eylül'de kişisel sergim açıldı. Adı Kameranın Ölümü. 20 büyük ölçekli baskım var. Burada biraz fotoğrafın artık kameraya ihtiyacı duymadığı, fotoğrafik imgelerin kamera kullanılıp kullanılmadığından emin olamayacağımız bir döneme selam çakan bir ismi var serginin de. Bir yandan yurt dışında da sergilerim var. Şu an geçtiğimiz hafta Almanya'nın Wolfsburg Müzesi'nde bir uluslararası sergide iki eserimle beraber bulundum. Berlin'de aktif Ocak ayına kadar süren bir grup sergisindeyim. Şu an İstanbul'da Contemporary İstanbul var. O fuarda da eserlerim var. Önümüzdeki dönemde de İtalya, Paris, New York gibi yerlerde sergilerim devam edecek. İşin bu kısmı benim hani fotoğrafik resim ya da imge dediğim kısım.

0: Bir de uzun metrajlı bir belgesel filmim var. Post Truth, Gerçek Ötesi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de vizyona girdi. Burada da pek çok festivalde oynadı. Yurt dışında ise hala yoğun bir şekilde festival gösterimlerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Amerika'da Kansas'ta gösterildi. Şu an Almanya, Fransa, İtalya, Meksika gibi yerlerde film festivallerinde gösterilecek. Avustralya, Yeni Zelanda ve İskandinavya ülkeleri, İskandinavya'daki ülkelerde Ekim-Kasım aylarında vizyona girecek. Daha sonra Kanada'da vizyona girecek. Yani yurt dışındaki yolculuğu devam eden ama geçtiğimiz yıl burada gösterdiğim bir uzun metraj belgeselim var. Kabaca çalışmalar da böyle aslında. Yani film ve resimler diye iki kategoriye bölebiliriz.
1: Evet. Bu gece özellikle bu az önce söz ettiğiniz belgeselden, Gerçek Ötesi adlı belgeselinizden de söz edeceğiz. Sayın Alkan Avcıoğlu. Oradasınız değil mi?
0: Buradayım.
1: Tamam. Dinliyorum, evet. Bu Gerçek Ötesi'ne geçmeden önce biraz önce siz de hani daha sakin, daha kırsal bir hayata geçmeye çalışırken birdenbire kendimizi bir yapay zeka şeyinin içinde bulduk dediniz. Son yıllarda yapay zekaya böyle bir yöneliminiz oldu. Sanatsal faaliyetlerinizi yapay zeka üzerinden yürütmeye devam ediyorsunuz. Sizi buraya sürükleyen şey ne oldu? Sanattan yapay zekaya, yapay zeka sanatına ya da yapay zeka sanatçısı olmaya ne yöneltti sizi efendim? Yani bu anlatım dili olarak bunu seçmenizin sebebi ne oldu?
0: Ya aslında şöyle, dediğim gibi çok planlı bir şey değildi bu ama sanat sepetle her zaman ilgiliydim diyebilirim. O kenara çekildiğim dönem aslında biraz mental olarak da kenara çekildiğim dönemde. Çünkü sanatın da biraz yorgun düştüğünü düşünüyorum. Edebiyattan fotoğrafa, sinemadan resme pek çok geleneksel sanat kolunun çağımızı anlatmakta yorgun kaldığını, geride kaldığını düşünüyorum biraz. Çünkü o kadar hızlı, baş döndüren bir hızla gelişen, artık teknolojik ve sosyal dönüşümlerin hızına ayak uyduramadığımız, savrulduğumuz bir çağda yaşıyoruz ki geleneksel yöntemler de bazen yorgun kalıyor çağı yakalamakta. Bence teknolojik bazı araçlar, yapay zekada bunlardan biri, tabii ki doğru kullanıldığında bu ilginç çağı betimlemek için doğru araçlar. Zaten hani konuştuğumuz, mesela benim belgeselim de sizin de söylediğiniz gibi, yani gerçeklikle ilgili bir derdi var. Yani dolayısıyla gerçeklik krizini yapay zeka araçlarıyla anlatmak aslında çağdaki durumumuzu anlatmak için elverişli bir araç. Hani benim kariyerim de bu anlamda, yani sanattaki geleneksel yöntemlerin artık ifade olarak yorulduğumu düşündüğümde bazı yeni arayışlara ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Kendi bu yaptığım denemelerde de değişik bir görsel tarzım var diyebilirim. Yenilikçi bir görsel dil arayışındayım. Görsel olarak farklı bir hikaye anlatım tarzı deniyorum. Lakin hani hem resimlerim hem filmim aslında birbirine benziyor. Görsel olarak çok detaylı, çok katmanlı, hiçbir şeyin basite indirgenemeyeceğini en başta anlatmaya çalışan bir tarzım var. Bu anlamda da hani teknolojik araçların çağdaki insanın durumuna ışık tutmak için doğru kullanılırsa iyi bir avantaj getireceğini düşünüyorum.
1: Evet. Peki sohbetimizin başında bahsettiğimiz paradoksa gelelim şimdi. Bu paradoks gerçek ötesi bir paradoks. bir yapıt ürettiniz yapay zekayı kullanarak, bir belgesel. Bu belgeselde yapay zekayı eleştiriyorsunuz. Ama bu eleştiriyi yaparken yapay zekayı kullandınız. Öyle evet, evet. Yanlış söylemiyorum değil mi?
0: Bir nevi doğru. Yani
1: bir ölçüde yapay zeka ile yapılmış ilk uzun metraj filmi olan Gerçek Ötesi bir belgesel. Bir paradoks da şöyle var. Belgesel bir şeyi belgelemekle alakalıdır. Yani işte sevgili teknik yönetmen arkadaşım Özcan Öztoklu'yla yayından önce sizin eserleriniz üzerine konuşurken belgesel, mesela kıyıda bir kaplumbağayı görürsünüz, onu belgelersiniz, onunla ilgili bir şey üretirsiniz, belgesel, belgeyle ilgili bir belge koyarsınız. Ama yapay zekayla bu belgeyi, bir şey belgelemiyorsunuz ama belgesel oluyor. Yapay zekayla üretilen belgesel filmi nasıl oldu efendim? Bunun üretim süreci nasıl oldu? Nasıl bir şey hayal ettiniz? Gerçekten çok enteresan ve güzel bir çalışma. Bunu eleştirmek anlamında söylemiyoruz.
0: Yok,
1: çok değişik bir yaklaşım. Biraz anlatır mısınız?
0: Tabii ki. Ya, zaten aslında gördüğünüz gibi amacımın bir kısmına ulaşmış durumdayım. Daha zaten yapay zekayla belgesel nasıl oluyor derken bile insanları düşündürtmeye başlıyordum.
1: Evet.
0: Lakin gerçeklikle ilişkimizi de düşünmeye ihtiyacımız var. Yurt dışında pek çok yapay zeka araçlarını kullanan sanatçı arkadaşım var. Yapay zeka ve film yapımıyla ilgilenen. Ben hep şunu söylüyorum. Herkesin derdi Hollywood tarzı bir film yapmak. Hızlı bir aksiyon film yapmak. Fantastik Yüzüklerin Efendisi gibi büyük bir epik yapmak. Herkes bu filmleri, şimdi sonuçta bu araçlar üretim maliyetlerini aşağı çektiği için bağımsız bir şekilde film yapabileceğine inandırıyor.
1: Tabii.
0: Bence biraz köyün delisi olarak ben başından beri bunun belgesel formuna çok büyük yenilik getireceğini düşünüyordum. Çünkü dediğiniz gibi çok basit. Yapay zeka araçları sentetik, yani yapay görüntü üretiyor bir noktada. Yani gerçeklikle aslında direkt bağı olmayan, gerçekliği temsil edebilir ama gerçeğin kendisini yansıtmayan görüntüler üretiyor. Bu sentetik görüntüler çağı anlatmakta çok iyi bir ayna olabilir diye düşündüm. Çünkü bana kalırsa artık son derece sahte bir çağda yaşıyoruz. Yani sosyal medyadan politikaya kadar gördüğümüz şeyler gerçek mi? Artık kimse emin olamıyor. Her şeyi kontrol etmeye ihtiyacı duyuyoruz.
1: Yani gerçek ne ki zaten artık yaşadığımız?
0: Zaten özünde evet her zaman felsefi, objektif, nesnel gerçeklik var mı diye bir tartışma yapabiliriz ama bir taraftan manipülasyona boğulmuş bir çağdayız. Bu haliyle modern teknolojiyle bir bağı var bunun. Önceki yüzyıllarda da manipülasyon vardı ama sayısının arttığı ve yani postmodern insan artık neye inanacağını, güveneceğini yitirdiği bir
1: bilemez hale geldi, evet.
0: Yaşıyor ve hani böyle bir çağda belgelemek için tam tersine yapay zeka araçlarının ürettiği görüntüler aslında gerçekliğe bir adım yaklaştırabilir mi gibi cins bir önermesi olan bir şey.
1: Çok güzel.
0: Benim kendisi zaten yola çıkışımda da şimdi de kullandığım, üzerine sahnelerde bol bol kullandığım Körfez Savaşı'nda meşhur bir karabatak kuşu görüntüsü vardır. Petrole bulanmış.
1: Petrole bulanmış. Gözümün önüne geldi şimdi size söyleyince.
0: Savaşın ikonik görüntülerinden birisidir. Mesela ben o görüntüyü yapay zeka ile üreterek belgeselde kullandım ve benim belgesel yapmak için yola çıkış hikayem o fikre dayanıyor. Çünkü o görüntü sahte bir görüntüydü. Yıllar sonraki savaştan yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer aslında Amerika'nın başka bir ülkede ürettiği ve insanların hani kamuoyu desteğini almak için halkın duygularını kendi yapacağı operasyona destek sağlamak için.
1: Duygu sömürüsü için yani.
0: Kurguladığı kurmaca bir görüntü. Ben de belgesel olarak, şimdi onu bir sembol olarak kullandım. Çağda buna benzer çok fazla görüntü veya haber var artık yani. Her taraf manipüle edilmiş durumda. Gerçek inşa edilerek insanların inanması yönünde desteklenen senaryolarla bize sunuluyor. Ben dedim ki bu tarz bir kuşu, yani manipüle edildiğini bildiğimiz bir gerçeği belgeselde kullanırsak ne olur? Mesela ben yapay zekayla değil arşiv görüntüsünden o kuşu kullansaydım da gerçeklikle ilişkisi bozuk bir şey kullanacaktım. Buradan hareketle de cins önermemi bir adım öteye götürüp filmde belki de diyorum ki yapay zeka ile üretilmiş bu sahte görüntüler gerçeğe bizi bir adım yaklaştırıyor, hiç değilse sahteliğin kendisine aynalıyor, kaçmıyor, gizlemiyor gibi bir önermeden yola çıktım. Her şey bu fikirle başladı. Bu tarz bir yaklaşımın belgesele bir tazelik getireceğini düşündüm. Çünkü çağ bir taraftan, siz de sonuçta geleneksel anlamda belgesel gerçekliği belgelemek için oradaydı. Bir noktada fotoğraf, kamerayla ilgili sanatlar da öyle, gerçekliği bize sunuyordu. Fakat zaman ilerledikçe bu yapay zeka teknolojisinden çok önceye de dayanıyor. Yani 80'ler 90'lar itibariyle bu araçlarla yapılan manipülasyonun sayısı arttı. Dozajı da arttı. Bu aslında bir noktada sanatsal ifade de öyle. Bir fotoğrafta karşımıza çıkan bir kadrajı, yani kamerayı, fotoğraf makinesi hafifçe başka bir yöne çevirsek başka bir anlam çıkıyor. Yani bir sanatçının veya bir yönetmenin veya işte gündelik hayatta karşımıza çıkan medyadaki görüntülerde her zaman bir dışarıda bırakılan şey var. Yani her bir kadraj bir seçimdir. Belgesel filmde bile öyle. Belgesel filmleri mesela, geleneksel belgesel filmleri izlerken kurmacı olmadığını düşünürüz. Her şeyi gerçek olarak alırız ama kurgu masasında yapılan her tercih gerçeği şekillendirir. İdeolojik olarak bir yöne çevirir. Neyi alıp neyi dışarıda bıraktınız, nasıl sundunuz aslında bir gerçeği şekillendirme biçimidir.
1: Hiç tartışmasız tabii.
0: Ve bir noktada da yani bunun aslında gitgide teknolojik araçlarla aşırıya doğru gidiyoruz. Yani artık zaten yani yapay zeka öncesi de deepfake görüntüler, yani ses ve görüntü alanındaki teknolojik bilgisayar teknolojisiyle ilerlediğimiz şey her şeyin sahtesini yapmayı kolaylaştırmışken yapay zeka aslında bu halkanın sadece zincirin son halkası diyebilirim. Bu kadar gerçeklikle ilişkimizin zedelendiği bir ortamda geleneksel belgeseller zaten bambaşka yönlere gitti. 40-50-60 yılın öncesinin kavramlarında belki geleneksel belgeseller farklı bir yer oturuyordu ama yani günümüzde artık belgesel dediğimiz şey dijital yayın platformlarında elimizde popcorn alıp hani böyle insanlar pembe dizi izler gibi ya da sürükleyici bir dizi izler gibi işte suç belgeselleri, bir seri katilin davasını anlatan belgeseller yani sürükleyici bize bir noktada belgeselle ilişkimiz bile bize eğlence düzeyine döndüğü bir çağda yaşıyoruz.
1: Evet bak yani hakikaten çok değişik bir yaklaşım. Bu son cümleniz çok benim açımdan ilginçti.
0: Ben de böyle bir çağda yani belgeselin bizi gerçekliğe yaklaştırmak yerinde aslında hani Hollywood filmlerine şey derlerdi escapist yani bizi gerçeklikten kaçırıp eğlendiren filmler çağımızda belgeseller bile o hale getirdi. Artık kaldı ki bir belgeselin içinde hani burada çoğunlukla hani özellikle modern örneklerde işin içine kurmaca unsurlar girdi, daha oyunbaz fikirler girdi. Yani belgeselin de zaten gerçeklikle ilişkisi epey değişmiş durumda. Böylesine bir yerde benim az önce de söylediğim gibi benim yaptığım cins önerme izleyiciye şunu vaat etmek. Bu filmdeki bütün görüntüler yapay zeka ile oluşturulmuş yapay görüntüler. Bu filmdeki anlatıcı ses yapay. Bu filmdeki müzikler yapay zeka araçlarıyla yapıldı. Yani başından sonuna kadar gördüğünüz her şey yapay. Ama filmin iddiası şu, çağımıza dair gerçekleri objektif bir şekilde vermek.
1: Gerçeklik kavramı günümüzde artık iyice biçim değiştirdi, etkisi kayboldu ya da biçim değiştirdi işte. Böyle bir dünyada teknolojiyle kurulan ilişkimizi sorgulatan bir yapay zeka belgeseli yaptınız. Bu hakikat algımızı nasıl etkileyecek? Tekrar sorgulayacak mıyız?
0: Çok iyi özetlediniz. Belgeseli zaten hakikatle ilişkimizi sorgulayalım diye yaptım. Çünkü hakikatle ilişkimizin sorgulanmaya ihtiyacı var. Bu yapay zeka teknolojisinden de bağımsız. Zaten o yönde gidiyordu. Kaldı ki ben post-truth belgeselinde insanoğlunun biraz teknolojiyle ilişkisine bakıyorum ve çağımızda sizin de bildiğiniz gibi son gitgide kabileleşiyoruz. Yani teknolojik aygıtlarımız bilgiye olan erişimimiz artmasına rağmen global anlamda kabileleştiğimiz yani reaktif olduğumuz gerçeği basit hikayelere siyahla beyaza böldüğümüz bir dünyaya gidiyoruz. Her şeyi hızlı tepki veriyoruz. Her şeyi hızlı yargılıyoruz. Böyle olunca da kandırılmamız manipülasyona gelmemiz ve çok kolay oluyor bence global anlamda dünyanın her yerinde griye ve nüanslara ve programın başından beri konuştuğumuz hani paradokslara ki hayatın bir parçası onlarda pek tahammülümüz kalmadı. Herkes kendi işine gelen şeye inanmak istiyor. Herkes kendi politikacısını seviyor. Herkes kendi gazetesini okumak istiyor. Dünyanın hemen hemen her yerinde teknoloji böyle bir yarılma yarattı. Bu bir noktada teknolojinin suçu değil aslında insanoğlunun teknolojiyi nasıl kullandığı, niye arzulayarak ne yönde besledi. Yani bugün internetle çağımızdaki sonsuz bilgiye sahibiz. Her dünyanın her köşesinden bilgi alabiliyoruz ama herkes sadece kendi bildiği yaşamla ilişkisini onaylayacak bilgileri almayı seviyor. Olduğu da karşı taraftan ya da kendi görüşlerimize karşı bir görüş görürsek anında reaktif oluyoruz, sevmiyoruz, anlamaya bile çalışmıyoruz. Dolayısıyla bilgiyle ilişkimizde, yani bırakın teknoloji, bilgiyle ilişkimizde bir bozukluk varken tabii ki gerçeklikle ilişkimizi sorgulamaya ihtiyacımız var. Ben de belgeselde algoritmalardan, sosyal medya platformlarından yola çıkarak günümüz teknolojisinden başlıyorum. Bu ilişkiyi masaya yatırıyorum. Ve benim hani 200 yıllık bir serüvenle endüstri devriminin başına kadar gidiyorum. Çünkü bir noktada aslında şu, hani çok günümüzde bağ kurulamıyor gibi gelse de endüstri devriminden beri oldukça robotlaşmaya, makineleşmeye çünkü verimli olacağız derken kendimizi bu hale getiren insanoğlu.
1: Zaten oraya doğru gidiyorduk zaten yani değil mi?
0: Evet. Zaten bilgisayar olmaya çalışıyorduk gibi bir şey yani. Kendimizi yapay zeka yapmaya çalışıyorduk gibi bir şey. Dünyayla kurduğumuz manevi bağları yani işin daha duyusal kısmının gerilere gömdüğümüz ve bunu hep üretim, verimlilik, hata yapmamak gibi çağın gerekli bazı kavramları sebebiyle yaptık ama biraz aşırıya da kaçmış bir çağ.
1: Şimdi bütün bu yaptıklarımıza bir isim mi koyuyoruz yapay zeka diyerek? Bunu bir adım öteye mi taşıyoruz, ne yapıyoruz?
0: Aslında tam olarak öyle değil. Yani yapay zeka bunun ismi değil bence ama yapay zeka her şeyi verim yani yapay zeka her şeyi verimli yapmaya çalıştığımız bir teknolojinin parçası. Yapay zeka aslında basit algoritmik prensiplere dayanıyor. Algoritmalar zaten aslında internet bilgisayarlarının ortaya çıktığından beri ilerleyerek karşınızda. Büyük veri bütün şirketleri, bütün iş hayatını yönetir durumda. Yani 70'ler 80'lerden bu yana. Yani. Büyük veriler, algoritmalar, bu enformasyon teknolojisi diyelim. Şimdi zaten de işte yapay zeka bunun son halkası. Bunlarla beraber aslında biz biraz robotlaşıyorduk. Şimdi, bu anlamda sanat aslında bunun bir cazizatı. Ben yapay zeka araçlarını makineleşmek ya da verim arttırmak için kullanmıyorum. Tam tersine bununla enteresan şeyler yapmak ya da bizi düşündürtmek için kullanıyorum. Yani sanat tabii ki bunun bir istisnası, fakat sosyopolitik etkilerine bakarsak yapay zekanın, bilgisayarın ve ondan önceki bütün kitlesel iletişim araçlarının aslında yönü çok basit. İnsanoğlu hata yapmayan bir makine olmaya çalışıyor. Ben de belgeselde aslında hani çok kolay cevaplar istiyoruz biz her zaman. Yani iki yapay zeka şirketini suçlayıp kurtarmak istiyoruz. İki tane politikacı bulup onları suçlu yapmak istiyoruz.
1: Halbuki hiç alakası yok değil mi?
0: Çünkü gerçeklik daha kompleks bir şey. Elbette herkese suç payı çıkartılabilir ama gerçeklik o kadar kompleks bir yerde, bir yerde duruyor ki.
1: Tabii.
0: Bizim ise hiç vaktimiz yok. Artık dikkat işimiz düşmüş, yani bir şeye konsantre, uzun süre konsantre olamıyor hale gelmişiz. Derin konsantre olmak istemiyoruz. Hiçbir şeyle çok boyutlu ilgilenmek istemiyoruz. Her şeyi siyah beyaz kategorilere ayırıp tarafımızı seçmek istiyoruz. Böyle olunca da gerçekle ilişkimiz acayip derecede zedeleniyor.
1: Sanki onları başka bir yapıyormuş ve biz onlara maruz kalıyormuşuz gibi düşünüyoruz ama aslında tam da ortasında bir parçasıyız bütün bu yaşanan olan biten her şeyin.
0: Kesinlikle öyle. Zaten hani programın başında konuştuğumuz o paradoks durumuna dönersek, ben de bir sanatçı olarak zaten postmodern sanat da böyle bir şeydi. Elbette kullandığım aracı bile eleştiren, yani öz yansıtmalı, kendi kendini yansıtan bir sanat yapacağım. Benim filmim o yüzden mesela yapay zeka filmi olduğunu, görüntülerde yapay zeka kullanıldığını gizlemiyor, tam tersine bağırıyor. Gizlemek için.
1: Çok güzel. Peki yapay zeka ile üretilen sanatı biraz konuşalım şimdi. Biraz orayı biraz tartışalım istiyorum sizinle. 70'li yıllarda üretilen müziği çok severim. Bir bas gitar sanatçısının mesela o kalın tellerde, o klavyede parmaklarını kırarcasına yaptığı bir gezinti, ya da ne bileyim bir davulcunun o trompete, baterisine vururken kendine has yöntemle çıkarttığı, diğer davulculardan onu farklı kılan bir ses, bütün bunların bileşkesiyle üretilen emekle, terle dolu bir müzik eserini, bir sanat eseri, zaten o sanat eserini sanat eseri yapan o. Ya da bir fotoğrafçının bir kareyi yakalayabilmek için saatlerce bekleyişi, yüzlerce kez deklanşöre basıp o bir kareyi yakalaması, sanatı sanat yapan şeyler onlardı. Şimdi günümüzde yapay zekayı kullanarak başka bir şeyler yapıyoruz. Bu yapay zeka kullanılarak üretilen bu sanat eserleri, sanat eseri anlamında nasıl bir değer taşıyor? Gerçeklikten ziyade nesnel olmayan bir şeyden sanat oluşturmak sanata nasıl bir katkı sağlıyor?
0: Tabii ki şöyle, aslında burada da çok katmanlı şeyler var. Sanat zaten hani sondan başlarsak gerçekliğe bağlı değil zaten. Hani gerçeküstü akımlar bile var. 1900'lerin başından beri sanat zaten oldukça soyut, sübjektif bir alana doğru ilerliyordu. Kaldı ki sanatın hani en geleneksel resmi bile düşünseniz her zaman sadece gerçeği olduğu gibi resmetmek değildi derdi. Sanatçı her zaman kendi yorumunu katardı dünyayı sunarken. Bu anlamda sanat elbette yani gerçeği kovalamıyor. Sanat gerçeği sanatçının vizyonuna ya da bakış açısına dair ifadesini sunuyor. Bu bazen gerçekle gerçeğe yakın, bazen de gerçeğin tam tersi yönünde olabilir. İşin dijital araçlar kısmına gelirseniz bir noktada benim de sizden çok farkım yok. Ben evde hala müziği ağırlıkla plaktan dinleyen biraz eski kafalı da bir insanım. Sinemayı da, yani filmlerde de ağırlıkla 1950'lerin 60'ların filmlerini severim. Yeni filmleri çok fazla o kadar sevemiyorum. Dolayısıyla hani müzikte de sinemada da veya edebiyatta da ne dediğinizi çok iyi anlıyorum. Fakat bizim buradaki yanılgımız bu tarz tartışmalar da aslında bir noktada size de bu soruyu sordurtan, yani bir noktada medyanın çarkları var ve bu medyanın çarkları ağırlıkla internete de bağlı ve
1: aslında biraz da kasten soruyorum elbette, tabii ki.
0: Tabii biliyorum, yani karşımızda yani dinleyiciler böyle sürekli olarak bir çarkla, İnsan eliyle yapılan şeyle yapay zeka zıt yöndeymiş gibi bir çelişki yaratıyor. Halbuki yani yapay zeka kendisi bir varlık değil. Kendisi kendi başına bir şey üreten bir robot değil. Hı hı. Benim yaptığım şey de olduğu gibi, yani bir araç olarak kullanırsanız Sonuçta hani benim için dijital bir programdan, yani dijital araçla, Photoshop'la dijital resim yapıyor olabilirdim. Dijital kamerayla dışarıya gidip görüntü yapıyor olup daha sonra bunu manipüle ediyor olabilirdim. Elbette ki geleneksel bazı sanatlarla alakası yok. Bunun ama zaten yani yapay zeka sanatının sonuçta yapay zekadan önce bilgisayar kullanıyorduk, dijital araçlar kullanıyorduk. Dijital resim ve dijital sanat zaten çok hareketli son 10 yıllar geçirdi. Sanattaki ifadenin alanını genişletti. Haliyle buraya yerleştirmek lazım. Geleneksel sanatın zaten yani yeni araçlarda tarihte hep böyle olmuştur.
1: Hep eleştirilmiştir.
0: Evet, evrimleşmiştir. Yani müzikte bile sonuçta hani gitar elimizde çaldığımız bir enstrüman ama yani synthesizer'ın çıkışı sonuçta 60-70 yıl oldu. Elektronik müzik dinliyoruz. Bazen dinlediğimiz pop şarkıların içinde elektronik aranjmanlar var. Dijital bilgisayarla yapılmış enstrüman sesleri var. Zaten yani dijitalleşen ya da teknolojiyle evrim geçiren sanatın pek çok aygıtı oldu. Kaldı ki bugün hani mesela haliyle benim filmim yüzünden sinemada çok konuştuk. Yani Hollywood filmlerinin %90'ı artık yeşil ekran dediğimiz yeşil perde önündeki bir teknolojide geçiyor. Yani,
1: hem de onlarca yıldır.
0: Evet ve bizim haberimiz yok yani bu dozajından. Yani biraz yapıldığını biliyoruz ama aslında ne derece yapıldığını tam olarak bilsek dudaklarımız uçuklayacak.
1: Ha tabii. Filmlerde falan. Kesinlikle.
0: Dolayısıyla hani yapay zeka aslında bu anlamda böyle bir noktada haber başlıklarıyla bakınca böyle tek başına yeni geldi ya da sanata bir şey getirdi. Halbuki yani zaten evrimleşen, o yöne doğru giden bir yere oturuyor. Çelişkiyle alırsak, bir çelişki yazacaksak illa elbette ki burada yaratacağımız çelişki bir sanatçının elinin değdiği ya da sanatçının vizyonunun değdiği eserle otomasyonla üretilmiş bir eser arasında. Fakat orada da gene paradoksal bir durum var. Zaten modern ve postmodern sanat aslında biraz zanaat, bir virtüözite, ustalık, insan emeğinin öneminin eserde azaldığı fakat bunun yerine kavramsal düşünmenin, performansın, yenilikçi fikirlerin daha merkeze oturduğu bir yönde gidiyor. Pek çok yıllardır yani özellikle yani mesela Marcel Duchamp 1900'lerin başından bu yana Marcel Duchamp'tan alıp 1960'larda Andy Warhol'ların yarattığı sanatları düşünebiliriz. Zaten biraz seri üretme veya hınzır kavramsal konsept bazı fikirlere dayanıyordu. Hı hı. Bu anlamda yapay zekadan bunun bir halkası olarak yenilikçi şeyler söyleyebilir. O biraz otomasyonla da flörtleşebilir. Hiçbir zaman geleneksel insan ya da zanaatkar bazı sanatlar gibi olmaz ama elbette bu işin de programları kullanınca kendi içinde bir maharet, ustalaşma seviyesi oluyor. Yani mesela benim de zaten yani bu programa katılma sebebim aslında biraz şanslı olmam. Çünkü yapay zeka araçları ve sanatçı üretimde pek çok insandan daha erken başladım. 5 yani yıl önce bu işten çok popüler değilken bu araçların her biriyle haşır neşir oldum. Bu bana değişik bir şekilde bir ustalık getiriyor. Herkes programları bir şekilde kullanıyorken ben kendime özgü modeller yetiştiriyorum. Onları deneysel bir şekilde sınırdan alıp çalışıyorum. Bu da sanatçı olarak bana bir adım avantaj getiriyor.
1: Yani herkesten farklı bir şey ortaya koymanız için, bir farklılık yaratabilmeniz için yine imkanınız var. Ve bunu yine yapıyorsunuz. Yani aslında ortaya çıkan sanat eserini kıymetli kılan şey belki de onun arkasında yatan fikir, onu yaparken kullandığınız yöntemden ziyade onu ortaya koyarken ya da onun kalitesini artırmaya yönelik yaptığınız faaliyetler, onun arkasına koyduğunuz fikir ve onun insana ne hissettirdiği ve ne düşündürdüğü, öyle mi?
0: Kesinlikle. Her zaman böyleydi zaten.
1: Zaten böyleydi.
0: Bir fikirdi. Yani,
1: ve bunu yaparken bilgisayar klavyesi mi yoksa tuvale değen gerçek bir fırça darbesi mi fark etmiyor.
0: Evet fark etmiyor ama fark eden şey hangi hikayeye uygun oldu. Elbette tuvale değen gerçek bir fırçayla anlatılabilecek daha iyi fikirler var. Elbette sadece bilgisayarla anlatılabilecek fikirler var.
1: Bravo.
0: Mesela benim belgeselime dönersek zaten yani bir noktada yurt dışında da bu kadar çok festivalde oynayıp eleştirmenlerce beğenilmesinin arkasında o espri atıyor. Ben şunu soruyorum yani çağımızı saran gerçeklik sadece yani dışarı çıkıp doğa, ağaç, çiçek, kuşları gördüğüm bir gerçeklik değil ki. Beni saran, zihnimi yoran şeyler e-mail'lar, WhatsApp mesajlarım, internette gördüğüm tartışmalar ki tartışmaları gerçek insan yapıyor mu ondan bile emin değilim. Belki botlar. Dolayısıyla böyle ilginç bir şey neyle belgeleyeceğim ki ben deyince bu araçlar biraz sanırım işinize yarayacak gibi insanları çok düşünmediği bir yerden yakalamaya çalışıyorum.
1: Konuyu başka bir yere evirelim o zaman. Ortaya çıkarılan sanat eserini birisi yönlendirmiyor da bunu tamamen bilgisayar kendisi tasarlayıp ortaya kendisi bir sanat eseri çıkıyorsa ne ol, çıkarıyorsa ne olacak? Yani yapay zeka kendi kendine karar verip kendi kendine bir sanat eseri ortaya koyarsa bu iş nereye evrilecek, ne olacak?
0: Sanırım insanların sevmediği bir yere evrilecek. Bana göre bunu, yani bir noktada ben bağımsız bir sanatçıyım ve benim gibi bağımsız sanatçılar her zaman kendi vizyonunu, kendi düşüncelerini besleyerek bu araçlarla yaratıcı şeyler yapmaya çalışacak, ama bazı büyük şirketlerin otomasyonla içerik üreteceğini, dizi üreteceğini, kitap üreteceğini, sanat eseri üretmeye çalışacağının farkındayım. Bana göre aslında bu da bir noktada, yani sanatın diğer alanlarından artık insanın tecrübe kazandığı bir şey. İzlediğimiz filmlerin çoğu kötü ya da izlediğimiz filmlerin çoğunun sanatsal bir değeri yok, ama iyi sanatsal değeri

0: olanları ayırmayı bilebiliyoruz. Sanırım iş bizim
1: gerçek.
0: Yani eğer bir makinede yaptıysa hangisinin iyi olduğunu ayıklayan gene insan olacak. Fakat oradaki
1: ve ben bu söylediğiniz şeyi yaşıyorum kesinlikle. Yapay zeka ile üretilmiş bir albüm var şu anda dinlediğim. Çok da hoşuma gidiyor.
0: Evet, güzeli de vardır. Bizim yani ben hep şey katıldığım programlarda şunu söylüyorum. Mesela ben görsel sanatlarda ve film yapımında herkes zannediyor ki her şeyi yapay zeka yapıyor. Halbuki ciddi sanat seviyesinde çok az kişi var. Yani kurumların kabul ettiği, müzelerde sergilenen, sergilere kabul edilen, gerçek film festivallerine kabul eden film sayısı hala deminkinin dışında 1-2 tane film biliyorum zaten ben. Resimlerde yani 5-10 tane sanatçı arasında deniyor. Çünkü biz zannediyoruz ki internette karşımıza çıkan şeyler sanat. Halbuki onlar içerik. Evet. Her gün sosyal medyada karşımıza tabii ki viral olacak ya da insanlardan etkileşim almak için ucuz içerikler yapılıyor ya da yapması kolay olduğu için, süresi daha kısa olduğu için tonla kısa film, kısa içerik yapılıyor. Ben de katıldığım panellerde insanlara söyleyince şaşırıyorlar. Ben diyorum çoğunu sevmiyorum çünkü yapay zeka ile üretim yaptığım için şey zannediyorlar onlar beni. Dünya Yapay Zeka Birliği Başkanıymışım gibi bir insan zannediyorlar. Evet. Halbuki ben de diyorum ki yani çoğu çok kötü. Ama ayrımı şurada kurmak lazım. Yani internetteki içerik zaten başka bir medium şeyi. iPhone'da, telefonlarımızda, her yerde kameralarımız var. Günde yüzlerce fotoğraf çekiyoruz. Bunlar sanat eseri değil. Sonuçta onlara dolaşıma sıkıyoruz.
1: Evet.
0: Onu da gönderiyoruz.
1: Evet.
0: Bir noktada internetteki içerik de benim için. Ben çoğunu izlemiyorum. Ama sanatsal üretimde film festivallerinin seçtiği ya da belli kürasyonlar işte müze küratörlerinin seçtiği eserlerde haliyle durum farklı oluyor. Biraz da arkasında kavramsal bir derinlik veya o az önce dedik ki bir sanat eserinin iyi olması için sanatçının vizyonu lazım. Bu vizyonda henüz ifade edilmemiş. Belki geleneksel yöntemlerle çok ifade edilemeyen bazı şeyleri iyi ifade eden eserler var. Onlar sonuçta belirleyici olacak.
1: Evet. Sayın Alkan Avcıoğlu, 2 dakikamız kaldı. Şimdi fotoğraf alanında bunu bize özetleyin lütfen. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Edward Bernsky ya da Bernsky, hangisi telaffuzu doğru bilmiyorum.
0: Bernsky, evet. Edward Bernsky.
1: Onunla gerçekleştirdiğiniz bir ortak çalışmanız var. Yapay zeka ile geleneksel fotoğraf sanatının buluşması nasıl bir tecrübeydi?
0: Edward Bernsky çok tecrübeli bir sanatçı. 40 yılı aşkın bir kariyeri var. En önemli tecrübe benim için şu, zaten kendisi benim idollerimden birisi. Hı-hı. Bu iş de benim için rüya gibi bir şeydi. Fakat ondan öğrenmesi gereken şey, ben herkese şunu söylüyorum. 40 yıl önce analog fotoğraf makineleriyle, kameralarla yola çıkmış bir sanatçı. Bir vizyonu var. İnsanoğlunun yeryüzüne bıraktığı etkiyi farklı bir şekilde resmedip insanı düşündürtmeye çalışıyor. Daha sonra dijital kamerayı ilk benimseyen, dijital fotoğraf makinesine geçen ilk sanatçılardan birisi ki dijital fotoğraf makinesi ilk çıktığında da dijital makinelerle çekilen şey sanat olmaz diye çok yadırganmıştı. Daha sonra drone'lar çıktı, drone'la fotoğraf çekmeye başladı. Dünyayı uzaktan, havadan resmetmeye başladı. Şimdi yapay zeka araçlarında benimle bir işbirliği yaptı. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığı derdi için teknolojik araçları bir noktada pragmatik kullanmak veya derdini çarpıcı bir şekilde anlatmak için teknolojinin her zaman erken benimseyicisi olmuş ve yani dünyanın bütün müzelerine girmiş. Yani adı şu an yaşayan sayılı fotoğrafçıdan birisi. Bence bir noktada yaşı da 70 yaşını geçmiş bu adam neden yapay zeka araçlarını benimsedi diye ben hep insanlara sormalarını tavsiye ediyorum. Çünkü mesela kendisiyle konuştuğumuzda yaptığımız seride de az önce konuştuğumuz temalarla bölümlü olarak şunu konuştuk. Her şey fast food oldu. İnsanları düşündürtemiyoruz. Çevreye, biz onunla yaptığımız seride çevreye insanoğlunun bıraktığı kompleks etkiyi resmetmeye çalıştık. Daha doğrusu insanları düşündürtmeye. Hep şimdi bu şeyi konuşuyorduk. Yani artık kirli bir fabrikayı ya da bir fabrikanın çevreyi kirlettiğinin fotoğrafını çekerek insanları düşündürtemiyoruz ki. 2 saniye fotoğrafa bakıp geçiyorlar biliyorum diye. Dolayısıyla bu kadar hızlı, imgeleri hızlı tükettiğimiz her şeyin fast food'a döndüğü bir çağda İnsanı nasıl düşündüreceğiz derken o yüzden yapay zeka araçlarından kullanıp çok aşırı görsel, insanı gerçek mi değil mi, nerede ne başlıyor deyip kafasını karıştıran bir görsel dil yarattık. Bu yüzden de ben de hani işbirliğini yapmak onun görüşleriyle, felsefesiyle uydu diyebilirim. Her zaman insanları bu kadar karışık bir çağda aslında ilk adım hazır ezber mesajlar vermekten ziyade bir durmak, geriye çekilmesini sağlamak ve sorgulayarak düşünmesini sağlamak diye düşünüyorum.
1: Evet. Sizin yapay zeka çalışmalarınız dünyanın önemli platformlarında Paris Photo, Art Basel, Christie's gibi önemli yerlerde yer aldı. Sizin ödülleriniz de var. biraz bunlardan

0: da bahsedelim. Aslında programımızın sonuna bir
1: Buyurun.
0: müzik eseri yetiştirmek istiyorduk. Bugün önemli bir sanatçının ölüm yıldönümü, Neşet Ertaş'ın. Bir türkü çalalım diyorduk ama sohbet çok güzel gidiyor. Programımızın sonuna kadar sohbetle devam edeceğiz. Neşet Ertaş'ı yine anarız
1: Tabii.
0: saygıyla, rahmetle.
1: Evet.
0: Ödüllerinizden biraz bahseder misiniz?
1: Kendimden böyle başarılardan bahsetmeyi çok seven insanlardan değilim ama hani bir anlamda insanları en çok şaşırtan şey yurt dışında, yani festivallerde ödül kazandım mesela, filmimle kazandığım ödüller haliyle yapay zekayla gerçekleştirilmiş filmin kendisi de pek çok alanda ilk olduğu için her yere hep ilk diye giriyor ve haberi çok yapılıyor. Yapay zeka da zaten ilgi çeken bir konu olduğu için yani jürili yarışmalarda bulunan ilk film oldu kendisi, ödül kazanan ilk film oldu. İşte az önce konuştuğumuz Burtinski ile ortak fotoğrafik resim serimiz en son Lumen Ödülü diye teknoloji ve sanatın kesişiminde çok prestijli bir ödül, dünyada sayılı ödüllerden birisidir. Oraya finalist seçildi. Sonuçları Kasım ayında alacağız. Yani çeşitli başarıları yurt dışında yaşadım. Yani bazı müzelerin koleksiyonuna girdim. Bunlar benim gibi üretime, yani yapay zekalı üretime yeni başlamış bir insan için oldukça teşvik edici ve bir noktada doğru yolda olduğumu gösteren şeyler. O beni mutlu ediyor tabii ki.
0: Sanat camiası, sanat talep edenler ya da bunu değerlendiren insanlar bu nasıl oluyor da oluyor'yu soruyorlar değil mi? Bir yapay zeka söz konusu olduğunda. Yani bu sıra bunu herkes, bütün dünya merak ediyor.
1: Tabii ki, çok soruyorlar ve orada da iki şey var. Yani öncelikle sanatı gerçekten merak eden insanlar son derece pozitif karşılıyor ve çok merak ederek iştahla öğrenmeye çalışıyorlar. Çünkü onları heyecanlandıran yeni eserler ya da yeni bazı ifadeler gördüklerinin farkındalar. Bazen internette tabii ki yapay zekanın her şeyin olduğu gibi otomatik tepkiler geliyor. Yani sanırım buradaki sanatı merak eden insanlarda da olay yeniliklere açık olup olmamak. Yeniliklere açık olanlar bu teknolojinin aslında bir sanatçının elinde sanatçının gücünü arttıran bir şey olduğunu farkındalar. Yani düşünsenize film yapım maliyetlerinin bu seviyede olduğu bir yerde ben hep şunu söylüyorum. Yani bir film yapmak için finansman, fon bulmak zorundasınız. Prodüktörlerle ilişkiniz olmak zorunda. Yani çok grift ağlar ve zor yapılar var. Yapay zeka bu anlamda sanatçıyı gitgide bağımsızlaştırıp eline güç verecek bir şey. Lakin diğer yerlerde de öyle. Dolayısıyla elbette bunları az önce konuştuğum gibi, yani doğru kullanıldığında, doğru bir vizyon için kullanıldığında kapıları açacağını düşünüyorum. Bir şey sadece daha uyguna, daha pratik üretiliyor diye elbette sonuca götürmüyor ama merak ve yeniliklere açık olmak en büyük şey. Ben hep şeyi örnek veririm. John Cage'in, ünlü müzisyen John Cage'in bir lafı vardır. İnsanlar neden yeniliklerden, yeni fikirlerden korkuyor anlamıyorum. Ben eski fikirlerden korkuyorum da.
0: Doğru. Benim çok verdiğim bir örnektir. Nalbantlık mesleği ölmeyesin, nalbantlık ölmeyesin diye slogan atabiliriz. Tabii. Ama kimse atabilmiyor ki nalbantlık yaşasın. Nasıl yaşatacaksın onu? Herkes otomobile biniyor artık.
1: Evet.
0: Yani böyle bakmak lazım. Yenilik değişecek, insanoğlu evrilecek, gelişecek ve bu bir yere gidecek eninde sonunda. Bunu merak edip bunu ayak uydurmak gerekiyor. İşte sonuç oraya geliyor.
1: Aynen. Sanat ve sinema da bunu defalarca yaşadı. Sanattaki her akım, ki bazen akımlar teknolojik yeni araçların çıkışına denk düşer. Müzikteki her akım, sinemada yeni çıkan her şey en başta dirençle karşılandı. Ben hep şey anlatırım, yani sinemada sesin çıkışı bile dirençle karşılandı. İnsanlar grev yaptı filmler sesli olmasın diye. Sessiz sinemanın büyüsünün bozulacağına inandık. Synthesizer, yani resimde kolaj, sanat mı dendi? Kendisi bir şey üretmediği için, her şeyi derlediği için. Yani ki müzikte de remix öyle. Bunların hepsini hor gördük ama şu an geçmişi düşündüğümüzde bunları gülüp geçiyoruz. Çünkü biliyoruz ki sanatsal ifadeyi bunlar genişletti ve daha iyi eserler çıkmasına yardımcı oldu.
0: Evet.
1: Elbette yapay zekada 10 yıllar içerisinde iyi fikirlerden sonra kanıksanacak, benimsenecek ama elbette direnç de bir noktada normal. Bu işin yeni fikirler yapıyorsanız bir noktada bazen insanları kaşıyarak o sınırları zorluyor olmanız gerekiyor.
0: Sayın Alkan Avcıoğlu, artık programımızın kapanışını yapacağız. Son bir dakika, hatta o kadar bile yok belki. Çok teşekkür ediyoruz size. Bir
1: ben
0: sanatçı, çok yönlü bir sanatçı. Senarist, yönetmen, yapımcı, fotoğrafçı, her şeyi diyebiliriz. Çok keyifli, çok güzel bir sohbet oldu. Sizinle tanışmak, sizinle sohbet etmek güzeldi. Sağ olun.
1: Çok keyifli bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun efendim. Tekrar görüşmek üzere. Sevgili dinleyenlerimiz, Gecenin İçinden programı TRT Antalya Radyosu'ndan sizlere her perşembe gecesi olduğu gibi seslendi. Önümüzdeki perşembe gecesi 23 ana haber bülteninin

ardından yine Antalya'dan sesleneceğiz sizlere. Programı sizin için hazırlayan yapımcı arkadaşımız Berivan İrindi, teknik yönetmenimiz Özcan Öztoklu ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. Tekrar görüşünceye dek herkese, hepinize mutlu, sağlıklı, huzur dolu günler ve geceler diliyoruz. Hoşçakalınız.

0: gecenin içinden. Saat 1.
1: Haberler.
2: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta diplomasi trafiğini ve temaslarını sürdürüyor. Fidan, önce İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları yıllık koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Ardından ABD ve Türkiye eş ev sahipliğinde düzenlenen Libya'da barış, birlik ve refah için uluslararası destek başlıklı toplantıya katıldı. Dışişleri Bakanı Fidan'ın New York'ta birçok ikili görüşmesi vardı. Soykırımcı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem salonun dışında hem de kürsüye çıktığı sırada protesto edildi. Çok sayıda ülkenin temsilcisi konuşma sırasında salonu terk etti. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı verdiği katil Netanyahu, konuşmasını boş alan salonda sürdürdü. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenli elektronik küpe izleme sistemiyle her büyükbaş hayvanın dijital bir kimliğinin olacağını açıkladı. Sağlık kayıtları, aşıları ve hareketleri doğumdan itibaren güvenli biçimde takip edilecek dedi. Yumaklı, Moskova'da düzenlenen 2. Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katıldı. Türkiye'nin hayvan hastalıklarıyla mücadelesini anlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çıkan istifa iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Ülkemizin ekonomik istikrarına hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir dedi. İletişim Başkanlığı da asılsız içerikleri yayanlar hakkında gerekli adli süreçlerin yürütüldüğünü bildirdi. İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin davanın 87. duruşması görüldü. Duruşmada tutuksuz sanık avukat Süleyman Atik, tutuklu yargılanan Fatih Keleş'le olan rüşvet ağını anlattı. Tutuksuz sanıklardan Burak Karakuş ise kendisine şirket kurulduğunu belirterek Medya AŞ'den 67 milyon liralık ihale aldığını ama kendisine aylık 100 bin lira karşılığında sadece kaşe ve imza yaptırıldığını söyledi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde bugün Bolu Abant'ta çalışma kampına giriyor. 3 gün sürecek kampta meclis çalışmaları, belediyelerdeki son istifalar ve kurultay süreci ele alınacak. Kampta CHP'nin yeni dönem yol haritası belirlenecek. İstanbul'da sermaye piyasası kanunu muhalefet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 8'i tutuklandı. Masak fon yöneticilerinin finansal hareketlerini inceledi. 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsünü durdurdu. Rapor kapsamında tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Yine tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın 5 lüks aracını geçtiğimiz haftalarda 4 kişiye devrettiği belirlendi. Araçlara da el konuldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Gönüllüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'la Yenbu'daki Aramco tesislerine füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan ise Taif ve Yenbu'ya yönelen 6 balistik

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Geçmişin mirasını bugünün nefesiyle buluşturan Gece Ezgileri programı başlıyor. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece Ezgileri'ne hoş geldiniz. Programımıza Aşık Veysel'e ait Sivas türküsüyle başlıyoruz. Nazan Balkır mikrofonda. Mecnunum Leyla'mı gördüm. Bir acayip hala düştüm.

Süleyman Yıldız'ın Kamber Yıldırım'dan derlediği Sivas türküsüyle Hayal Has sizlerle. Niçin ağlamayayım, niçin gülmeyim? Deli gönlüm bir sevdaya bağlandı.

Değerli dinleyenler, programımız Malatya yöresine ait bir türküyle devam ediyor. İbrahim Erdem'e ait bu türküyü Beyhan Aksoy seslendiriyor. Kime kin ettin giydin alları, yakın iken ırak ettin yolları.

Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Yüzgeç'ten derlediği Sivas türküsünü Nida Ateş söylüyor. Akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sevdalara dalarsın.

Galip Özkan'ın Mevlüt Dede'den derlediği Afyon türküsüyle Emel Taşçıoğlu sizlerle. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder.

Selahattin Er Orhan'ın Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır türküsünü Mete Çelenk söylüyor. Bilmeden kapını çaldım, aklımı baştan aldın.

Değerli dinleyenler, programımız Bilecik yöresinden bir türküyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Şimşek'ten derlediği türkü Tülin Berbergil söylüyor. Kekliği vurdum taşta, akıl kalmadı başta.

Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü Neriman Altındağ Tüfekçi söylüyor. Başımda altın tacım, hem susuzum hem açım.

Kubilay Dökmetaş'ın Aşık Mahsuni Şerif'ten derlediği Malatya türküsüyle Süleyman Yıldız sizlerle. Değme tabip, sızılıyor yaralarım. El değdikçe bozuluyor yaralarım.

Mehmet Özbek'e ait Şanlıurfa türküsüyle İcdala Kaplan sizlerle. Bu dağın karı menem, gün vursa eri menem.

Değerli dinleyenler, programımız Yavuz Tapucu'nun Bedirhan Kırmızı ve Ahmet Yılmaz Taş'tan derlediği Şanlıurfa türküsüyle devam ediyor. Oktay Bora Ertuğrul sizlerle. Hayatları değil mi? Bu gelen yar değil mi?

Gece Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: İnsanın bu dünyadaki en kırılgan, en mahcup ve kalbinin en ince yerine dokunduğu o sessiz koridorlardayız bugün. Nezaket mevsiminde yönümüzü şifanın, acının ve umudun aynı çatı altında buluştuğu hastanelere ve şifa mekanlarına çeviriyoruz. Her odasında bir canın sızısıyla beklediği, her koridorunda bir yakının ümitle dua ettiği, insanın insana en çok muhtaç olduğu o en hassas ihtimam alanıdır hastaneler. İşte bu yüzden şifa mekanları bizim toplumsal inceliğimizi ve muhatabımızın hakkına duyduğumuz rikkati en saf haliyle tarttığımız yerlerdir. Saadettin Ökten medeniyet tasavvurlarımızın insan zaaflarına, hastalığına ve acısına hürmet göstermekle değer kazandığını söyler. Kemal Sayar, bir insanın acısına tanıklık etmenin ve o acının önünde sessizce durabilmenin ruhu olgunlaştıran en büyük merhamet eylemi olduğunu savunur. Kemal Sayar'ın bu şefkatli tanıklık vurgusunu şifa mekanlarına taşıdığımızda görürüz ki refakatçi ya da ziyaretçi olarak gittiğimiz o odalarda yüksek sesle konuşmak, telefon seslerini kapatmayarak o sessizliği bölmek ya da hastanın durumunu herkesin içinde hoyratça tartışmak Kemal Sayar'ın uyardığı o başkasına karşı kalbini kapatma halidir. İncelik, kendi sesimizi o şifa bekleyen canların huzurundan daha önde görmektir. Sosyolog Goffman, toplumsal alanlarda insanların birbirinin sınırlarına pürüzsüz bir saygı göstermesi gerektiğini belirtir. Bir hastane odasında Goffman'ın bu tezi, muhatabımızın mahremiyetini koruma sorumluluğuna dönüşür. Hastayı yoracak kadar uzun ziyaretlerde bulunmamak, onun en hassas ve yorgun anında gözlerimizi onun üzerine dikip bakmamak, o dar alanda herkesin kendi sükunet sığınağını korumasına izin vermektir. Bauman'ın bağların koptuğu, herkesin sadece kendi hızına odaklandığı akışkan dünya eleştirisi

0: hastane çalışanlarının, hekimlerin ve temizlik emekçilerinin o yoğun mesaisine saygı duymayan, kendi aceleciliğini her şeyin üzerinde tutan bireyde vücut bulur. Oysa şifa, Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan içsel bir süreyi ve sabrı gerektirir. O mekandaki her an bir başkasının canıyla örülüdür. İncelik, bir başkasının acısının olduğu yerde kendi sesini ve varlığını en mahcup seviyeye çekebilme olgunluğudur sevgili dinleyenler. Gelin bugün o şifa koridorlarından bir daha geçerken adımlarımıza, kelimelerimize o kadim terbiyemizin rikkatini ekleyelim. Unutmayalım ki dünya sadece güçlü ve sağlıklı olanların dünyası değil. Birbirinin kırılganlığıyla, ihtimamla, şefkatle sarılanların zarafetiyle ayakta kalacak bizlere emanet olan bir dünya. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, gönlünüzün şifayla ferahladığı, halinizin her daim nazik kaldığı, sükunet dolu günler diliyoruz. Ruh duyuşunuzun ve o asil ortak yaşam ahlakınızın kadim Anadolu terbiyesine emanet kaldığı, ihtimamla, samimiyetle ve sükunetle yaşadığınız güzel günler dileriz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Bugün programımızın ilk bölümünde birçok ailenin hayatını doğrudan etkileyen boşanma konusunda konuşacağız. Boşanma sürecinde eşlerin hakları neler, nafaka, velayet ve mal paylaşımı konusunda hukuki yollar nasıl izleniyor? Konuğumuz avukat Berna Ayaz Akbaba stüdyomuzda olacak. Günlük yaşamda ve sosyal ağlarda karşılaştığımız olaylara verdiğimiz tepkiler toplumdaki değişimlerin de önemli bir göstergesi. Birbirimizle iletişim kurma biçimlerimiz, olaylara karşı sabrımız ve farklı düşüncelere yaklaşımlarımız son yıllarda nasıl değişti? Hepsini programımızın ikinci bölümünde sosyolog Enver Nugay ile konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ilk bölümünde avukat Sayın Berna Ayaz Akbaba stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk
0: programımıza. Şimdi boşanma keşke olmasa, aileler bunu yaşamasa ama yaşanıyor maalesef. O durumda da aslında hukuki sürecin mümkün olduğu kadar rahat geçmesi, doğru şekilde ilerlemesi çok önemli. Şimdi boşanma davası açılması için hangi şartların oluşması gerekiyor?

0: Böyle başlayalım.
1: Tabii ki öncelikle temenniniz çok doğru. Tabii keşke olmasa ama hayatın içinde bunlar da oluyor. Boşanma davası açabilmemiz için öncelikle taraflar arasında evlilik birliğinin temelden sarsıldığına dair kanunda da sayılan sebepleri barındıran bir gerekçenizin olması gerekiyor. Yani bu zina olabilir, sadakat yükümlülüğünün ihlali, pek fena muamele, onur kırıcı davranışlar, bunlar saydıklarım terk, bunlar özel sebepler. Ve bunun dışında da çok daha geniş bir sebepleri barındıran temelden sarsılma, evlilik birliğinin temelden sarsılması sebepleri var. Bunların içine tarafların birbirine davranış biçimleri, ekonomik olarak birbirlerine destek olmamaları, aileyi yürütememiş olmaları boşanma davası için aslında bir sebep. Taraflardan birisinin de bu sebeplerden rahatsız olması ya da her ikisinin bu sebeplerden rahatsız olması sebebiyle bunu hukuk önünde yargıya taşıyarak bir hakimin gözetiminde sonuçlandırmak istemesi tabii bir boşanma dava süreci.
0: Şimdi burada taraflardan birinin bunu istemesi durumuyla ikisinin de bu konuda hemfikir olması durumunda bazı farklılıklar oluyor. Şimdi öncelikle bir kişinin bunu istiyor olması durumuna bakalım. Boşanma davası açmak isteyen kişi ne yapmalı?
1: Boşanma davası açmak isteyen kişi öncelikle bu bahsetmiş olduğum kanundaki sebeplerden birisi var ise ve bunları ispatlayabilecek delilleri var ise öncelikle aile mahkemesinde bir dava açması gerekir. Davasında olayının gerekçelerini somutlaştırarak neden boşanmak istediğini ki hakim önüne dosyasını alıp okuduğu zaman bu evlilik neden bozuluyorla ilgili hem olayı hikayeyi bilip hem de bununla ilgili delilleri görmesi gerekiyor. Taraflardan birisi istediği zaman bu şekilde başvurabilir. Bunun adı zaten çekişmeli boşanma davası olarak geçer yargılamamızda. Taraflardan her ikisinin de isteme hali olabilir. Her ikisi de boşanmak isteyebilir. Burada da tarafların boşanmak istiyor olması değil, tarafların boşanmak istedikten sonra boşanmanın sonuçları konusunda anlaşıyor olması lazım. Boşanmak bir
0: Bu.
1: niyettir ama onun sonuçları konusunda anlaşıyor olmaları halinde mutabık kalırlarsa o zaman bunu bir protokole döküp yazıyla ve imzalayarak hakim önünde de bunun tasdiki olması kaydıyla o zaman anlaşmalı olarak boşanabilirler. Onda tabii bir sürü işte velayet, nafaka, tarafların var ise malları onlarla da ilgili verilerinde protokol eklenmesi şartıyla bütün sonuçlarda mutabık kalarak anlaşmalı boşanabilirler.
0: Peki bu durumda da evlilik birliğinin sarsıldığını ispatlama yükümlülüğü var mı böyle bir durum?
1: Anlaşmalı boşanma davasında taraflar boşanmanın sonuçları konusunda mutabık kaldıkları için zaten evlilik birliğinin temelden sarsıldığına ilişkin bir dilekçe veriyorlar.
0: Her
1: Ama
0: iki
1: bunun
0: taraf.
1: ispatı ile ilgili zaten mutabık kaldıkları için ispatsa gerek yok. Hakim yine de duruşmada mutlaka sorar. Yani bu konuda mutabık mısınız, anlaşma ihtimaliniz yok mudur diye sorduktan sonra ki farz edin o şekilde gitseniz bile hakim o protokolün gerekli ve gerekçeli olmadığı, taraflardan birinin hakkını gözetmediğini görürse gerekirse bir duruşmayı dahi erteleyebilir, biraz süre bile verebilir ama değilse tarafları mutabık görürse ispata gerek olmadan boşanma davasındaki protokolü tasdik eder.
0: Şimdi anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmada süreçler farklı mı
1: Tabii.
0: işliyor? Hani bir boşanma davası ne kadar sürer diye sorsam ortalama bir süre var mıdır?
1: Aslında tabii ortalama bir süre söylemek çok zor olabilir ama bir anlaşmalı boşanmadan gidersek anlaşmalı boşanma davasının ön süreci uzun sürer. Yani mahkemeye başvurmadan önceki protokol süreci, tarafların mutabık kalınacağı konular biraz zaman alabilir. Ama o da toplantılarla ve tarafların görüşmesiyle hallolduktan sonra mahkemeden alacağınız bir duruşma günüyle çok büyük bir aksilik çıkmadıktan sonra tek celsede davanız sonuçlanır. Yani hani bu bir buçuk ay ya da 2 ay gibi bir süreden bahsediyorum. Maksimum 2 ay gibi sonuçlanır ve orada bir hani taraflar artık dosyayı istinafa götürmek isterler hayır ama değilse de orada artık dosya bitmiş olur. Çekişmeli boşanma davasında öncelikle tarafların birbirine karşı yani tek bir taraf açabileceği gibi bir boşanma davasını her iki eş birbirine karşı da boşanma davası açabilir. Aynı anda farklı sebeplerden.
0: Evet.
1: Öyle olduğu zaman bu olayların somutlaştırılması, anlatılması delillerin sunulması, biz dilekçeler teaddisi diyoruz. Yani tarafların birbirlerine yazdıklarına cevapları dediğiniz zaman bu bile yaklaşık 4-4,5 ayı buluyor.
0: Hmm.
1: Onun bittiği noktadan sonra yargılamanın başlaması, yani yaklaşık bir buçuk yıl normal bir mahkemede davanın süreceğini düşünürsek, onun üst yargıya da taşınacağı zamanlarda, yani kesin ve kati bir süre söylemek çok zorlama olur.
0: Hı hı.
1: Ama 3 yıldan önce de dava sonuçlanmaz.
0: Hı hı. Çocuklar önemli bir konu tabii, boşanmada çocukların velayeti, hı hı, söz konusu. Bu nasıl belirleniyor?

0: çalışan, görevli olan pedagoglarla da görüştürülüp çocuk ve ebeveynlerin bir rapor düzenlenir. O rapor da sosyal inceleme raporu da hakimin önüne gelir zaten. Velayetle ilgili bir konuda karar verecekse eğer bir müşterek çocuk var ise ve o rapora rağmen hala tarafların ihtilafı devam ediyorsa tarafların kendilerinin dışarıdan çocuğun görüşmüş olduğu psikologtur, psikiyatristtir. O raporları da dosya sunabilirler. Bunların hepsi dosyada olduktan sonra hakim genel olarak değerlendirir. O üstün yarar ilkesi bizim için çok önemli. Hakim takdir hakkını kullanırken de. Çünkü boşanma davalarında ne yazık ki sıklıkla karşılaşıyoruz. Ben de davalarımda görüyorum. Ebeveyn olmak, velayet hakkını almak bir üstünlük değildir. Yani o çocukla alakalı bir durum ve daimi olarak sürdürülebilir bir şey de değildir. Çünkü bir velayeti almak üstünlük hakkı tanımadığı gibi o velayet sizdeyken değişen koşullar gereği zaman içerisinde diğer ebeveyne de geçebilir. Yani bu mahkemede verildi velayet ve bir daha annede ve ya da babada kalacak diye kural yok. Belli sürelerde koşulların değişmesi halinde dava açılmak suretiyle diğer ebeveyne de geçebilir.
1: Bu sorumlulukların daha çok alındığı anlamına
0: Tabii,
1: geliyor.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Bunu söylemek lazım. Peki birden fazla çocuk varsa bu durumda ne yapılıyor? Her çocuğun tek tek üstün yararına bakılıyor.
0: Kesinlikle. Yani özellikle tabii ki kardeşlerin bir arada ayrılmalarına çok sıcak bakılmıyor. Yani onların ortamlarından birbirlerinden ayrılmaması adına ama tabii bunun da teknik değerlendirmeleri yapılıyor. Çünkü yapılacak pedagog görüşmelerinde bir çocuk 3 yaşındayken diğeri diyelim ki lise sınavlarına girecek. Yani bulundukları alan, annenin yaşadığı yer, babanın yaşadığı yer, onun eğitimi, çocukların bu konudaki genel tavrı, yapılan görüşmelerde nasıl tavırlar sergileyecek? Öncelik tabii ki kardeşlerin ayrılmaması ama aradaki yaş farklarının olması ve eğitimle ilgili bazı kriterlerin devreye girmesi halinde o zaman tabii bir ebeveyne bir çocuk ya da daha farklı şekilde düzenleme yapılabilir. Yani her ikisinin de üstün yararı.
1: Şimdi yaş gruplarına göre farklı uygulamalar olabiliyor anladığım kadarıyla. Genelde bilinen bir şeydir. Böyle bilinir. Küçük yaştaki çocuklar daha çok annede velayeti kalır diye düşünülür. Bu doğru mu? Nelere, hangi kriterlere bakılıyor farklı yaşlara göre?
0: Şöyle, aslında kanunda bir yaş kriteri yok. Yani ayrım yok. Kanun tanımını yaparken çocuğun üstün yararı derken ya da bununla ilgili bir tanımlama yaparken şu yaştan şu yaşa kadar annede, şu yaştan sonra babada gibi bir tanımlama yok. Dediğim gibi ama ne oluyor? Küçük, çok küçük yaştaki çocukların anneyle bağının daha kuvvetli olmasından, daha çok ihtiyaç duymasından dolayı buna ilişkin bir öngörü ya da yargılama oluyor. Ama son zamanlarda denk geldiğim yargılamalar, ki önce de vardı zaten, dediğim gibi ekonomik sosyal koşullar. Yani mesela baba çalışmıyor. Ekonomik sosyal durumu iyi ve çocuğun eğitiminde çok daha aktif olacak. Çocuğa çok daha desteği olacak ama anne de çok yoğun çalışıyor. Hatta gecesi gündüzüne karışmış bir şekilde çalışıyor. Bunu fark edilmesi halinde hakim tarafından çocuğun babanın yanına verilmesi de, yaş gözetmeksizin verilmesi de mümkün. Yani oradaki yaş kriteri hep genel olarak gelen davalarda da zaten çocuk çok küçük bana verilecek deniliyor. Ama öyle bir kriter kanunda yok. Yani onun garantisi de yok. Her iki tarafında sosyal durumlarının mutlaka iyice incelenmesi ve düzenlenecek pedagog raporu da çok önemli.
1: Evet. Nafakaya gelelim. Nafaka düzeni nedir şu anda? Hangi durumlarda bağlanır?
0: Şimdi taraflardan birisinin, kadın ya da erkek fark etmeksizin, ekonomik sosyal durumu evlilik birliği sonlandırıldıktan sonra ekonomik olarak zorluğa düşecekse o taraf diğer taraftan, erkek ya da kadın, birbirinden nafaka talep edebilir. Burada yani ayrım, orada da biraz önceki çocuktaki gibi bir kanunda şey kriteri yok. Yani kadına verilir, erkeğe verilir. Her iki tarafta bunu talep edebilir. Müşterek çocuk var ise keza onunla ilgili dava devam ederken geçici velayet tesis edildiyse, kimde ise o talep edebilir. Çocuk yararına bir nafakayı. Dava sonunda da yine velayet kimdeyse yine o ebeveyn diğer ebeveynden çocuğun bakımı içinde bir nafaka talep edebilir. Ama tabii nafakalar verileceği zaman her iki tarafta çalışıyor. Her iki tarafın da ekonomik koşulları eşit. O zaman eşlerin birbirinden istemiş oldukları nafaka olumsuz karşılanabilir. Yani reddedilebilir. Ancak her iki tarafta çalışıyor. Hatta çalışmasa dahi, taraflardan birisi çalıştı ve işten ayrıldı, müşterek bir çocuk varsa nafaka söz konusu olduğu zaman çocukla ilgili nafakada çalışıp çalışmama koşuluna bakılmaksızın dava görülüyor.
1: Aslında her çiftin durumuna özel bakılıyor.
0: Kesinlikle her davanın özeline.
1: Mal paylaşımı bu konuda hukuki durum nedir acaba?
0: Mal paylaşımı bizim artık

0: kanunumuzda edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanıyor. Taraflar evlilik birliğinden sonra edinmiş oldukları her ne mal olursa olsun o mallarda birbirleriyle ilgili talepte boşanma davası bittikten sonra talepte bulunabiliyorlar. Burada iki şey karıştırılıyor. Birincisi mesela bir ev var, aldı işte taraflardan, eşlerden birisi aldı o evi. Sonra boşanma davası sonuçlandığında o evin direkt yarısına ortak olacağını zannediyor. Yani hissedar gibi. Öyle bir şey söz konusu değil. Siz orada bir değer davası görülüyor ve o gayrimenkulün evlilik birliği içerisinde alınmış olmasından dolayı işte size tekabül edecek, yarısına tekabül edecek değerlendirme neyse siz diğer taraftan bu konuda alacaklı oluyorsunuz. Yani evin direkt diğer yarısının ortağı olmuyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu bir ayrıntı. Onun dışında bir de kişisel mallar dediğimiz, yani size anneannenizden, dedenizden, annenizden ya da bir şekilde bir miras kaldı, mal kaldı ya da öncesinden gelen bir malınız var, onu sattınız, yeniden bir mal edindiniz. Bütün bunlar da değer artış payı olarak tekrar yapılacak olan yargılamada görülüyor. Yani kişisel mallar çünkü edinilmiş mallara katılma rejiminin içine dahil edilmez. Ama siz o kişisel malınızla başka bir değer edindiniz. Evlilik birliği içerisinde. Ondan da belli bir gayrimenkul aldığınızda kira geliriniz oldu. O kira geliri edinilmiş mallara katılma rejiminin içinde dahil edilir.
1: Burada ayrıntılar var.
0: Ayrıntılar o çok lazım. Çok önemli. Özellikle mal paylaşımında çok önemli.
1: O zaman tabii genel bir soru olacak ama taraflar boşanma sürecinde nelere dikkat etmeli? Belgeler anlamında olabilir, deliller anlamında olabilir, nasıl boşanacakları anlamında olabilir?
0: Şöyle bir kere şunu söylemek istiyorum. Boşanma duygusal bir karar. Uzun zaman ya da kısa vade fark etmez. Ama boşanma davası akıllı yürütülmesi gereken bir süreç. Yani duygusal verilen bir kararı lütfen akıllı bir süreçle yönetsinler, yönetelim. Zira haklıyken haksız duruma düşme ihtimalinin çok yüksek olduğu da bir dava çeşidi aynı zamanda. Siz bir konuda artık bu verilere erişim de çok kolay olduğu için bir sosyal medya hesabından eşinizin şifresini kırarak bir görüntü almışsınızdır. Evet. Bunu kullandığınız zaman hem boşanma davasında hukuka aykırı delil olur hem aynı zamanda sizinle ilgili cezai bir soruşturma olur. Ama kişinin hesabı genel olarak açık bir hesapsa, yani herkesin görebileceği bir şekildeki bir hesaptan görüntü almışsanız onu kullanabilirsiniz. Mesaj, yani çok öfkelendiniz, boşanma kararı aldınız, her şeyleri artık düşünürüz. O karardan sonra öyle bir mesaj yazarsınız ki karşı taraf bunu alır, aleyhinize kullanır.
1: Evet.
0: Yani o dediğim gibi o süreçte onlara dikkat etmekte fayda var. Öncelikle kararı vermek, sonra hangi sebepten dolayıysa ona ilişkin ispat, özellikle tanık delili de boşanma davasında çok önemlidir. Yani iki kişinin arasında olan çoğu zaman görülmez ama eğer siz somut başka bir delille, bir görüntüyle, bir banka ekstresiyle, başka bir şeyle ispatlayamayacağınız bir şey bile bir tanığın gelip söyleyeceği bir iki cümle sizin boşanma davanıza lehinize olmasını sağlayabilir. Doğru ve düzgün bir tanıklık yaptığı zaman. Bütün bunları düşündükten sonra harekete geçmek, yani çok hızlı bir harekete geçiş bazen dediğim gibi zamanı hızlı hareket ettirmek isteyebilir ama dava ile ilgili olumsuz şeyler yapabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda görüyorum. Dediğim gibi duygusal bir karar ama akılla yürütülmesi gereken bir süreç.
1: Taraflardan biri inatla boşanmak istemiyorsa, kesinlikle karşı çıkıyorsa yine de boşanmayla sonuçlanıyor mu bu davalar?
0: Tabii ki. İddia ve ispatla ilgilidir dava. İddia edersiniz, boşanmak istiyorsanız sebebim bu. Onu bir de ispat edersiniz. İspat ettiğiniz zaman karşı tarafın boşanmak istemiyorum deme hakkı var mı? Var. Ama taraflardan birinin boşanma konusunda bir iradesini belli ederken hayır ben boşanmak istemiyorum demesi hakim nezdinde o anlamda ispat edilen bir davada değerlendirilmez. Önemli olan iddia ve ispattır.
1: Bir boşanma davasında avukat tutmak zorunlu mudur Sayın Akbaba?
0: Aslında zorunlu değil. Kişi kendisi de davasını yürütebilir. Ama gelişen bu dönemde hukuk özellikle usulüyle ilgili değişen sistemlerde yani süreler, evrakların zamanında verilmesi, tekrar cevapların verilmesi bunları çok sıkı takip etmesi gerekir kişinin. Yani mutlaka avukat zorunluluğu yok. Hani olabilir kişilerin imkanı olmayabilir ama çok ciddi anlamda bir hem evrak sirkülasyonunu hem de yazıda çizide mesela bir delili yazmamışsanız sonra o delile dayanamazsınız gibi. Yani böyle hak kayıplarının olmaması gerekiyor. Çok dikkatli davranmaları gerekir.
1: Ayrıntıları bilmek mümkün değil. Mesela az öncekilerde mal paylaşımı ile ilgili olanlarda çok önemli ayrıntılar. O zaman bu konuşmanın sonunda bir toparlama yapacak olursanız çünkü siz sürekli karşılaşıyorsunuz. Yapılan en büyük hatalar nedir? Ne söylemek istersiniz?
0: Şunu söyleyeyim.

0: Bilirim. Dediğim gibi bir boşanma davası ile ilgili karar aldıktan sonra düşünmeden ve delilleri toplamadan harekete geçmekte fayda görmüyorum. Yani dava ile ilgili delillerinin olması, düzenli bir şekilde, yani öfkeye kapılmadan, o çoluğu çocuğu işte nafakayı söz konusu etmeden önce, yani bu konuyla ilgili niyet belirlendikten sonra akıllı alınan bir süreç yönetimiyle, tabii taraflar sonsuza kadar bir arada olacak diye bir şey yok, ama boşanırken de o öfkeyi kontrol ederek, yıkıp dökmeden boşanmak sanki daha iyi olur.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim
0: Ben
1: bize
0: teşekkür ederim.
1: katıldığınız için. Avukat Berna Ayaz Akbaba konuğumuz oldu.

delikanlı genç kıza iskelede rastlandı. Bakışmışlar göz göze, gören kimse olmadı. Fakat denizde dalga oynamaya başladı.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde konuğumuz sosyolog Enver Nugay telefon hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk efendim.
0: Son dönemde aslında biraz gözlemlere de dayalı sormak istediğimiz sorular var size Sayın Nugay. İnsanlar daha hızlı tepki veriyor gibi geliyor, farklı durumlar var ama buna geçmeden, detaylara geçmeden, günlük hayatta insanların birbirlerine karşı tepkileri bize toplum hakkında neler söyler, bunu sorabilir miyiz size?
1: Elbette. Aslında bir toplumun referansları işte kültür, sanat, edebiyat gibi unsurlar olmasına rağmen gerçekte ise biz insanların engellendiklerinde, eleştirildiklerinde, bir tepkiyle karşı karşıya kaldıklarında, bekletildiklerinde ya da haksızlığa uğratıldıklarında nasıl davrandıklarından anlıyoruz. Toplumun gerçek resmi, gerçek röntgeni olumsuz durumlarda verdiği tepki ve karşılıklarla anlaşılabiliyor. Çünkü insanın karakteri çoğunlukla rahat olduğu zamanlarda, her şeyin yolunda olduğu zamanlarda değil, rahatsız edildiğinde ortaya çıkıyor. Öfkelendiği zaman bir insanın hiç söylemeyeceği bir sözü söylemesi aslında stoklarında böyle bir sözün, böyle bir tepkinin var olduğunu gösteriyor. Trafikte önümüze birisi geçiyor, işte yaz arkasında kuyruk uzuyor ya da sosyal medyada bir eleştiri, bir aykırı yorum görüyorsunuz. Neler oluyor o anda? O anda işte küçük uyaranlar, küçük dokunuşlar çok büyük tepkiler doğuruyor. Eğer bu küçük eleştirilere karşı tepkisel davranıyorsak burada yalnız bireysel öfkeden bahsetmek doğru değil. Burada bir birikmiş bir bagaj var. Orada gerilim var ve tahammül eşiğinin çok aşağılara düşmesinden bahsetmek mümkündür. Onun için toplumların aslında medeniyet seviyesi yalnızca ne söylediğinde değil, rahatsız edildiğinde

0: ne yaptığıyla anlaşılır.
1: O zaman sizin sosyolog bakış açınızla toplumumuzun şöyle bir fotoğrafını çekmeye çalışalım mı? Belki biraz geçmişten bugüne de farklılıkları da konuşuruz. İnsanlar daha hızlı ve daha sert tepkiler, aceleci ve sert tepkiler veriyor olabilir mi son dönemde?
0: Kesinlikle, çünkü hayatın hızı arttıkça insanların bekleme kapasitesi azalıyor. Hep bir telaş, bir şeylere yetişme, cevap verme, karşılık verme, işte telefon hemen açılmalı, mesaj hemen cevaplanmalı, işte bir video birkaç saniye içinde eğer ilgimizi çekmeli, çekmediyse hemen kaydırmalıyız, sipariş hemen gelmeli vesaire. Bu hız kültürü aslında biz farkında olmadan ilişkilerimize de yansıyor. Eskiden insan bazı şeyleri beklemek, sindirmek, sabretmek, düşünmekle ilgili süreçleri ahlaki bir olgunluk olarak yaşarken, bugün ise uyaran her sinyal, her işaret, her tepki bizim şeyimizde, davranışlarımızda zaman kullanmadan, beklemeden, düşünmeden reaksiyon vermemize yol açıyor. Yani uyaran geldiğinde hemen cevap vermemeliyiz. Önce o uyaran ya da karşılaştığımız o durum bizim içimizden bir geçmeli. Arkasından orada biz o tepkinin içimizde olgunlaşmasını, ona zaman sağlayarak daha ahlaki bir biçim sağlamasını temin edip, ondan sonra kendi tavrımızı, bu konuşma olabilir, sessizlik olabilir ya da kibar bir karşılık olabilir, bu şekilde mukabele edebiliriz. Hızla, hayatın hızına yenilmemeliyiz.
1: Şimdi bu hız konusunda çok tabii belirgin değişikliklerden biri dijital dünya ve sosyal ağlar, oradaki etkileşim. Şimdi bir de gençlerin ona doğduğunu da düşünecek olursak, aslında farklı da gelişiyor çocuklar, gençler. Bu sosyal ağlar, bu dünya, internetteki dünya günlük hayattaki davranışlarımızı ve tepkilerimizi nasıl değiştiriyor?
0: Tabii aslında sosyal medya bizim sadece iletişim araçlarımızı değiştirmekle kalmadı. Tepki verme için biçimimizi, davranışsal süreçlerimizi değiştirdi. Beğeniyoruz, reddediyoruz, yorumluyoruz, engelliyoruz, paylaşıyoruz. Sürekli bir şeyler hakkında kanaat belirtmeye teşvik ediliyoruz. Aslında bu davranışlar, yani beğenme, reddetme, yorumlama, engelleme, fiziki bir gerçekliği ifade etmiyor. Bunların sanal alemde yapılıyor olmasını bizim beynimiz, gerçekle sanal arasındaki ayrımı, aynı duyguları üretiyor.

0: edilmiş bir kişi olarak algılıyor. Bunun sonucunda insan zamanla işte şöyle düşünmeye başlıyor. Bir şey gördüysem onun hakkında mutlaka bir şey söylemeliyim. Hemen kendimi ortaya koymalıyım. Aslında gördüğümüz şey bizim müdahale alanımız değildir. Her tartışmaya katılmak zorunda değiliz. Gördüğümüz her yanlış cümleyi düzeltmek bizim görevimiz değildir. Onun için zihinsel olgunluğun asıl göstergesi her şeye cevap vermek değil, hangi şeye cevap verip vermeyeceğimize karar vermek ya da bu cevap vermeye değer mi? Eğer bu cevap vermeye değmezse orada susmanın bir erdemi ifade ettiğini bilmemiz gerekir.
1: Bir de tabii internette insanlar yüz yüze söyleyemeyecekleri sözleri daha kolay söylüyor. Neden kaynaklanıyor bu?
0: Ya işte bu o kadar dramatik bir durum ki aslında kendisiyle 2 dakika oturmaya tahammül edebileceğiniz insanları, tanımadığınız insanları, yani düşünsenize nasıl konuşuyor, çok affedersiniz nasıl kokuyor, hangi kelimeler, hangi iklim, hangi kültür, hangi atmosferin meyvesi, tanımıyorsunuz ama karşınızda bir cümle var. Ben bunu şeyde kendi sosyal medya hesabımda çok yaşıyorum. Bazıları çok tuhaf tuhaf şeyler yazıyor. Sadece tebessüm ve bir beğeniyle onları geçiştiriyorum. Ekran bizim davranışımızın insani sonucuyla aramıza mesafe koyuyor. Yani karşımızdaki kişinin gözünü, yüzündeki kırılmayı, sesindeki titremeyi biz göremiyoruz ki. Böyle olunca empati harekete geçiren semptomlar, işaretler ortadan kalkıyor. Yüz yüze iletişimde karşımızda bir insan var. Evet. Dijital ortamda ise insan bazen bir kullanıcı adı, bazen bir fotoğraf ve bazen bir fikre indirgenebiliyor. Bundan dolayı dijital çağın aslında en önemli ahlak sorularından birisi bu cümleyi o insan karşımda oturuyor olsaydı yine söyler miydim diyebilmektir.
1: Söylerken hangi ses tonuyla söylediği bile ne kadar önemli. Bunu bile duyamıyoruz. Bırakın bütün diğer ayrıntıları, öyle değil mi? Yani
0: kesinlikle.
1: Evet. Ve çok daha tahammülsüz de olunabiliyor. Farklı görüşlere tahammülsüzlük de çok arttı. Bu neden?
0: Aslında bizim bir düşünceye katılmamanın başka bir şey, o düşünceyi taşıyan insana tahammül edememenin başka bir şey olduğunu ayırt etmemiz lazım. Mesela sosyal medya ortamlarında zaman zaman birbirine benzer düşüncelerin birbirini güçlendirdiği çevreler oluşabiliyor, oluşturulabiliyor. Ama insan sürekli kendi kanaatini doğrulayan içeriklerle karşılaşınca farklı görüş ona yalnızca yanlış değil, bazen de tehdit gibi görünmeye başlıyor. Oysa ki toplumsal olgunluk herkesin aynı düşünmesi değildir. Birbirimize benzemeden birlikte yaşayabilme kapasitemizi yükseltebilmektir. İşte burada tepkisizlikle birlikte insan hayatına bir bilgelik taşınabilir. Bu bilgelik bizim dürtülerle mi yoksa bilinçle mi davrandığımızın ayırtına varmamız da mümkündür. Eğer bu ayırtı yapabilirsek o zaman biz ani davranmak, refleks ve reaksiyon gibi bilinçten ve erdemden, ahlaktan uzak davranmak yerine çok daha sağlıklı davranışlar sergileme imkanı bulacağız.
1: Bir de kıyaslama durumu var Sayın Nugay. Sürekli insanlar başkalarının hayatlarını görüyor internet ortamında ve kendilerini bununla kıyaslıyor. Bu sosyal ilişkileri nasıl etkiliyor?
0: Aslında kıyas insanı kendi hayatının merkezinden çıkarıyor. Her insanın hayatının merkezinde o insanın kendisi vardır. Evet. Ama kıyas yaptığınızda merkeze başkasını koyuyorsunuz. Siz onunla mukayese edilen nesnesel bir konuma geliyorsunuz. Sosyal medyada genellikle insanlar hayatlarının tamamını ve gerçeğini değil, seçilmiş anlarını sergiliyorlar. Sonra kendi hayatımızın bütün zorluklarını, başkasının seçilmiş birkaç güzel anısıyla, zevk aldığı mutlu ortamlarıyla, bunları yansıtan fotoğraf kareleriyle karşılaştırıyoruz. Ondan sonra ortaya dramatik sonuçlar çıkıyor. Bu sağlıklı bir karşılaştırma yöntemi değil. Kıyas arttıkça, mukayese arttıkça haset, yetersizlik, gösteriş ihtiyacı ve ilişkilerde rekabet artabiliyor. İnsan kendi hayatıyla barışamadığında başkasının mutluluğu bile ona rahatsızlık verebilir. Şunu asla unutmayalım. Başkasının vitriniyle kendi hayatımızın mutfağını karşılaştırmamalıyız.
1: Ve günlük yaşamda empati kurmak gittikçe zorlaşıyor galiba. Bununla ilgili gözlemleriniz nelerdir?
0: Çünkü aslında empati için bir insanın yavaşlaması lazım. Ama şu anda içinde bulunduğumuz hayat bizi bir hıza mahkum etti. Her şeyin ani olması gerekiyor. Ama empatide sizin karşımdaki insan bunu neden söyledi? Bugün ne yaşamış olabilir? Ben onun yerinde olsaydım ne hissederdim gibi bir takım soruları sormaya ihtiyacımız var. Bu da zamana ihtiyacımız var demektir. Yavaşlamanın lüzumu burada ortaya çıkıyor. Hızlı yaşayan bir insan anlamaya çalışmıyor.

0: yapmadan peşin hükümlü davranır. Tepkisellikte bir insan kendisine ben ne hissettim diye sorar. Empatide ise peki o ne hissediyor diye sorar. Bugünkü yaşam şeklimiz bizi hıza mahkum ettiği için o ne hissediyor sorusunu sormak için zaman bulamıyoruz. İşte insan ilişkilerini değiştiren en önemli husus bu ikinci sorudur. Peki o ne hissediyor? Bunu sorabilen herkes aynı zamanda biraz yavaşlama imkanı bulabilir.
1: Bu arada anlaşmazlıklar her zaman olabilir insanların arasında. Küçük tartışmalar da olabilir. Bunlar doğal insan olmanın bir parçası ama bunlar çok çabuk büyüyor galiba. Trafikte, toplu taşımada, alışverişte, iş yerinde bunu neye bağlıyorsunuz?
0: Bu özellikle akşamları ana haber bültenlerinde çok çeşitli şekillerde izlediğimiz olaylar, trafikteki tartışmalar vesaire çok durmadan artıyor. Aslında o zaman kavganın gerçek sebebini biz o anda yaşanan olay zannediyoruz. Trafikteki tartışma yaşandığında bizim gerçek bakmamız gereken o olay değil. İnsan evden gergin mi çıktı, ekonomik sıkıntısı mı var, iş yerinde bir baskıya maruz kalmıştır ya da kendisinde bir değersizlik duygusu mu var ya da fiziki anlamda yorgun ve uykusuz mudur? Bunların hiçbirisi o anda hesap edilmiyor. Sen bana niye korna çaldın, niye önüme koydun biri. Yine zaman ve değerlendirme, rasyonel bir yaklaşım üretemeden dürtülerle hareket ettiğimiz süreçler ortaya çıkıyor. Trafikte birisi önümüze geçtiğinde bütün bu birikmiş gerilim küçücük bir olay üzerinden boşalabiliyor. Bu yüzden bazen karşımızdaki insanın bize verdiği büyük tepkinin tamamının bizimle ilgili olmadığını, bize ait olmadığını anlamamız gerekir. Bu çok önemli bir farkındalık penceresidir. Çünkü bazen insanlar size değil, içlerinde biriktirdikleri hayata tepki verirler. Ve aslında siz sadece o anda karşınızda tepki gösterdiğiniz insanla tek değilsiniz. Yanınızda bir de birikmiş bir dramatik bagajınız var. Onu da hesaba katmamız gerekiyor.
1: Bazı kavramlar, hayatımızda olan kavramlar, saygı, sevgi, hoşgörü. Bunların üzerine artık pek düşünülmüyor mu yoksa bunların anlamı mı değişiyor?
0: Aslında kelimeler biçimsel açıdan morfolojik olarak aynı ama hayatın ritmi değiştikçe onları yaşama biçimimiz değişiyor. Mesela üç kavramı yeniden hatırlamamız lazım. Saygı. Saygı nedir? Karşımdakine katılmak değildir. Onun onurunu, saygınlığını, konumunu, pozisyonunu korumaktır. Sabır. Hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Davranışlarımızın, dürtülerimizin arkasında kalmaması. Yani davranışlarımızı, dürtülerimizi belirlenmemelidir. Biz buna izin vermemeliyiz. Hoşgörü ise eğer her şeyi kabul etmek anlamında düşünmüyorsa yanlış düşünüyor. Hoşgörü farklılığın var olmasına tahammül edebilmektir. Ve yine bu bilgelik dediğim, tepkisizlikteki bilgelik dediğim bir insanın olgunluğunu ve kemalatını göstermesi açısından en ideal seviyedeki duruş dediğim bilgelik bu üç kavramı optimize etmekle mümkün olabilmektedir.
1: Bir de tabii dürtüsel davrandığından bahsediyorsunuz insanların. Durup kendine bakmaya çok fırsatı olmuyor ama eleştiri geldiğinde de inanılmaz tahammülsüz davranıyor. Neden azaldı insanların eleştiriye tahammülü?
0: İnsanların eleştiriye tahammül gösteremeyişinin sebebi fikirlerle kimlikleri birbirlerine çok bağlıyorlar. Fikirlerle kimlikler. Ya bir insan bir şey düşünebilir ama o insan o düşünce değil. Yani birisi benim düşüncemi eleştirdiğinde düşüncem eleştirildi dememiz lazım. Ama biz diyoruz ki beni değersizleştirdiler, beni adam yerine koymadılar. O zaman savunma mekanizması devreye giriyor. Halbuki olgunluk içerisindeki bir insan ben düşüncelerimden ibaret değilim. Ben düşüncelerimden daha büyük, daha önemli bir varlığım. Bir düşüncem yanlış olabilir ama bu benim değerimi azaltmaz şeklinde yeni paradigmal dönüşümler yaşamak mecburiyetindeyiz. Eleştiriyi hakaretten ayırabilmek de önemli. Yani her eleştiri doğru değildir. Fakat doğru olmayan eleştiriye bile nasıl cevap verdiğimiz bizim karakterimiz hakkında bilgi verir. Artık eleştiri yapan insanların nedenini çok net bir şekilde görebilme imkanımız yok. Çünkü niyet kalpte saklı bir enerjidir. Ama biz eleştiriler sebebiyle yaşamış olduğumuz geçmişten dolayı biyolojik ezberlerimiz sebebiyle tepki vermeyi, tahammül göstermemeyi, işte böyle reaksiyon göstermeyi bir biyolojik ezber şeklinde yansıtıyor ve karakterimize yakışmayan tavırlar sergileyip daha sonra galiba haddimi aştım, ayıp oldu gibi öz eleştirileri kendimize yöneltebiliyoruz.

0: Şimdi sosyal medyada öfke ve tartışma kültürü olduğundan bahsettik. Bu gerçek hayata da taşınıyor mu size göre?
1: Tabii dijital dünya ile gerçek hayatı artık tamamen birbirinden ayırmak o kadar zor ki iç içe girmişler. Yukarıda bahsetmiştim. Nörolojik açıdan da yani beynimiz sosyal medyadaki varlığımızı fiziki hayattaki biyolojik varlığımızdan ayırt edemiyor. Çünkü aynı insan sabah sosyal medyada, öğle iş yerinde, akşam ailesinin içerisinde, bütün bu süreçlerin içerisinde sosyal medya hem var hem yok, hem içinde hem dışında. Sürekli maruz kaldığımız iletişim biçimleri zamanla bizim ifademizi, üslubumuzu, beyanımızı, dilimizi etkileyebilir. Alay, küçümseme, etiketleme ve sertlik normalleşmeye başladığında bunların gündelik ilişkilere yansıması kimseyi şaşırtmasın. Çünkü artık bu sizin normaliniz haline geliyor. Ama bunun tersi de mümkün. Yani dijital ortamı aynı zamanda işte nezaketle düşünme gibi, ölçülü konuşma gibi bir idman alanına, bir antrenman alanına çevirebilir. Orada yaptığımız provalarla gerçek hayatta çok daha saygın, ölçülü, dengeli bir profili ortaya koyabiliriz.
0: Bu arada insanlar yalnızlaşıyor tabii ve yüz yüze iletişim azalıyor. Bu bizi nasıl etkiliyor?
1: Tabii aslında buradaki etki kaçınılmaz. Çünkü yüz yüze iletişim insanı sosyal olarak terbiye eden çok güçlü bir alandır. Karşımızdaki insanın yüzünü görürsünüz, ses tonunu duyarsınız, sustuktan sonra oluşan sessizliği hisseder ve yorumlarsınız. Dijital iletişim bunların önemli bir kısmını ortadan kaldırıyor. İnsan ilişkisi yalnızca kelime alışverişi ya da işte ifadelerin birbirlerine transferiyle sınırlı değildir. Bakış var, ses var, sessizlik var, beden dili var. Hatta o ortama özgü özel bir enerji, ambiyansı, atmosferi de var. Bazen iki insan arasında saydığım bütün bu enstrümanlardan daha önemli birkaç saniyelik sessizlik olabiliyor. Yani o kadar şey konuştunuz, paylaştınız ama bir 3 saniye çok mucizevi, sihirli bir sessizlik oluyor ki o bizim iletişimimizi yeni baştan yorumlamamız gerekiyor. Dijital ortamda bunları yaşama imkanımız ne yazık ki olmuyor.
0: O zaman günümüz insanına daha duyarlı mı dersiniz, tepkisel mi dersiniz? Tepkisel dersiniz muhtemelen ama bu ikisi arasındaki farkı sormak istiyorum size.
1: Evet, duyarlılık ve tepkisellik birbirlerinden çok uzak ve asla karıştırılmaması gereken iki duygu durumu, iki duruştur. Duyarlı insan fark eder, düşünür, anlamaya çalışır ve gerektiğinde harekete geçer. Tepkisel insan ise uyaranın, yani o aldığı etki ya da aldığı reaksiyonun kendisini yönetmesine izin verir. Duyarlılıkta bilinç vardır, şuur vardır, erdem ve ahlak vardır. Tepkisellikte ise çoğu zaman dürtü öne çıkar. Bu bizim hayvani yanımızdır. Bu beyin sapımızdaki amigdalanın işte savaş, kaç, hayatta kal gibi o ilkel dönemlere ait dürtüselliğin bugün hala birçok davranışımızda yansıması gibi. Bu nedenle çok tepki vermek mutlaka çok duyarlı olmak anlamına gelmiyor. Duyarlı insan dünyayı fark eder. Tepkisel insan ise çoğu zaman kendi öfkesini.
0: Özellikle gençleri ayrıca konuşmak lazım sanırım. Bu değişim onların sosyal ilişkilerini nasıl etkiliyor?
1: Evet, belki de en önemli konu bu. Gençleri suçlayan bir dil kullanmamalıyız. Gençleri yargılayan, dışlayan, etiketleyen, değersizleştiren bir dil kullanmaktan özellikle her platformda uzak durmalıyız. Çünkü gençler bu teknolojik düzeni kurmadılar. Bunun içine doğdular. Onlar doğduğunda bu düzenek zaten vardı. Bir genç aynı anda yüzlerce kişiyle bağlantıda olabilir ama kendisini gerçekten anlayan birkaç kişiye ihtiyacı vardır. Burada önemli olan mesele bağlantı sayısından daha çok bu ilişkilerin ne kadar nitelikli, vasıflı, fonksiyonel ilişkiler olduğudur. Gençlere sadece telefonu bırak, fazla kullanma demek yeterli değildir. Onlara gerçek sohbetin, gerçek dostluğun, gerçek iletişim ve ilişkilerin, birlikte üretmenin, yüz yüze arkadaş olmanın, yoldaş olmanın, bir işi beraber yapmanın, sessizliğin değerini yeniden göstermek gerekiyor. Ama gençlerimizin ne yazık ki bu dijital sağanak altında bu orijinal ve yaratıcı ortamlara ulaşma imkanı ne yazık ki kalmadı. Belki de yeni kuşağa öğretmemiz gereken en önemli becerilerden bir tanesi, canın sıkıldığında hemen bir uyaran aramak zorunda değilsin. Yani dopamin açlığına, dopamine müptela olacağı bir sürece bu dijital araçlar sebebiyle mahkum olabilmiş olabilir. Ama onu oradan çıkartmak için alternatif öbeklerin, aile, arkadaş, dostluk, ilişki, sohbet ortamları gibi öbeklerin

0: onun hayatına girmesi için çaba gösterilmeli.
1: Sayın Nugay, toplum olarak daha sakin, sağlıklı iletişim kurabilmek için sizce neye ihtiyacımız var?
0: Evet, belki de en önemli şey, şimdi söyleyeceğim şey, tepki ile cevap arasındaki farkı yeniden öğrenmemiz lazım. Bakınız, tepki başka bir şeydir, cevap başka bir şeydir. Tepki dürtüseldir, cevap bilinçle yapılır. Tepki refleksiftir, cevapta ise bir şuursal derinlik vardır. Bize söylenen her söze karşılık vermek zorunda değiliz. Her mesaj uyarısına bakmak zorunda. Ya biz 112 acil servisi değiliz ki her telefona hemen karşılık vermeye çalışıyoruz. Her provokasyona katılmak zorunda değiliz. Her tartışmayı kazanmak zorunda değiliz. Ve şunu çok iyi bilmeliyiz. Hiçbir tartışma tartışmayla kazanılamaz. Tartışmayı kazandığınızda muhtemelen bir dostluğunuzu kaybedersiniz. Fakat burada koymamız gereken sınır, tepkisizlik haksızlık karşısında susmak değildir. Kötülüğü kabullenmek veya kişiliksizleşmek değildir. Tam tersine. Ne zaman konuşacağını, ne zaman susacağını, konuşacaksam hangi bilinç seviyesinden konuşacağımı, hangi cümlelerle konuşacağımı bilebilme gücüdür. Belki de modern insanın yeniden öğrenmesi gereken temel becerilerden bir tanesi de bu olmalıdır. Son olarak eskiden güçlü insanı işte her şeye cevap verebilen insan zannediyorduk. Belki de bugün başka bir güç tarifine ihtiyacımız var. Mesela her söze cevap vermeyen, her kavgaya girmeyen, her provokasyona alet olmayan, teslim olmayan fakat gerektiği yerde hakikati sakin, açık ve cesur bir şekilde söyleyebilen insan artık güçlü insandır. Mottomuz da şu olsun, bu bir tepkisizlik değil, tepkinin efendisi olmaktır.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli sohbetiniz ve aktardıklarınız, katkınız için iyi günler diliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Sosyolog Enver Nugay konuğumuz oldu. Bugün de Yaşamın Ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.
2: Yaşamın Ritmi.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikteyiz ve sizlere selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün keşkülden söz etmek istiyorum. Farsça kökenli bir kelime olan keşkül, tabii şimdilerde bildiğimiz bir Osmanlı tatlısı. Ancak Osmanlı döneminde dervişlerin ve gezginlerin omuzlarında ya da boyunlarında taşıdığı içi oyulmuş Hindistan cevizi kabuğundan yapılan dilenci çanağına verilen isimdir keşkül. Orijinalinde özel bir Hindistan cevizi türünün kabuğu oyulur. Bazen abonoz ya da metalden de yapılırdı. Dervişler bu kapla halktan yardım toplar. Tekkede toplanan bu iaşelerle ihtiyaç sahipleri için yemekler pişirilirdi. Dervişlerin gurur ve kibir

0: ellerini kırmak için bu kapla halkın kapısını çaldığı biliniyor. Tatlıya dönüşmesine gelince, artık keşkülü fukara olarak ya da keşkül olarak bildiğimiz tatlının fakirler kasesi anlamına gelen kabı, zamanla saray mutfağında ve halk arasında yapılan geleneksel bir sütlü tatlının adı olmuş. İçeriğinde süt, şeker, badem tozu, Hindistan cevizi var. Adını ve ruhunu bu eski derviş geleneğinden alan klasik bir Türk tatlısı keşkül. Çokça lezzetli bir tatlıdır. Öneririm yapmanızı. Yapımı gayet kolay. 1 litre sütün içine 1 su bardağı şekeri, 1 su bardağı ince bademi, yani badem ununu ekleyin. İçine şöyle 2 çorba kaşığı kadar rendelenmiş Hindistan cevizi, yani bildiğimiz artık aktarlarda, marketlerde satılan halini anlatmak istiyorum. Ve 2 çorba kaşığı pirinç ununu ekleyip iyice karıştırıyoruz. Karışım topaksız kıvama geldiğinde ateşin üzerine alıyoruz ve sürekli karıştırarak bu pürüzsüz kıvamdaki tatlıyı üzeri göz göz olana kadar pişiriyoruz. Kıvam alan tatlımız kaynamaya başladıktan sonra altını iyice kısarak yaklaşık 3-5 dakika daha karıştırarak pişirmeyi sürdürüyoruz. Sonra keşkülü sıcakken kaselere paylaştırıyoruz. Üzerine file badem serperek ya da dövülmüş badem serperek soğutup ya da ılık halde servis yapıyoruz. Evet, keşkülü fukara, yani fukara keşkülü böyle yapılıyor. Günümüzde hala bazı pastanelerde, bazı tatlıcılarda bulabiliyorsunuz keşkülü fukarayı. Ama benim size tavsiyem, evde gayet kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Efendim, sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış. Nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.